Maktan kaçınmalı. Detaylar zamanı geldiğinde paylaşılacak çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail-İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin," dedi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezi soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek ifadelerine yer verdi. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde üstün başarılar diledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00:08'de meydana gelen depremin Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerinde de hissedildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadesine yer verdi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. Ege Üniversitesi'ndeki ihaleler ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. İstanbul'da hakim Aslı Kahraman'ı makamında silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'la ilgili karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanık Kılıçarslan'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Gökçebey ilçesinde şelaleye giren genç boğuldu. Kastamonu'da denize giren genç hayatını kaybetti. Adıyaman'da ise girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Haberleri sunduk.

Ayrı Dünyalar 4. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar.

0: Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demirel, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pekuysal, Kemal Köksal Engül, Orhan Ersan Uysal, Sekreter Ayşın Sert.
1: Büyük hayallerle evlenen Serap aradığı mutluluğu bulamamıştır. Her şey günden güne daha kötüye gitmektedir. Öte yandan Kemal'in avukat olan üvey abiyi Fatih, Serap'la konuşabilmek için eve gelmiştir. Fakat anlatacakları hiç de iç açıcı değildir. Şirket iflas etmek üzeredir ve Kemal büyük paralarla kumar oynamaktadır. Bu gerçeği kabullenmek Serap için çok zordur. Diğer yandansa eve gelen bir yabancı Kemal'i aramaktadır.

0: Dadı! Dadı!
1: Buyurun efendim, buyurun.
0: Neredesin dadı? Deminden beri sana sesleniyorum, duymuyor musun?
1: Mutfaktaydım hanımefendi, seslendiğinizi duyar duymaz da geldim.
0: Peki peki, bana Serap'ı çağır, yine ortalıkta yok.
1: Bahçede oturuyordu hanımefendi, hemen çağırırım.
0: Zaten Serap. Ne zaman yanımdaki? Küçük Serap. Hanım ya bahçede oturur ya da odasına kapanır.
1: Serap kızım! Serap! Annen seni çağırıyor. Geliyorum dedi.
0: Sorumsuz, şımarık kız.
2: Beni çağırmışsınız anne.
0: Evet. Yarım saattir evin içinde seni arıyorum.
2: Bahçedeydim. Dışarısı çok güzel. Biraz hava almak istedim.
0: Neyse. Ben dışarı çıkıyorum.
2: Ben de gelebilir miyim anne?
0: Hayır. Sen evde oturacaksın.
2: Uzun zamandır evdeyim. Biraz değişiklik olurdu benim için.
0: Sana burada kalacaksın dedim. Yokluğumu fırsat bilip evden uzaklaşma. Bahçede de oyalanma. Kemal her an arayabilir.
2: Peki anne.
0: Akşama doğru gelirim.
2: Güle güle anne.
1: Güle güle hanımefendi. Güle güle. Çok sıkılıyorsun değil mi yavrum?
2: Ben de onunla gitmek isterdim. Neredeyse bir aydır evdeyim. Çok sıkıldım dadı. Çok bunaldım.
1: Haklısın çocuğum, haklısın. Keşke elimden gelen bir şey olsa.
2: Biliyor musun dadı? Bazen içimden kaçmak geliyor. Kaçıp bu evden de Leyla annemden de kurtulmak istiyorum.
1: Aman kızım, neler söylüyorsun sen?
2: İnan dadı, doğru söylüyorum. Ama Kemal'i öyle çok seviyorum ki onu terk edecek gücü kendimde bulamıyorum.
1: Deli kız, bu düşünceleri aklından çıkart bakayım. Bir daha böyle sözler duymayayım senden.
2: Bilsem ki Kemal de benimle gelecek. İkimiz birlikte yepyeni bir hayata başlayacağız. İnan dadı, İnan bir dakika bile bu evde durma.
1: Aman güzel kızım, sakın annenin yanında bunları söyleme.
2: Kemal'in benimle geleceğini bilsem söylerdim dadıcığım.
1: O bu evden ayrılamaz ki yavrum.
2: Biliyorum dadı, biliyorum. Onun için de susuyorum ya zaten.
1: Bir gün her şey düzelecek. Buna inan kızım. Yeter ki sabretmesini bil.
2: Sahi düzelir mi dadı?
1: Elbette kızım. Yeter ki inancını hiç yitirme. Bir gün bir de bakacaksın ki her şey yoluna girivermiş.
2: Umarım dediğin gibi olur.
1: Hadi bırak şimdi üzülmeyi. Bak istersen benimle mutfağa kadar gel. Akşam için yemek yapacağım. Sen de bana yardım edersin, olur mu?
2: Olur dadı.
1: Hadi bakalım.

0: Hoş geldiniz Leyla Hanım.
1: Hoş bulduk. Orhan Bey burada mı?
0: Evet, geldiğinize haber vereyim. Leyla Hanım geldi efendim.
2: İçeri al kızım.
0: Peki efendim. Buyurun hanımefendi, Orhan Bey sizi bekliyor.
1: Teşekkür ederim.
3: Hoş geldiniz Leyla Hanım. Buyurun, şöyle oturun.
1: Teşekkür ederim Orhan Bey.
3: Uzun zamandır görüşemiyorduk. Nasılsınız? Sağlığınız nasıl?
1: Gördüğünüz gibi çok iyiyim.
3: Hakkınız var. Çok iyi gördüm sizi. Doğrusu buna çok da sevindim. Ne ikram edebilirim? Çay, kahve?
1: Unutmuş olmalısınız Orhan Bey. Ben günün bu saatinde hiçbir şey içmem.
3: Haklısınız. Gerçekten de unutmuşum. Ama siz de uzun zamandır şirkete hiç gelmiyorsunuz.
1: Evet. Gelişimin sebebi de buydu zaten. Siz de biliyorsunuz ki neredeyse bir yıldır şirketle ilgilenmiyorum. Çünkü Kemal burayı gayet iyi idare ediyor.
3: Evet.
1: Yine de buraya gelip bunu sizin ağzınızdan duymak istedim.
3: Duymak istediğiniz nedir?
1: Şirketle ilgili bir sorun var mı yok mu?
3: Dediğiniz gibi uzun zamandır burayla hiç ilgilenmediniz. Toplantılara da katılmadınız. Ama gene de sizi belli zamanlarda aramıştım. Yani Kemal Bey ile ilgili.
1: Evet, evet bunu biliyorum. Benim öğrenmek istediğim şirketin durumu. Oğlumun bazı günler buraya gelmemesi koca bir şirketi batırmaz herhalde.
3: Siz de biliyorsunuz Leyla Hanım, iş dünyası inişli çıkışlıdır. Doğrusu şu an bizim de bazı problemlerimiz yok değil.
1: Ne gibi problemler?
3: Bakın, bazı mali sorunlarımız var. Bunun için de Kemal Bey'in burada olması gerekiyor.
1: Anlayamıyorum Orhan Bey. Oğlum her şeye yetişemez. Siz bu şirketin ikinci müdürüsünüz. Bazı sorunlar varsa bunu siz de halledebilirsiniz.
3: Ama bu durum düşündüğünüzden daha da önemli.
1: Lütfen Orhan Bey. Gerekeni siz de yapabilirsiniz. Bu hakka sahipsiniz. Ama bunu olay haline getirmeyin lütfen. Gereksiz sorunlarla da oğlumun canını sıkmayın.
3: Siz bilirsiniz hanımefendi.
1: Şimdi izninizi rica ediyorum. Çok önemli bir şey olursa bunu öncelikle ben bilmek isterim. İyi günler.
3: Güle güle Leyla Hanım. Kızım, bana hemen Fatih Bey'i bul. Alo.
4: Merhaba Orhan, ben Fatih.
3: Merhaba Fatih. Ben de şimdi seni aratıyordum.
4: Hayırdır?
3: Az önce Leyla Hanım buradaydı.
4: Ona her şeyi anlatmadın değil mi?
3: Elbette anlatmadım. Ama ne zamana kadar saklayabiliriz? Nasıl olsa öğrenecek.
4: Biliyorum Orhan. Beni asıl korkutan öteki mesele. 2 gündür eve birisi geliyormuş. Dün akşam da telefon etmiş ama isim bırakmamış.
3: İşte bu kötü haber. Peki onlar olduğundan emin misin?
4: Hayır. Ama gene de içimde bir huzursuzluk var. Yani eve gece gelmeleri, geç saatlerde telefon etmeleri, isim bırakmamaları. Bunlar beni huzursuz ediyor.
3: Peki polise haber versek?
4: Ne diyeceğiz? Elimizde kanıt olmadan emniyeti oyalayamayız ki. Kemal'in dönüşünü beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Bugün yarın gelir nasıl olsa. Bu arada sende bir haber var mı?
3: Hayır. Yalnızca banka bize verdiği tahliye süresini bir ay daha uzattı. Öyle sanıyorum ki bunu rahmetli babanın hatırına yaptılar.
4: Anlıyorum. Bir gelişme olursa ben seni ararım.
3: Oldu. Hoşça kal Fatih.

0: Hoş bulduk dede.
1: Gir, hadi gir içeri, içeri gir. Kapıda dikilme öyle, hadi.
0: Duyduğuma göre Leyla anne evde yokmuş ha?
1: Aa, nereden biliyorsun?
0: Ben bilirim dede. Serap evde mi?
1: Başka nerede olabilir kızcağız? İçeride oturuyor.
0: Ha iyi, evde olmasına sevindim. Gidip biraz dertleşeyim onunla.
1: İyi olur evladım. Serap, kızım bak kim geldi.
2: Kim? Ah, Fatih hoş geldin.
0: Ha, hoş bulduk. Bugün işim erken bitti. Gelip sizleri bir göreyim dedim.
2: İyi yapmışsın. Oturmaz mısın?
1: Ben de gidip çayı hazırlayayım.
0: Ha, işte bu iyi olur dedi.
1: Çayı ne kadar çok sevdiğini bilmez miyim?
0: Dinle Serap. Geçen gün eve bir adam geldi demiştin ya.
2: Evet.
0: Dün akşamdan beri o adamı düşünüyorum. Daha önce onu görmediğine emin misin?
2: Eminim.
0: Peki nasıl biriydi?
2: Oldukça şık giyimli, kibar bir beydi. Biliyorsun buraya pek kimse gelmez. Onun için daha önce gördüğüm biri olsaydı mutlaka tanırdım. Bu neden önemli?
0: Öğrenmek istediğim buydu.
2: Neler oluyor Fatih? Bu telaşının sebebi ne?
0: Beni iyi dinle Serap. Bundan sonra kapıyı sen açma.
2: Zaten bu işi dadı yapıyor.
0: İyi. Telefonlara da cevap verme. Bırak o işi de dadı yapsın. Ayrıca dışarıya da tek başına çıkmanı istemiyorum.
2: Nereye gidebilirim ki? Evden dışarı adım attığım yok. Ama bana neler olduğunu söylemek zorundasın. Aklım iyice karıştı.
0: Dediklerimi yapacak mısın?
2: Tabii.
0: Bana söz vermeni istiyorum.
2: Bana bir açıklama yapmazsan söz vermem.
0: Bak beni zorlama lütfen.
2: Bütün öğrendiklerimden sonra yeni bir şey daha öğrenmek zor gelmez bana, merak etme.
0: Peki. Zaten önünde sonunda öğreneceksin. Dinle Serap. Kemal tefecilerden de büyük miktarda para almış. Tabii ki ödeyememiş. Şimdi adamlar her yerde onu arıyorlar.
2: Aman Allah'ım.
0: Bak Serap, bu adamların ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Eğer paralarını zamanında alamazlarsa bunu farklı şekilde almasını çok iyi bilirler.
2: Aklıma kötü şeyler geliyor Fatih.
0: Evet, evet, korkmakta çok haklısın Serap. Ama işin en kötüsü ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Bu adamların paralarını alma şekli çok farklıdır. Yani yalnızca Kemal'e zarar vermekle kalmazlar. Özellikle onun ailesiyle uğraşırlar. Nasıl anlatsam? Şu an sizler, özellikle de sen daha büyük bir tehlikedesin. Onun için kendine dikkat et diyorum. Anlıyor musun?
2: Bütün bunlar niye Fatih? Niye ben? Tek suçum Kemal'i sevmiş olmam.
0: Lütfen ağlama Sara. Sana yardım edeceğim.
2: Korkuyorum Fatih. Kendim için. Kemal için.
0: Ben her zaman yanında olacağım Serap. Merak etme. Yalnız lütfen dediklerimi unutma. Dikkatli olacaksın. Tamam mı?
2: Peki. Peki. Dediklerini yapacağım.
0: Ayrıca diğerlerine de bir şey belli etme. Henüz zamanı değil.
2: Peki. Dediğin gibi olsun. Ama ya her şey kötü giderse?
0: Hacizle ilgili yapabileceğim bir şey yok. Ben yalnızca sizin güvenliğinizi düşünüyorum. Bu çok daha önemli.
2: Anlıyorum. Anlıyorum ama ya düşündüğün gibi olmazsa, ya başımıza kötü bir şey gelirse? Bunu düşünmek bile istemiyorum Fatih.
0: Bana yardım etmek istiyorsan güçlü olmak zorundasın.
2: Tek arzum mutlu olacağım bir yuva kurmaktı. Çocuklarım ve kocamla birlikte. Ama her şey öyle ters gidiyor ki. Ben ne yapacağım?
0: Yalnızca bana güven. Şu an yapabileceğin tek şey bu.
2: Zaten bu ailede güvenebileceğim tek insan sensin. Bir de dadı. O olmasaydı bu koca evde tek başıma ne yapardım ben?
0: Sana her şey düzelecek diyorum. Yalnızca birazcık zamana ihtiyacımız var.
2: Leyla anne geldi herhalde.
0: Şimdi kendini toparla bakalım. Senin ağladığını peki anlamasını istemezsin değil mi?
2: Peki. Hı? Hayır.
0: Bak şimdilik hiçbir şey belli etmek
2: tamam,
0: yok.
2: Tamam peki.
3: Hoş geldin Fatih.
0: Ha, sen de hoş geldin Leyla anne.
3: Seni iki gün üst üste burada görmek şaşırttı beni. Bu alışkın olmadığım bir durum.
0: Sizleri uzun zamandır ihmal ettiğimin farkındayım. Öğleden sonra boştum, hemen buraya geldim.
3: İyi yapmışsın. Madem buradasın biraz konuşsak iyi olacak.
0: Elbette.
3: Serap, bizi yalnız bırakır mısın lütfen?
2: Peki anne.
0: Seni dinliyorum Leyla anne.
3: Bu sabah şirkete uğradım. Dün senin anlattıklarından sonra gitmem gerektiğini düşündüm ve bu sabah Orhan Bey'le bir görüşme yaptım.
0: Neler konuştunuz?
3: Şirket hakkında. Durum senin anlattığından çok farklı. Seni duyan da koca şirketin iflas ettiğini sanır. Dinle Fatih. Bundan sonra sen kendi işinle ilgilen, oğlum da kendi işiyle. Gereksiz şüphelerinle de benim huzurumu kaçırma.
0: Nasıl istersen öyle olsun. Ben yalnızca seni uyarmak istemiştim.
3: Gözle görülür bir şey yokken buraya gelip bana bir şeyler ima etmeye çalışıyorsun. Oğlumu suçluyorsun. Oysa benim öğrendiklerim senin anlattıklarından çok farklı. Bu durum karşısında sence kime inanmalıyım?
0: Tabii ki Kemal'e, öyle mi?
3: Elbette. Bundan şüphen mi vardı?
0: Peki Leyla anne. Bir hata yaptım ve hatamı da kabul ediyorum. Umarım ileride hayal kırıklığına uğramazsın.
3: Uğramayacağımdan emin olabilirsin.
1: Leyla Hanım, Leyla Hanım.
3: Ne oluyor dede? Bu ne telaş, ne oldu?
1: Kemal geldi.
3: Oğlum mu geldi?
1: Evet, evet ama...
3: Ağzında neler geveliyorsun? Hadi hemen gidip karşılayalım. Ay.
0: Ne var dede? Neden bu kadar telaşlısın?
1: Ah oğlum ah! Kemal'i bir görsen üstü başı perişan halde sanki.
0: Peki nerede şimdi?
1: Bahçede. Arabadan güçlükle inebildi. Serap ona yardım etmeye gitti. Ben de size haber vermeye
0: Hadi gel hemen yanına gidelim.
1: Hadi gidelim oğlum hadi.
4: Çek, yardım etmeye.
3: Oğlum ne diyorsa onu yap Serap.
2: Anne yardım etmeye çalışıyorum.
4: Senin yardımına ihtiyacım yok benim. Çekil.
2: Sarhoşsun sen. Güpe gündüz içki içmişsin. Yürüyecek halin kalmamış. Bu halde nasıl araba kullandın?
4: Sana ne be kadın? Üstelik
2: üstün başında perişan bir halde. Söylesene yolda kaza mı yaptın? Neler oldu?
3: Ah, Allah'ım. Oh. Ne kadar çok konuşuyorsun sen. Oğlumu rahat bıraksana. Yapılacak işin yok mu
2: Ama
3: senin?
2: Ama anne.
0: Kemal. Kemal.
4: Vay. Vay vay vay vay bakın hele kimler gelmiş. Hoş geldiniz abicim, nasılsınız?
0: Senin iş gezisine çıktığını sanıyordum.
4: Doğru bilmişsiniz. İş peşindeydim.
0: O halde söyler misin, bu halin ne böyle?
3: Oğluma hesap soramazsın Fatih.
0: Lütfen Leyla anne, bu durum beni de ilgilendiriyor. Evet Kemal, seni dinliyorum.
4: Bak sevgili çok bilmiş abicim, şu anda seninle konuşmak yerine hemen gidip yatmayı tercih ediyorum. Anlaşıldı mı?
2: Sana yardım edeyim.
4: İhtiyacım yok. Hayır. Sen ne yapamaz kadınsın be? Yardımına ihtiyacım yok. Ben yolu kendim bulabilirim.
0: Benimle konuşmak zorundasın Kemal.
4: Sonra. Daha sonra. Zamanım olursa.
3: Tamam oğlum. Hadi sen biraz dinlen. Yoldan geldin. Biz de içeri geçelim Fatih.
0: Yanlış davranıyorsun Leyla anne. Şunun haline baksana. Hiç de İzmir'den geliyormuş gibi değil. Anlamıyor musun hala?
3: Anlamıyorum Fatih. Ama oğlumu değil seni anlamıyorum. Nereye varmak istediğini anlamıyorum. Basit bir içki olayını neden büyüttüğünü anlamıyorum.
0: Yalnızca bir kez olsun ona hesap sormanı istiyorum. Bunu hiç denedin mi?
3: Benimle konuşurken sesini yükseltme Fatih. Dikkatli ol.
0: Sana karşı Kemal'den daha dikkatli, daha saygılı olduğumu biliyorsun.
3: Ne anlatmaya çalışıyorsun?
0: Hiçbir şey Leyla anne. Sen bu durumdan memnun olduğuna göre benim konuşmamın ne anlamı olabilir ki? Sanırım gitsem iyi olacak. Yapılacak işlerim var.
3: Kaçıyorsun.
0: Yok kaçmıyorum. Daha sonra gene geleceğim. Hoşça kal.

0: Kemal.
1: Ne istiyorsun?
0: Yalvarırım aç kapıyı. Seninle konuşmak istiyorum.
1: Beni rahat bırak.
0: Yalvarırım Kemal, ne olur aç kapıyı.
1: Ne var?
0: İçeri girmeme izin ver ne olur.
1: Neden?
0: İki gündür seni görmüyorum. Yanında olmak, seninle konuşmak istiyorum.
1: Gir, gir, gir, gir, gir, gir, gir, gir içeri, gir.
0: Peki.
1: Böyle karşımda ağlayıp durma.
0: Peki.
1: Sinirimi bozuyorsun, ağlama diyorum sana. Peki. Söyle hadi, derdin ne?
0: Seninle konuşmak istiyorum. Bana neler yaptığını, nereye gittiğini, kimlerle tanıştığını anlatabilirsin.
1: Aa, başka neler anlatmamı istersin karıcığım?
0: İşinden bahsedebilirsin. Hı-hı. İstediğin her şeyi anlatabilirsin. Hı-hı. Seni dinlerim. Bilirsin, evlenmeden önce seni dinlemek çok hoşuma giderdi. Hı-hı. Hatırlıyor musun? Saatlerce konuşurduk seninle. Daha doğrusu sen konuşurdun, ben de dinlerdim.
1: Ne?
0: Öyle güzel konuşuyorsun ki.
1: Evet. Şimdi demek ben konuşacağım, sen de dinleyeceksin.
0: Evet.
1: Sana her yaptığımı anlatacağım. İşimden, evet, arkadaşlarımdan söz edeceğim. Bütün bunları yaparken dizinin dibinde de yatmamı ister misin?
0: Yok, onu demek istemedim.
1: Peki ne demek istedin?
0: Yalnızca seninle hayatını paylaşmak isteyen bir karın olduğunu hatırlamanı istiyorum. Bunu yapabilirsin, öyle değil mi?
1: Ne demek yani? Bir karım olduğunu ben de biliyorum. Karımsın işte. Daha ne istiyorsun?
0: İstediğim fazla bir şey değil. Yalnızca benimle konuşmanı, bana yakın olmanı istiyorum.
1: Bak kızım, eğer söyleyeceklerim bittiyse önümden çekil artık. Yapılacak dünya kadar işim var benim.
0: O halde sana yardım etmeme izin ver. Bırak da yanında olayım.
1: Serap yeter, yeter artık. Bu konuşmalarım beni boğuyor, dayanamıyorum.
0: Yalvarırım, kızma bana Kemal.
1: Bak şimdi dışarı çıkıyorum. Gece geldiğimde seni karşımda görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı?
0: Neden peki? Bunu neden yapıyorsun?
1: Uzattın
0: bana?
1: Uzattın artık. Hadi çekil karşımdan, çekil. Çık dışarı, hadi hadi çık.
0: Yalvarırım
1: çık.
0: Kemal.
1: Hadi dışarı çık diyorum.
0: Kemal.
1: Çık.
0: Kemal ne olur.
2: Yine mi ağlıyorsun sen?
0: Hayır anne, ağlamıyorum.
2: Yalancı seni.
0: İnanın, inanın doğruyu söylüyorum anne.

Seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş. Beni bahtım gibi zaru perişan etmek istermiş. Muallim İsmail Hakkı Bey'in bu Nihavend eserini Gönül Aköz'den dinledik. Bu geceki programımızın ilk eseri, ilk yorumuydu. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece olduğu gibi. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Bu gece bir saat boyunca Nihavend ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılar sunacağız size. Bir başka Nihavend şarkıda Sevim Süyer'i dinliyoruz şimdi. Orhan Seyfi Orhun'un güftesini yazdığı Nazmi Atlık'ın bir bestesi. Benim gönlüm bir kelebek, dolaşıyor çiçek çiçek, tükenecek ömrü böyle çırpınarak, titreyerek.

Körfez'deki dalgın suya bir bak. Göreceksin, geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin, velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirine Osman Nihat Akın'ın Bunyavent şarkısını Eliz Avaroğlu'ndan dinledik. Aynı makamda Nuri Halil Poyraz'ın bir bestesi var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Sorma bana, söylemem kalbimin feryadını. Çaldı bir şuh gönlümü, duymadı efkanımı.

Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayaliyle avuttum. Selahattin İnal'ın bu Nihavend bestesini Vedat Çetinkaya'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Nihavend şarkı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi, Hüseyin Gökmen'den dinliyoruz. Issız gecede ben yine hicranı düşündüm. Sensiz geçecek ömrü perişanı düşündüm.

Sana bilmem ki neden hiç doyamam, ah doyamam. Seni yıllarca da sevsem doyamam, ah doyamam. Güfte ve bestesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait bu Nihavend eseri Yaşar Özel'den dinledik hep birlikte. Güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Bilge Özgen'e ait Nihavend şarkı var sırada, Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Bilmem hatırlar mısın, ikimiz de çocuktuk. Komşu bahçelerinde gizlice buluşurduk. Çamların iğnesiyle hep lades tutuşurduk. Seneler nasıl geçmiş bir an durup baktım da, lades deme sevgilim, unutmadım, aklımda.

Yıldızlar Altında Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. İlk şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Güftesi Selim Aru'ya, bestesi Selahattin İçli'ye ait bir eser. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda.

Gitmesin hayalin, ölürüm dideden, seni her an kıskanırım ben alemden. Nazan Sıvacı söyledi Selahattin Erköse'nin bu Külli Hicazkâr şarkısını. Güfte Nezih Korkut'a ait. Sırada güftesi ve bestesi Mahmut Celaleddin Paşa'ya ait Külli Hicazkâr eser var. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Sen beni bir Buse'ye ettin feda, yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha?

Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş, deli gönlüm yine sensiz olamaz. Atıf Yar'ın sözlerini Cevdet Çağla'nın Kürdli Hicazkar makamındaki bu şarkısını Güldehen Marmara'dan dinledik. Güftesi Hikmet Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Kürdli Hicazkar eseri de Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Grup etti güneş, dünya karardı, gül-i bağ-ı emel soldu sarardı. Felek de böyle matemler arardı, gül-i bağ-ı emel soldu sarardı.

Bahçenizde sümbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelir beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın? Münip utandı söyledi. Necdet Ataman'ın güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın külli hicazkâr şarkısıydı. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu geceki son şarkımızı Radife Erten'den dinliyoruz. Şadi Kurtuluş'un güftesini yazdığı Rüştü Eriç'in bir bestesi, yine külli hicazkâr bir eser. Tükensin gözlerinde ömrüm bakmakla senin, ona 1000 yıl doyamam baksam da, bilmelisin. Kaderimdeki neşem, zevkimle her şeyimsin. Sana doymak mümkün mü bilmem ki, söyleyemem. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 12 Haziran Cuma bugün saat 13.23 programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve sevgili dinleyenler 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Biliyorsunuz ki birçok aile için, birçok öğrenci için çok önemli bir gün yarın, çünkü LGS olacak sevgili dinleyenler. 1.022.658 adayın katılımıyla cumartesi günü liselere geçiş sınavı yapılacak ve tabii ki oldukça stresli bir gün olacak. Hem bugün hem yarın zaten uzun bir süredir eminiz stres yaşıyorlar ve bu zorlu süreçte onların mutlaka dikkat etmesi gerekenler var. Acaba bu stresi, bu kaygıyı nasıl yönetebilirler? Aileler çocuklara nasıl davranmalı bu süreçte? Hazır bir günde kalmışken konuğumuz psikolog, sosyolog, aile danışmanı Gülay Danışan'la bu önemli konulardan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ve beslenme aslında çok önemli bu tarz durumlarda, sınav öncesinde, hem sınav öncesi gün acaba neler yemeliler, nelere dikkat etmeliler, hem sınav günü aslında o kahvaltı nasıl bir başlangıç olmalı, o stresi, o kaygıyı yoğun bir şekilde yaşarken bir yandan belki mide bağırsak sorunları yaşarken onlar nelere dikkat etmeli? İşte bunları da diyetisyen İkra Soner'le konuşacağız sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Gülay Danışan telefon attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba Gülay Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yoğun bir tempoda, keyifli bir sürecin içerisindeyiz. İnşallah öğrencilerimizi, ailelerimizi daha güzel günler göreceğiz diyelim.
0: Umarız öyle olur. Bugün tabii ki aslında bir bakıma zorlu bir gün. Çünkü artık bir gün kaldı. O kadar çok emek verdiler. Hem aileler hem çocuklar. Bir yandan stres yaşıyorlar hepsi. Bir yandan iyi olmasını umuyorlar. Bir yandan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu aşamada acaba nasıl davranmalılar? Biz de bunları konuşacağız. Bugünü siz şöyle bir öneri verebilecek olsanız nasıl geçirmelerini söylerdiniz?
1: Mümkünse dingin. Yani hayatın şu noktasına kadar özellikle son yılı çok yoğun stresle geçirdiler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla stres, öğrendikleri bilgilerin işlerine yarayacağı noktayı kaçırmalarına yol açabilir. Hı hı. O yüzden sakinleşebildikleri kadar sakinleşmeleri, sevdikleri bir şeyle uğraşabilmeleri, bunun yanı sıra aileleriyle vakit geçirebilmeleri, bununla birlikte tabii ki yapaylıktan ve böyle sahte davranışlardan uzak bir yaklaşımla anne babalar, ebeveynler, diğer aile üyeleri yaklaşmalı. Çocuklarımız da bir şey yokmuş gibi davranmak zorunda değiller. Yani
0: evet,
1: sınav yokmuş gibi ya da sınav dışında yarınlar yokmuş gibi davranmak zorunda değiller. Daha sakin, daha dingin, daha olduğu gibi, olanı olduğu gibi kabul edebilen şekilde. Yani elbette hepimiz hayatımızda çeşitli isteklere sahibiz. Bu bir okul başarısı örneği olabilir.
0: Hı hı.
1: Bu bir hayatın bir amacı, koyduğu bir hedefe ulaşma çabası olabilir. Kazanmak istediği bir donanım olabilir. Elde etmeye çalıştığı bir yatırım olabilir yetişkinler için. Çocuklarımız için de aslında şu anda sanki sınav onlara hayatlarının en önemli unsurunu veriyormuş gibi. Onlar henüz yolun çok başındalar. Henüz ergenlik dönemindeler.
0: Evet, ve ne kadar çok sınav var önlerinde bu arada.
1: Aynen öyle. O yüzden bu konuda özellikle ailelerden destek istiyorum. Yani ayrı ayrı bir kategori yapacaksak eğer ve hem öğrencilerimiz için hem aileler için konuşacaksak farklı farklı davranış kalıpları geliştirmeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Özellikle çocuklarımız bugünü ve yarın girecekleri sınavı hayatlarındaki ulaşmaları gereken son nokta değil, aslında gelecekte elde etmek istedikleri yaşamın küçük bir kesiti, küçük bir parçası olarak kabul etmeliler diye düşünüyorum. ailelerde mümkünse bu sınavı kendi sosyal statülerinin göstergesi şeklinde düşünmesinler.
0: Evet.
1: Çünkü çocuklarını kıyaslamalara, işte geçen yıl komşunun çocuğu şöyle yapmıştı, kahretsin, evet, komşunun çocuğu hep çok başarılı.
0: Evet, Ruşen amcanın oğlu Sedat sendrom. Evet.
1: Evet. Bununla birlikte her seferinde kendilerini hem fiziksel hem duygusal hem akademik kıyaslamaların içinde buluyor çocuklar ve bunu aslında farkında olmadan aileler yapıyor. Farkında olmadan çocuklar kendilerini bunun içinde buluyorlar. Burada önemli bir vurguda yarar var. Her öğrencinin, her çocuğun, her bireyin, yetişkinin öğrenme hızı birbirinden farklı, donanım edinme potansiyeli birbirinden farklı. Kimisi yüzlerce soru çözmüştür ve öyle yerleştirmiştir zihnini. Kimisi konuyu anlamıştır, öyle zihnine yerleştirmiştir. 20 soruyla da halledebilir. Burada biraz işin içine kendini tanımak giriyor.
0: Evet.
1: Ben çocuklarımıza özellikle şunu söylüyorum. Eğer ebeveynler bunu çocuklarına iletirlerse çok sevinirim. Sevgili yavrum, çocuğum, şu ana kadar elinden gelen ne varsa yaptığının farkındayım. Yapmadıklarınla değil, yapabildiklerinle ilgileniyorum. Ve yapabildiklerini de olduğu gibi kabul etmeni rica ediyorum. Gelecekte benzer bir durumla haşır neşir olman gerekirse lütfen bir sonraki süreçte ona uygun adımlarını atman konusunda bu deneyimin sana yol göstersin.
0: Evet, aslında burada yapmadıkları da bir ders olarak yanına kar kalıyor çocuğun. Yani bir ceza vesilesi değil, bir sürekli öğüt verme amacı değil, sürekli bir yargılama, eleştirme değil. Bu sana yol göstersin. Buradan bir ders çıkarıp devam et. Evet.
1: Bunun yanı sıra şimdilik hedeflerini lütfen şöyle bir kapının dışında bıraksınlar ve bedenlerini, zihinlerini, duygularını arındırsınlar. Çünkü bazen gerçekçi hedefler, bazen gerçek dışı hedeflerle kendilerini muhatap kılabiliyorlar. Ve dolayısıyla bu motivasyon kaybına, umutsuzluğa, kendisini sürekli yetersizlik duygusuna kaptırmasına sebep olabiliyor. Bunu hem aileler hem çocuklar yapsın, hem de bu sürecin eğitim kısmındaki profesyonelleri de öyle. Yani çocuklarımıza potansiyellerini gördükleri için aşırı yüklenmeler yapabiliyorlar. Dengeli bir yol izlemekte yarar var.
0: Evet, evet.
1: Ve özellikle de tabii sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını göz ardı etmemeliler. Çalışmam lazım, çalışmam lazım, yemeği sonra yiyeyim, çalışmam lazım, uyumamalıyım.

0: çalışmam lazım, sosyalleşmemeliyim. Bunlar aslında çok riskli davranışlar. Bu konuyla ilgili bir akademik paylaşımdan bahsetmek isterim.
1: Hı hı.
0: Geçtiğimiz yıl biz Kırıkkale Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde sevgili danışman hocam Doktor Profesör Doktor Mehmet Kandemir danışmanlığında sevgili meslektaşım Emine Şeyda Meriç ile bir ölçek geliştirdik. Ve bu ölçek tamamen sınavlara hazırlanan ergenlerin algıladıkları ebeveyn desteği ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasıydı. Sayı yüksekti. Yüzlerce çocukla çalıştık. Yüz yüze bir anket uygulaması yaptık ve orada gözlemlediğim şey şuydu. Çocuklar ailelerinin var olan ya da olmayan desteklerinin farkındalar. Ve bu motivasyonlarını gerçekten etkiliyor.
1: Hı hı. Yani biz yapıyoruz ama acaba anlıyor mu bunu gibi bir fikir varsa akıllarında, gerçekten bunun farkındalar diyorsunuz.
0: Evet, farkındalar. Özellikle çocuklar şunun çok bilincinde, ya benim için bir şeyler yapılıyor.
1: Hı hı.
0: Ama bu bir şeyler yapılırken davranış kalıpları nasıl? Seni dershaneye gönderiyorum, sana özel ders aldırıyorum, seni okula gönderiyorum. Hadi bakalım şimdi karşılık zamanı denildiğinde cendereye giriyor çocuk.
1: Evet.
0: Ben bunun karşılığını nasıl vereceğim acaba? Geçmiş tecrübelerimden bir tanesinde çocuğumuzun omuzlarına o kadar büyük bir yük yüklenmişti ki, işte eğer sen buradaki okulu, çok yüksek puanlı bir okulu kazanırsan işte taşınmayız. Böylece başka bir yere gitmeyiz, evet, ve konfor alanımızdan çıkmayız gibi gibi. Çocuğun hayali başka bir okul aslında.
1: Hı hı.
0: Ama annenin ya da babanın ona yüklediği sorumluluk o şehirde kalmak gibi.
1: Evet.
0: Ya da işte babamla sürekli ekonomik anlamda kavga ediyoruz. Ya da annenle çatışıyorsun, bak ders çalış çocuğum gibi. Ama burada temelde olması gereken, evet tabii ki uyarılarımızı yetişkin olarak çocuklarımıza rehberliklerimizi yapacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek.
1: Hı hı.
0: Onları sadece kendi hayatlarının silsilesinde tek başlarına bırakmak durumunda kalmamalıyız. Bununla birlikte olabildiğince onlara bu yol arkadaşlığını tepeden inme ya da direktif verme, hesap sorma ve veya emrivakiler şeklinde değil, karşılıklı sağlıklı iletişim çerçevesinde. Nasihatleri alma konusunda hiç de istekli değil yeni dönem çocuklarımız. Ama paylaşım kısmında çok istekliler. Çünkü diyorlar ki benim de söyleyecek sözüm var diyorlar.
1: Evet.
0: Yani biz ebeveynler ya da profesyoneller yaşamın her aşamasında mükemmellik portresi çiziyoruz. Ben de buna ihtiyaç duymayın diyorum. Çünkü hayatta hiç kimse mükemmel olmak zorunda hissetmemeli kendini. %100 bütünlük kavramıyla kendini anlamlı hissettiği bütünlük kavramı arasında çok büyük fark var.
1: Evet, evet. Şimdi Gülay Hocam, şöyle de bir süreçteyiz. Artık bir gün kaldı ve MEB 2025 LGS anketinde öğrencilerin %67'si en az sınav kaygım performansımı olumsuz etkiledi demiş. Bir sınav kaygısı durumu var tabii ki. Bir nebzeye kadar kabul edilebilir, bir nebzeye kadar sağlıklı sınırlarda, bazısı artık ne yazık ki sağlıksız boyuta ulaşabiliyor. Bunları dile getirdiklerinde ya da fark edildiğinde kaygılanma, stres yapma, bir şey olmaz, dünyanın sonu değil gibi klasik cevaplar verilebiliyor ya da başarman lazım, o kadar uğraştık, ne kadar para döktüm gibi daha da sıkıntılı söylemler olabiliyor. Bu durumda böyle bir kaygı varken biz şöyle bir gün öncesinde bu kaygıyla mücadele edebilmek için, bu kaygıyı o sınava olumlu şekilde aktarabilmek için neler yapmalıyız veliler olarak?
0: Şöyle, aslında önce kaygının varlığının ne anlama geldiğine bakmak gerekir.
1: Hı hı.
0: Kaygının varlığı gibi yokluğunun da etkisi var. Eğer kaygı yoksa kişi harekete geçmekte zorlanabiliyor.
1: Tabii.
0: Ve bu sürecin daha ön kısımlarını etkiliyor. Bununla birlikte kaygının varlığı eğer sağlıklı dengede değilse, yani çok fazlaysa, o zaman çocuğun kaygısını görmezden gelmek anlamlı değil. İşte boş ver demek, şöyle yap tamam demek anlamlı değil. Ama onu sorabiliriz. Şu anda sana hissettiğin kaygı başka hangi duyguları hissettiriyor? Eşlikçi duygularına bakabiliriz. Ve bu kaygının senin hayatını nasıl şekillendirmesini sağlamak.

0: istersin. Her şey mümkün olsa, sen bir şeyi istediğin gibi değiştirebilecek olsan ve bu kaygıyı yönetebilecek olsan, bu kaygının sana nasıl etki etmesini istersin?
1: Evet, aslında
0: Aslında
1: üzerine
0: burada,
1: konuşmak. Evet.
0: evet, aslında burada çocuğun senin kaygının farkındayım. Kaygının olması doğal bir şey. Kaygının olması çok da kötü bir şey değil. Bu kaygıyla ilgili senin yapabileceğin pek çok şey var. Sen hangisini seçiyorsun diye soruyoruz. Dolayısıyla çocuk öncelikle şunu düşünüyor. Diyor ki, aa, benim kaygımı biliyor. Daha da önemlisi, benim kaygımın olduğunu söylediğinde beni dinliyor. Bak ya, diyor, annemi ya da babamı görüyor musun? Benim kaygımın benim tarafından yönetilebileceğine dair bana güveni var, diyor.
1: Ne güven.
0: Yani benim potansiyelimin olduğunu farkında ve ben bu potansiyeli nasıl kullanacağımı kendim karar vereceğim.
1: Evet, güzel bir yöntem. Bu sınavda da doğru kararları vermelerine yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Gülay Danışan, aktardıklarınız için.
0: Ben
1: Sağolunuz.
0: teşekkür ediyorum. Son bir cümle rica ediyorum
1: Tabii,
0: sizden. O da
1: buyurun.
0: şu olsun. Sevgili çocuklarım, hepinizin bu sınavda istediğiniz şekilde kendinizi anlamlı hissetmenizi isterim. Bununla birlikte hayat sadece dikiz aynasına bakarak yaşanmaz. Bu sınavdan sonra arkanıza değil, geleceğinize odaklanın derim. Sadece o dikiz aynası bizi olası tehlikelerden korur, hatırlatma yapar. Dolayısıyla da donanımlarımızı edinmeye devam edelim ve sonraki sınavlara kendimizi daha iyi hissederek girelim derim.
1: Peki, biz de çok teşekkür ederiz size. Sağ
0: Ben
1: olunuz.
0: teşekkür ediyorum. Hoşça
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın, görüşmek üzere. Psikolog, sosyolog, aile danışmanı Gülay Danışan bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor. Ailece devam ediyor. Diyetisyen İkra Soner Yağdı'yla sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevdalımcığım, merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizin bebeğiniz daha küçük, bu yollar daha size uzun görünüyor ama siz de bu
2: Ama
1: yollara...
2: kaygı kısmını can kulağıyla dinledim galiba. Sınav olmasa da genel hatlarıyla çok
1: Evet.
2: keyifli bir sohbetti.
1: Değil mi? Kesinlikle bunlar zaten baştan başlayan bir süreç. Çocukluktan başlıyor, bebeklikten başlıyor, sonrasında devam
2: Değil
1: ediyor.
2: mi?
1: Evet, sizin gibi belki bunu önceden dinleyip bir takım şeyler düşünüp sonrasında hayatına devam edecek olan anne babalar var. Bir yandan da tam ortasında olanlar var şimdi bu sürecin. Yarın çocukları LGS'ye girecek anneler var. Bir yandan düşünüyorlar neler yapsak? Ay, her istediği yemeği pişirsek mi? Dışarıda yemek
2: Evet.
1: istiyor. Kahvaltıyı da dışarıda yapsak, akşam yemeğini de dışarıda yesek, sonrasında çok böyle hareketli bir gün geçirsek diyenler de olabilir. İşte o aşamada hemen siz devreye gireceksiniz. Biz de size
2: Aynen
1: soracağız.
2: öyle.
1: Neler yapmalılar? Nasıl bir beslenme düzeni olmalı? Hem bugün hem yarın.
2: Burada evet, psikolojinin anlattığı gibi aslında farkındalık geliştirmek çok önemli. Besinler evet mucizevi etkileri var ama sihirli bir değnek değil.
1: Evet.
2: Yani anneler babalar bugün, yarın çocuğuma bir şey yedireyim, hemen her şeyi çok iyi hatırlasınlar ya da işte çok mutlu olsunlar diye yaklaşabilir ama her şeyde olduğu gibi bunda da tabii ki fazlasız zarardır bizim için. Burayı da çok dengeli, hem bugün hem yarın çok dengede götürmek açıkçası bizim için önemli. Neler yapabiliriz kısmında aslında birçok noktaya parmak basabiliriz tabii. Beslenme olunca saatlerce de konuşabiliriz bu konu üzerinde ama çalışmalar, bilimsel yaklaşımlar bize birkaç noktada hani bazı besinlerden destek alabileceğimiz ben bahsediyorum.
1: Evet.
2: Genel anlamda hani kahvaltıda neler yapabiliriz gibi hani biraz da pratiğe dökmek anlamında
1: Evet.
2: bahsedecek olursam destek alabileceğimiz bazı besinler var. Bunların en başında gelen tabii ki olmazsa olmaz ceviz, kabak çekirdeği gibi yağlı gruplar ön plana çıkıyor. O yüzden anne babaları benim ilk basamak önerim kahvaltılarına mutlaka ceviz ya da kabak çekirdeği, hatta her ikisini de ekleyebilirler. Çünkü öğrencilerimiz biraz önce de konuştuk. Kaygılı olacaklar, midelerine kramp hissedecek,
1: Evet.
2: vücutları kasılacak, odaklanmaya ihtiyaç duyacaklar. Örneğin kabak çekirdeği magnezyum içeriği ile bu kas kramplarını çok iyi rahatlatabilir. Yine ceviz omega 3 içeriğiyle odaklanmalarına çok çok yardımcı olabilir.
1: Bunlar güzel öneriler ki zaten zararı da olmayan, doğal olan ürünler bunlar. Kahvaltıda bunları ekledik ama

0: Aa, tabii ki olmazsa olmaz bir yumurta olsun mu, yoksa onunla ilgili de
1: Tabii çok
0: sıkıntı olur
1: basit
0: mu
1: bir
0: ilk
1: şeyle
0: kahvaltıda?
1: yumurtayı mutlaka bir iki tane yumurta ekliyoruz. Yine sınav anında kan şekerinin dengeli gitmesi çok önemli. Yine mesela yarın sabah anne babalar şunu yapabilir. Çocuğum çok güzel bir kahvaltı yapsın, dolu dolu sınava da çok mutlu gitsin. Ama çok fazla yediğinde çocuk neyle karşılaşıyoruz bu sefer? Çocuk tam böyle sınava girdiğinde enerji patlaması yaşıyor. Keyfi çok yerinde. Ama sınav başladı. Bir 45 dakikayı geçtikten sonra artık aniden kan şekeri düşmüş. Devamlı esnemeye başlamış ve odaklanma problemi yaşıyor. O yüzden bu yumurtanın yanına neyi ekleyeceğiz? Mutlaka bir peynir ekleyeceğiz. İki dilim kadar bir tam tahıl olabilir. Çavdar ekmeği olabilir. Mutlaka kaliteli karbonhidratlardan bir destek alacağız. Yine olmazsa olmaz ceviz, kabak çekirdeği gibi kahvaltıya ekleyebileceğimiz en güzel grup ne? Koyu kırmızı meyveler, yaban mersini. Bu grup aslında çok iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için kısa süreli hafıza ve odaklanmada bize çok iyi bir destek. Bu yüzden nacizane tavsiyem kahvaltıda bunların yanına da bir küçük çay bardağı kadar yaban mersini ya da karotu eklemeleri muazzam bir hareket olur.
0: Şimdi bu tarz durumlarda, bunun günün öncesinde ya da o gün çocuklarda stresten mide ağrıları, bağırsak hareketlilikleri olabiliyor, sıkıntılar yaşayabiliyorlar. O tarz durumlarda neler yapılmalı?
1: Feyzancığım, bir gün öncesinde beslenmeye çok iyi dikkat etmek önemli. Yine aynı şekilde sabah kahvaltıya da dikkat edeceğiz. Yine çocuğa hani böyle çok vücudun alışkın olmadığı, örneğin dediğiniz gibi işte çocuk mutlu olsun, hadi bir sushi yemeye götürelim
0: Evet
1: ya da bir
0: gibi.
1: pizza yedirelim gibi bir şey yerine, evde daha içeriğine hakim olduğumuz temiz içerikli, annenin yaptığı o ızgara tavuk olur, güzel böyle bir örüntü, yanına bir pilav salatası, yoğurdu, güzel bir menüyle besleyebilmek çocuğu çok çok önemli. Yine gaz yapıcı etkilerinden kaynaklı kuru baklagillere birazcık keza bu gün dikkat edebiliriz. Yine bunun yanında ağır kızartmalardan uzak durabiliriz. Hepimiz biliyoruz ki aslında bu besin zehirlenmeleri ya da işte gastrointestinal sistemle alakalı problemler kendini genelde 12 ile 24 saat içerisinde gösteriyor tüketimin ardından. Bugün bu tarz besinler tükettiğimiz aslında bunun acısı yarın o sınav anında çıkabilir. Bizim o noktada aslında bu besin tercihlerimizde çok rutin bizim dışına çıkmadan temiz içerikli planlamamız aslında yeterli olacaktır.
0: Ekstra böyle besin takviyeleri vesaire, işte daha iyi çalışsın zihni gibi şeyler de aslında çok da fazla önerilmiyor bu aşamada, değil mi?
1: Aslında takviye bile kullandığınızda Feyzancığım uzun süre kullanımdan sonra değerlerimizde aslında bir fark yaratmaya başlıyor. Yani son gün hani ben bu besini tüketeyim ve anında odaklanayım değil de bizim amacımız aslında beslenmeyle burada biraz daha kan şekerini stabil seviyeye çekmek, mide rahatsızlıklarının önüne geçmek, enerji seviyesini belli bir noktada tutabilmek olmalı. Bu yüzden aslında bugün yaptığımız iyi bir planlama, yarın iyi bir kahvaltı aslında bunu size sağlayacaktır. Bunun yanında mesela yeri gelmişken kahvaltının saati de bizim için çok önemli. Yanlış bilmiyorsam sınav 9.30'da başlıyordu.
0: Evet, öyle olması lazım.
1: Öğrencilerin bir yarım saat önce orada olacağını düşünecek olursak saat 9 yapar. Bir 2 saat öncesinde de mutlaka sindirimin yani süreceğini de düşünecek olursak aslında 7.30-8 bizim için en geç kahvaltıyı bitireceğimiz ağırlık zaman aralığı olması lazım. Bu zaman aralığında kahvaltı bitecek ki artık vücut sindirime kan pompalamak yerine daha çok beyne kan pompalasında odaklamamız daha kolay olsun. Yani demem o ki aslında evden çıkar çıkmaz hemen bir kahvaltı yapalım demek yerine bunu biraz daha öne
0: Öne
1: çekmekte de
0: çekmek.
1: fayda var.
0: Bir de akşam yemeğinin saati de önemli, değil mi? Hem uykularını alma açısından vesaire.
1: Aynen öyle. Aslında kaliteli bir uyku için birazcık yeri aç bir noktada yatmakta fayda var. O yüzden burada da nacizane tavsiyem akşam yemeğinden minimum bir 4 saat önce akşam yemeğini bitirmiş olmamız gerek. Bunun yanında yine kaliteli bir uyku için erken yatacağız. Akşam yemeği saatlerinde hatta ikinci saatlerinden bile olabilir. Kahve, çay tüketimini azaltacağız. Yine anne babalarda psikolojisi de olabiliyor. Sabahtan çocuğuma kahve içireyim ya da işte koyu bir çay içireyim. Kafein içeriği biraz daha enerjisini
0: Uykusu
1: yükseltir.
0: açılsın.
1: Aynen öyle. Ama buna alışkın olmayan çocuklarda bu ekstra kaygıyı tetikleyici, çarpıntı yapan, biraz daha ansiyeteyi artırıcı bir etki yaratabilir. O yüzden orada ılık bir su bence daha rahatlatıcı tercih etmek önemli. Bunun gibi hani çocuğun kaygılı, sakinleşsin diye papatya, melisa gibi çaylar tercih edeyim de bir alternatif olabilir ama

0: mudur aslında çok istediğimiz bu durum değil. Çünkü biz sınav anında uyuyan, çok sakin bir çocuk istemiyoruz. Daha odaklanmış, zinde bir çocuk istiyoruz. O yüzden yine hani burada su nacizane en iyi öneri bence.
1: Evet. Bir de çocukta tabii ki iştahsızlık olabiliyor yine psikolojik olarak. Aileler de zorlayabiliyor. Hadi ye, hadi ye, bak kafan çalışmayacak vesaire gibi. O tarz durumlarda ne önerirsiniz?
0: Evet, kahvaltı yapıp gidebilsek harika olur tabii ki odaklanabilmek adına, ama zaten çocuk orada kaygılı, stresli. Bir de bunun üzerine çocuğa ekstra hadi yemen lazım. Bir de bunu söylerken bakın ne diyoruz? Hadi bunu ye, zihin açılsın. Bunu ye, bunu derece yap gel.
1: Evet.
0: Gibi. Aslında çocuğun kaygısını istemez daha da artırıyoruz. Çocuğu zorlamak yerine burada da önerim şu olacak. Hemen biz sütün içerisine birazcık muz attık. Birazcık işte kuru yemiş ekledik. Birazcık yulaf ekleyebiliriz. Bunları hemen bir blend edip hemen bir enerji içeceği haline getirip çocuğa farklı bir kahvaltı alternatifi önerebiliriz. Ya da burada kabak çekirdeğinden bahsettik. Yaban mersininden bahsettik. Ekmeğin üzerine bir fıstık ezmesi. Birazcık kabak çekirdeği olabilir. Yine birazcık yaban mersini ekleyip hani hafif bir arı öğün tadında bir kahvaltıyla hafif bir başlangıçta yaptırılabilir. O yüzden buradaki önerim çocuğu zorlayalım ve mutlaka tüketsin değil. Çocuğun biraz daha huyuna gidip aslında midesini rahatlatacak seviyede bir planlama yapmak daha önemli.
1: Evet.
0: Bir de yanlış bilmiyorsam Feyza'cığım, sınav iki partta olacak. Yani bir ilk kısmı olacak, sonra bir ara verilip ikinci kısmı olacak.
1: Evet, bir beslenme paketi olacak bu sene. Evet, arada.
0: Bu aralıkta da aslında çocuklara hani anneler yine heyecan, hemen bir börek, hamur işi yapayım.
1: Evet.
0: Çocuğu çok mutlu edecek şeyler yedireyim diyebilir. Ama bu da yine aslında sınavda çocuğun çok enerjisini düşmesine neden olacak bir eylem. Bunun yerine burada da önerim hemen bir bardak süt olabilir. Hani bir kutu ya da ufak bir kuru yemiş gibi. Mideyi çok yormayacak ama hafiften de enerjisini yerine getirecek bir beslenme bizim için daha tercih edilebilir. O yüzden orada da nacizane tavsiyem çok yoğun ağır şeyler tüketmemek olacak.
1: Evet evet kesinlikle. Bir kez daha söyleyeyim, bu sene ilk kez bir beslenme paketi dağıtılacak. Kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan. Bu da verilecek bu arada. Bunu
0: Harika.
1: Da sözlerimize ekleyelim. Çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız
0: ne
1: için. Sağ olun.
0: Yine çok güzel bir yayın oldu.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Diyetisyen İkra Soner Yağdı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Düzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanay'a. LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Rusiner.
4: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
5: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunan Hafize Okan, Rıza Okur.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Sert ünsüzlerle, yani P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten bazı sözcüklerin ünlüyle başlayan ek almaları durumunda son seslerinin yumuşamasından bahsedelim bugün.
0: O zaman hemen örneklere geçelim. Evet. Açık.
1: Açığı.
0: Açıkı olmaz mı?
1: Olmuyor. Çok da kötü bir sesletim ortaya çıkıyor.
0: Peki.
1: Açığı.
0: Araç.
1: Aracı.
0: Barınak.
1: Barınağı.
0: Elek.
1: Eleği.
0: İtimat.
1: İtimadı.
0: Kitap.
1: Kitabı.
0: Kürek.
1: Küreği.
0: Söğüt.
1: Söğüdü.
0: Süreç.
1: Süreci.
0: Yurt.
1: Yurdu. Şimdi burada ne oldu? Bu sert ünsüzler P, Ç, T, K, B, C, D yumuşak G'ye dönüştü.
0: Evet.
1: Türkçenin önemli unsurlarından birisidir. Bu kurallara dikkat edeceğiz.
0: Şimdi ama bunun istisnaları var. Sevgili dinleyicilerimize onu da hatırlatmakta fayda var. Bazı sert ünsüzlerle biten sözcükler ünlüyle başlayan ek almaları durumunda gene de son sesleri yumuşamadan yoluna devam edebiliyor. Onun örnekleri de var. Mesela ahlak bunlardan biri.
1: Ahlakı.
0: Hukuk bunlardan biri.
1: Hukuku.
0: Evrak.
1: Evrakı. Tabii biz bunları dile getiriyoruz. Dikkat etmeye ihtiyacımız var. Az önce saydığımız hukuk, evrak, ahlak, teşvik gibi, mesela tahakkuk gibi, bunların Arapça olduğunu da bilmeye ihtiyacımız var. Sonu K sesiyle biten yabancı sözcüklere sesli harf geldiğinde nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de bilmeye ihtiyacımız var. Az önce saydığımız durum PCTK'nin BCDG'ye yumuşak G'ye dönüşmesiyle ilgili bir durumdu. Şimdi bunun bir de eki var.
0: Evet. Ünlüyle başlayan ek aldıklarında son ünsüzü değişen batı kökenli sözcükler de var.
1: Ama burada sadece K'den söz etmiyoruz tabii.
0: Tabii.
1: Şimdi batı kökenlilere döndük. Gardırop.
0: Gardırobu.
1: Komik.
0: Komiği.
1: Lastik.
0: Lastiği.
1: Lirik.
0: Liriği.
1: Lord.
0: Lordu.
1: Mikrop.
0: Mikrobu.
1: Otomatik.
0: Otomatiği.
1: Prensip.
0: Prensibi.
1: Gibi.
0: P, Ç, T, K çok da kolay öğrenilirdi ilkokul dönemlerinde.
1: Evet.
0: Yine akılda kalmış olacaktır. Bunu düzeltmek çok kolay.
1: Bunları bilirsek eğer hem konuşma sırasında hem bir metni okurken bizi dinleyen insanların, karşımızdaki insanların daha fazla ilgisini çekeriz. Bizim birikimli, bu işleri bildiğimizin farkına varır insanlar.
0: Evet, şimdi bütün bunlar konuşurken dikkat etmemiz gereken sözcük grupları içinde yer alıyor. Ama aynı zamanda sadece konuşurken değil, yazarken de dikkat edilmesi gereken kurallardan biri olarak hatırlatalım.
1: Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Hem yazarken, hem okurken. Her biçimde ek geldi, gelmedi. Ne oldu? Yani biraz merak içerisinde olacağız. Çünkü o merak bizim toplumda saygınlığımızı artıracak bir nokta yaratıyor.
0: Evet. Hepsi doğru anlamak, doğru anlaşabilmek ve birbirimizle doğru iletişim kurabilmek için.
2: Konuşuyoruz.

0: 1976 ve 1990'da Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Dünya Kupası'na 1982, 1990 ve 1994 olmak üzere 3 kez katıldı. 1990 Dünya Kupası'nda Kamerun son 16 turunda Kolombiya'yı eledi ve çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Roger Milan'ın attığı gol sonrası korner direğine koşarak yaptığı dans ikonik gol sevinçleri arasına girdi. 38 yaşındaki Mila grup aşamasında Romanya'ya attığı 2 golden sonra ülkesinde general rütbesiyle ödüllendirildi. 1994 Dünya Kupası'na 42 yaşında katılan Kamerunlu yıldız o dönem kupada forma giyen en yaşlı oyuncuydu. 6-1 yenildikleri Rusya maçında takımın tek golüne imza atan Roger Mila, kupa tarihinin en yaşlı gol atan futbolcusu unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. İran'la ABD arasındaki anlaşma bilmecesi sürüyor. İki tarafta mutabakat zaptı için anlaşmaya yakınız diyor, ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor. Tahran, ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı açıklamasında bulundu. 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak denildi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter döküleceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin." dedi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin konuğuydu. Sobacı, Gazze ve Medya başlıklı panelde konuştu. TRT Genel Müdürü, Batı medyasının Gazze soykırımında semantik şiddet uyguladığını belirtti. TRT'nin Gazze soykırımında hassas bir yayın yaptığını ifade etti. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerine

0: kariyerinde üstün başarılar diledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00:08'de meydana gelen depremin Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerinde de hissedildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadesine yer verdi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. Ege Üniversitesi'ndeki ihaleler ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir merkezi 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. İstanbul'da hakim Aslı Kahraman'ı makamında silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'la ilgili karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanık Kılıç Arslan'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari durumdaki iki şüpheli Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalandı. Gürcistan makamlarınca serbest bırakılan şüpheliler Sarp sınır kapısına giderek Türk yetkililere teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Haberleri sunduk.
1: Müzik Kutusu.

Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damlaya yaş düştüm.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. İran'la ABD arasındaki anlaşma bilmecesi sürüyor. İki tarafta mutabakat zaptı için anlaşmaya yakınız diyor, ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor. Tahran, ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı açıklamasında bulundu. 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak denildi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail-İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin," dedi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin konuğuydu. Sobacı, Gazze ve Medya başlıklı panelde konuştu. TRT Genel Müdürü, Batı medyasının Gazze soykırımında semantik şiddet uyguladığını belirtti. TRT'nin Gazze soykırımında hassas bir yayın yaptığını ifade etti. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde üstün başarılar diledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.08'de meydana gelen depremin Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerinde de hissedildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadesine yer verdi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan belediye başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi.

0: Ege Üniversitesi'ndeki ihaleler ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari durumundaki iki şüpheli Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalandı. Gürcistan makamlarınca serbest bırakılan şüpheliler Sarp sınır kapısına giderek Türk yetkililere teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Orta Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğuyla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Kemal Kahraman. Kemal Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kemal Hocam, sizinle bu sabah Roma İmparatorluğu'nu ve bu imparatorluğun bünyesinde oluşan kültürü konuşalım isterseniz.
2: Tamam.
1: Buyurunuz.
2: Roma deyince aklımıza Akdeniz Havzası geliyor tabii. O kadar geniş bir alan. Avrupa'da bugün, Orta Doğu'da bugün mevcut olan pek çok devletin, yani 20-30 mu diyeyim yoksa 40 mı diyeyim, yani devletin toplamını meydana getiren bir varlıktan söz ediyoruz. Tabii bu sadece siyasi bir varlık değil, aynı zamanda bin yıllar sonrasına, günümüze kadar gelen bir kültüre damgasını vurmuş olan bir varlıktan söz ediyoruz. Roma kültürü. O kadar günümüz dünyasının içinde ki bunu ancak işte biraz irdeleyerek fark edebiliyoruz. Yani mesela Amerika'nın başkentinde başkanlığın bulunduğu bölgeye ne deniyor? Kapitol deniyor. Kapitol.
1: Evet.
2: Avrupa'da da başkentlerine genelde Kapitol deme şeyi vardır. Kapitol. Niye Kapitol? Devleti ebed müddet düşüncesi. Yani Osmanlı'da öyle bir şey var ya.
1: Türklerin fikri.
2: Bizdeki düşünce onlarda da var. Çünkü herkes geriye doğru ne kadar giderseniz ileriye doğru da o kadar gitme şansınız olur düşüncesi oluyor. Teşkilatlarda özellikle, kültürlerde böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kendilerini çok geriye yaslamak, güçlü bir şeylere yaslamak istiyorlar. O Avrupa'da Roma'dır. Ha, sadece Avrupa için mi? Mesela bizim Osmanlı'nın, Türklerin geldiği alanlar da Anadolu'dan başlayarak tabii Avrupa içlerine doğru gidiyor. Dolayısıyla burada örtüşmeler oluyor. O örtüşmelerde başta İstanbul'un fethinden başlamamız gerekiyor. İstanbul neresidir? Konstantinopol'dür. Konstantin'in kurduğu şehir, birinci Konstantin'in kurduğu şehir. Fatih Sultan Mehmet ve tabii onun ekibi Türkler, o günün Osmanlı kültürü tamamen orayı ele geçirdiği zaman her şeyi yok edip onun üzerine yepyeni bir şey inşa edelim diye bir kaygıları hiç olmamış. Çünkü medeniyet anlayışı zaten böyle bir şeydir. Önce elimizde ne var ona bakılır. Onu tabii ki katalizör olarak, senin medeniyetin de yüksek bir medeniyet olacak ve birlikte onu da kullanarak ortaya yeni bir şey çıkaracaksınız. O da Osmanlı medeniyeti dediğimiz şeydir yani. Yeni bir şey. Bunda Roma'nın artıları var diyelim ama eksileri yok. Böyle düşünebiliriz yani bizim açımızdan. Böyle tabii. Çünkü Roma büyük bir teşkilat, büyük bir kültür. Fakat tabii ki bugün övgülerle anabileceğimiz bir dönemde değil yani. Bir yönüyle de büyük bir vahşettir yani.
1: Doğru.
2: Tabii bir yönüyle de. Tamam, teşkilat büyük. Çok güçlü olması, değerli olduğu

0: her şeyiyle doğru olduğu anlamına gelmiyor tabii. Şimdi günümüz kültüründe, günlük hayatımızda aklımıza geliveren şeyler var. Mesela olgular var. Birisinden bir ihanet gördüğümüz zaman aklımıza, bizim Türkiye'li olarak yani bizim de aklımıza ne geliyor? Sen de mi brütüs diyebiliyoruz. Sen de mi brütüs? Yani bir ihanetle karşılaştınız. Fakat milattan önce 44 yılına atıfta bulundunuz farkında olmadan. Milattan önce 44. Çünkü Jül Sezar dönemi, Jül Sezar suikastla öldürülüyor. Senatörler ortak bir karar alıyorlar. Jül Sezar ortadan kaldırma kararı alıyorlar. Ama hiçbirisi suçlanmasın diye hep birlikte saldırıyorlar. Bunların içerisinde kendi evlatlığı olan Brutus da var.
1: Evet.
0: Ve Jül Sezar öldürülüyor. Onun için günümüze kadar, yani o ölürken tabii kendisine saldırı yapılırken Jül Sezar diyor ki sen de mi Brutus diyor. Yani senden beklemezdim, hani öbürlerinden beklerim de anlamında. Milattan önce 44. Ve öldürülüyor. Öldürüldükten sonra cenaze töreni yapılıyor. Bitmiyor bakın. Yani Roma ile ilgili söylemlerimiz bitmiyor. Orada bir konuşma yapılıyor. Onun cenaze töreninde. Cenaze töreninde onun generallerinden, Roma'nın generallerinden Mark Antonius konuşmasına şöyle başlıyor. Romalılar, ben Sezar'ı gömmeye geldim, övmeye değil. Bu da günümüze kadar kullanılan bir söz değil mi?
1: Evet,
0: Yani bir
1: tabii.
0: kültürün ne şekilde yaşadığını buradan bu örneklerle anlayabiliyoruz. Tabii bu söz hani orijinalinde nasıldır? Biz Shakespeare'in yorumunu biliyoruz. Shakespeare'in Jül Sezar diye bir oyunu vardır.
1: Evet.
0: Onun yazdığı. Ondaki konuşma böyle başlıyor. Ve o şekilde yayılmış. Yani kültür olarak o şekilde yayılmış ve dünya kültürüne mal olmuş. Şimdi Roma'nın kendisi bir efsanedir. Devlet olarak bir efsane. Ama onu anlatan efsaneler de var tabii. Bütün kültürlerin kendine göre bir efsaneleri var. Sümerlerin Gılgamış destanı mesela. Greklerin Homeros'un İlyada ve Odessa destanları. Türklerde Ergenekon destanı. İran'da Firdevsi'nin Şehnamesi mesela. İran ulusunun bir destanı bunlar. Romalı'yı da Romalı bir şair olan Virgilius var. Vergilius neyse. Onun Aeneis efsanesi vardır. Bu işte Truva'nın yıkılmasından itibaren başlatıyor ve Roma'nın kuruluşuna kadar getiriyor. Tabii buradaki ilginç detay, Truva'nın yıkılmasından sonra Truva prenslerinin İtalya'ya giderek Roma'yı kurmalarıdır yani. Özet olarak bu şekilde.
1: Burada bir ara verelim müsaade ederseniz hocam. Devam edelim. Antonio Vivaldi'nin Re majör 1 numaralı konçertosunun 3. bölümü Allegro'yu dinleyelim. İngiliz Oda Orkestrası seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Evet hocam, devam edelim. Ben tekrar size ben bırakayım sözü.
1: Burası çok önemlidir. Yani Roma'nın temellerinin Truva'dan giden prensler tarafından atılmış olması çok önemlidir. Adeta hani Emevi prenslerinin gidip Endülüs Emevi Devleti'ni kurması gibi bir şey oluyor esasında. Çünkü Abbasiler onları yıktığı zaman
0: Evet.
1: kaçanlar, kurtulabilenler gidiyorlar. Endülüs Emevi Devleti'ni kuruyorlar orada veya onu ele geçiriyorlar. Roma'da buna benzer bir şey oluyor. Roma'nın kendine özgü özellikleri var. Bunlardan bir tanesi, yani büyük bir hukuk devleti olmasının, işte çok uzun süre yaşamış olan bir devlet olmasının yanı sıra başka kültürleri yok etme özelliği de var. Bunlardan birisi kendilerinden önce orada var olan Etrüskleri yok etmiş olmalarıdır. Ki Etrüskler Roma'nın kurucu unsurlarıdır. Ve Roma tarihi anlatılırken genellikle ön plana çıkmaz bunlar. Yani işte patriciler, plebler, köylüler, onlar arasındaki savaş filan gibi yorumlanır. Aslında Etrüsklerdir.
0: Bunlarda
1: Bunların
0: da çok ciddi bir kültürel altyapı var yalnız. Yani
1: tabii.
0: mesela bugün bildiğimiz İtalyan kültürü diye bildiğimiz şeyin kökeninde Etrusk etkisi çok yüksek bildiğim
1: Kesinlikle.
0: kadarıyla.
1: Çünkü Etrüsklerin doğduğu yerler Toskana bölgesi ve aydınlanmanın da biliyorsunuz başladığı bölge
0: Evet,
1: olarak.
0: evet.
1: Yani Etrusk birikiminden Avrupa aydınlanması başlamıştır gibi makaleler var, araştırmalar var. Etrüskler yani Batı dillerindeki okunuşları farklı, Doğu dillerindeki mesela Turskalar olduğu da söyleniyor. Anadolu kökenli oldukları söyleniyor. Bunlar tabii bizim konumuzu biraz dağıtabilir. Roma'nın yok ettiği kültürlerden birisi de Kartaca'dır. Biliyorsunuz onlarla büyük savaşları var. Hannibal olayı var. Kartaca'da Doğu Akdeniz kökenli, Fenike kökenli bir devlettir biliyorsunuz. Yani
0: Evet.
1: Fenike'den kaçan prenslerin kurduğu bir yer oluyor Kartaca. Ve milattan önce 800'lerde onlar da çok güçlü durumdalar. Tıpkı Etrüskler gibi. Yani 500'lere kadar sürüyor bu. Ve Roma sonunda Kartaca'yı da yok ediyor. Bu yok etme öyle böyle değil yani.

0: tamamen izlerini ortadan kaldırma şeklinde izlerini.
1: Kökünü
0: Evet.
1: kazıma.
0: Etrüsklerde de böyle oluyor, Kartaca'da da. Dolayısıyla bir ulusun, bir kültürün kökünden itibaren yok edilmesi, günümüze hiçbir şey bırakmamak üzere yok edilmesi bir Roma mirasıdır. Bunu söyleyebilirim. Yani burada Gazze'deki olayları hatırlarken bugünlerde bunları hatırlamadan çözmek biraz zor olur. Çünkü Roma o zamanın en güçlü devletiydi. Günümüzün de kendine göre en güçlü devletleri var tabii.
1: Ama bu en güçlü devletler de aslında Roma mirası üzerine kurulu devletler.
0: Hiç de
1: Çünkü
0: inkar etmiyorlar
1: tabii
0: zaten.
1: Gazze katliamı, Gazze soykırımı aslında bu Roma kalıntısıyla Siyonist ittifakın gerçekleştirdiği bir katliam.
0: Evet. Yani modern Roma'nın tarihte olduğu gibi bir eylemidir diyebiliriz. Çünkü
1: Evet.
0: başka kültürlerde bu derece büyük yıkımlara rastlamak pek mümkün olmuyor.
1: Evet.
0: Birlikte yaşamayı tercih
1: Kemal
0: ediyorlar bir
1: Hocam bakın
0: şekilde.
1: mesela atanan papa Amerika'nın referansıyla atandı.
0: Evet.
1: Son papa. Bir nevi Roma
0: Amerikalı
1: İmparatorluğu.
0: zaten.
1: Evet
0: Evet.
1: yani ve Trump'ın kulisleriyle hatta talimatıyla atandığı çok net. Dolayısıyla Trump'ın ve Amerika'nın İsrail'i açıkça desteklemesi onun önemi biliyoruz. Dolayısıyla işin hakikati çok net bir şekilde görülüyor. Yani Gazze katliamının arkasında kim var, sebebi nedir bunun anlaşılıyor hakikaten.
0: Evet.
1: Niye bir dipnot düşmek istedim? Kusura
0: Tamam.
1: bakmayın.
0: Yani Roma kültürü günümüz dünyasına çok büyük etkileri olan hem kavramsal hem de teşkilat olarak büyük bir kültürden söz ediyoruz. Mesela republik dediğimiz zaman demokrasi, senato, diktatör, konsül, plebisit, lejyon, tribün, kapitol, yani günümüz dünyasına hediye edilen o kadar kavramlar var ki. Tabii ki en başta Roma hukukundan söz etmemiz lazım. Yunanlıların 12 levha kanunlarından etkilenerek Roma'nın yaptığı ilk yazılı kanunlar 12 levha kanunları oluyor. Günümüzdeki Batı dünyasında uygulanan hukuk kurallarının temeli buna dayanıyor. Roma toplumu inanış olarak tabii panteonları var ve çok tanrılı bir dünyaya sahipler. Ve milattan sonra 300 yıllarına kadar bu dünya devam etti. Yani çok tanrılı yapı devam etti. Hristiyanlığa kadar devam etti, yani Hristiyanlığın gelişine karşı. Düşünebiliyor musunuz? 300 yıl Roma kültürü direnmiştir. Yani geleneksel inançlar, pagan dönemi inançları direnmiştir. Ondan sonra yavaş yavaş işte kabul etmeye başlamıştır. Şimdi Roma tabii Etrüskler, Fenikeliler, Yunanlıların geliştirdiği son alfabeye son şeklini kazandıranlar da Romalılar oldu. Latin alfabesi bu şekilde ortaya çıktı.
1: Evet. Alfabede çok belirleyici. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sonlandırmak
0: Ben teşekkür
1: mecburiyetindeyim.
0: ediyorum.
1: Allah razı olsun. Çok istifade ettim ama konu
0: Çok
1: ele
0: geniş
1: aldığınız
0: bir
1: konular
0: konu.
1: çok zengin ve
0: Roma
1: geniş konular.
0: İmparatorluğu kadar geniş.
1: Çok teşekkür ediyorum. Allah ilminizi bereketlendirsin. Çok sağ olun efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Efendim Doktor Kemal Kahraman hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz...

Ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül var. Sunan ben Rıza Okur. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Zakir Peksert ve Binali Selman'dan alınan Bayburt türküsünü Ümit Tokçan'dan dinliyoruz. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Demir konuğumuz olacak. Kendisiyle domateste kültürel uygulamalar üzerine konuşacağız. Ardından Cemil Meriç hakkında bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi Doçent Doktor Güray Doğan'la iklim değişikliği ve çalışma hayatının dönüşümü üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Sibel Güzel'i Ahmet Yamacı'nın derlediği İsmet Yeşilgül'den alınan Zonguldak türküsünde dinleyelim. Karadır kaşların, ferman yazdırır.

0: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Demir'le domateste kültürel uygulamalar üzerine konuştuk sevgili dinleyenler. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Demir'le birlikteyiz. Kendisiyle domateste kültürel uygulamalar hakkında bilgi alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Domateste kültürel uygulamalar dedik. Bu uygulamalar nelerdir diye sorarak sohbetimize başlayalım mı?
2: Başlayalım. Öncelikle sahil şeridinde yapılan domates yetiştiriciliğinin artık sizler de biliyorsunuz ki yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sahil bölgesinde yapmış olduğumuz yetiştiricilikler genellikle artık şu anda ört altı yetiştiriciliği dediğimiz seralardaki yetiştiricilik ve bunlar da bitiyor. Şimdi de yayla bölgelerindeki üretim başlıyor. Bunları da açıkta ve ört altında iki kısma ayırabiliriz. Sahilde de açıkta domates yetiştiriciliği yapılıyor. Kültürel uygulamalar deyince özetlemem birkaç satır başlığıyla bunu verecek olursak bitkilerin dikimi, fidelerin dikimi, işte budaması, hasadı, ilaçlaması, gübrelemesi gibi olaylar bu işlerin içerisinde yer alıyor. İsterseniz fide dikimiyle kültürel uygulama kısmına başlayalım.
1: Buyurun.
2: Şimdi yetiştiricilik fide ile yetiştiricilik olarak yapılıyor. Çok eskilerden olduğu gibi tohumla üretim artık yapılmıyor. Fidelerimizi siparişini vermiş ve teslim alıyor olmalıyız ki ülkemizin bölgelerine göre değişmekle birlikte şu anda fide dikilen yerler var, biraz büyüyen yerler var, yeni dikilecek olan yerler var. Domates fidelerimizi dikerek başlıyoruz. Öncelikle aşılı fide dikecek olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Almış oldukları aşılı fidelerin üzerinde herhangi bir hastalık zararlı belirtisi var mı buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bunu getirdikleri zaman arazilerine dikeceklerinde aşı noktasının birinci söyleyecek olduğumuz aşı noktasının toprakla temas etmemesi gerekiyor. Fideler büyük alırlarsa toprak üzerine bitkinin yatmasını, uzanmasının önüne geçmeleri lazım. Çünkü biz aşı noktasının toprakla temas etmesini istemiyoruz. Ve aşı noktası çift gövdeli yetiştiricilik yapacak olan yerlerde, bu da genellikle ört altında yapılıyor, seralarda yapılıyor, kırılmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Açıkta yetiştiricilik yaparken genelde aşılı fideyi de tercih eden de var, aşısız fideyi tercih eden de var. Az önceki söylemiş olduğumuz aşılı fide dikkatindeki kontrol yine burada da mutlaka elzem, önemli bir durum. Fidelerimizi bilen usta birilerinin dikmesi gerekiyor. Çünkü fide kaybı yapılmaması lazım. Çünkü pahalı materyal bunlar, pahalı girdi. Dikim yaptıktan sonra hemen bir can suyu uygulaması yapılması gerekir. Hatta dikim yapmadan önce bitkilerimiz daha iyi köklensin, daha iyi kök atsın toprak içerisinde, verimimiz daha iyi olur diyenler olursa onların da bazı solüsyonlar var. Buna daldırması lazım. Köklenmeyi teşvik eden bazı ürünler var diyelim. Bunları kullanmaları gerekiyor. Kimisi hormonal aktivite ilave ediyor. Ruhsatlı olanlarında mikroelement içeren ürünler var. Bunlardan daldırabilirler. Mikrobiyal gübre dediğimiz yararlı bakterilerle oluşan solüsyonlar var. Buna daldırabilirler. Ya da bazı mikoriza ürünler var, mantarlar var. Hastalıklara karşı dayanık sağladığı gibi topraktan daha fazla fosfor, çinko, su yararlanması sağlayan solüsyonlarımız var. Bunlara daldırıp dikecek. Ve toprağımızda biliyorsak dana burnu benzeri zararlılarımız var ise buna karşı da ilaçlı kepeklerimiz var. Aralarına serpiştirip o zararlıların akşam çıkıp bunu yiyip ölmelerini sağlayacağız. Çünkü biz tahammülümüz yok fide kaybına. Çünkü başta da söyledim, pahalı materyal. Fide dikimiyle buna başlıyoruz.
1: Peki hocam, hemen araya girmek istiyorum. Şimdi dediniz ki aşılı yerler gelmeyecek ve yatmayacak toprağa.
2: Toprakla temas etmeyecek.
1: Diyelim ki öyle oldu ya da birkaçı öyle oldu. Yanlışlıkla ya yattı ya temas etti. O zaman ne oluyor? Bunu kayıp mı ediyoruz?
2: Şöyle oluyor. Aşı noktası temas ettiği zaman ve aşı noktasının olduğu yerden köklenme yapar ise, bu köklenmeyi yapacak olan bitkinin kısmı

0: Kalem kısmı. Aşıda iki tane kısım var. Bir anaç kısmı var, bir kalem kısmı. Aşı noktası dediğimiz yerin üzerinde kalem var. Bu sefer toprağa kalem köklenmiş oluyor. Kalem köklenince aşıdaki, anaçtaki beklediğimiz faydaları sağlayamıyoruz. Olay burada.
1: Onun için dikkat etmemiz
0: Dikkat etmemiz
1: gerekir.
0: gerekiyor. Daha sonraki süreçte yine açıkta da örtü altında da eğer sırık usulü yetiştiricilik yapıyorsa bitkilerimizi çok fazla uzatmadan örtü altında ip bağlaması yapıyoruz. Zaman zaman dolama yapıyoruz. Açıkta sırıklar çakılabilir. İplere bağlanabilir. Ama açıkta yetiştiricide genellikle sanayi tip domatesler olduğu için onlar oturak, bodur tip domates oluyorlar. Onlar oturak şeklinde yetişmeye devam ediyorlar. Bundan sonra sulama ve gübreleme olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bitkilerimiz su istediği zaman suyunu verebilmemiz gerekiyor. Gübre istediği zaman gübreleme programına göre gübreleme yapmamız lazım. Gübreleme programı için de toprak analizini yaptırmış olmamız çok büyük avantaj olur. Buna göre program yapılacak. İşte baştan önce fosforlu gübrelerimiz, sonra dengeli gübre, hasat dönemine doğru da potasyum ağırlıklı gübre gibi özetleyerek söylüyorum. Onlar yapılması gerekiyor. Bu sırada tabii önemli olay domateste özellikle hastalık ve zararlılar mevzusu var. Özellikle tuta absoluta dediğimiz tuta zararlısı bu yıl biz burada sahil bölgesinde yaşadık. Popülasyonu fazla. Önlem alınmazsa kelebekler, dişi ve erkek kelebekler var. Hemen gelip saldırıyor bitkilere. Larva oluşturuyorlar ve birkaç günde bitkilerde harita yemiş gibi her tarafını çalılaştırabiliyor bitkileri. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Gözlemini buna göre yapmaları lazım. İlaçlama yaparken de ruhsatlı ilaçlarıyla buna göre ilaçlamaları lazım ve buna da üretim boyunca devam etmeleri gerekiyor. Bu üretim dönemi bu dediğimiz zamandan kastımız serada yapanlar için Ekim ayı. Açıkta yapanlar için de hedefleri Ekim ayına kadarki üretim döneminden bahsediyoruz. O da o zaman neyi gösteriyor bize? Sıkı bir gözlem, denetim, ilaçlama, gübreleme yapmamız gerekiyor. Bir başka kültürel uygulamamız özellikle sırık yetiştiricilik yapanlarda ve serada yapanlarda budama olayı. Biz domateste yaprak budama, koltuk sürgünü budama, tepe budama, çiçek budama, dip sürgünü budama gibi budama şekillerimiz var. Zamanı zamanınca bunları yapmamız gerekiyor. Ve bunları yaparken püf noktaları şu: bitkilerin gövdelerine zarar vermememiz gerekiyor. Eğer virüslü bitki tespit ettiysek bir danışmanla çalışıyorlarsa virüslü bitkilerimize budama aparatımızı, bıçağımızı, falçatamızı, makasımızı, elimizi, eldivenimizi neyle yapıyorsak virüslü bitkiye dokunduktan sonra temiz bitkilerimizi dokunmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü virüsler mekanik olarak da bulaştırılabilir. Böcekler tarafından, sinekler tarafından bulaştırılabilir. İşte burada budamadaki mekanik bulaşmanın önüne geçmemiz gerekiyor. Hatta virüslü bitkilerimizi arazinin içerisine söküp atıp dışarı atmamız gerek, uzaklaştırmamız gerekir. Bir diğer nokta bakterili fide teslim alınmış olabilir. Bakterili fide bakterisiz olsa da dikildiği noktada topraktan ya da başka bir canlı materyal üzerindeki bakteri hastalıkları var. Clavibacter, Michiganensis gibi, Xanthomonas gibi. Bunları da bitkiden bitkiye bulaştırmamak için yine budama yaparken buna da dikkat etmemiz gerekir. Budamada aşama aşama budamasını yapmamız lazım. Aşırı yaprak budamasından kaçınmamız gerekir domateste. Çünkü bizim bitkilerimiz yavaş yavaş meyveleri dolduracak, büyüyecek ki bunu da şöyle bir ölçüsünü verebiliriz. 6. salkımdaki meyvelerimiz misket bilye büyüklüğüne geldiği zaman birinci salkımdaki meyvelerimiz olgunlaşmaya başlar. İşte bu zaman başlamadan önce aşırı yaprak budamasına gidersek meyvelerimizin renkleri açık, soluk kırmızı olur. Pembemsi bir renk alır. Bunun da satış kalitesi pazarda iyi olmaz. İşte burada da eğer çeşitlerimizin özelliklerini biliyorsak, pembe çeşit seçiyorsak, oturak çeşit dediğimiz sanayiye yönelik çeşit seçiyorsak, çeri tip dediğimiz, erik tip dediğimiz domateslerden seçiyorsak bunların özelliklerini bilerek de yetiştiriciliğini yapmamız gerekiyor.
1: Bundan sonra bir de ilaçlamaya önem vermemiz gerekiyor herhalde.
0: Evet, ilaçlamaya önem vermemiz lazım. Özellikle hasat döneminin içinde yapacak olduğumuz ilaçlarda lütfen herkeste dikkat çekelim. Ruhsatlı ilaçlarımızla ilaçlayalım. Çünkü insanlarımızın da sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Vakti vaktince ilaçlama yapalım. Hasadımızı yaptık, ilaçlamamızı yapalım. Önlemimizi alalım. Hasattan bir gün önce işte ilacın kalıntı süresinin henüz devam ettiği ilaçlardan kullanmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Etkili ilaçlardan kullan.

0: kullanmamız gerekiyor. Yani etkisiz bildiğimiz kalitesiz ilaçlarla işte arkası arkasına defalarca ilaç atmak yerine kaliteli iyi bir ilaçla bir iki ilaçlamayla sorunlarımızı çözebiliriz. Aynı şeyi gübreler için de söyleyebiliriz bunu. Üreticimizin buna dikkat etmesi lazım. Kalitesiz çok fazla ürün kullanmaktansa kaliteli az sayıda ürünle iyi bir yetiştiricilik yapabiliriz. Ve ürünlerimizi pazarlarken de dikkat etmemiz lazım. Hasat zamanında dikkat etmemiz lazım. Bu şekilde başarılı bir üretimi rahatlıkla sağlayabilirler.
1: İlacı ruhsatlı olması ve kaliteli olması
0: Evet.
1: lazım. Gübrenin de öyle,
0: Aynı
1: kaliteli
0: şekilde.
1: gübre. Tabii kaliteli ürün kullanıyorsan alt ürün, bu da sana kaliteli malzemeyi getirir.
0: Kaliteli sana meyve verecek, ürün
1: Meyve
0: verecek demektir. O
1: verecektir.
0: zaman kaliteli ürünü satarken de özellikle piyasa koşullarının çok iyi olduğu durumlarda ekstra fiyat avantajı sağlar. Buna üretici ne der? Fark aldım der. Götürür komisyonu satarken örneğin fiyat 10 liraysa 12 lira, 15 lira, 20 lira fark aldım. Aradaki fark bir 10 lira fark aldığı zaman üretici cebine kar olarak kalıyor. Önümüzdeki piyasa durumunun ne olacağını bilemiyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin etrafında sıkıntılı koşullar da var. Hem Ukrayna tarafında hem Orta Doğu tarafında. Piyasa başlangıçta kötü olabilir, sonra iyi olabilir. Önce iyi olabilir, sonra kötü olabilir. Üreticilerimizin ürünlerini boşlamamaları, bakımını iyi yapmaları gerekir. Çünkü piyasa iyileştiği zaman kaliteli ürün kazanmaları gerekiyor. Aksi takdirde hastalığa, zararlıya ya da bakımına yapmadıkları koşullarda bitkiler birden kötüleşecek ve verimi düşecektir. O da ister istemez kazanç düşecek demektir.
1: Meyvelerin, sebzelerin ekonomisinin belirlenmesinde de domatesin etkisi çok büyüktür.
0: Kesinlikle büyük çünkü dünyada ve Türkiye'de en fazla üretilen, tüketilen, çalışılan sebzemiz domates. Domates piyasanın lokomotifi gibidir. Yani piyasada domates varsa bir yerde hıyarını, biberini ya da diğer sebzeleri almaya tüccarlar öyle gelir. Yani bizim Antalya'nın etrafından baktığımız zaman domates merkez üretim yerleri var ki niye domates üzerine odaklanıyoruz? Çünkü yaz dönemi de olsa en fazla üretilen sebzelerin başında domates geliyor. Sanayiye yönelik domates üretiyorsak salçalık yine bu domates bu. Serada domates yetiştiriyoruz yine çoğunlukla bu. Diğerleri de var ama çoğunluğu domates oluşturuyor. Domates piyasada varsa diğer sebzelerin iyi olmasını da sağlıyor ister istemez.
1: Şimdi biz sizinle kültürel uygulamaları hem seralar için, örtü altı için
0: Evet.
1: hem açık alanda yetiştirilen domatesler için yaptık. Tabii bunların da belirli zamanları var. Şu anda herhalde açık alana yavaş yavaş geçildi gibi hani.
0: Evet, bölge bölge değişiyor bu Türkiye ekolojisine göre. Dikenler başladı, sahilde başladı. Sahilde dikimler yapıldı çünkü Nisan ayı gibi sahildeki dikimler yapıldı. Yayla bölgelerinde yapılanlar var. Serada daha yeni dikim yapanlar var. Açıkta dikenler var. İşte bu kültürel uygulamalar da aşama aşama. Özellikle koltuk sürgünü alması dediğimiz olay, ana gövde ile koltuk arasından çıkan sürgüne biz koltuk sürgünü diyoruz. Onun almakla başlayanlar var mesela. Onun zamanının alınması lazım. Kolaylık olsun diye elleriyle hemen kopartı veriyorlar. Yara dokusu oluşuyor mesela orada. Yara dokusundan hastalıklar, zararlar hemen geliyor oraya. Ona dikkat etmeleri lazım. Sürekli zaten şey alınacak. Koltuk sürgülü alınacak. Domates de alınacak, alınacak, alınacak, alınacak. Nereye kadar? Bitkiyi kaç salkım büyümesine izin vereceksin. Örneğin 6 salkım büyümesine izin verdik. 6. salkımdan sonra en az 2 yaprak bırakacaklar. Tepe budaması yapılacak. Tepe budaması diyoruz. Uç alması diyoruz buna. Eğer çok meyveli bir çeşit varsa, örnek bunu pembe domatesler için rahatlıkla verebiliriz. Bir pembe domates yetiştiriciliğinde bif oluyor bunlar. İri oluyor. Biz ilk salkımlarda meyveler 5-6 tane, 7 tane, 8 tane meyve oluştuğu zaman üretici diyor ki 7-8 tane meyvem çok iyi oldu. İrileşti hepsi, ağırlığı fazla oldu, verimim çok iyi oldu. İkinci salkım da oldu ama üçüncü salkımdan sonra bu düşmeye başlayacak. Çünkü bir bitkinin besleyebilme gücü var. Böyle durumlarda o zaman birinci salkımıza biz 4 tane iri domates bırakırsak, ikinci salkımda 4 bırakırsak o zaman 5-6 salkım boyunca bunu sağlarız. Bu durumda da ne yapmamız lazım? Birinci salkımda salkım budaması yapmamız gerekiyor. Çiçekleri oradan koparıp almamız gerekiyor. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Tane domates için ya da çeri için söylemiyorum bunu. Özellikle iri domates çeşitlerinde söylüyorum. Çünkü son zamanlarda köy domatesi dediğimiz çeşitlerin popülaritesi arttığı için Buna doğru üreticilerin bir kayması var. İster istemez daha da lezzetli oluyor bunlar. O durumda da daha fazla verim alabilmek için bu tekniklere dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Tabii bu hem pazara çıkanlar hem ihraç edenler için hem de aynı zamanda bu işi hobi olarak yapanlar için de geçerli bu konuştuklarımız.
0: Tabii tabii herkes için geçerli. Artık ne kadar olayın tekniğine yakın yapacak olduğumuzu bağlı olarak değişiyor bu. Bir de hasat yaptıklarında bu çanak yaprak dediğimiz yerde bir yıldız der üretici buna. O kaldığı zaman, hasat yaptığımız zaman meyveleri bunun üstüne koyarken dikkat etmemiz lazım. Pembe domatesler daha hassas olduğu için meyveyi delerler. Delindiği zaman suyu akarak pazara gidiyor. Hem aradaki pazarcı kaybediyor hem de tüketici pazardan bunu alırken yumuşamış, delinmiş, suyu akan meyve alıyor. Buna dikkat etmeleri lazım. Sanayi tip domateslerinde de üreticilerimizin hasat aşamasına göre bunu tercihte bulunmaları gerekiyor aslında. Niye bunu söylüyoruz? Eğer makinalı hasat yapıyorsak bir ya da iki hasatta bizim üretim alanının içinden çıkmamız gerekiyor. Çünkü daha fazlasına gittiğimiz zaman makinalı hasatla zor oluyor. O zaman da iki hasatta işte domates bitkisinin üzerindeki meyveleri hasat edebilecek olduğumuz bu olgunluğa gelebilecek olan çeşitleri tercih etmeleri gerekiyor.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Sayın Hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugün domateste kültürel uygulamalar konusunu konuştuk. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Halil Demir'le.

Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Yaşar Özel, güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait olan Nihavent makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, yine Nihavent.

gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş tek yaraşır gözleri.

Antakya'nın Reyhanlı ilçesinde 1916'da dünyaya gelen Cemil Meriç, 1923'te Reyhanlı'da Rüştiye Mektebi'ne başlar. Reyhanlı Rüştiyesi'nde 3. sınıftan itibaren Fransızca dersleri alır. Hatay o dönemde Fransızların mandası altındadır. Burada tarih, Arapça, Türkçe dışındaki tüm dersler Fransızca okutulur. Cemil Meriç'in Fransızcası bu sebeple çok iyidir. İlk yazısı olan Geç Kalmış Bir Muhasebe, 29 Eylül 1933'te Yeni Gün'de yayınlanır. Sınıf birincisi olan Cemil Meriç, 1935-1936 eğitim öğretim döneminde 12. sınıftayken okulu bırakır. O yıl felsefe sınıfında okuyan ve milliyetçi tutumuyla öne çıkan Meriç'in okuldan ayrılma sebebi, Yıldız'da yayınlanan yarı manzum, yarı mensur yazdığı Türk Genci Hicvi'dir. Cemil

için milliyetçi duygularla hicvettiği kişilerse lisedeki hocalarıdır. Bu yazının ardından okuldan atılmayan ama kendisini baskı altında hisseden Cemil Meriç, lise bitirme sınavlarına 15 gün kala okuldan ayrılır. 1936-1937 eğitim öğretim döneminde İstanbul'a gelen Cemil Meriç, üniversiteye giremez ve Pertemniyel Lisesi'nin 12. sınıfına kaydolur. Cemil Meriç bu dönemde Marksizme yakındır. İstanbul'da Kerim Sadi ve Nazım Hikmet'le tanışır. Onlar için kendi imzasını kullanmadan Gaston Jezé'nin maliye ile ilgili 400 sayfalık bir kitabını ve Stalin'in Pratik Teori isimli kitabını çevirir. İstanbul'da yaşadığı maddi güçlüklerden dolayı 1937'de yeniden Hatay'a döner. Bu süreçte ilkokul öğretmenliği, İskenderun Tercüme Odası'nda reis muavinliği, Hatay Aktepe'de nahiye müdürlüğü, Türk Hava Kurumu'nda sekreterlik ve belediyede katiplik yapar. 1939'da Cemil Meriç'in Reyhanlı'daki evi basılır. 300 kadar kitabına el konulur. Hatay'da hapse atılır. Suçu komünizm propagandası yapmak ve bağımsız Hatay hükümetini yıkmaya teşebbüstür. Savcı hakkında idam talebinde bulunur. 2 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eder. Hapisten çıkar çıkmaz 1940'ta İstanbul'a gelir. Yabancı Diller Yüksekokulu'na kayıt yaptırır. 1944 ve 1947 tarihleri arasında Yurt ve Dünya, Yücel, Gün ve Amaç gibi dergilerde Fransız edebiyatına dair tercüme eleştirileri yayımlanır. Bu dönemde Balzac'tan çeviriler yapar. 1948'de Victor Hugo'nun Hernani piyesi manzum olarak çevrilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cemil Meriç'e verilir. 1954'te görme yetisini kaybeder. 1956'da Hernani çevirisi Marif Vekaleti Klasikler dizisi içinde yerini alır. 1963'te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ders vermeye başlar. 1974'te Umran'dan Uygarlığa adlı eseri Türkiye Milli Kültür Vakfı'ndan fikir dalında ödül alır. 1978'de Türk Aydın'ın trajedisini anlattığı Mağaradakiler, 1980'de ilgisini çeken hemen her konunun içinde yer aldığı 40 Ambar yayınlanır. 1980'de Uriel Haidt'ten çevirdiği Ziya Gökalp Türk Milliyetçiliğinin Temelleri adlı eseri yayınlanır ve aynı yıl Ankara Yazarlar Birliği Derneği tarafından yılın yazarı seçilir. 1983'te Maxim Radisson'dan çevirdiği Batı'yı Büyüleyen İslam, 1984'te Işık Doğu'dan Gelir yayımlanır. Cemil Meriç'in fikri dünyasını zenginleştiren en önemli kaynaklar kitaplardır. Antakya Sultanisi için lisem üniversitemdir diyen Cemil Meriç'e lise yıllarından 2 kıymetli hazine kalır. Bunlardan ilki Reyhanlı Rüştiyesi'nden itibaren ağırlıklı olarak öğrendiği Fransızca, ikincisi ise bazı öğretmenlerinin onun ufkunu açtığı yoldur. Meriç'in İslam dünyasındaki kılavuzuysa İbni Haldun'dur. İbni Haldun'un eserlerinden ve onun zengin fikir dünyasından beslenen Meriç'in gençlik yıllarına damgasını vuran diğer eserler Emekçi Kadın, Tunç'tan Kızlar, Simon ve Mari'dir. Cemil Meriç aynı zamanda Türkçü yazarlardan da etkilenir. Yusuf Akçura'yı, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu Türk yurdundan takip eder. Meriç'i etkileyen bir başka isimse Ahmet Mithat Efendi'dir. Daha sonra kaleme alacağı 40 Ambar'da Ahmet Mithat Efendi'den aldığı feyz açıkça kendini gösterir. Edebiyatı şiir olarak gören ve Fuzuli'yi, Nedim'i ve Nabi'yi çok beğenen Meriç, Refik Halit Kara'yı ise nesir sanatının gerçek temsilcisi olarak görür. Fikirlerinin büyük bölümüne katılmamakla birlikte Max Nordau'yu yaşamına meşale yakanlardan biri olarak değerlendirir. Meriç, Emil Zola'yı gençliğinin yönlendiricisi olarak kabul eder. Cemil Meriç'i çocukluğundan yaşamının son anlarına kadar fikir evrenini baştan sona saran tek şey kitaplarıdır. Kitaplar bir limandı benim için diyen ve kitapların insanlarını sokakların insanlarından daha çok seven Meriç'in yaşamındaki yolculuk iki kapak arasındaki evrende saklıdır. Cemil Meriç'e göre dünyanın en büyük romancısı ise Honoré de Balzac'tır. Bu sebeple 1942'den itibaren onun eserlerini tercüme eden ve onu okumadıkça romanların boy atamayacağını düşünen Meriç, Balzac'ı sonsuza akan bir derya olarak değerlendirir. Hayata bu kitabı yazmak için geldim dediği bu ülke, Cemil Meriç eserleri arasında oldukça önemli bir noktada yerini alır

ve onun fikir evreninin özünü yansıtır. Bu ülkedeki dertli ve derbeder çığlık aynı yıl yayımlanan Umrandan Uygarlığa da devam eder. 5 ana bölümden oluşan Umrandan Uygarlığa'nın ilk 3 bölümünde kültür, uygarlık ve medeniyet gibi kavramların üzerinde duran Meriç, kitabın son bölümlerinde ideolojinin, mitin, ütopyanın altını çizmiştir. Avrupalının gözünde Osmanlıyız. Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın diyen Meriç, 1978'de yayımlanan Mağaradakiler eserinde ise entelektüelin dünyasına dev bir ayna tutar. Mağaranın dışı ve mağaradakiler olarak iki bölümden oluşan eser, sadece Türk aydının trajedisini yansıtmaz. Eserinin başında entelektüelin yol hikayesini şu cümlelerle tanımlar. Entelektüel, ülkeden ülkeye, yazardan yazara değişen bir mefhum. Her tarif aşağı yukarı ya bir ön yargıya dayanır ya belli bir döneme. Mağaradakiler, tutunamayan Meriç'in karanlığını kelimelerle aydınlattığı deneme kitabıdır. Eser bu yanıyla Cemil Meriç'in evreninden sızan sessiz bir çığlık ve her zaman güncelliğini koruyacak bir başyapıt değerindedir. Osmanlı'nın çöküş yıllarından itibaren Türk aydınının tavrına eleştirel bir gözle baktığı bir facianın hikayesi, mağaradakilerdeki pek çok konuyu tarihsel bir bakışla aydınlatır. Burada Türk aydınının facialar atmosferindeki savruluşu geniş bir tarihsel süreçte ele alınır. 1984'te yayımlanan Işık Doğu'dan Yükselir, Doğu'nun kaynaklarının incelendiği önemli bir çalışmadır. Medeniyetler tarihini aydınlatan ışığı, derin ve zengin bir bakış açısıyla yorumlayan Cemil Meriç, bu eserinde ışığın makamını, yönün mukaddesten yansıyan pırıltılarını da gözler önüne serer. Kültürden irfana, iki dünya arasındakilere son haykırışıdır. Okuruna Doğu ve Batı arasındaki köprüde bitmeyecek yolculuğun rotasını gösteren önemli bir kaynaktır. Cemil Meriç eserlerinde Türkçenin hızla kan kaybetmesi ve geçmişle aradaki kopukluğun her geçen gün biraz daha büyümesi, bu durumun toplumun bugününe ve yarınına etkileri üzerinde durmuştur. Gerçeğin kimsenin tekelinde bulunmadığını, dolayısıyla ona ancak ortak bir çaba ve açık bir zihinle ulaşılabileceğini, sağ-sol çatışması gibi yapay kamplaşmaların Türk insanı ve aydınının zaten zayıf ve hareketsiz bırakılmış dinamiğini iyice körelteceğini, aydınların kendi kültür köklerine olduğu kadar dünya kültürünü ve dahil olmak için uğraştığımız Avrupa'yı bile son derece yetersiz ve sığ bir şekilde tanıdığını belirtmiştir. Türk aydınının Batı karşısında içerisine düştüğü aşağılık kompleksinin zararlı neticelerini, Doğu ve Batı'nın gerçekte bir bütün oluşturduğunu, dar ve ön yargılı düşünmeyi bir kenara bırakmanın fikir hayatımıza zenginlik kazandıracağını ifade etmiştir. Avrupa medeniyetine eklemlenmenin ham bir hayal olduğu ve bir medeniyetin diğerine dönüşemeyeceği ancak malzeme olabileceği, Türkiye'de kendi köklerine sahip yeni bir neslin yetişmesinin Osmanlıca, Arapça ve Farsça öğrenerek, öte yandan bir Avrupa dili öğrenerek bağımsız bir şekilde Batı'yı tanımakla mümkün olacağı diğer görüşleri arasındadır. Cemil Meriç, erken yaşta kaybettiği gözlerinin ışığını son anına kadar kaleminde aydınlatan, eserlerinde ele aldığı konular itibarıyla çok çeşitli okur kitlelerine sesini duyuran bir fikir adamı, yazar, sosyolog, çevirmen ve edebiyat tarihçisi olarak 13 Haziran 1987'de 71 yaşında yaşama veda etmiştir.

0: Değerli dinleyenler, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Güray Doğan'la iklim değişikliği ve çalışma hayatının dönüşümü üzerine konuştuk. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Güray Doğan'la birlikteyiz. Kendisiyle bugün iklim değişikliği ve çalışma hayatının dönüşümü üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Genel olarak doğaya etkilerini konuşuyoruz. Çalışma hayatını etkilerini nasıl görüyoruz?
2: Şimdi elbette iş hayatı da doğa gibi bu iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle ham madde sıkıntısı dünyada had safhada ve dolayısıyla ham maddeye erişmek, ulaşmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bunu da dünya limit aşım günü dediğimiz bir kavramla açıklıyoruz aslında. Bu dünya limit aşım günü şöyle tanımlanıyor. Dünyanın bir yılda yenileyebileceği doğal kaynakları tükettiği günü ifade ediyor. Yani bu tarihten itibaren yılın geri kalanında tüketilen kaynaklar gelecek nesillerin hakkı olan doğal sermayeden alınmış oluyor. Mesela bir Singapur, 105 tane Singapur'un kaynağını kullanıyor. Tüm dünya Katarlı gibi yaşarsa 9 tane dünya gerekiyor. Ya da ülkemiz açısından düşünecek olursak da Türkiye 2.6 tane Türkiye'nin kaynağını kullanırken tüm dünya bizim gibi yaşarsa, Türkler gibi yaşarsa 2.1 tane dünya gerekiyor. Dolayısıyla biz aslında kaynağı verimli kullanmayı, kaynağı yerinde kullanmayı, azaltmayı düşünmemiz ve bunu hayata geçirmemiz gerekecek. Yoksa gelecek nesillerin kaynağından kullanarak şu anda da kaynaksız bir vaziyette kalma riskiyle karşı karşıyayız. Bununla beraber baktığımızda şirketlerin aslında azaltım politikasının yanında, yani bunlar aslında bir azaltım politikasıydı limit aşım gününe ulaşmamak için. Bir de dönüşüm uygulaması gerekiyor. Burada da ham madde tedariğinden gene üretimle, üretimden de satışa kadar ulaşan süreçte iklim değişikliği kaynaklı kırılganlıklardan dolayı etkilenmemesi lazım. Mesela üretim ya da ham madde üretimi esnasında heyelandan, aşırı yağışlardan etkilenmemesi, üretim esnasında yine aşırı yağışlardan, aşırı iklimsel olaylardan etkilenmemesi, satış ya da lojistik gibi problemleri çözerken de yine karbon azaltımının yanı sıra bu sefer yine iklim değişikliği kaynaklı risklerden bertaraf etmesi şirketin geleceği açısından önem kazanacaktır.
1: İklim değişikliği ile uyumlu çalışma hayatı nasıl olmalı?
2: Şimdi bunun için ilk önce şirket yönetiminin bunun bir sorun olduğunu kabul etmesi ve çözüme yönelik faaliyet göstermesini başlaması gerekiyor. Burada şirket yönetimi şu soruyu kendine sormalı. İklim değişikliği bizim iş modelimizi nasıl bozabilir? Çevresel anlamda, finansal anlamda, operasyonel anlamda, ticari ya da hukuki anlamda nasıl bozabilir? Ya da bunlar bizim şirket bilançomuzu nasıl etkileyebilir? Mesela karbon vergileriyle nasıl etkileyebilir? Yeşil mutabakatla nasıl etkileyebilir? Su stresi, kuraklık, aşırı hava olayları, enerji fiyatları, tedarik zinciri kırılmaları, sigorta maliyetleri gibi hususlar bizi nasıl etkileyebilir diye sormalı. Bu soruyu sorduktan sonra da acaba buradan ben bir çıkış stratejisi ya da bir fırsatı yakalayabilir miyim? Bu riskleri nasıl bertaraf edebilirim ve bundan ben nasıl fayda sağlayabilirim gibi soruları sorması gerekiyor. Eğer burada pazar araştırması yaparak yeşil teknoloji ve ürün inovasyonlarıyla geliştirebileceğini düşünüyorsa kendini bu yönde adım atmaya devam edebilir. Ve bu yönde adım atarak farklı finansman, yeşil finansman seçeneklerinden de yararlanarak iş olanağını geliştirebilir. Ve müşteri özelinde müşteri sadakatini arttırarak kaliteli bir itibara sahip olabilir.
1: Getirilerini de öğrenmiş olduk. Peki uyum sağlanmazsa neler olur?
2: Uyum sağlanmazsa şirketler iklim değişikliği kaynaklı sel, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, su kıtlığı ve deniz seviyesindeki yükselmeler gibi bazı problemleri yaşayabilir ve bu da üretimin durması, ham madde kaybı, lojistik sorunlar ve çalışan sağlığı sorunları gibi sorunlarla şirketi baş başa bırakabilir. Bunun yanı sıra şirketin karbon vergileri, fosil yakıt maliyetleri, ihracat engelleri, müşteri beklentilerinin değiştirilmesi ve sürdürülebilirlik zorunluluklar gibi zorunlulukları karşılayamaması sebebiyle maliyet artışları, pazar kaybı, yatırımcı kaybı ve rekabet gücü düşüşü gibi sorunlarla şirket karşılaşabilir.
1: İklim değişikliğinden en çok etkilenen tarım sektörü. Orada ne gibi değişiklikler oldu?
2: Tarım sektörü başta olmak üzere aslında pek çok sektörde bazı değişiklikler oldu. Burada gübrenin üretimi esnasında yapılan karbon emisyonlarına yönelik bir sınırlama getirdi Avrupa Birliği. Benzer sınırlamayı da ülkemizde getirmesi planlanıyor. Dolayısıyla gübre üretimi tarım sektöründeki performansın, verimin en önemli anahtarlarından, girdilerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada gübreye olan ihtiyaç, gübre üretimindeki hususlar aslında bizim için bir sıkıntı kaynağı oluşturuyor. Bunun yanı sıra iklim değişikliği, özellikle aşırı yağışlar, kuraklık, don, bunlar birbirini tetikleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarla beraber de bulaşıcı hastalıklar, yani pestisit direnci ya da işte bu kuraklık veya aşırı yağışlar sebebiyle bitkinin direncinin düşmesi sebebiyle daha fazla pestisit ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüm bunları değerlendirdiğimizde tarım en kırılgan sektör olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu kırılganlığı da bitirmek için aslında ciddi anlamda bir planlamaya ihtiyacımızın olduğunu ortaya koyuyor.
1: Bu konuda vereceğiniz öneriler nelerdir şirketlere?
2: Aslında şirketin kabul etmesi ve iklim riski analizi yapmasından sonra şirketin bir ölçümlemeye gitmesi gerekiyor. Şirket tarım sektörü olsun ya da diğer sektörler olsun bir ölçümlemeye gitmesi gerekiyor. Burada da karbon ayak izi olsun, su ayak izi olsun, toksikolojik ayak izi olsun, bunları ölçmesi gerekiyor. Burada üç tane önemli bileşen var. Karbon ayak izi, su ayak izi ve toksikolojik ayak izinde. Bir tanesi doğrudan emisyonları. İkincisi elektrik kaynaklı yapmış olduğu emisyonlar. Üçüncüsü de dolaylı emisyonlar. Dolaylı emisyonlar dediğimiz emisyonlar aslında şirketin kontrolü dışında olan emisyonlar. Üçüncü partiler tarafından yapılan emisyonlar. Mesela şu anda bir ofiste oturuyoruz ama ofiste otururken kullandığımız mikrofonundan kaynaklı, üretiminden kaynaklı karbon emisyonundan da biz sorumluyuz. Ya da masamızdan, sandalyemizden kaynaklı emisyonlardan da biz sorumluyuz. Dolayısıyla bu üçüncü parti emisyonlardan da aslında bizler sorumluyuz. Dolayısıyla şirketler ilk etapta bu doğrudan emisyonlarını azaltabilirler. Ancak üçüncü parti emisyonlardan da kendileri sorumlu olduğunu unutmamaları gerekiyor ve bunların da dönüşümü için çalışma sarf etmeleri gerekiyor. Daha sonrasında şirket kırılganlık analizi yapması gerekiyor. Yani enerjide bir kırılganlığın var mı? Suda bir kırılganlığın var mı? Ham maddede kırılganlığın var mı? Ya da lojistikte bir kırılganlığın var mı gibi soruları yöneltmesi gerekiyor. Ve öncelikle dönüşüm alanını kendisi buna göre belirlemesi gerekiyor. Yani enerji verimliliğine mi yoğunlaşmalı? Su verimliliğine mi? Atık azaltımına mı? Yenilenebilir enerjiye mi? Lojistik optimizasyonuna mı? Yoksa döngüsel ekonomiye mi ağırlık vermeli? Bunu yoğunlaşmalı. Ve buradan sonra da aslında yapması gereken iş, bunun için uygun finansman ve yatırım planını oluşturması gerekiyor. Burada finansmana erişim aslında çok kritik bir noktayı oluşturuyor. Yeşil krediye ulaşmak ya da işte çeşitli zamanlara TÜBİTAK'ın ve Sanayi Bakanlığımızın yapmış olduğu duyurular var. Bu duyurulara cevap vermesi gerekiyor ve bu duyurulara cevap verirken de hazır olması gerekiyor. Hangi sektörün, hangi bileşeninin kredilendirilebileceği, finansman desteği sağlandığına yönelik takip etmesi gerekiyor ve buna göre de yatırım ve finansman planını oluşturması gerekiyor. Daha sonra aslında en kritik noktaya geliyoruz. Eğer şirket bu işleri yapsın, bitsin, daha sonra da bunun bağımsız firmalar tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Bu bağımsız firmalar eğer Avrupa Birliği tarafındaysa, Avrupa Birliği nezdinde kabulü görmüş olan, çifte önemlilik arz eden, şirket için iklim değişikliği ne arz ediyor, iklim değişikliği şirket için ne arz ediyor gibi soruları yanıtlayabileceği bir raporlama kullanabilir. Bunun yanı sıra GRE dediğimiz, Global Reporting Initiative dediğimiz bir raporlama standardı da oluşturup kendini denetletebilir. Burada kendi hazırlaması değil, kendini denetlenmesi önemli. Türkiye'de de 14.061-1 sayılı bir raporlama tekniğimiz var. Bu raporlama tekniğine göre kendi hazırlayabilir. Daha sonra da bunu bir bağımsız firmaya kontrol ettirtebilir. Burada da çok sıkı bir denetim mekanizması oluştuğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ne yapacak şirket? Yani sürdürülebilirlik raporlamasını da yaptırdı. Daha sonra da bunu kurumsal kültüre dönüştürtecek ki bu şirket içinde ayakları yere basan bir mekanizmaya dönüşsün. Ve buradan da yola çıkarak da artık sadece şirket değil, şirketin alt bileşenleri de, üçüncü tedarikçileri de bu dönüşüme ayak uydurabilsin. Bazı hususlarda sınırdan geri döndürmeler söz konusu olabiliyor da vergilendirme de söz konusu olabiliyor. Bu da üreticiyi olumsuz yönde etkileyen hususlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, iklim değişikliği ve çalışma hayatının dönüşümü üzerine Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Güray Doğan'la konuştuk.
0: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: yalnız değilsiniz.
1: Kadın Dayanışma Vakfı'nın fiziksel şiddet gören kadınlara destek amacıyla hazırladığı yol gösterici kılavuza göz atalım. Fiziksel şiddet görüyorsanız arayabileceğiniz telefon numaraları nelerdir? 155 polis imdat, 156 jandarma ve 112 acil servis telefonları artık tek bir hatta birleştirildi. Polis, jandarma ya da acil servis için yalnızca 112 acil yardım hattını aramanız yeterli. Alo 183 sosyal destek hattı ve 0549 656 96 96 aile içi şiddet acil yardım hattı da arayabileceğiniz diğer numaralar. Şiddet görüyor ve bu durumdan kurtulmak istiyorsanız bir güvenlik planı yapmalısınız. Buna göre evden ayrılmaya karar verirseniz gidebileceğiniz yerlere önceden karar verin. Evden hızlı bir şekilde ayrılmanız gerekirse yanınıza kimlik, ehliyet, sağlık karnesi gibi önemli belgeleri almayı unutmayın. Yaşadığınız durumdan bir yakınınıza bahsedin ve gerektiğinde polisi aramalarını sağlayın. Çocuklarınız, arkadaşlarınız veya başka bir yakınınızın yardım çağırması için onlarla aranızı bir parola belirleyin. Tartışma başladığında evde daha güvenli olan bir oda belirleyerek oraya gidin. Gerekli telefonları kolay ulaşabileceğiniz bir yere kaydedin. İhtiyaç duyduğunuzda borç para alabileceğiniz kişileri belirleyin. Sosyal medya hesaplarınızda takip edilme olasılığına karşı gerekli engellemeleri yapın, gizlilik için konum bildirme gibi özellikleri kaldırın. Fiziksel şiddeti kanıtlayacak fotoğraf, video kaydı gibi belgeleri saklayın. Evden ayrıldığınızda karakol, jandarma komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü, belediyelerin kadın danışma merkezleri veya kadın örgütlerine başvurabilirsiniz. Fiziksel şiddet ciddi bir suçtur ve cezası vardır. Şiddet gören yalnızca siz değilsiniz. Bu durumdan kurtulmak için yardım istemekten çekinmeyin. Unutmayın, evde, işte, sokakta, özel ya da toplumsal yaşamda asla yalnız değilsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç tartışmalar vardı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tansiyon yüksek. İran'la ABD arasındaki anlaşma bilmecesi sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 450 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyonunu geçiren Selimiye Camii yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta Selimiye Camii'ni aslına uygun restore ettik dedi, bir de müjde verdi. Erdoğan, Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini yeniden ayağa kaldıracağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç tartışmalar da vardı.
2: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın, biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor.
1: Siyasetin anarşiyle yan yana gelemeyeceğini söyleyen Erdoğan, milletin huzuruna kastedilmesine müsaade etmeyi istedi.
2: Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahaneyle olursa olsun, bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
1: Erdoğan, bölgenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kritik süreçten geçtiğini belirterek Türkiye'yi çevreleyen ateş çemberine dikkat çekti.
2: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya, hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinde tempoyu artıracağız mesajı da verdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tansiyon yüksek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni ihraçlar için karar alındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı o kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini söyledi. Müslüm Sarı dün de katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel'le ilgili soruyu yanıtladı, kimseye imtiyaz tanınmayacağını vurguladı. Haklarında disiplin süreci başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın ise grup başkan vekillikleri düşürülerek meclis internet sitesinde unvanları kaldırıldı. Toplantıda kongre takvimiyle ilgili karar da alındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medyadan yaptığı açıklamada parti meclisinde alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirilmelerin yapılmasına karar verilmiştir dedi. İran'la ABD arasındaki anlaşma bilmecesi sürüyor. İki tarafta mutabakat zaptı için anlaşmaya yakınız diyor. Ancak anlaşmanın içeriğine dair yapılan açıklamalarda farklılıklar var. ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılacağını ve imha edileceğini söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ülke içinde seyreltilecek açıklamasında bulundu. Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin savaş öncesi gibi kalmayacağını da belirtti. Gemilerin geçişlerinin güvenliğini İran'ın sağlayacağını ve ücret alınacağını ekledi. Boğaz'ın egemenliği Umman ve İran'a aittir vurgusu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, anlaşma olursa uzaktan imzalanacağını da açıkladı. 14 maddelik mutabakat metnine ilişkin detayların zamanı geldiğinde açıklanacağı bilgisini de paylaştı. İngiliz Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili ise, elimizde hem İran'ın hem ABD'nin beğendiği bir metin var dedi. Anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanmasının beklendiğini, anlaşmadan sonra 60 günlük teknik müzakere süreci öngördüklerini kaydetti. İran, anlaşma imzalanana kadar hiçbir şey almayacak iddiasında bulundu. Pakistan'da mutabakat metninin hazır olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri yaptı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini belirten Hakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasının ve kalıcı barışa ulaşılmasının önemine değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la yaptı. Fidan, Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail-İran Savaşı'nın sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Samsun'da konuşan Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi.
0: Petrol ve enerji fiyatları üzerinden, gübre fiyatları üzerinden, lojistik ve finansal maliyetler üzerinden tüm dünyayı etkileyen bir savaş ortamından geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızdaki bu ateşe karışmadığımız gibi, bulaşmadığımız gibi bunların, bu ateşin sönmesi için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Savunma sanayimiz başta olmak üzere her türlü riske karşı da ülkemizi hazırlıyoruz, güçlü bir şekilde konumlandırıyoruz. Enerji fiyatlarının iş dünyamıza, tüketicilere yansımasını sınırlamak için Eşel Mobil dediğimiz sisteme geçtik. Bütçe olarak gerçekten çok büyük bir yükün altına girdik. Bu bedeli ödedik ama enflasyonist etkisini sınırlamış olduk. Türkiye hem enerjide, hem gübrede, hem diğer girdilerde arz problemi yaşamadı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu.
3: Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. Şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. O anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir. Sadece bankacılık sektörümüz değil, ekonomimiz aslında şoklara karşı dirençli olduğunu, bu son iki yılda çoklu şoklara karşı rüştünü ispat etti. Son üç yıldır uygulamakta olduğumuz programla takdir edersiniz ki özellikle makro finansal istikrarı önceliklendirdik ama bu zor bir coğrafyada yaşadığımız için sürekli tamponlar inşa ettik.

Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyon aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yapılacak LGS dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da LGS sınavı dolayısıyla paylaştığı mesajda öğrencilere başarılar diledi ve LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum dedi. Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ilklere imza atılacağını vurgulayarak sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının da 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin konuğuydu. Sobacı, Gazze ve Medya başlıklı panelde konuştu. TRT Genel Müdürü, Batı medyasının Gazze soykırımında semantik şiddet uyguladığını belirtirken, TRT'nin hassas bir yayın yaptığını vurguladı. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı, 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşılabilmesiyle tüketici haklarının korunmasının en hassas oldukları konuların başında geldiğini vurgulayan Bakan Gürlek, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecek dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da beyaz et firmalarına yönelik denetim kayyumluğu tedbirine ilişkin açıklamada bulundu. Denetim kayyumluğu tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir ifadesi kullanıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmadığı belirtildi. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan belediye başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın 8 Haziran'da görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı belirlendi. Belediyeye personel alınması, işletme devri kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve belediye taşınmaz satışı sürecinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Belediyeye ait park niteliğindeki taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu 21 milyon 522 bin lira kamu zararına neden olunduğu görüldü. İzmir merkezi 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. 23 zanlı hakkında adli kontrol kararı verilirken 15 kişi serbest bırakıldı. Bir şüpheli hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle ceza infaz kurumuna teslim edildi. Firari durumdaki bir zanlı ise aranıyor. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari durumdaki iki şüpheli Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalandı. Gürcistan makamlarınca serbest bırakılan şüpheliler Sarp sınır kapısına giderek Türk yetkililere teslim oldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi CHP içinde yaşanan iç tartışmalar vardı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tansiyon yüksek. İran'la ABD arasındaki

0: anlaşma bilmecesi sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD-İsrail-İran Savaşı'nın sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu maçında ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. D grubunun açılış maçında ise ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri 4, Paraguay 1. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında yarın saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'da oynanacak mücadeleyi Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. BKT Euro Cup'ta yeni sezonda mücadele edecek takımlar belli oldu. 32 takımlı organizasyonda Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gain, Türk Telekom ve Tofaş yer alacak. Çin'de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Erkek ve kadın milli takımlarımız çeyrek finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 22, İstanbul, Afyon, Karahisar, Bolu ve Erzurum 24, İzmir 29, Adana 30, Antalya 27, Samsun ve Van 25, Trabzon 26, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep 32, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Sayın dinleyiciler, Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı, D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ağır vasıta sürücüleri römork çekmeye alışıktır. Ancak otomobil sürücüleri için römork çekmek endişe veren bir durumdur. Tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle aracınızın ve çektiğiniz römorkün yük kapasitelerini kontrol edin. Aracınıza çekme kapasitesini aşan yükleri bağlamayın. Çekiş esnasında römork sağa sola hareket etmeye başlarsa hemen yavaşlayın. Bu hareket büyük ihtimalle römorkün ağırlık dağılımı dengesiz olduğu için gerçekleşiyor. Durun ve yükü kontrol edin. Eğer sağ ve sol tarafın yük dağılımı eşit ise o zaman problem ağırlığın geride olmasıdır. Ağırlığı çekik ancasına yük binecek şekilde ileriye alarak ayarlayın. Römorkun fren ve sinyal lambalarının çalışır durumda olması önemlidir. Römorku bağlayınca bunları kontrol edin. Aracınızın lastik basınçları yüklü seviyesinde olmalıdır. Aksi takdirde lastikleriniz patlayabilir. Bu arada römorkün lastik basınçlarını da kontrol etmeyi unutmayın. Başıma geldiği için paylaşıyorum. Römorkün biyaları çok önemlidir ve bakımsızsa sizi yolda bırakabilir. Bunların yıllık kontrollerini mutlaka yapın. Aracınız römork çekerken farklı davranacaktır. Örneğin durmak için çok daha uzun mesafeye, viraj almak için daha geniş bir alana ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla direksiyon başında aceleci davranmayın. Takip mesafenizi 3 saniye olarak belirleyin ve hız yapmayın. Keskin virajları geniş kafisle alın. Sürüş esnasında sürekli aynalarınıza bakarak römorku kontrol edin. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın, gündem hafta sonuyla karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. 13 Haziran Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Program yapımcımız Kurtuluş Özyazıcı, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. Neler konuşacağız bugün? Öncelikle iç gündem başlıklarıyla başlayacağız. Sohbetimize konuklarımızla elbette. Akabinde sosyal medyanın, dijital mecraların gündemini değerlendireceğiz. Daha sonrasında da Konya adının nereden geldiğine dair anlatılan rivayetlerden, tarihi köklerinden başlayıp ilçelerinin isimlerine uzanacağız. Ardından da Konya mutfağına geçeceğiz değerli konuklarımızla beraber. Ve bu saat 9'a kadar olan yolculuğumuzda öncelikle bir gazete manşetlerine bakalım. Akabinde bir müzik arasıyla da devam edeceğiz birlikteliğimize. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Tavukçulara kayyum manşetini görüyoruz. Aralarında anlaşarak fiyatları vatandaşın aleyhine artırmakla suçlanan tavuk eti üreticisi 13 şirkete operasyon yapıldı. Şirketlerin üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirketlere denetim kayyumu atandı. Operasyon yapılan şirketler Şenpiliç, Banvit, Erpiliç, Lezita, Keskinoğlu, Has Tavuk, Gedik, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Orvital ve Aypi. İddiaya göre bu şirketler aralarında anlaşarak tavuk eti fiyatlarını artırdı, tekel oluşturup serbest piyasayı ve rekabeti bozdu. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Denetim kayyumu şirketlerin yönetimlerini devralmayacak diye de Hürriyet gazetesi notlarını ekliyor. Tek yürekle meydanlarda A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında yarın Avustralya ile karşılaşacak. Saat 7'de başlayacak maç için Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar meydanlarda buluşturacak. Bununla ilgili de organizasyonlar hazırlandı denilmiş. Çay, simit ve çorba. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve bazı firmalar bu tarihi maçı dev ekranlardan vatandaşlarla buluşturacak. Bu etkinlikler için İstanbul'un büyük meydanlarında, sahil kenarlarında hazırlıklar yapılıyor. Meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Maç erken saatte olduğu için vatandaşlara çay, simit ve çorba ikram edilecek. CHP sanki dövüş kulübü. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi siyasi parti değil sanki dövüş kulübü sözleriyle eleştirdi. Haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor, dedi. Trafik sigortasında yeni dönem başladı. Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında önemli değişikliklere gidildi. Kazaya karışan araçlar için yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Başka başvuruya da gerek kalmayacak deniliyor. Bir diğer gazetemize geçelim. Türkiye gazetesi. Sessiz olunuz, LGS var. Liselere giriş sınavı bugün yapılıyor. 1 milyon adayın başvurduğu sınav için emniyet 30 bine yakın personelle sahada olacak. Okul çevrelerinde gürültüye müsamaha gösterilmeyecek. Nüfus müdürlükleri de öğlene kadar açık kalacak. Diyarbakır'ın kayıp mutfağı. Diyarbakır'da Keyma Kadın Kooperatif üyeleri köy köy gezip şehrin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini araştırdı. Çalışma sonunda 350 yöresel tarif kayıt altına alındı. Bunlardan 59'u tescil edildi. 300 civarında tarifte tescil potansiyeli taşıyor. İstanbul Savcısı Başkent'e. HSK 4967 hakim ve savcının yerini 33 ilinde başsavcısını değiştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Aykut Çelik getirildi. Yazıcıoğlu davası Ankara'ya havale. Kahramanmaraş yetkisizlik kararı verdi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. ABD-İran anlaşma metni hazır. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın pazartesi gününe kadar imzalanacağına inandığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. Hemen bir başka gazetemize de bakalım. Akşam gazetesi. 105 gün sonra anlaşma. ABD Başkanı Trump, İran nükleer sahibi olmaması konusunda mutabık kaldı. Savaşı bitirdik dedi. Anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa'da imzalanmasını beklediklerini söyleyen Trump, Başkan Erdoğan için savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda harikaydı ifadesini kullandı. Mustafa Hoca'ya ders notu tazminatı. Fenomen öğretmen Mustafa Güler, görüntülerini dizi tanıtımında izinsiz kullanan Netflix'e telif davası açtı. Faiziyle birlikte 4 milyon TL kazandı. Güler, bir öğrencimin dikkati sayesinde fark ettik. İçeriğini bilmediğim dizinin reklam tanıtımında beni kullanmaları hoşuma gitmedi dedi. Almanya katili iade etti. 2 yıl önce öğretmen Özgür Ekinci'yi Diyarbakır'da öldürdükten sonra kaçan Ramazan Ağaçhanlı Almanya'da yakalanarak iade edildi. Güvenli tarımda iki şart. Türk medyanın düzenlediği sürdürülebilir tarım zirvesinde sektör temsilcileri güçlü sigorta sistemi ve teknolojik dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Silivri'ye 10 suçlama. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonda Başkan Bora Balcıoğlu ve 17 şüpheli 10 ayrı suçlamayla gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede bazı işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığını, belediyeye personel alımı, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve mal varlığı ediniminde usulsüzlükler belirledi. Örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma verme, irtikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat ediminin iflasına fesat, imar kirliliği ve kara para aklamaktan 18 kişi gözaltına alındı. Sıradaki gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesi mangal örgütü manşetine yer veriyor bugün. Marketler denetimde. Rekabet Kurulu geçen yıl beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şirkete 3 milyar 700 milyon lira ceza kesilmesini kararlaştırdı. Bazı firmalar uzlaşma yoluna gitti. Farklı tüketim malları, gıda ve temizlik ürünleri gibi kapsamlarda zincir marketler ve tedarikçileri de son yıllarda sıkı denetim altında. Türkiye dünyada tavuk üretiminde ilk 10 ülke arasında yıllara göre 7 veya 8. sıralarda, tavuk eti ihracatında ise 5. sırada bulunuyor. Yıllık tavuk eti üretimi 2,5 milyon tonun üzerinde, yıllık üretimin %20-25'ine yakını ihraç ediliyor. Kişi başı tüketim 2020'de 19,9 kilo iken yakın dönemde 24 kiloya kadar çıktığı tahmin ediliyor. Halka arzla ilk trilyoner, ABD'li iş insanı Elon Musk, uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak tarihin en büyük halka arzına imza attı. Musk böylece şirketleri SpaceX ve Tesla'nın da piyasa değeri esas alındığında dünyanın ilk trilyon dolarlık servete sahip kişisi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Barak, sosyal medya hesabından Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde verimli bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Birçok ortak hedef

olan güçlü müttefikler olarak ABD-Türkiye ortaklığı sonuç veriyor diye de ekledi. Sevgili dinleyicilerimiz, gazete turumuzun böylece sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molamız olacak.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Konuklarımızla sohbet edeceğimiz köşelerimize geldik. İç gündem başlıklarıyla ilerleyeceğiz. Gazeteci Gül Gündüz telefon attığımızda. Gül Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım. Günaydın. Güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Umarım, dilerim öyle olur her birimiz için. Şimdi tabii hızlıca başlayacağız. Özellikle vergilerle başlayalım mı ilk olarak Gül Hanım haberlerimize?
1: Evet.
0: Vergi denetimleriyle ilgili son dönemlerde de Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da ve Şimşek tarafından da Bakan Şimşek tarafından da önemli bir araştırmalar da yapılmakta ve bu süreci kolaylaştıracak önlemleri almaya yönelik de duyurular yapılıyor. Yapay zekanın artık devreye girdiği bir sürece hazırlanıyoruz anladığımız kadarıyla. Açar mısınız bizlere?
1: Evet, kesinlikle öyle. Sanırım hayatımızın hiçbir eksik alanı kalmayacak yapay zekasız. O yüzden şimdi vergi denetimlerinde de yeni bir uygulama başlıyor. Burada da yapay zeka devrede olacak. Peki ne yapacak? Vergi cezası kesilmeden önce mükellef erkenden ikaz edilebilecek. Aslında bir uyarı sistemi geliyor diyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu vergi kaybı ve aslında kaçağı önlemek için, bununla mücadele için yeni bir yol geliştirmiş oldu ve mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenecekleri bir uygulamayı

0: devreye soktu. Şimdi bu sistemle beraber yeni nesil dijital hizmet olan bilinç platformu sayesinde mükellefler vergisel risklerini de görecekler. Kendi durumlarını da değerlendirecekler ve tüm bunlardan da daha öncesinde, risk durumu oluşmadan öncesinde de haberdar olacaklar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konuda yine bir açıklaması oldu. Mükelleflerin haklarını korumayı amaçlıyoruz dedi bakan ve bu dönüşüm hem idarenin etkinliğini arttıracak dedi hem de mükellefler daha hızlı, daha erişilebilir ve rehberlik odaklı bir sistemin kurulmasını da sağlayacak dedi. Yeni sistem artık geliyor.
1: Şimdi Gül Hanım, tabii bir yanımızda İran, ABD, İsrail savaşı var ve buradaki her bir adım enerji piyasalarını çok yakından ilgilendiriyor. Zaten savaşın kritik bir tarafa gitmesi ve her gün gelen bu bölgeden açıklamalarda özellikle de bu enerji merkezli konudan dolayı da olmakta. Ve şimdi de tabii anlaşmanın sağlanmasına ramak kaldı gibi manşetleri de görüyoruz. Öyle ki tam saldıracağını açıkladığı anda Donald Trump bundan vazgeçtiğini de duyurmuştu. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'da Türkiye'nin hem içeride hem dışarıdaki adımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Özellikle gaz, enerji sahasındaki çalışmalarla alakalı, petrolle alakalı. Bununla ilgili hangi adımlar atıldı? Haberleri derleyebilir misiniz bizlere?
0: Evet, aslında hem Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfiyle bugün 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hem de mevcut üretimin bu yıl 2 katına, 2028'de de 4 katına çıkacağını söyledi. Şimdi Türkiye artık kendi sahalarının dışında da petrol, doğalgaz arayan bir ülke haline geldi dedi. Bugün Türkiye Somali'de sondaj faaliyeti gerçekleştirebilecek bir ülke haline geldi diyerek duyurdu Bakan Bayraktar ve aynı zamanda da artan nüfus ve sanayileşmeye dikkat çekti, enerji ithalatının arttığını söyledi ve Gabar'a dikkat çekti daha çok. Gabar'da petrol arama çalışmalarının bir fragman olduğunu söyledi aslında. Bir de şu anda yine terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Tam da bu noktaya dair de değindi. Çünkü bu durum bölgeyi de çokça etkiliyor. Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefesi olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğinin açıkçası küçük bir fragmanını biz Gabar'da gözler önüne sermiş olduk dedi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çok önemli bir proje. Mutlak surette başarıya ulaştırmamız gereken bir proje dedi. Çünkü hem Türkiye'yi hem bölgeyi ilgilendiriyor elbette ki atılacak adımları da.
1: Gül Gündüz, tabii günlük hayatımızı yakından ilgilendiren haberlerle hızlıca başladık ama bugün binlerce öğrenciyi çok yakından ilgilendiren, onların hayatının temel gündemi olan, belki de tek gündemi olan diye
0: kesinlikle
1: baktıkları
0: tek
1: çok heyecanlı bir gün.
0: Doğru.
1: Onlar adına liselere geçiş sistemi sınavı da var. Birçok güvenlik önlemi alındığına dair, özellikle de çocukların sınavlarını sakin bir şekilde sürdürmeleri için polis, emniyet güçlerinin polisleri sevk ettiği okul bölgelerinin haberlerini de sabah paylaştık gazete haberlerinden. Sen neler aktarırsın?
0: Evet, böyle biraz da kendi sınav süreçlerimizi hatırlıyorum tam da bugünlerde aslında, çünkü muhtemelen dün gece uyuyamayanlar oldu, uykusunu alamayanlar oldu. Sadece çocuklar da olmuyor bu haliyle, aileler de.
1: Elbette.
0: Onlardan belki de daha streslilerdir. Tam da şu saatlerde artık o stresin de tırmandığı bir saat dilimi. Liselere geçiş sınavı var bugün. 1 milyondan fazla öğrenci giriyor ama onlardan daha stresli olan aileleri de beraber sınava giriyor diyebilirim tam da. Bugün pek çok önlem de yine alındı. Çaba dönemi yerine artık biraz ritmi koruma, geçiş, artık bu dönemden sonrasında neler olacağını da görecek öğrenciler. 13 Haziran bugün de liselere geçiş sınavı var. Biz de şimdiden hepsine bol şans diyelim. Umarım hepsinin gelecekleri çok güzel, çok başarılı olurlar.
1: Dileriz öyle olur. Şehir içerisinde de fazlasıyla hareketli zaman dilimleri olacaktır.
0: Kesinlikle.
1: Bir ailelerin oturum sonralarında tabii çıkışı olacak. O yüzden diğer vatandaşlarımıza da duyurmuş olalım.
0: Evet, şu an hareket halinde olanlar bizleri dinliyorlarsa kornalara bugün

0: basmayalım tam da bu saatlerde. Zaten bir yandan uyarılar da yapılıyor. Biz de uyarımızı tekrarlayalım. Aman çocukların dikkatini hiç dağıtmayalım bugün.
1: Bir de şu kimliğimizi lütfen yanımıza alalım. Her sınav döneminde bununla ilgili haberleri görüyoruz. Üzücü hadiseler yaşanmasın. Nüfus müdürlükleri açık olacak ama iki oturum olduğu için herhangi bir oturumun kaçmasına sebebiyet vermeyelim diyelim.
0: Umarım.
1: Şimdi diğer tarafta da tabii yarın içinde bir milli maçımız olduğundan dolayı gündemin siyasetine de yansıyan taraflarına da bu konu ön plana çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle de bir marş hazırlanmış millilerimize.
0: Evet.
1: O konuyu da açalım mı?
0: Evet, gözümüz kulağımız o maçta. Milli takımın yanındayız hep beraber. Ama bir yandan siyasetin de tam da böylesi zamanlarda ılımlılaştığı dönemler diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den de bir istek geldi. Tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan Milli futbol takımı için yine Milliyetçi Hareket Partisi de özel bir marş hazırladı. Ahmet Öngel'in arkanızdayız marşı. Milliler Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası'na hızlı bir başlangıç yapmak için artık hazırlar. Onlar, kırmızı beyazlar hazırlık maçında Venezuela karşısında böyle geri düşse de geri dönmeyi başardılar. Bunun hemen peşinden de 2-1'lik bir galibiyet aslında Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçı öncesinde de moral tazelemiş oldular ve Devlet Bahçeli'nin isteğiyle ve Ahmet Öngel'in hazırladığı marşın klibinde de yapay zeka, yine yapay zeka Büşra Hanım burada da etkili oldu. Amillilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandığı görüntülere de orada geniş yer verildi. Güzel, çokça da böyle hepimizin moralini yükselten bir marş oldu.
1: Heyecanla takip edeceğimiz bir diğer sınav da yarın için olacak ama o sınav yeni başlıyor bakalım. Dünya Kupası umarım bizler için de uzun olur. Şimdi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bu alanla ilgili de bazı veriler paylaştı. Bir haber silsilesini duyurdu. Bununla ilgili konulardan da bilgi alabilir miyiz?
0: Evet, zaman zaman aslında sağlık sistemindeki gelinen sürece dair Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir açıklama yapıyor. Yine Türkiye'nin sağlık alanında ne durumda olduğu, hizmet uygulamalar bir küresel marka haline gelme konusunda da mesajları oluyor. Yine benzer bir açıklama geldi ve gönül rahatlığıyla dedi söyleyebilirim ki bugün Türkiye güçlü ve örnek gösterilen bir sağlık altyapısının birine sahip diyerek belirtti. Ve özellikle de aslında sadece sağlık hizmetinde değil teknoloji alanında da kendinden söz ettirmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Burada hem ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim aşamasına geçtik diyerek duyurdu. Ve rakam da paylaştı. Sadece 2 yılda 5800 yenilikçi proje başvurusu aldıklarını söyledi. Ciddi bir rakam. Bu haliyle de bizim en çok son dönemde konuştuğumuz işte MHRS sistemindeki randevu alma gibi pek çok konu aslında bir kez daha gündem oldu. Sadece geride bıraktığımız son bir yılda MHRS üzerinden 702 milyonun üzerinde randevu işlemi yapıldığını söyledi Bakan Memişoğlu. Çok da yüksek bir rakam. Bir yılda 702 milyon. Bu haliyle de en azından bu döneme kadarki verileri de paylaşmış oldu kendisi.
1: Önceki programlarımızda da yapay zeka ile ilgili günlük hayatımızdaki kullanım alanlarını değerlendiriyoruz, özellikle pazar günleri. Artık tanı koyma aşamasına dahi geçtiğini görmekteyiz şu anda. Belki sizinle daha sonraki dönemlerde de bu tarz haberleri konuşuyor olacağız. Yine siyasetten devam etmek isterim. Tabii bu hafta CHP'de tarihine yansıyan çok enteresan gelişmeler de yaşandı. Unutulmayacak gelişmeler olacak tabii, şüphesiz bunlar. Grup toplantıları oldu tek bir partinin. İki grup toplantısı, neler aktarırsınız?
0: Evet, yani CHP için aslında ilklerin yaşandığı dönemler diyebilirim, hiç de yanlış olmaz sanırım. Çünkü yani hem bir yandan iki grup toplantısı yapıldı, kim çıkacak kürsüye, Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak, haliyle artık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve bir yandan da ipleri eline almak istiyor.

0: isteyen bir isim. Çünkü artık tüm süreci yönetecek isim bundan sonrasında CHP'de. Ama bir yandan da tüm bu sürece dair de itirazlarını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi grubu. Niye? Çünkü Özgür Özel CHP grubunda milletvekili kısmında daha güçlü. Bu haliyle de bu durumu da aslında bu hafta için korudu diyebiliriz belki. Grup kürsüsüne çıkan kendisi oldu ve Özgür Özel konuştu. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu destekleyenler kapıda, meclis kapısında, Özgür Özel'i destekleyenler kapıda. Büyük de aslında gergin bir bekleyişti. Aman ha büyük kavgalar çıkmasın diye meclis başkanlığı da bu konuda adım attı. Ziyaretçi yasağı getirdi. Haliyle içeride bir kargaşanın olmaması için bir isim grup kürsüsünde Özgür Özel mesaj verirken Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP genel merkezinde mesaj verdi ama bunun sonu haftanın son günlerine doğru ihraçlarla aslında bir nevi şekillenmiş oldu. 9 ismin ihracı isteniyor şimdi. Artık Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni kararı, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni kararı. Onlar böyle bir hamle yaparken Özgür Özel'in yanında bulunan isimlerden 4 isim de aynı zamanda parti meclisi üyesiydi. Onlar da dediler ki biz 27 isim parti meclisinden istifa ediyoruz. Yine haftanın son günlerinde böylesi bir karar geldi Özgür Özel kanadında. Şimdi yeni haftada ne olacak? Şu an bu ihraç istenen ve aynı zamanda ismi şu anda yani CHP üyeliği askıda olan demek. İki isim Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır. İkisi de artık grup başkan vekili değil. Bu haliyle yeni bir seçime mi gidecek CHP? Önümüzdeki hafta biz nasıl bir tablo izleyeceğiz? Çünkü yerine iki isim atanması lazım ya da seçilmesi lazım. Önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde, grup kürsüsünde olması bekleniyor ama bakalım CHP için her an değişen bir gündem var. Takip etmeyi sürdüreceğiz önümüzdeki haftada.
1: Tabii disipline sevk edilen milletvekillerin ardından iki yeni ihraç adımı da geldi. Mersin Mezitli Belediye Başkanı, Bolu Belediye Başkanları da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özgür Özel yönetiminin parti sözcüsü Zeynel Emre 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanmasının yasal zorunluluk olduğunu belirtiyor ama Kılıçdaroğlu parti yönetiminde sözcü Müslüm Sarı da tüzükteki 40 sayının altına düşürmesi hükmü burada uygulanamaz diyerek yine iki farklı söylemle karşılaştığımız bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Haberleri takip edeceğiz ama son olarak da İşkur verilerine danışmak isterim. İşsizlikle ilgili tabloda neler sunuyor?
0: Evet, aslında bu verilerde bir yandan da Türkiye'de 17 milyon emekli var. Üçte biri yani 5 milyon 700 bini en düşük emekli aylığı alan 20 bin lirayla bir yandan aynı zamanda geçiniyor. Ortalama emekli maaşı da 23.500 lira. Türkiye İş Kurumu'nun Mayıs ayı verileri bu veriler ve kuruma kayıtlı İş arayanların sayısı yıllık %4,69 artışla 2.262.894'e yükselmiş oldu. İş arayanların sayısı yılın ilk 5 ayında da işe yerleşenlerin rakamları da var. 2025'in aynı dönemine göre %4 oranında bir azalmayla 589.894 kişi oluyor. Bu veriler Mayıs ayı verileri olarak kayda geçti. Bu yıl Mayıs itibariyle İşkur'a kayıtlı 60 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı da 28.290 olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Yine TÜİK verilerine göre.
1: Gülgündüz, çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Güzel bir cumartesi olsun. Önümüzdeki hafta daha güzel haberler verelim umarım.
1: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Gazeteci Gülgündüz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Siyasetteki gelişmeleri, gündem hayatımızı etkileyen haberleri kısa bir mola vereceğiz. Her hafta bildiğiniz üzere bir ilimizi ziyaret ediyoruz. Tarihi köklerine bakıyoruz. İsimlerinin hikayesi nereden geliyor? İlçelerinin isimlerinin hikayesinin dayandığı öyküler nedir? Veya oradaki bir abide üzerine inşa edilen yeni bir anıt var mı? Bununla ilgili yolculuğumuzu sürdürüyoruz sizlerle beraber. Ve Nezih Güley'in araştırmacı yazar bizimle birlikte. Nezih Hocam günaydın.
1: Günaydın Büşra Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, sizleri sormalı.
1: Ben de iyiyim, sağ olun, sesiniz çok iyi geliyor.
0: Sizin de öyle ama yine de stüdyoda görmeyi her zaman çok seviyoruz sizleri. Bir dahakine
1: vallahi
0: tekrar...
1: Vallahi iki hafta sonra döneceğim işte. Bugün biraz bu hafta şeydeyim, Ankara dışındayım, onun için gelemedim.
0: Yine de çok teşekkür ederiz. Aynı solukta devam edeceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Şimdi her gün yeni bir haberle uyanıyoruz. Bir yandan siyasette yaşanan gelişmeler, dünyadaki savaşlar, ekonomiye yansımaları, sosyal medyanın gündem başlıkları. Bazen bu kadar konunun ağırlığından biraz soluklanıp şehirlerin hafızasına, kültürüne inmek, bizi yapan değerlere bakmak bizlere de çok iyi geliyor. Bugün Konya'dayız. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili olan Konya ile ilgili isim hikayelerinden neler aktarırsınız bizlere?
1: Konya tabii ki şöyle bir şey, sadece hani çok büyük bir yer, o ayrı, fakat tarih olarak da çok eski bir kültürün taşıyıcısı. Hatta şöyle bir söz var, dünyada aslında hem Türkiye'de var hem de dünyada da böyle bir söz var: gez dünyayı gör Konya'yı illaki Mevlana'yı diye bir mesela deyiş var. Yani tüm dünyayı görseniz, gezseniz bile eğer Konya'yı gezmezseniz, Konya'yı görmezseniz Konya'nın eksik kalır bu iş gibi bir düşünce hakim şeyde, gezginler arasında diyelim. Şimdi şöyle, hani şehirlerin isimlerini konuşuyoruz ama Çorum kadar olmasa bile Konya'nın da böyle çok değişik isimiyle ilgili yorumları var. Çok büyük eski bir efsaneye dayanıyor mesela Konya'nın bir açıklaması, isminin bir açıklaması. Biliyorsunuz İkonyum, aslında çok yaygın olarak Konya'nın adının İkonyum'dan dönüştüğüne dair bir kanı var. Bir de Kavanya'dan dönüştüğüne dair bir kanı var. İkisi de gerçekçi, aslında birbiriyle örtüşüyor. Bazı yazarlara göre şöyle bir canavar şey oluyor, başına bela oluyor Konya'nın. Bunun üzerine Zeus'un oğullarından Perse, Medüs adlı bu canavarı yenince Konyalılar onun bir heykelini dikiyorlar. Heykel ikon oldu, İkonyum deniyor. Put şehri, yani heykel şehri anlamına gelen bir adı var. Birinci adı bu. Fakat bazı yazarlar Konya'nın adının Kavanya'dan geldiğini söylüyorlar. Onun için de bilgi umar Kavanya'nın davar sürülerinin yaşadığı yer, yani hayvan sürülerinin yaşadığı yer, hayvancılıkla ilgili bir yer olduğu konusunda şey yorum yapıyor. Konya Sanayi Odası da bir kitap çıkartmış, diyor ki Osmanlı'da Konya ekonomisi bir çift öküz ve bu öküzle sürülebilecek tarla üzerine kuruluydu Konya'da, diyor. Yani demek ki Konya'da bu hayvancılık ve tarımın iç içeliği
0: destekliyor ve bu bilgilere bir arada.
1: Evet, değil mi?
0: Çok enteresan. Kavanya ile beraber.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Sonra tabii Abbasiler gelince Kunye demişler Konya'ya. Sonra da biz Konya demişiz. Fakat halk arasında da gene bir başka hikaye var. O da şöyle: Horasan'dan gelen erenler orayı görünce çok beğenmişler. Demişler ki ya buraya konalım mı? Ötekiler de demişler ki Konya demişler. İşte Konya olmuş gibi de bir böyle halk etimolojisi de Konya hakkında var aslında.
0: Evet, kondum mu kondum şeklinde. Evet. Bu da güzel.
1: Şeyi aslında bizim

0: bütün tarihimizin taşıyıcısı bir şehir Konya. Hı-hı. Konya'nın tam ortasında Alaaddin Tepesi var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Selçukların büyük imparatoru Alaaddin Keykubat adına camisi falan var. Onları girince Karatay ilçesinde konuşuruz. Böyle oldukça büyük bir tarihi taşıyoruz ve de tabii Mevlana'dan dolayı da özel bir ilgi merkezi.
1: Hı-hı.
0: Şimdi isterseniz biraz da ilçelerin adlarından
1: tabii
0: söz
1: buyurun,
0: edelim.
1: İlk ilçemiz hangisi olsun?
0: Valla zaten bir sürü ilçe var. Bir kere de bitiremeyiz. Zannediyorum ikinci hafta da Konya yaparız. Ben sırayla hepsine biraz bahsedeyim vaktimiz yettiğince. Şimdi Ahırlı diye bir ilçesi var. Bu Ahırlı, Ankara'da İmrahor var biliyorsunuz. Hı-hı. Emirül Ahır. Bu o yöredeki yöneticilerin atlarının bakıldığı yerlerden kaynaklanan bir at. Bu Ahırlı deniyor. Fakat bu Ahırlı ilçemizde bizim başka bir şey daha var. Ahu Bey var diyorlar. Ahu Bey'in önderliğinde gelen göçerlerden dolayı burası Ahırlı'dan çok eski adı Ahurlu'ydu. Sonradan Ahırlı'ya dönüştü gibi bir açıklamada yapılıyor. Fakat çok enteresan, buradaki yaşamın milattan önce 2000 yıllara dayandığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu ilçemizde çıkan eserleri bir açık hava parkında topladılar. Dolayısıyla büyük bir kültür taşıyıcısı ilçelerimizden bir tanesi burası da. Şey olarak Ahırlı ilçesi de. Sonra Akören, alfabetik olarak gidiyorum ki Konya böyle şey olsun, hepsi hemen hemen bir üzerinden geçelim istiyorum. Eski adının bu Akören'in çok hayvan olduğu için av vuran, av veren yer olduğu, adı olduğu söyleniyor. Fakat Akviran diye bir göre var. Halk önce orada toplandığı için Viran adını beğenmeyip sonradan bu Viran'ı Ören'e çevirelim diye düşünmüşler. Adı Akören olmuş. Şimdi bu Akşehir var biliyorsunuz. Konya'da Akşehir çok önemli bir ilçemiz bizim. Tarihi olarak çok önemli çünkü Nasrettin Hoca'nın mezarı orada. Hacı İbrahim Veli'nin türbesi orada. Nimetullah Nahçıvan'ın falan gibi bir sürü türbe ve şeyin yerleşimi olduğu yer. Bir de Kurtuluş Savaşı'mızda çok önemli bir yer. Burası biliyorsunuz 9 ay 10 gün Batı cephesi karargahın olmuş. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nı aslında Yunanlara karşı biraz Akşehir'den yönetmişiz. Hı hı. Bu nedenle de çok özel bir şey var yani Akşehir'in. Eski adı şey burasının Filomelyon. Anadolu Selçuklu Devleti İdaresi'ne girince Akşehir adını almış. Akşar, Ahşar, Ahşehir şeklinde de kullanılmış zaman zaman.
1: Tabii suyunun bolluğu, pınarlarının berraklığına da dikkat çekmek adına anladığım kadarıyla da bir o temiz, aydınlık şehir, Akşehir olarak adlandırılıyor. Bir valide ev sahipliği yapması üzerine bu ilçemizin.
0: Doğru söylüyorsunuz. Aynı zamanda da evleriyle de çok ünlü. Nasıl Ankara Beypazarı evleriyle ünlüyse Akşehir evlerine de belediye çok böyle sahip çıktı. Onlar da restore edildi filan. Görülmeye değer bir Akşehir evleri mimarisi de var.
1: Hı hı.
0: Aslında hani burada da izleyicilerimize belirtelim.
1: Evet,
0: iyi olur.
1: Ankara'ya da çok yakın. Ankaralılar için de iyi bir ziyaret noktası olacaktır gerçekten. Zaten Konya ile bir örgün bir bağımız var. Her hafta
0: kesinlikle
1: içerisinde çok yoğun ziyaretler yapılıyor ama Akşehir özelinde de ayrıca bir parantez açmak istedim. Buyurun lütfen hocam.
0: Altın Ekim diye bir ilçe var biliyorsunuz. Bu Altın Ekim küçük kınar anlamına geliyormuş. Eskiden adı Pegella. En parlak dönemini Selçuklar zamanında yaşamış. Suyu bol anlamındaymış eskiden burasının adı da. Zıvarık deniyormuş. Mesela suyu bol demekmiş zıvarık. Sonra bu Konya buğdayının o pırıl pırıl başaklarından dolayı ilçenin adını Altın Ekin yapalım demişler. Ve çok da doğru bir şey olmuş. Yol üstünde, yola da yakın bir yerdir. Çok da güzel bir ilçedir. Adına yaraşır bir şey.
1: Buğdaylarından geliyor.
0: Evet. Şimdi Beyşehir'i de anlatmak istiyorum aslında. Vaktimiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama.
1: Lütfen devam hocam. Güzel bir hikayesi var Beyşehir'in de.
0: Evet. Beyşehir tabii önceki adı Viran şehir.

0: Fakat Eşrefoğulları Beyliği buraya gelince 1300'lü yılından sonra buranın adı Beyin Şehri anlamında Beyşehir denmiş. Fakat bu Eşrefoğulların o şehre katkısı çok büyük. Selçukluların da katkısı çok büyük. Eşrefoğulları Camii var. Bu hem ahşap hem de Çini mimarisinin çok önemli örneklerinden bir tanesidir. 2023 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girdi. 12 yıl yedek listede duruldu, değerlendirildi filan. Çok kıymetli bulundu ve şu anda Dünya Miras Listesi'nde UNESCO'nun hani yolu düşenlerin görmesinde çok yarar var. Beyşehir Gölü'nün içinde bir Kubatabat Sarayı vardır. Bu da Alaaddin Keykubat'ın kurduğu bir saray. Beyşehir'in hikayeleri var. Eşrefoğlu Mehmet Bey'in Mayıs adında güzel bir eşini herkesten korumak için bir kız kulesi yaptırdığına dair öyküler de vardır. Beyşehir gerçekten bizim tarihimizde çok önemli bir yeri olan bir ilçe.
1: Evet.
0: Bozkır adında bir ilçe var mesela. Milattan önce 6000 yıllarında İsaurya bölgesinin başkentiymiş burası. Yani Bozkır bir hani şeyin devletin başkentliğini yapmış. İsaurya Veyus adı aslında.
1: Biz bir sıfat olarak kullanıyoruz şimdi. Çok yaygınlaşmış ama zamanında bir devlete başkentlik yapmış.
0: Evet, evet. Bizans döneminde şehrin adı Leontopolis'miş. Leontopolis aslanlar kenti demek. Düşünebiliyor musunuz? Yani bizim Bozkır ilçemizin yüzlerce yıl önceki, hatta binler diyor, binden fazla yıl önceki adı aslanlar kenti. Bizans komutanlarını burayı sonradan dinlenci yeri falan olarak kullanmışlar. 1400'lü yılların başında Türkler gelmiş buraya. Yalıhöyük'ten gelmişler. Başlarındaki beyin adı Bozkır Bey'miş. Adının Bozkır olmasının nedeni bu yerel bitki örtüsünden gelmiyor yani.
1: Evet. Liderlik eden Bozkır Bey'den geliyor.
0: Evet, Bozkır Bey'den geliyor. Çok ilginç ilçelerimizden bir tanesi aslında. Görülmeye de değer, ta işte 3000 yıllığa yakın bir tarihi var yani.
1: Biz bu kadar Bozkır diye yükleniyoruz hocam Konya'ya ama aslında bu bölgelerde de epey bir kazı çalışmaları yapılıyor ve milyonlarca yıllık fosiller keşfediliyor. Bunların da deniz canlıları olduğu bulunuyor aslında. Bugün Konya ile alakalı dinleyicilerimiz böyle bir şey tahmin ederler mi bilmiyorum ama deniz kabukları, mercan kalıntıları, evet, deniz fosilleri bulunan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Konya Ovası'nın etrafının dağlarla çevrili olması, düzük bir yapıda olması o deniz yatağının doğal bir izini oluşturmasına da mümkün kılıyor doğrusu. Lütfen devam edin.
0: Olmuş olabilir. Büşra Hanım, bu buzul döneminde, buzul çağında orası bu buzlarla kaplı bir alana dönüşmüş olabilir şey olarak ve bu buzların erimesiyle uzun bir dönem sulak bir alan olarak olması çok şey, coğrafi bilgi açısından çok şey gözüküyor, anlamlı görünüyor şey olarak. Evet, devam edersek Cihanbeyli diye bir şey var biliyorsunuz. Alo.
1: Duyuyorum sizi Sayın Hocam. Lütfen devam edin.
0: Cihanbeyli bir aşiret adı aslında. Cihanbeyli aşireti. Yani aşiret derken topluluk. Hani dini bir aşiret değil, şey bir aşiret. Bunların buraya gelmesiyle Böğrü Delik bölgesinin adı değişmiş. 1928'de Böğrü Delik diye bir köy var orada. Oraya yerleşmişler. Evet, aşiretin yerleşmesiyle ilçe merkezine dönüşmüş adı ve Cihanbeyli olmuş şey olarak gayet

0: dönerek Cihan
1: Evet.
0: Bey'le dendiği gibi de duymuştum ama bugün sizden hikayenin daha doğru kısmını da öğrenme şansını
1: Aslında
0: demiştim.
1: Mürsel Efendi bucağıymış. Bunlara da tam yerleştikleri yer. 1929'da yerleşmişler. Aşiretin adının da böyle olduğu kaynaklarda belirtiliyor. Ama biliyorsunuz dilimizde bazı kelimeler zamanla yer değiştiriliyor. Daha öncesi
0: Elbette.
1: konusunda o halkın anlattığı şey de doğru olabilir. Yani
0: Dikkat
1: ama
0: eder, bir kulak vermekte fayda olan bilgiler
1: evet,
0: arasında.
1: evet doğru
0: Sıradaki
1: söylüyorsun çünkü
0: ilçemiz ne hocam? Ay, çok affedersiniz, kestim sözünüzü. Lütfen buyurun.
1: yok yok Çeltik diye bir ilçemiz var bizim. Çeltik biliyorsunuz bu pirinç üretimindeki şeye Çeltik denir aslında. Çeltik şöyle Alişan Bey aşireti gelmiş buraya 11 ve 12. yüzyılda yöreye gelmişler. Yörede pirinç ekimi yapıyorlarmış. Dolayısıyla bu pirinç ekiminden dolayı adının Çeltik olduğu söyleniyor. Fakat günümüzde pirinç eğitimi kal şey üretimi kalmamış tabii.
0: Tabii.
1: Sivrisinek ve bataklık sorunu çıkmış. Bu nedenle yöre halkı çift şeyden vazgeçmiş.
0: Bir de çok fazla su ister. O yeraltı
1: Evet,
0: sularını da fazla emer.
1: Konya'da da tabii böyle bir şey var. Su sorunu da giderek artıyor. Biliyorsunuz obruklar filan
0: Evet, bir anda
1: çıkıyor.
0: büyük bir delik oluşan obruklar da yeraltı sularının çekilmesinden dolayı karşımıza çıkıyor. Bu da tabii doğru bir tercih olmuyor pirinç ekimini ön plana çıkartmak için.
1: Tabii. Çumra diye isimli bir ilçeleri var biliyorsunuz. Çumra çamur kelimesinin bozulmasından ortaya çıktığı söyleniyor. Fakat bilim adamları bu yoruma katılmıyorlar. Diyorlar ki bu yorum çok doğru değil. Daha önce orada bir Zumarra diye bir Hitit kenti vardı. Ve bu Hitit kentinden dolayı adı değişerek Çumra oldu.
0: Tabii Hitit'in de burada etkilerini yine görüyoruz. Çorum'da da bahsetmiştik hocam. Tabii Suriye'de bir bugün Suriye olarak bildiğimiz coğrafyada konumlanan bir devletten bahsediyoruz ama etkileri bizim coğrafyamızın önemli kısımlarında da var. Şehrimizin içerisinde de sembolik değerlerini de göstermiştik. Konya'da onlardan bir tanesi demek. Konya'dan belki Çorum'a uzanarak da ilerleyen bir güzergah.
1: Evet, Çorum'la Konya aslında çok uzak yerler değiller. Hititlerin
0: Doğru.
1: ta Suriye'ye kadar ulaştıklarını, hatta Mısırlılarla bile savaştıklarını düşünürsek, o bölgenin bir Hitit kenti olması ve Zumar
0: Şaşırtıcı
1: adın,
0: değil.
1: evet, çok mümkün bir şey yer olarak.
0: Yani Hitit kentine dayandırıyorsunuz. Siz
1: Ve
0: Çumra'nın
1: ben yani böyle bir açıklaması da var. Ben
0: çamurdansa.
1: bilim adamlarının açıklamalarının daha çok dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum şey olarak.
0: Elbette.
1: Ama tabii ki biz ne dersek diyelim sonunda halkın kabul ettiği şey genel yaygın kanı haline de geliyor bu isimlerde.
0: Şimdi
1: Böyle bir
0: hocam
1: durum.
0: alfabeyi takip ediyoruz dediniz. Ç'yi bitirdik mi Ç'yi? Sırada
1: Evet
0: D
1: şeyi
0: var.
1: bitir. D var evet. D'den de isterseniz Derbent'i anlatayım.
0: Olur tabii buyurun.
1: Şimdi Derbentlik diye bir iş var Osmanlı'da. Yani Osmanlı bazı ilçeleri Boğaz ve geçit yeri olan ilçeleri Derbentlikle görevlendiriyor. Derbentlik şu, bir teşkilat oluşuyor oradaki köylülerden. Köylüler oradan geçen kervanların ve seyahat eden yolcuların mallarının sağlıklı bir biçimde geçmesinden sorumlu oluyorlar. Bundan dolayı da devlet tarafından bir teşkilatmış gibi, yani bugün koruculuk mekanizması gibi hem maaş alıyorlar hem de onlara özel olanaklar, vergiden muaf tutuluyorlar falan. Dolayısıyla Derbent'in eski adı Tatlarhisarı'ymış. Tatlarhisarı yani tadına bakılacak meyvelerin bulunduğu kale anlamına da geliyor. Ilgın'a bağlıymış Akşehir'in. Fakat 1722 yılında bu Derbent olarak ilan edilince oranın yöre olarak o zaman şeye karar verilmiş. Adının da Derbent olmasına. Tatlarhisarı adını Derbent olarak değiştirmiş. O günden bugüne adı böyle sürüyor.
0: Evet. Arada müsaadenizle hocam şunu da paylaşmak isterim dinleyicilerimiz için. Tuz Gölü'nün önemini Türkiye adına çok iyi biliyor tabii ki dinleyicilerimiz ama Ankara-Aksaray sınırlarının arasında yer alıyor.

0: Tuz Gölü. Şimdi Konya'nın en sıra dışı tabii doğal alanlarından biri. Bir
1: Evet.
0: yaz aylarında suyun buharlaşmasıyla, şimdi yaz aylarındayız. Bu bölgeyi gezmek isteyenler belki bir adım sonrasında buna şahitlik edeceklerdir. Şimdi buharlaşınca tamamen gölün üzeri dev bir ayna gibi beyaz tuz tabakasıyla kaplanıyor. Pürüzsüz
1: Evet.
0: bir beyazlık oluyor. NASA tarafından da bu uyduların yeryüzünün netlik kalibrasyonları yapılıyor bazı dönemlerde. Uzaydan bir referans noktası olarak kullanılıyor. Yani Konya
1: Evet.
0: bölgemizdeki Tuz Gölü'nün de böyle bir önemi var. Müsaadenizle araya girerek anlatmak
1: Yok
0: istedim
1: yok,
0: bunu.
1: çok güzel oluyor. Sohbet
0: Yani
1: etmiş ol.
0: su yosunu türü bu. Gölde yaşayan özel bir alg var. Gölün rengi yaz aylarında yer yer tamamen pembeye boyanıyor. Bazen buharlaşınca bembeyaz oluyor. Masalsı bir görüntü çıkarıyor ama NASA gibi önemli bir kurum tarafından da referans olarak kullanılabilen bir hale de geliyor. Lütfen siz devam edin hocam sıradaki ilçeyle.
1: Şimdi alfabetik olarak gidiyoruz ama burada tabii bir de Tuzluk'u diye bir ilçesi var. Onu da söyleyelim, sen Tuz Gölü'nü anlattığın için onu sonra daha sonraki şeylerimizde konuşmayız olmazsa. Tuzlukçu da önemli bir ilçesi şeyin. Tuz Gölü'ne tuz getiren kervanların konaklama yeri mi olmasından dolayı Tuzlukçu adını aldığı söyleniyor. Ama kıraç ve ağaçsız olduğundan dolayı eski adı Tozlukçu'ydu. Fakat sonradan değişti, Tuzlukçu diyenler de var. Hani birden fazla ad söylüyoruz da buranın da adıyla ilgili bir başka
0: Birkaç
1: yorumda
0: yorum var.
1: söz konusu. Evet, şeyde Derbent'te kalmıştık. Derebucak diye de bir şeyi var.
0: İlçesi.
1: İlçesi var, evet, Konya'nın. Adının nereden geldiğini hiç şey yapmamıza, yorumlatmamıza gerek yok. Dere kenarındaki yerleşim yeri anlamında söyleniyor, Derebucak.
0: Evet, coğrafi konumu etkiliyor bir
1: Coğrafi
0: şekilde.
1: konumu nedeniyle Derebucak adı verilmiş şey olarak kendisine.
0: Son bir ilçe daha alalım mı hocam?
1: Evet, alfabetik olarak alalım. Önümüzdeki hafta da gene kaldığımız yerden devam ederiz o
0: Edelim.
1: zaman.
0: Daha fazlasıyla değinemediğimiz ilçeleri var çünkü.
1: Evet, var.
0: Türkiye'nin
1: Çünkü
0: en büyük
1: evet,
0: yüz
1: en
0: ölçümü olan
1: önemlerini
0: şehri.
1: değinmedik daha. Mesela ne Kanada'yı anlattık, ne Meram'ı anlattık. Onların her biri çok uzun anlatmaya değer ilçelerdi
0: Evet,
1: aslında.
0: devam edeceğiz bunlar önümüzdeki hafta
1: O yüzden
0: içerisinde.
1: evet, Doğanhisar'ı da anlatayım, kapatalım o zaman. Doğanhisar milattan önce 500 yıllarında Metios adıyla kurulmuş. Milattan sonra 395'te de Konstantin Dinden hemen sonra şeye geçmiş. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'dan sonra ele geçirilen yerlerden bir tanesi, Bizans İmparatorluğu'nun eline geçmiş. Bizim tarihimiz açısından önemi var. 1971'de Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1110 yılında bizim Türklerin eline geçince şehrin adı Selçukluların arması olan Doğan kuşundan dolayı Doğan Kalesi olmuş. Sonra Doğan Kalesi adını kaleyi hisar yaparak Doğanhisar demişler ve ad böylece ta o zamandan beri sürmüş. Yani çok eski bir adı ve tarihi olan bir ilçemiz.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz
1: Rica
0: aktardıklarınız
1: ederim.
0: için.
1: Görüşmek üzere haftaya Büşra. Yine telefonla görüşürüz. Ondan sonra inşallah yüz yüze
0: Yüz
1: görüşeceğiz.
0: yüze de bekliyoruz sizleri. Tabii her hafta illerimizi yetiştiremediğimizden dem vuruyoruz Nezih Hocam'la beraber. Konya'da onlardan biri olacaktır ama zaten en başlangıçta yetiştiremeyeceğimizi kendisiyle de istişare etmiştik. Birkaç program boyunca işleyelim Konya ilinin aynı zamanda ilçelerinin isim hikayelerinin nereye uzandığını. Sadece coğrafi anlamdaki özelliklerinden beslenen bir yer değil. Yüzlerce yıllık tarihiyle de bilinen bir şehir burası. Özellikle Çatalhöyük konuşuyoruz. İlk manzara resminin yapıldığı, insanlık tarihinin yapıldığı bir coğrafya. Oradan düşününce de Tetis Denizi'ne kadar giden tarafları da düşününce önümüzdeki hafta yine birbirinden ilginç hikayeleri sizlerle buluşturmayı, sürdürmeyi arzu edelim dedik. Araştırmacı yazar Nezih Kuley bizlerle beraberdi. Sohbetimizin bu kısmından şimdi Konya mutfağına geçmek isteriz. Sadece etli ekmek gelmiyordur eminim hepinizin aklına ama arka planda misafir ağırlama kültürünün birçok unsurları var. Sofrayı şenlendiren Tolunay Sandıkçıoğlu'yla konuşacağız. Tolunay Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın, merhabalar.
0: Şimdi hangi yemekten başlayalım bilemiyorum doğrusu. Ben etli ekmek diye bir açılış yaptım çünkü daha yeni onu tatma fırsatına eriştim doğrusu dinleyicilerimizin affı.

0: sığınarak bunu söyleyeceğim. Yakınlarının gidip gelmesi vesilesiyle bu lezzeti tekrar bir tatma şansım oldu. Ama ilk hangisiyle başlayalım? Ne dersiniz?
1: Evet, yani genel yemek kültürüyle başlayabiliriz aslında. Etli ekmek tabii hepimizin sevdiği ve böyle tükettiği, bizler tabii biliyorsunuz buğday, et birleşimi, pide çeşitleri vesaire biz severiz zaten. Etli ekmek de çarşılarda çok yapılan ve çok sevilen, tüketilen ve Türkiye'nin genelinde de artık yapılan ustalar tarafından bir çeşit, gerçekten de çok lezzetli oluyor. Tabii kullanılan buğdayın özelliği, etli ekmek de üzerine atılan etin işte kıyılma şekli, bunların her biri içine konulan malzemeler önemli. Hocam demin dedi Konya gerçekten ben o kadar derin bir tarihe sahip ki yemek kültürü için de aynı şeyi söyleyebilir. Çünkü hem binlerce yıldır yerleşik bir kültürün mirasını izlerini taşıyor. Tahititlerden ve daha öncesi dönemlerden, tarih öncesi dönemlerden bu yana, hem de ayrıca orada Mevlana'nın ortaya koyduğu bir Mevlevi kültüründen de mutfağına çok büyük katkılar var. Ve biz bunu bütün yemeklerinde görüyoruz. Düğün yemeklerinde, nişan yemeklerinde, askere uğurlama yemeklerinde, hacı uğurlama yemeklerinde Konya'nın kendine özgü yemek çeşitleri var. Ve bunlar da sofra yemekleri olarak sizin söylediğiniz mesela etli ekmek ya da çok bilinen fırın kebap, tandır kebap olarak da bilinen yemekler genelde çarşı yemeği. Ama evlerde de işte açılan bu yoğurt çorbaları, yapılan yoğurt çorbaları, torba çorbaları, omaçlar, yine etli pilavlar, patlıcanlı bütün etler, börekler, baklavalar, sarmalar, etli yaprak sarmaları ve en sonunda işte kifaye ile yani hoşafla servis edilen bütün bu yemeklerden sonra hazmı gerçekleştirmesi için, yardımcı olması için ikram edilen bamya çorbası. Yemek takımları da Konya'nın çok ünlüdür ve esas kültürel derinliği buradadır zaten. Tıpkı Afyon gibi, diğer illerimiz gibi.
0: İki tatlı arasına bir çorba koyuyor, değil mi? Afyon'da
1: Tabii
0: da,
1: tabii
0: Konya'da da var.
1: yani böyle farklı yemek takım, kare yemek takımı denen mesela yemek takımları var. Hani burada yemek takımı derken tabak çanaktan bahsetmiyoruz. Ve o yemek belli bir yemek sırası içerisinde, düzeni içerisinde geliyor. Zaten hani çok fazla yenmiyor. Azar azar yeniyor ama mideyi ve hazmı rahatlatan, işte sağlık yönüne çok vurgu yapan bir yemek kültürü var sofra düzenlerinde. Konya gerçekten de inanılmaz. Çeşitli yemek anlamında. Yine Meram'daki pişen ayrı bağ kültürü, işte Mevlana'dan gelen Mevlevi kültürü, aşk kültürü, imaret kültürü, hani bu cuma günleri ya da işte mübarek günlerde işte fakirlere yemek yedirilmesi ve bütün bunların ikram edilmesi bakımından da bizim güzide illerimizden Konya aslında.
0: Özellikle Mevlevi kültürünü vurgulayınca zannediyorum daha çok gösterişsiz tarafı ön plana çıkıyordur, değil mi? Bereketini
1: Evet.
0: paylaşabilmek.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: O
1: Evet. Bu
0: komşunuz
1: çok
0: açken tok olmama şuurunu yansıtan bir geleneğin sürdürüldüğü bir tablo karşımıza çıkacaktır.
1: öyle öyle gerçekten de öyle bir sanırım. Şimdi zaten paylaşmak, elinde var olanı paylaşmak, acı doyurmak, aç olanı doyurmak, işte ihtiyacı olana yardımcı olabilmek, işte bunlar gerçekten de o kültürün bir yansıması olarak görülüyor. Ayrıca yine mesela Mevlevilerde hizmet etmek istiyorsanız hani giriyorsunuz dergaha ve günlerce mesela aş pişerken mutfakta, yani matbahta aş pişerken en az 40 gün kadar bir köşede sessizce sadece mutfağın düzenini görüyorsunuz, izlemliyorsunuz ve sadece bir köşede oturarak bile mutfağın bugünkü modern mutfaklarda olduğu gibi aslında bir devasa bir makine gibi düşünün. Herkes bir şeyler yapıyor, bir parçayla uğraşıyor. Bunu gözlemliyorsunuz. Mutfağa odun taşımak da gerekli, gerçekten lazım olan odunu taşıyabilmek de bir iş. Mutfak için düzgün alışveriş yapabilmek de bir iş. Mutfak için temizlik yapabilmek de ciddi bir iş. Ve bu bağlamda bu işleyen makinenin parçalarını yeni gelenler işte ustalarından bunları görüyorlar ve bu anlamda yetişiyorlar. Zaten Mevlana'nın işte Ateş Bazı Veli, yani Meram'da mesela dünyanın aşçı için yapılan tek türbesi diyorlardı. İlk türbe olarak hani görülen yer. Ateşbazı Veli'nin makamı da çok önemlidir. Mevlana'nın işte yemeklerini ve bütün imaretin, bütün aşevin yemeklerini yapan ustadan bahsediyoruz, aşçıdan bahsediyoruz.

0: hissediyoruz burada. Gerçekten de bütün Konya'da inanılmaz yemek çeşitliliğini tek tek çıkartan
1: Tolunay
0: bir
1: Hanım,
0: insan.
1: peki bu patlıcanlı bir yemek var. Bütün etli
0: Bütün
1: patlıcan
0: et.
1: diye geçen.
0: Evet,
1: O tam
0: evet,
1: olarak
0: evet.
1: nedir?
0: Ya o şöyle, kuzunun ön kolundan yaptıkları için bütün et diyorlar. Aslında bazı yörelerde de bütün et denir. Bu gene fırın yemeği ama işte üzerine et yanmasın diye eti biraz işte mühürledikten sonra, bugünkü tabirle işte tereyağında altta üstü kızarttıktan sonra fırına veriyorken üzerlerini patlıcanla kapatıyorlar. Şimdi burada patlıcan kullanılmış ama yaz aylarında olursa tabii ki. Kış aylarında kışa uygun başka bir sebzeyle de kapatabiliyorlar. Yine çorba dediğimiz, mesela çorbaların, yoğurtlu çorbaların her biri çok güzel ama arkasından bu bütün etli yemeklerin en başında zaten tandır kebabı geliyor ve bu çarşıda da yapılıyor yine bildiğimiz gibi. Onun dışında güveçler, böyle sebzeli, yazın yaz sebzeleriyle, kışın işte farklı sebzelerle yapılan güveçler, yine ekşili kabaklar, işte piruhi denilen yemekler, tiritler, ki tirit kültürü de Konya'da çok fazladır. Türkülerimize de konu olmuştur sizin de bildiğiniz gibi. Tirit, kalan ekmekleri de değerlendiren böyle farklı farklı tirit yemekleri, paparalar, bu hem bizim sıfır atık diyoruz ya günümüzde, modern dünyada bunları inanılmaz bir şekilde kültür içerisinde gördüğümüz bir coğrafyadan bahsediyoruz.
1: İsrafın önüne geçmek için ne kadar değerli.
0: Tabii ki, tabii ki çok çok önemli. Yine ekmek salmaları, işte kurbanda yaptıkları kavurmalar, zeytinyağlı yemekler, sarmalar, etli sarmalar çok çok önemli. Ve bölgede yetişen bütün bu zengin, hani güzel küçük baş hayvancılıktan bahsediyoruz. Küçük baş hayvanların etlerinden gerçekten inanılmaz güzel değerlendirerek güzel yemekler yapmışlar ve düğün pilavlarında da etli olarak zaten bunları kullanmışlar. Şimdi normal pilavda bazen bazıları et tercih etmiyor şu anda, hani sade olarak tüketiyor ama genelde geçmişten gelen bizim pilav alışkanlığımızda işte pilav pişirilir, üzerine et konulur, döşenir ya da gömmeli, mesela bulgur pilavı yapılır Konya'da, o da et içine gömülür, üstüne işte bulgurla pişirilir. Bunun yanında etli pilav kültürünün de çok fazla olduğunu söyleyebiliriz biz Konya için. Yine tabii börekler, yani bu kadar buğdayın bolca yetiştiği ve çok güzel çeşitlerinin yetiştiği bir yerde böreklerden, hamur işlerinden söz etmemek mümkün
1: Olmaz.
0: değil. Su böreği herhalde sevmeyen var mıdır bilmiyorum, siz seviyor musunuz Büşra Hanım da?
1: Ben çok severim. Meşakkatli
0: Evet,
1: bir yapımı
0: evet.
1: var ama sağ
0: Evet.
1: olsunlar keşfedenler de çok severim doğrusu.
0: Evet, yani su böreği, saç böreği, puf böreği, hani bunların her biri birbirinden, tandır böreği, çarşı böreği, bunların her biri birbirinden güzel börek çeşitleri ve Konya'da da çok güzel yapılır. Hatta tatlılarında da mesela her yerde biz baklavayı vesaire konuşuyoruz ama Konya'nın sac arasında ben birçok baklavaya değişmem, şimdi baklava sevenler kızacaktır ama iyi bir sac arası
1: Ne
0: yani
1: konuluyor
0: gerçekten
1: araya?
0: de böyle özlenen bir lezzet değil.
1: Yufkanın arasına tatlı konuluyor. Ne olabilir
0: Evet.
1: bu? Ceviz, başka?
0: Evet, ceviz tatlı yani,
1: Yani
0: ve
1: kaymak
0: yanında
1: belki.
0: tabii yanında kaymakla falan, ya da şimdi günümüzde kaymak ağır oluyor diye bazen sade dondurmayla, keçi sütü dondurmasıyla falan da ikram edebiliyorlar. Hani bu tercihe bağlı ama
1: Aslında üzülüyorum
0: gerçekten de
1: doğrusu Tolunay Hanım, çünkü saç arası diye bahsettiğimiz bu tatlı şu an yurt dışında farklı yerlerde de bir krep adı altında versiyonları var. Bizde tabii baklavanın, belki siz açtığınız için söylüyorum, gerisinde kalmış. Ne kadar güncel bir tatlı olarak sunuluyor aslında dünya
0: Evet.
1: genelinde. Biz kıymetini biliyor muyuz bilmiyorum.
0: Tabii, yani veya mesela bu ağır geliyorsa bazı insanlara, diyelim ki şey ağır gelebilir, hamur tatlıları. Yine elma tatlısı mesela, Konya'nın gerçekten çok güzel elma tatlıları var. Elmayı pişiriyorlar şekerle, hani böyle, ve içine uyuyorlar, pişiriyorlar ve sonra piştikten sonra da içine taze kaymak doldurup ikram ediyorlar. Hatta bazı yerlerde böyle biraz böyle kuru üzüm, işte yine ceviz vesaire, sizin dediğiniz gibi içine koyabiliyorlar, üstüne kaymak koyuyorlar. Ya yani elma tatlısı o kadar ferah, hoş, lezzetli ve dengeli bir tatlı ki, ama ne yazık ki hani bizler çok da bu lezzetlerin farkına
1: Tolunay Hanım,
0: varamıyoruz,
1: siz belki
0: bilemiyoruz.
1: güldüreceğim ama ben herhalde 7 yaşındaydım, belki de 6 yaşındaydım. Annem bunu yapmıştı. Acaba bir Konyalı komşusundan mı esinlendi bilmiyorum doğrusu. Kendisiyle de hiç konuşmadık. Hiç unutmam biliyor musunuz o tatlıyı? Elma tatlısı denildiğinde aklıma hep o gelir. İçine oyup ve orada kaymak koyup da bize sundu. Lezzeti tadı damağımdadır hala. Öyle de bir yeri
0: Gerçekten
1: vardır.
0: de çok güzel olur. Sizin de güzel bir anınızı canlandırmış olduk
1: Çok
0: böylece.
1: teşekkürler.
0: Denemeyenler için ben hani denemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Tarifini yani internetten bulabileceklerdir. Yine işte bu bölgede çok hani bildiğimiz gibi imaret kültürü işte olduğu için tabii zerdeler, sütlaçlar, helvalar yine çeşit çeşit. Özellikle Mevlana'nın çok sevdiği badem helvası başta olmak üzere, badem unundan yapılan helva başta olmak üzere tabii pekmezli veya normal şekerli pek çok çeşit helvadan söz edebiliriz, bahsedebiliriz. Konya mutfağında bunların her birinin de
1: Ama
0: ayrı bir
1: en
0: anlamı
1: ilginç
0: vardır.
1: üyesi helvalardan kenevir helvası herhalde.
0: Evet, kenevir helvası. Hatta son zamanlarda yapılan yarışmalarda falan otantik bir tercih olduğu için çok ödül de alıyor. Çok da lezzetli. Ben çok tatma imkanı buldum. Çıtır çıtır böyle çok güzel oluyor. Kenevir tohumları ve işte pekmez, ceviz içi, leblebiyle beraber yapılan bir helva. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Biraz koyu olarak yapılsa bu bar denen, granola bar denen şeylere çok benziyor. Çıtır çıtır yeniyor ve çok hem faydalı hem de hem böyle bir atıştırmalık gibi de tüketilebilecek bir helva. Zaten kış helvaları bunlar aslında. Kışın karlı gecelerinde oturup
1: Enerji verecek.
0: yenen aynen helvalardan bahsediyoruz. Yine Konya'da bir adet olarak şöyle bir şey de var. Mesela uzun kış gecelerinde ya da nişan sonrasında çetnevir tepsisi denen bir adet var. Mesela bu leblebi, fındık, fıstık, lokum vesaire bunlar konuyor ama böyle yağlı düğü, kavurga, kavut ya da ütme dedikleri bu yazın sararmaya yeni başlayan buğday yaprağını yakıyorlar. Bu ütüyorlar. Bunları böyle eğlencelik gibi, yemişlik gibi topluyorlar ve bu tepsiyi getiriyorlar. Buna çetnevir diyorlar. Ve burada işte küçük böyle çeşitli helvalarda yer alıyor. Kışın uzun gecelerinde hem sohbet edip hem oturup hem de yemek için güzel buldukları bir şey,
1: Eşlikçi
0: adet.
1: oluyor. Sadece tatlıları bile epey bir aslında konuştuğumuz başlıkları açan bir tablo sunuyor karşımıza. Yemeklerini zaten söylemeye gerek yok. Bir arada zeytinyağlı dediniz, ona şaşırdım. Daha çok etli bir mutfağı olduğu için Konya'nın, ama her birine de tabii bir İç Anadolu olunca da sağdan soldan beslenme şansınız da çok yüksek oluyor. Tabii
0: Tabii ki,
1: toprağın
0: tabii
1: bereketini
0: ki,
1: de yansıttığınız
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: konum.
0: Hem gelenlerden, misafirlerden hem de yani mesela tabii ki bir Ege kadar yok. Ama yine de hani bu kültürün kullanıldığını, yemeklerde tüketildiğini, en azından çeşitli olarak kullanıldığını biliyoruz.
1: Biliyoruz,
0: Ama
1: evet.
0: tabii ki bir Ege kadar değil. Fakat kullanılan ciddi otlar var. Yemeklerde kullanılan bitkiler var ve bu bitkileri de çevreden topladıklarını, işte yemeklerde de
1: Değerlendirdiklerini
0: kullandıklarını biliyoruz.
1: görüyoruz.
0: Hani labadalar, işte kuzu kulakları, tarhunlar
1: Tolunay
0: mesela
1: Hanım,
0: tarhunu çok severler.
1: benim yine
0: Buyurun.
1: sesimin tonundan anladınız, üzülerek veda makamına geçiyorum. Çok teşekkür
0: Estağfurullah.
1: ederim aktardıklarınız için. Konya mutfağını konuştuk Tolunay Sandıkçıoğlu'yla beraber. Böylelikle
0: Herkese
1: bugünkü
0: lezzetli
1: yayınımızı
0: günler dileyelim o
1: çok
0: zaman.
1: teşekkür ederiz. Biz de yayınımızı kapatacağız sizinle birlikte. Kurtuluş Özyazıcı, Soner Abacı ve Büşra Atayırdam. Görüşmek üzere.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlaması yaparak bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne

ne de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. İran'la ABD arasındaki anlaşma bilmecesi sürüyor. İki tarafta mutabakat zaptı için anlaşmaya yakınız diyor. Ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor. Tahran, ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı açıklamasında bulunarak 14 maddelik mutabakat metni nihai hale geliştirdi.

Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkat çekerek enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamam. Sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için de nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS dolayısıyla paylaştığı mesajında öğrencilere başarılar diledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin konuğuydu. Sobacı, Gazze ve Medya başlıklı panelde konuştu. TRT Genel Müdürü, Batı medyasının Gazze soykırımında semantik şiddet uyguladığını belirtirken, TRT'nin hassas bir yayın yaptığını vurguladı. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde üstün başarılar diledi. Haberleri dinlediniz.

0: Unutma beni.
1: Hadi artık Deniz. Ne zaman yatacaksın kızım? Baksana saat kaç oldu?
2: Son bir test daha çözüp yatacağım anne.
1: Bana bak. Bu son günlerde çok çalışmaya başladın sen.
2: E sınav yılın biliyorsun ya. Seneye kızınız üniversiteli olacak Şeyda Hanım. Ne haber?
1: Ay inşallah yavrum inşallah. Peki kesin tıp fakültesi mi istiyorsun şimdi Deniz? Yani benim kızım doktor mu olacak?
2: Evet anne. Kesin kararımı verdim. Doktor olmak istiyorum.
1: Anneannenin bu rahatsızlığı da etkiledi seni galiba değil mi yavrum? Hastanelere gide gide, doktorlarla konuşa konuşa.
2: Armağan Hoca. Armağan Hoca beni çok etkiledi anne.
1: Anneannenle ne kadar yakından ilgileniyor değil mi? Allah ondan razı olsun.
2: Öyle. Onun işine duyduğu sevgi, kurduğumuz bağlar, hastanede tanıştığımız bütün doktorlar, yani bana nasıl desem o kadar güven veriyorlar ki. Evet bunlar çok güzel ama galiba beni en çok etkileyen de beyin.
1: Beyin mi?
2: Evet. Beynimizde neler oluyor? Anneannem acaba neden Alzheimer oldu? İşte bu konu benim çok ilgimi çekiyor anne. Düşünsene anne. Beyin denen bir organımız var ve biz onun sırlarını henüz çözebilmiş değiliz.
1: Orası öyle tabii. Çok az bir kısmını kullanıyormuşuz. Hep öyle diyorlar ya.
2: Sonra anneannemin hastalığı mesela, Alzheimer. Bu hastalıkla ilgili o kadar çok araştırılacak konu var ki.
1: Sen de onları mı araştıracaksın yani? Bunu mu istiyorsun gerçekten?
2: Evet, bunu istiyorum.
1: Hakkında hayırlısı olsun kızım. Eğer gerçekten doktorluk mesleğini hakkıyla yapacağına inanıyorsan, bunu istiyorsan ben ne diyebilirim ki?
2: Bak mesela sana bir şey soracağım. Sen Mavi Ay diye bir dizi izlemiş miydin?
1: Aa, hiç izlemez miyim? TRT'de yayınlanmıştı. Ne diziydi ama. Ben o zamanlar henüz daha senin yaşlarındaydım biliyor musun?
2: Ya, sevilen bir dizi miydi?
1: Aa, tabii canım, hem de nasıl. Bir dedektiflik bürosunda geçiyordu. Kadın ve erkek iki dedektif arasında, ikisinin de böyle bir

0: türlü itiraf edemediği bir aşk doğuyordu. Hem romantik hem eğlenceli bir diziydi. Atışıp duruyorlardı. Bu arada da gizemli olayları çözüyorlardı. Ah, güzel zamanlardı.
1: Bruce Willis'i tanıyorsundur o zaman o diziden.
0: Ah, tabii canım, tanımaz mıyım? İyi aktördür.
1: Bruce Willis de demansa yakalanmış anne. Bunu biliyor muydun?
0: Aa, demans mı olmuş o da? Aa, tam bilmiyordum da konuşamıyormuş falan diye okumuştum bir yerlerde.
1: Bak dinle beni. Hastalığının adı frontotemporal demansmış.
0: Neymiş neymiş?
1: Frontotemporal demans.
0: Frontotemporal. Ay, söylenmesi de ne zormuş.
1: Söylemesi kadar teşhis edilmesi de çok zormuş bu hastalığın.
0: Allah Allah, çok ilginç.
1: Düşünsene anne, beyni keşfedemeyince hastalıklarını da haliyle tam çözemeyiz ki. Beynimizde neler oluyor? Bu beyin denen organ ne sırlar gizliyor acaba? Çok heyecan verici değil mi?
0: Oo, benim küçük kızıma da bakın. Kendini iyice kaptırmış bu konulara. Peki doktor hanım, şunu biliyor musunuz acaba?
1: Neyi acaba?
0: Beyin için uykunun ne kadar önemli olduğunu. Hadi bakalım şimdi doğru yatağa.
1: Son bir testim kalmıştı ama.
0: Onu artık yerine bırakın ve uykunuzu ihmal etmeyin doktor hanım. Hem sen yatmadan ben de yatamıyorum be yavrum.
1: Eh peki, ben annemin sözünü dinlerim.
0: Aferin benim güzel kızıma. Ay, doktor mu olacak şimdi benim kızım? Sağlık ordusuna katılacak ha? Frontotemporal. Hay Allah'ım. Daha da kim bilir neler öğretir bu hınzır kız bana.

0: Doğru Ölüm serisinin unutulmaz aktörü Bruce Willis. 2020 yılında Bruce Willis setteyken konuşma yetisinin zaman zaman kaybı, unutkanlıklar, söyleyeceği replikleri hatırlayamama gibi problemlerle karşı karşıya kaldı. 2023 yılında kendisine frontotemporal demans tanısı kondu. Ne yazık ki Bruce Willis bugün oynadığı filmleri hatırlayamıyor. Konuşmak istediği, kurmak istediği cümleleri kuramıyor. Hatta eşi bakım verenlere bir yol göstermek amacıyla Beklenmedik Yolculuk adında bir kitap yayınladı. Peki nedir bu frontotemporal demans? Konuşma yetisinin kaybı ya da empati kaybı, içe kapanma, aynı hareketleri tekrarlama, aşırı tatlı yeme düşkünlüğü, unutkanlık gibi davranış bozukluklarının eşlik edebildiği bir hastalıklar bütünü. Bu hastalık psikiyatrik hastalıklarla çok fazla karışmakta. Hatta biliyor musunuz, frontotemporal demans tanısını gelişmekte olan ülkeler %70 oranında, gelişmiş olan ülkeler ise %50 oranında koyamıyor. Bunun yanında frontotemporal demans tanısı konmuş hastaların tanısı %60 oranında yanlış. Nörologların daha fazla hata yaptığı bir nörolojik hastalık yok.
1: Unutma beni.
2: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve spikeriniz ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız hep birlikte. Hayat Radyo'da başlıyor.

Bazen insan hayatın tam ortasında durur ve her şey durmuş gibi gelir. Sanki herkes bir yere yetişiyordur, bir tek sen geride kalmış gibi hissedersin. Bugün burada kendine yeniden inanman için bir neden bırakmak istiyorum sana. Belki büyük bir değişim olmayacak hemen. Ama küçücük bir umut bile insanın içindeki karanlığı dağıtmaya yeter bazen. Bir sabah daha uyandıysan, hayat senden hala vazgeçmemiş demektir.

İnsan bazen güçlü olmak zorunda kaldığı için yorulur. Kimse fark etmez bunu. Çünkü güçlü görünen insanlar genelde yardım istemeyi öğrenememiştir. Ama bilmeni isterim, dinlenmek başarısızlık değildir. Yavaşlamak vazgeçmek değildir. Ağlamak güçsüzlük değildir. Bir çiçek bile her mevsim açmaz. Bazı dönemler sadece kök salarsın. Dışarıdan hiçbir şey olmuyormuş gibi görünür. Ama içeride büyük bir hazırlık vardır. Bugün kendini eksik hissediyorsan, belki de sadece büyüyorsundur. Hayat bazen seni geciktirir. Çünkü seni koruyordur. Bazen istediğin şey olmaz. Çünkü daha iyisi yoldadır. Ve inan, bir gün dönüp baktığında seni en çok üzen şeylerin bile seni bugünkü haline hazırladığını anlayacaksın.

Hayatta herkesin görünmeyen bir savaşı vardır. Kimisi geçim derdindedir, kimisi yalnızlıkla mücadele eder. Kimisi kırılmıştır ama belli etmez ve bazı insanlar vardır. Herkesi toparlar ama kendi içi dağınıktır. Eğer böyle hissediyorsan, kendine biraz şefkat göstermenin zamanı gelmiş olabilir. Kendinle konuşurken kullandığın dili değiştir. Yetişemedim yerine elimden geleni yaptım de. Başaramadım yerine henüz olmadı de. Çünkü insanın kaderini bazen başkaları değil, kendi iç sesi belirler. Ve unutma, insan en karanlık gecede bile gökyüzünü tamamen kaybetmez. Çünkü yıldızlar karanlıkta görünür.

Bazen hayat istediğimiz gibi gitmez. Planlar bozulur. İnsanlar değişir. Bazı vedalar hiç beklenmedik anda gelir. Ama her bitiş kötü değildir. Bazı kapılar kapanır. Çünkü artık o odada büyüyemezsindir.

Sevgili dinleyiciler, bugünün de sonuna geldik. Buluşuncaya kadar hoşça kalın ve unutmayın, hayat radyoda, radyonuzda, yanı başınızda.

0: Hayat radyoda.
1: Reklamlar.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Ayrı Dünyalar 5. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Kemal Köksal Engür, Dadı Suna Pekuysal, Birinci Adam Erkan Sever, Doktor Abdülkadir Günyaz, Hemşire Selma Kutlu.
1: Evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan Serap, şirketin iflasın eşiğinde olduğunu ve Kemal'in kumar oynadığını da öğrenince yıkılır. Kemal'in kumar borcuna karşılık para aldığı adamlarsa sürekli eve gelip Kemal'i aramaktadırlar. Öte yanda Leyla Hanım, şirketin içinde bulunduğu durumu öğrenmek için Orhan Bey'in yanına gider.

0: Yine mi ağlıyorsun sen?
1: Hayır anne, ağlamıyorum.
0: Yalancı seni.
1: İnanın, inanın doğruyu söylüyorum.
0: Ha, bırak ağlamayı. Kemal'in bağırdığını duydum.
1: Yalnızca konuşuyorduk anne.
0: Onun için mi bağırıyordu? Her şeyi duydum. Sana kaç kere oğlumu rahat bırakmanı söyledim. Hiç laf dinlemez misin?
1: İnanın onu kızdıracak bir şey yapmadım.
0: Bilmez miyim? Sen hiçbir şey yapmazsın zaten. Benim oğlum kendi kendine bağırmayı çok sever.
1: Doğru söylüyorum. Ne olur bir kere de bana inanın anne.
0: Kemal, oğlum, bir yere mi gidiyorsun?
2: Dışarı çıkıyorum anne.
0: Daha yeni geldin evladım. Otur da yüzünü göreyim.
2: Anne kalamam. Çok önemli bir işim var. Sonra konuşuruz. Geç gelebilirim. Tamam mı? Hoşça kalın.
0: Peki oğlum, güle güle.
1: Güle güle.
0: Gördün mü yaptığını?
1: Ben ne yaptım ki anneciğim?
0: Oğlum senin yüzünden evde durmak istemiyor. Zavallı çocuk ne yapsın? Evde huzuru olmayınca kendini dışarı atıyor.
1: Ne olur yalvarırım böyle söylemeyin.
0: Yalvarırım böyle söylemeyin.
1: İzin verirseniz bahçeye çıkabilir miyim?
0: Elbette. Söylediklerim işine gelmeyince kaçarsın.
1: Yalnızca biraz hava almak istemiştim.
0: Çık bakalım, çık. Ay, bu iş daha ne kadar devam edecekse.
1: İzninizle.

0: Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne yapmam gerek bilmiyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Bütün bunlar kötü bir rüya olsa. Sonra birden uyansam, her şey düzelse.
1: İyi günler hanımefendi. Sizi korkutmak istememiştim. Ama öyle dalgın duruyordunuz ki geldiğimi görmediniz bile.
0: Özür dilerim. Geldiğinizi gerçekten de fark etmedim. Bir şey mi istemiştiniz?
1: Kemal'i görmek istiyordum. Evde mi acaba?
0: Sizi hatırladım. Geçen akşam da gelmiştiniz.
1: Haklısınız. Bu ikinci gelişim.
0: Ne yazık ki Kemal evde yok.
1: Sanırım hep yanlış zamanda geliyorum.
0: Ben yardımcı olabilir miyim?
1: Kendisiyle görüşmem gerekiyordu. Beklesem iyi olacak.
0: Bakın, az önce dışarı çıktı. Giderken de geç geleceğini söyledi. Beklemeseniz daha iyi olur.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır.
1: Pekala. Ben gene gelirim. Hoşça kalın.
0: Güle güle. Fatih tanımadığın kimselerle konuşma demişti. Yoksa bu adam... Yok canım. Ama neden olmasın? Kim olduğunu, ne istediğini söylemiyor. Üstelik tekrar geleceğini de söyledi. Bunu hemen Fatih'e söylemeliyim. Ama nasıl? Telefon edersem annem şüphelenir. Dadıyla da haber gönderemem. Of, Fatih sana ihtiyacım var. Ne olur bugün gene gel. Olanları sana anlatmam gerek.
2: Ne? Döndün mü?
0: Evet anne. Temiz hava iyi geldi.
2: Demek hava aldın.
0: Dışarıda tam bir bahar havası var. O kadar güzel ki. İsterseniz siz de çıkın.
2: Neden dışarı çıkmamı istiyorsun?
0: Yanlış anlamayın lütfen. Sadece havanın çok güzel olduğunu söyledim. Size de iyi gelir.
2: Benim hava almaya ihtiyacım yok.
0: Peki.
2: Ama öyle zannediyorum ki senin iyi bir sebebin var.
0: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bana anlatacak bir şeylerin olmalı. Bahçeye sadece hava almak için çıktığını sanmıyorum.
0: Lütfen açık konuşun. Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Seni dinliyorum.
0: Ne anlatmamı istiyorsunuz?
2: Dışarıda gizli gizli konuşmaya çalıştığın adamı anlatmanı istiyorum.
0: Hangi adamı?
2: Bana bak kızım. Benden gizlemeye çalışma. Seni görmediğimi mi sanıyorsun? Kimdi o adam?
0: Ama anne...
2: Korkuyorsun deyip görmeyeceğimi sanıyordun ama yanıldın. İşte her şeyi gördüm.
0: Yanlış şeyler düşünüyorsunuz.
2: Düşünmüyorum. Sana gördüklerimi söylüyorum. Onunla nasıl konuştuğunu gördüm. Önceden tanıdığın her halinden belli oluyordu. Söyle hadi. Söyle.
0: Hayır anne, düşündükleriniz doğru değil.
2: Doğru olduğunu biliyorum. Onun için oğluma kötü davranıyorsun, onu üzüyorsun. O evden gidince de rahat ediyorsun.
0: Ama bu haksızlık, doğru değil mi?
2: Tabii ki doğru. Oğlumu özellikle evden uzaklaştırıyorsun. Çünkü ancak o zaman sevgilinle rahat buluşabilirsin. Ama yanıldın işte.
0: Lütfen susun.
2: Susmak mı? Susmak ha? Daha konuşmaya başlamadın bile. Sen ailemizin yüz karasısın. En sonunda bunu da yaptın. Sevgilin olacak o adamı evimize kadar çağırdın.
0: Hayır.
2: Hiç utanmadın değil mi? Ama oğlum gelince bunun hesabını vereceksin.
0: Bir gün bu söylediklerinize pişman olacak.
2: Beni tehdit mi ediyorsun? Kimin pişman olacağı ortada. Oğlum seni boşayınca aklın başına gelecek ama iş işten geçmiş olacak.
0: Boşanmak mı? Neler söylüyorsunuz?
2: Seni utanmaz seni. Ne bekliyordun yani? Artık bu evde kalabileceğini mi sanıyorsun?
0: Yanılıyorsunuz anne. İnanın yanılıyorsunuz. Zamanı gelince size her şeyi anlatacaktım.
2: İşte kendi ağzınla itiraf ettin. Ben de bunu
0: lütfen,
2: bekliyordum zaten.
0: Lütfen susun anne, bunlar doğru değil.
2: Niçin bakın, susacakmışım ha, niçin?
0: Yalvarırım susun.
2: O adamı gördüm.
0: Hayır hayır.
2: Sevgilini bakın, gördüm.
0: Hayır hayır, doğru
2: sevgilini
0: değil
2: gördüm.
0: Bu, doğru değil, doğru değil.
2: Oğlum seni boşayacak.
0: Hayır hayır.
2: Oğlum seni boşayacak. Boşayacak.
3: Serap kızım.
0: Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum.
3: Yavrum ne oldu sana? Hanımefendi. Hanımefendi.
2: Ne var dadı?
3: Şey, Serap kızımın nesi var?
2: Neden sordun dadı?
3: Yanımdan koşarak çıktı. Hem ağlıyordu hem de ne bileyim efendim. Yani Allah korusun ama sanki delirmiş gibiydi. Peşinden bağırdım ama beni duymadı bile.
2: Ne tarafa gitti?
3: Bahçeye çıktı. Hı. Gidip baksam iyi olacak.
2: Hayır dadı. Sen kendi işine bak.
3: Ama yavrucak çok kötü bir haldeydi.
2: Sana işine bak dedim dadı. Bu aile meselesi seni ilgilendirmez.
3: Belki yardımım dokunur diye düşünmüştüm hanımcığım. Çocukcağız pek iyi görünmüyordu da.
2: Düzelir düzelir, merak etme.
3: Peki efendim, siz bilirsiniz.

0: Serap hala gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Merak etmeye başladım.
1: Çocuk değil ya, elbette dönecek.
0: Karakola haber versek diyordum. Ya başına bir şey geldiyse?
1: Çok uzattın dadı. Ben ne yapacağımı bilirim, sen işine bak.
0: Peki hanımefendi, peki. Geldi galiba. Hemen kapıyı açayım. Serap,
2: benim dadı.
0: Sen miydin Kemal? Gir içeri yavrum, gir.
2: Ne oldu öyle dadı? Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba.
0: O nasıl söz yavrum? Ben yalnızca Serap geldi zannetmiştim.
2: Serap mı? Sen ne demek istiyorsun dadı? Serap nerede, yok mu?
0: Bir bilsem nerede olduğunu, bir
2: dadı,
0: bilsem.
2: Ağlamayı bırak da anlat. Nerede Serap?
0: Akşamüstü koşarak evden çıktı. Bu saat oldu hala dönmedi.
2: Annem nerede?
0: İçeride.
2: Hadi dadı, ağlamayı kes artık. Hadi kes tamam. Anne?
1: Sen miydin yavrum, hoş geldin.
2: Anne Serap nerede?
1: Otursana yavrum.
2: Anne Serap nerede dedim sana.
1: Anlatacağım, biraz sakin ol.
2: Ne demek sakin ol anne? Bir kadın gecenin bu saatinde nerede olabilir?
1: Sana her şeyi anlatacağım, o zaman nerede olduğunu anlarsın.

0: He, işte böyle oldum. Onu sevgilisiyle yakaladığımı öğrenince evden kaçtı.
1: İyi de nereye gitmiş olabilir?
0: Nereye olacak? Elbette onun yanına gitmiştir. Beklediğimiz fırsat ayağımıza kadar geldi. Şimdi ondan ayrılmak için geçerli bir nedenin oldu işte. Hiç zaman kaybetmeden bu işi halledelim.
1: Haklısın anne. Böylece ondan kurtulmuş olacağım. Ama...
0: Şimdi ne var? Yoksa üzülüyor musun?
1: Yok yok yok, kesinlikle üzülmüyorum. Yalnız biraz erken olduğunu düşünüyorum. Herkes bu işi de başaramadığımı söyleyecek.
0: Böyle bir olay olmadan boşansaydın dediğin doğru olabilirdi. Ama bir düşünsene, karını sevgilisiyle yakaladık. Bundan daha güzel bir sebep olabilir mi? Bu namus meselesidir oğlum. Biz asil bir aileyiz. Onurumuzu korumak zorundayız.
1: Doğru söylüyorsun. Hemen boşanma davasını açacağım. Hatta bu davayı Fatih'e vereceğim ki bize karşı koruduğu Serap'ın nasıl biri olduğunu anlasın.
0: Artık seni üzen o kadından kurtulacağız oğlum.
1: Haklısın anne. Kurtulacağız.

0: Hadi Serap. Hadi aç artık gözlerini, bir şeyler söyle. Allah'ım ona yardım et. Bir an önce kendine gelsin. Serap. Ha, Serap. Nihayet kendine geliyorsun.
1: Fatih. Hı. Senin ne işin var burada?
0: Benim evimdesin Serap.
1: Ne? Neler oluyor?
0: Olanları sen anlatacaksın ama... ama önce dinlenmek şartıyla.
1: Ay, dayak yemiş gibiyim. Bütün vücudum ağrıyor.
0: Hı, doktor bunun olabileceğini söyledi. Oo. Korkulacak bir şey yok.
1: Doktor mu?
0: Evet. Uzun süre baygın kalınca doktor çağırmak zorunda kaldım ama önemli bir şey yokmuş. Yalnızca dinlenmen gerekiyor. Bak şimdi önce şu ilacı iç. Peki. Ben de bir çay hazırlayayım sana.
1: Çok iyisin Fatih. Teşekkür ederim. Saat kaç?
0: Saat gece yarısına geliyor.
1: İnanamıyorum. Gece yarısı olmuş. Hemen eve dönmem gerek.
0: Bak bence bu iyi bir fikir değil. Bu gece burada kalmanı istiyorum. Ne yapacağımızı yarın konuşuruz.
1: Kalamam, beni merak ederler. Hem sonra hakkında ne düşünürler?
0: Beni iyi dinle. Seni o halde bulduktan sonra gitmene izin veremem. Ayrıca bana olanları anlatmanı istiyorum.
1: Güvenebildiğim tek insan sensin. Sen de olmasan kiminle konuşurdum Fatih?
0: Her zaman yanında olacağımı biliyorsun. Sana yardım etmek istiyorum. Sen de bana yardım etmelisin.
1: Benim bildiklerimden fazlasını biliyorsun. Bana bütün olanları anlatmasaydın hiçbir şeyden haberim olmayacaktı.
0: Peki bugün neler oldu?
1: Bugün dinle.

0: Duyduklarıma inanamıyordum. Sözleri beynimde çınlamaya başlamıştı. Hatırladığım tek şey evden koşarak çıktığım. Nereye gidecektim, ne yapmak istiyordum hiçbir şey bilmiyorum. Tek istediğim oradan bir an önce kaçmaktı. Sonrasını hatırlamıyorum.
1: Sonrasını da ben anlatayım. Bugün sizden ayrıldıktan sonra büroya döndüm ama içimde bir sıkıntı vardı. Bunun üzerine tekrar size dönmeye karar verdim. Tam eve yaklaşıyordum ki yolun kenarında bir karaltı gördüm. Ne oldu pek seçilemiyordu. Ama yaklaştıkça bunun bir insan vücudu olduğunu gördüm. Biraz daha yaklaşıp hemen arabadan indim. Ne yalan söyleyeyim, biraz da korkmuştum.
0: Issız bir yolda yerde boylu boyunca yatan bir kadın. Düşünsene, kim olsa korkardı.
1: Hele o kadının sen olduğunu görünce çok daha fazla korktum. İlk işim nefes alıp almadığını kontrol etmek oldu. Çok şükür yaşıyordun. Görünürde herhangi bir yara izi de yoktu. Rahatlamıştım. Seni arabaya taşıyıp buraya getirdim.
0: Neden eve götürmedin?
1: Bilmem, yolda aynı soruyu ben de kendi kendime sordum ama önemli bir olay olmasa sen zaten orada olmazdın. Seni buraya getirmek daha doğru bir karar diye düşündüm.
0: Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Eğer sen olmasan ben hala orada olacaktım. Sonrasını da düşünmek bile istemiyorum.
1: Evet küçük hanım, düşünmesen daha iyi edersin.
0: Bütün bunlar rüya gibi Fatih. İnanmak öyle zor ki.
1: Ben Leyla anneye şaşırıyorum. Nasıl olur da senin hakkında böyle düşünebilir?
0: Biliyorsun, beni hiç kabullenemedi. Ona göre ben Kemal'e layık değildim. Bunu her fırsatta belli ediyordu.
1: Biliyorum.
0: Peki şimdi ne yapacağız? Ben hala eve gitmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Hayır Serap. Hele bu anlattıklarından sonra seni hiç bırakamam.
0: Ama merak ederler.
1: Eğer merak etselerdi şimdiye kadar çoktan ararlardı. Bak şimdi, onları aklından çıkarmanı ve deliksiz bir uyku uyumanı istiyorum.
0: Peki.
1: Hele sabah olsun, ne yapacağımızı o zaman karar veririz.
0: Peki Fatih. İyi geceler.
1: Sana da Serap.

0: gene. Aklıma hep kötü şeyler geldi.
1: Benim yanımdaydı dadı.
0: Bari telefon etseydin ha evladım.
1: Haklısın dadı, haber vermemiz gerekirdi ama olmadı işte.
2: Annem evde mi?
0: İçeride.
2: Fatih.
1: Korkma Serap, ben yanındayım. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak.
0: Hadi hadi girin içeri, hadi geçin hadi.
2: Anne ben geldim.
3: Senin ne işin var burada?
1: Böyle konuşma Leyla anne. Görmüyor musun kız perişan bir halde.
3: Derhal bu evden gitmeni istiyorum.
2: Anne lütfen bana böyle davranmayın. Ben size ne yaptım?
3: Bir de soruyor musun? Sen ne yaptığını daha iyi bilirsin. Dünden beri neredeydin? İstersen ben söyleyeyim. O adamın yanındaydın değil mi? Şimdi hangi yüzle buraya geliyorsun?
2: Bu doğru değil.
1: Serap benim yanımdaydı.
3: Çok güzel. Demek sen de işin içindesin.
1: Serap'a boş yere yükleniyorsun Leyla anne. Bilmediğin çok şey var.
3: Ben her şeyi biliyorum. Gözlerimle gördüm.
1: Boş yere kalp kırıyorsun. Serap'ın hiçbir suçu yok.
3: Tabii canım. O kadar masum ki oğlumun evden gitmesini fırsat bilip hiç utanmadan sevgilisi olacak o adamı eve çağırıyor. Hem de benim evime.
2: Yanılıyorsunuz anne.
3: Bak kızım, biz tanınmış bir aileyiz. Bugüne kadar hakkımızda en ufak bir dedikodu çıkmamıştı. Tabii sen gelinceye kadar. Şimdi el içine çıkacak yüzümüz kaldı.
1: Yeter artık. Bu kadarına tahammül edecek halim yok. Hadi Serap gidiyoruz buradan.
3: Gidersiniz tabii. Gidin. İşinize gelmedi çünkü. Bakalım mahkeme kağıdını eline alınca ne yapacaksın?
2: Ne mahkemesi? Ne diyorsun anne?
3: Ne olacak? Boşanma davasından söz ediyorum. Oğlum senden ayrılmaya karar verdi.
2: Fatih.
1: Bu ne demek oluyor anne?
3: Yani boşanma davası açacağız demek oluyor.
2: Anne bunu hak edecek bir şey yapmadım. Yalvarırım inan.
1: İleride pişman olacağın sözler söylüyorsun Leyla anne.
3: Kim? Ben mi? Güldürme beni Fatih. Asıl pişman olacak biri varsa o da Serap'tır.
1: Gidelim Serap. Burada kalmanın bir anlamı yok artık.
2: Daha ne bekliyorsun Fatih? Ona gerçeği anlatmak zorundasın.
1: Zamanı var.
2: Ama Fatih...
1: Zamanı var dedim Serap. Hadi gidelim artık.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Dadı, Serap bir süre benim evimde kalacak.
0: Neden?
1: Sonra anlatırım dadı. Sen bil yeter.
3: Dadı! Dadı hemen buraya gel.
1: Hadi yanına git. Durup dururken sana da kızmasın.
0: Geliyorum hanımefendi, geliyorum. Aman evlatlarım. Ne olur beni habersiz bırakmayın, olur mu?
1: Tamam dadı, tamam.
2: Seni
1: merak
2: sık sık
1: etme.
2: Arayacağım dadı.
0: Hadi. Güle güle yavrum, güle güle çocuğum.

0: Ne kadar da masum görünüyor. Kim bilir neden bu hale geldi. Dilerim hemen iyileşir.
1: Bir gelişme var mı hemşire hanım?
0: Evet, Allah'tan kimliği üzerindeymiş. Telefonu bulmak kolay oldu.
1: Telefonu bulabildiniz demek. İyi, hemen arayıp ailesine durumu bildirsem iyi olur. Siz buradan ayrılmayın.
0: Peki efendim.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılması ve toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında Selimiye Camii'ni aslına uygun restore ettik dedi. Bir de müjde veren Erdoğan Edirne Sarayı ve bahçelerini de yeniden ayağa kaldıracağız diye konuştu. Edirne'deki temasları çerçevesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Erdoğan'a ziyaret ettiği kafede yoğun ilgi gösterildi. Liselere geçiş sistemi sınavı başladı. İki oturumdan oluşan sınavın sözel bölümünde 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre veriliyor. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumda da 40 soru bulunuyor. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Bu çerçevede 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilinde komisyon başkanı değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın içeriğine ilişkin taraf...

yeniden meydana geldi. Nurdağ ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen depremin Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Buna göre başkent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da yaşayanların kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

Merhaba sayın dinleyenler, 13 Haziran Cumartesi sabahından herkese günaydın. An itibarıyla Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Bölge Gündemi programını Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca da Bölge Gündemi programıyla sizinle olacağız. Programımız boyunca sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Instagram, X ve N sosyalde TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son gönderiye yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi'nde bugün ilk olarak dünden bugüne yansıyan haberleri aktaracağız. Ardından Kıbrıs Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Melek Piro'yla Kıbrıs gündemine bakacağız. Daha sonra da hava durumu ve yol durumunu sizinle paylaşacağız. Basında gündem köşesinde ise bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri aktaracağız. Ve şehirden bölgeye köşesinde ise TRT Yurt muhabirimiz Emre Bozdemir Adana ve Kozan gündemini aktaracak.

Çukurova köşesinde ise haber ajanslarının servis ettiği son haberleri paylaşacağız. Ve bugün programımızda ziraat mühendisi, proje danışmanı Gizem Bilgili ile de söyleşimiz olacak. Tarım ve hayvancılık danışmanlarının sektöre sağladığı faydaları konuşacağız. Ve programın son bölümünde ise kültür sanat rehberi köşemizde bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri size aktaracağız. Tekrar bölge gündemine hoş geldiniz.

0: Dünden bugüne.
1: Sayın dinleyenler, dünden bugüne yansıyan haberleri aktarıyoruz. İlk haber Hatay'dan. Hatay'da korkutan yangın, 200 dönümlük zeytinlik alan kül oldu. Hatay'ın Kırkan ilçesinde tarlada yakılan anız ateşinin zeytin bahçelerine sıçraması sonucu çıkan yangında 200 dönümlük alan zarar gördü. Güzelce ve Karaçağal mahallelerinde etkili olan alevler orman ve itfaiye ekiplerinin bir saati aşan müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Hatay'da zeytin sorunları ve çözüm önerileri toplantısı. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hatay'da zeytin sorunları ve çözümleri üzerine toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda zeytinin bu coğrafyalarda çok kadim bir bitki olduğunu söyledi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan Türkiye ikinciliği. Hatay Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri Boçe Bowling Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Gaziantep'te tarihi gün. Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a liderliğindeki yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye ile diplomatik ilişkilerde tarihi bir adım atıldı. İç savaş nedeniyle 2011 yılında kapatılan Gaziantep Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu 15 yıl aradan sonra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Türkiye Dışişleri Başkan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in katıldığı resmi törenle yeniden açıldı. Emniyet Müdürü'nden öğrencilere sürpriz futbol sürprizi. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehit Kamil Empati İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle futbol oynadı. Sınıfları dolaştı ve gelecek hedeflerine ilişkin ilham verici tavsiyelerde bulundu. Özcan, halkla iç içe yönetim anlayışıyla takdir toplarken okul müdürü ziyareti motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Görme engelli öğrencilere destek projesi. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Bayram Bala, görme engelli öğrencilerin sınava hazırlık kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bu kapsamda üniversite bünyesinde çalışmalarını yürüten proje üretim ve yönetim topluluğu üyeleriyle fikrini paylaşan Bala, onların da istekli olması üzerine projeyi hayata geçirdi. Bunun üzerine gönüllülük esasıyla bir araya gelen yaklaşık 70 üniversiteli, GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için düzenlenen deneme sınavlarında soruları sesli okuyarak öğrencilerin sınav deneyimi kazanmalarına katkı sağlıyor. Kahramanmaraş'ta koordinatör ebe uygulaması başlatıldı. Anne ve bebek sağlığını korumak için koordinatör ebe uygulaması Kahramanmaraş'ta faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ta kaçak avcılığa geçit yok. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Denetimlerde 5 canlı kınalı keklikle 3 keklik yakalama tuzağı ele geçirildi. Kadirli sucuk ekmek coğrafi işaret tescili aldı. Osmaniye'nin kadirli sucuk ekmek lezzeti coğrafi işaretiyle tescillendi. Ekonomik ve turizm katkısı bekleniyor. Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu. Adana'da Yüreğir Vergi Dairesi'nde icra müdür yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki B.T. işe gitmeyince arkadaşları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Sıradaki haberde Mersin'den. Mersin'de atıktan kağıda resim sergisi. Mersin'de yürütülen Dahi Mersin projesi kapsamında düzenlenen atıktan kağıda ve sanata resim sergisi geri dönüşüm ve sanatı bir araya getirdi. Atık tekstil ürünlerinden elde edilen el yapımı kağıtlar üzerine hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Günler Belediye Spor Süper Amatör Lig'de Mersin 1. Amatör Lig playoff finalinde Çayspor'u 6-5 yenerek Süper Amatör Lig'e yükseldi. Sayın dinleyenler, son haberde yine Mersin'den. Mersin'de deniz dibinden çıkan atıklar şaşırttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında marinada deniz dibi temizliği yaparak plastik, lastik gibi atıkları sergiledi ve çevre koruma çağrısında bulundu. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.

0: Adadan Haberler.
1: Sayın dinleyenler, bölge gündeminde konuğumuz Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Sayın Melek Piro bizimle. Sayın Piro, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan herkese günaydın dileklerimi iletiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Piro, Kıbrıs gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Tabii ki aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığında 200 gün başlıklı basın toplantısı düzenledi bu hafta. Erhürman'ın açıklamasında süreçte çözüm iradesi çerçevesinde ortaya koydukları 4 maddelik metodolojiye sadık kaldıklarını söyledi. Ortaya koydukları metodolojinin biz müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere istiyoruz şeklinde olduğuna işaret eden Erhürman, en önemli hedeflerinden birinin görüşme masasıyla paralel biçimde güven yaratıcı önlemlerde ileri adımlar atılması olduğunu vurguladı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, 5+1 olmasın diye bir tavrımız yok ama üretici bir toplantı olsun istiyoruz. Tahminim 5+1'in gerçekleşme ihtimali çok yüksektir. İstediğim 5+1 olsun ama iş ola bir toplantı tercih ettiğim bir şey değil dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de bu hafta Kıbrıs'ta temaslarda bulundu. Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulis ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edildi. Holguin, Temmuz ya da Ağustos ayında yapılması planlanan 5+1 toplantısına hazırlık yapıldığını söyledi, bu konuda iyimser olduğunu belirtti. Holguin'le görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulis, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda ihtiyatlı iyimser olduğunu söyleyerek müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferans için hazırlık çalışmaları başladı dedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'da Temmuz sonu Ağustos başında 5+1 toplantısı yapılacağını düşünmediğini, görüşme olsun diye görüşme yapmayacağını söyledi. 4 maddelik önerilerini öngörmeyen bir sürecin içinde olmayacaklarını kaydeden Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'in bir tarihten bahsettiğini ve bunun da 4 maddelik önerilerde gelişme olduğu anlamına geldiğini düşündürdüğünü söyledi. Başbakan Ünal Üstel Güney Kıbrıs'ta Fransa arasında imzalanan kuvvetlerinin statüsü anlaşmasını değerlendirdi. Üstel, söz konusu anlaşmanın adada Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğuna işaret ederek tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlamasının mümkün olmadığını

vurguladı. Dışişleri Bakanlığı da imzalanan anlaşma ile ilgili açıklama yaparak adada ve bölgede hassas dengeleri bozmaya yönelik anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Halkı açısından yok hükmünde olduğunu kaydetti. Konifa Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'da sahaya çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A milli futbol takımı Padania'yı farklı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Millilerimiz maçı 6-1 kazandı ve finali galibiyetle tamamlayarak Konifa Avrupa Şampiyonluğu Kupası'nı müzesine götürdü. Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ülkemize temaslar gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi ilk olarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmen tarafından kabul edildi. Bakan Çiftçi görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Çiftçi Meclis Başkanı Ziya Özsürkler tarafından da kabul edildi. Çiftçi iki bakanlık arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla çalışmalar yapacaklarını söylerken Öztürkler'de düzensiz göç, kamu güvenliği, muhaceret, kriminal olaylar için ciddi çalışmalar yapılmasının önemine vurgu yaptı. Bakan Çiftçi Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edildi. Üstel ekonomiyi ve halkın güvenliğini ileriye taşımak için anavatan Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'la da bir araya geldi. Oğuz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, Bakan Oğuz'la görüşmesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ayrılmaz bir bütündür vurgusu yaptı. Bakan Çiftçi, temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli ile de görüştü. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu, Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği tarafından düzenlenen Atit Turizm'in Enleri ödül törenine katıldı. Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği gecede Atoğlu, yılın Türk Dünyası Turizmi onur ödülüne layık görüldü. Bakan Atoğlu, Türkiye temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında turizm alanında atılabilecek ortak adımlar, sektörün desteklenmesine yönelik çalışmalar ve teşvik mekanizmaları ele alındı. Bakan Atoğlu, Türkiye temaslarının ardından Azerbaycan'a geçti. Azerbaycan'da bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Günü etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe Bakan Atoğlu ile birlikte Başbakan Ünal Üstel de katılacak. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayın Örlük ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı seçim tarihiyle ilgili DRT'ye değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, parti olarak genel seçimlerin Ekim ayında yapılmasını istediklerini belirterek, Ekim'de yapılacak bir seçimin hem ülke hem de siyasi çıkarlar açısından daha iyi olacağını ifade etti. OVP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in genel ve yerel seçimlerin Aralık ayında beraber yapılması kararını hükümet ortakları olarak önümüzdeki hafta değerlendirerek netleştireceklerini aktardı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk'ünün gönül bağları ve ortak kültürel kökleriyle her zaman Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Üye ülkeler arasındaki eğitim işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk'ünün gönül bağları ve ortak kültürel kökleriyle her zaman Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ve son olarak çocukları korumak, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için ilgili bakanlıklar ve Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen toplantıda çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin önlenmesi, erken müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi ve koruyucu önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İmzalanması planlanan protokolle çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir çevrede büyümelerini destekleyecek kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve risk altındaki çocuklara erken müdahale ve suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu amaçlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gündem bu şekilde.

0: iyiydi.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Piro katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Haber Spikeri Sayın Melek Piro bizimleydi. Kıbrıs gündemini aktardı.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Hava durumu.
1: Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Büşra Kılıç aktaracak. Sayın Kılıç, günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın, hoş buldum.
1: Sayın Kılıç, bölgede nasıl bir hava bekliyorsunuz? Tahminler aktarır mısınız lütfen?
9: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Fikirli çevreleri hariç yerli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerli olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Hatay çevrelerinde yerlere kuvvetli esmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları Adana 30 derece, Gaziantep 32 derece, Hatay 27 derece, Kahramanmaraş 32 derece, Kilis 31 derece, Mersin 29 derece, Osmaniye 28 derece olacak. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Kılıç katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
9: Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Büşra Kılıç aktardı.
8: Yol durumu.
1: Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor. Çeşmen Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D-400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet Yolu'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Tarsus Çamlıyer Eyi yolunda 42 ila 48. kilometreler arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Son olarak Ceyhan Çukurköprü Devlet yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
10: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
11: TRT TRT Çukurova Radyosu.
12: Bölge basınından özetler.

Sayın dinleyenler, saatler 10.27'yi gösteriyor. Bölge basından özetlere de Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Gazete "Tek yürekle meydanlarda" başlıklı haberle öne çıkıyor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda ilk sınavında yarın Avustralya ile karşılaşacak. Saat 7'de başlayacak maç için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları meydanlarda buluşturacak organizasyonlar hazırlandı. Trafik sigortasında yeni dönem başladı. Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında önemli değişikliklere gidildi. Kazaya karışan araçlar için yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Başka başvuruya gerek kalmayacak. Sabah gazetesi de "Hazırız, hedefimiz büyük" başlıklı haberlerine çıkıyor. Tam 24 yıl sonra Ay Yıldızlılar yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Bir neslin özlemle beklediği büyük dönüş gerçekleşti. A milli takımı milyonların duasını ve 86 milyonun umudunu arkasına alarak 2026 Dünya Kupası serüvenine başlıyor. Hedef sadece katılmak değil, turnuvaya damga vurmak. A milli takımın ilk durağı Avustralya olacak. Beyazıt'ta fahiş fiyata geçit yok. Halktan gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarına yönelik soruşturma başlattı. 28 şüpheli gözaltına alındı. Hakimiyet gazetesi de "Çocuklar okulda olmalı" manşetiyle karşılıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 2025 yılında en az 94 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan kurum ve kuruluşlar, çocukların eğitimden koparılmaması ve güvenli bir geleceğe hazırlanması çağrısında bulundu. Tarsus'ta mavi altın dönemi, küresel pazarda milyarlarca dolarlık hacme sahip olan ve yüksek katma değeriyle mavi altın olarak adlandırılan mavi yemiş yatırımı için Tarsus'ta hazırlıklar hızlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde üretici Görkem Coşkuner, avro bazlı yüksek maliyetlere ve bölgenin yüksek pH'lı toprak yapısına rağmen İspanya'dan gelecek özel fidanlarla topraksız tarım hamlesi başlattıklarını açıkladı. Mezitli'de atık getirme merkezi açıldı. Mezitli Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakları korumak amacıyla yapımını tamamladığı atık getirme merkezini hizmete açtı. Atık getirme merkezinin açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Çevreyi korumak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi. Müdürlere liderlik dersi. Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde okul müdürlerine liderlik, kriz yönetimi ve etkili iletişim konularında önemli bilgiler aktarıldı. Eğitimde vizyoner liderliğin önemi ve kriz dönemlerinde doğru iletişim stratejileri masaya yatırıldı. Çiftçi varsa gelecek var. Erdemli Belediyesi ilçedeki üretimin gücünü artırmak amacıyla çiftçilere dev bir tarımsal destek paketi sundu. Dağıtım töreninde üreticilere seslenen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Toprak varsa hayat vardır, üretim varsa bereket vardır, çiftçi varsa gelecek vardır. İşte Erdemli Belediyesi olarak biz de her zaman üreticimizin yanında olmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz" dedi. Kız Kalesi için güvenlik zirvesi. Mersin Valisi Atilla Toros ve Kent Protokolü Kız Kalesi sahilinde incelemelerde bulunarak bölgedeki turizm hareketliliğini ve alınacak asayiş tedbirlerini yerinde denetledi. Toplantıda yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Kız Kalesi ve çevresinde yaşanan turizm hareketliliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, sunulan hizmetler, planlanan ve düzenlenen etkinlikler tüm yönleriyle ele alınarak değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Mersin köşe bucak ilaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesi ve yağışlar sonrası artan haşere popülasyonuna karşı kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dere yataklarından sulama havuzlarına kadar binlerce noktada önlem alan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de anında müdahale ediyor.

Sırada Adana 5 Ocak gazetesi var. Gazete 1,72 milyar dolarlık imza atıldı başlıklı haberle öne çıkıyor. Türkiye'de 2027-2047 döneminde araç muayene hizmetini devralmaya hazırlanan Turka, ülke genelinde yeni nesil istasyonlar kuracak iş ortaklarıyla 20 yıllık işbirliği anlaşmalarını imzaladı. Adana Güney Haber gazetesi de okul sıraları boş, sokaklar dolu manşetini atmış. 160 milyon çocuk geleceğini arıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde acı tablo bir kez daha gözler önüne serildi.

0: etti. Küresel krizler, yoksulluk ve göç dalgaları nedeniyle dünya genelinde çalışan çocuk sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı. Çocukların ellerinde kalem yerine alet çantası, omuzlarında ise yaşlarından büyük yüklerin olduğu bir dünyada uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri bir kez daha çocuk işçiliğine son verilsin çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler ve ILO'nun yayımladığı son raporlar, çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılarak ağır şartlar altında çalıştırılmasının küresel bir yara olmaya devam ettiğini gösteriyor. Gazete 27 öğrencilere ulaşım desteği başlıklı haberle öne çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 13 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sınavı kapsamında öğrenciler için toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gazi Ray, tramvay ve turuncu otobüs hatları sınav günü ücretsiz hizmet verecek. Yılmaz'dan sessizlik çağrısı. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi sınav saatinde sessizliğe ve hassasiyete dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Biz de şu anda sınavda olan tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Tahmazoğlu'ndan milli davet. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, A milli futbol takımının Dünya Kupası grup aşamasında Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izlemek üzere tüm Gaziantep'lileri Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne davet etti. Çilekli Sarımsaklı Meclis. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yerel ürünlerin tanıtımına yönelik uygulamalar devam ediyor. Çilekler meclis üyeleri ve kurum müdürlerine dağıtıldı. Daha önce coğrafi işaret tescilli araban sarımsağının dağıtıldığı meclis toplantısında bu kez de katı atıklardan elde edilen enerjiyle yetiştirilen çilekler ikram edildi. Hatay Asi gazetesi de 60 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek manşetini atmış. Hatay'ın ulaşım ve lojistik geleceğini değiştirecek 4 yol Hasa Demiryolu ve Otoyolu projesinde çalışmalar hız kazandı. Amalos Dağı'nın altından geçecek yaklaşık 60 kilometrelik dev tünel sistemiyle Amik Ovası ile İskenderun Körfezi arasındaki ulaşım süresinin 5 dakikaya kadar düşmesi hedefleniyor. Sayın dinleyenler, son haberlerimizde Kahramanmaraş Manşet Gazetesi ve Mersin İmece Gazetesi'nden Manşet Gazetesi geleneksel tarifle sofralardaki yerini koruyor başlıklı haberle öne çıkıyor. Kahramanmaraş'ın yöresel mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Maraş su böreği, geleneksel lezzeti ve ustalık isteyen yapım süreciyle sofralardaki yerini korumaya devam ediyor demiş ve son gazetede Mersin İmece Gazetesi gazete üreticiye destek başlıklı haberle öne çıkıyor. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından üreticilere sulama borusundan güneş paneline, ceviz soyma makinesinden sera naylonuna ve küçük baş hayvan yemine kadar birçok destek verildi. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte bölgemiz gazetelerinde öne çıkan haberleri size aktardık.
1: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
2: Rosie nerede?
3: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk, Kayıp Robot sinemalarda.

0: şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10.37'yi gösteriyor. Programımızın bu bölümünde TRT Yurt muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir bizimle. Sayın Bozdemir, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı sabahlar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Bozdemir, Adana ve Kozan gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Tabii ki efendim. Öncelikle tüm hemşerilerimize hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. İlk haberimiz efendim, dün gece saat 12.08 sularında Gaziantep'in Nurdağ ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adana illerinde de kısmen hissedildi. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek haberimize başlıyoruz. Diğer haberimiz efendim, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-8 Haziran 2026 tarihleri arasında ilçe merkezinde hafta boyunca gerçekleştirilen güven ve şok uygulamaları kapsamında toplam 28 noktada 147 emniyet personeliyle birlikte denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken 4 adet araca modifiyeden işlem yapıldı. 74 adet motosiklet ise çeşitli maddelerden dolayı idari para cezası kesildi. 11 araç ve 5 motosiklet ise trafikte men edildi. Ayrıca 102,16 gram ve 51 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine uyuşturucu satıcısı 4 şahıs da gözaltına alındı. Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanma süresiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yine hırsızlık suçundan 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, şantaj suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile dolandırıcılık suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bir diğer haberimiz efendim, Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kozan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen kursların yıl sonu sergisi Kozan Adliye Sarayı'nda açıldı. Serginin açılışı Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Tayfur Akbaş tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri tarafından sergi gezilerek kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar incelendi. Sergide ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlerle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin kurslarda ürettikleri el emeği ve göz nuru eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kurs faaliyetlerinde bireylerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması, üretime yönlendirilmeleri ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesinin de amaçlandığı kaydedildi. Bir diğer haberimiz efendim, Fek ilçesinden. Adana'nın Fek ilçesinde koyun sürüsünün üzerine konan leylekler ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Fek ilçesine bağlı Koçyazı mahallesinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Muharrem Biricik isimli vatandaşın koyunlarını otlattığı sırada bölgeden geçen leyleklerin koyun sürüsünün üzerinde dolaşması ve bazı leyleklerin koyunların üzerine konması dikkat çekti. Bir vatandaş da bu anı cep telefonuyla kayda alarak ölümsüzleştirdi. Bir diğer haberimiz efendim, Kozan'da baba ve oğlunun öldüğü husumet kavgasının şüphelisi Erol K. ekipler tarafından yakalandı. İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından adliye sevk edildi. İfadesi alınan zanlı tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Aydın Mahallesi'nde 2 yıldır süren kız alıp verme davası ölümle bitmiş. Saman balyası yüklü araçtaki baba Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Erol K. Kozan Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Erol K. jandarma eşliğinde Kozan Adliyesi'ne getirildi. Burada ifadesi alınan Erol K. tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi. Bir diğer haberimiz efendim, Kozan'da 4. geleneksel masal halısı şenliği coşkuyla gerçekleştirildi. Kozan Şehit Tayfur Uluçay Anaokulu tarafından düzenlenen 4. geleneksel masal halısı şenliği Cumhuriyet Parkı'nda yoğun bir katılımla İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelkin de katılımıyla gerçekleşti. Minik öğrencilerin hazırladığı etkinlikler, masal kahramanları ve birbirinden renkli standlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çocukların kitaplarla buluşmasını ve okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçlayan şenlikte sevilen masal ve hikaye karakterleri etkinlik alanını renklendirdi. Veliler, öğretmenler ve davetlilerin katıldığı programda öğrenciler hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini yaşadı. Çocukların hazırladığı çalışmalar katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle incelenirken etkinlik boyunca da neşeli anlar yaşandı. Bir haberimiz efendim, Kozan ilçesinde arıcıların seven ve kekik balı üretimi için yayla yolculuğu başladım. Üretimin ardından Temmuz ile Ağustos ayında bal hasadı yapılması planlanıyor. İlçemiz Kozan'da yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşan üreticiler, keven ve kekik florasından yararlanarak kaliteli bal üretimi yapmak amacıyla kovanlarını Kayseri'nin Yahya ilçesindeki yüksek rakamlı yaylalara taşımaya başladı. Gece saatlerinde kamyonet ve kamyonlarla yüklenen kovanlar yaklaşık 200 kilometrelik yolculuğun ardından yaylalara ulaştırılıyor. Yüksek rakımlı yaylalarda açan keven ve kekik çiçeklerinden elde edilen balın aroması ve kalitesiyle yoğun ilgi gördüğünü ifade eden arıcılar sezonun derini geçmesini umut ediyorlar. Bir diğer haberimiz efendim, Adana'da direksiyon başında uyuyarak dolmuşun kaza yapmasına ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün polisteki ifadesinde bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, bu yüzden uykusuzum dediği öğrenildi. 70 bin TL idari para cezası uygulanan sürücü adli kontrola serbest bırakıldı. Kaza Merkez Yüreğir ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. MÖ idaresindeki 01 Manisa 0433 plakalı dolmuş polis okulu civarında duvara çarptı. Kazada dolmuştaki 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası dolmuş sürücüsü MÖ olay yerini terk edip kaçtı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı an be an araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon başında uyuduğu ve bu nedenle aracın kontrolden çıkarak duvara çarptığı anlarda yer aldı. Bir diğer haberimiz efendim, Adana'nın Karataş ilçesinde yaz sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlenen sahillerde yürekleri ağza getiren bir boğulma tehlikesi yaşandı. Saniyelerin büyük önem taşıdığı olayda çevredekilerin dikkatli ve hızlı müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. Olay Karataş ilçesi bunun akşamlık mesire alanda sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre serinlemek için sahilden denize giren 10 yaşındaki iki kız çocuğu bir süre sonra akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Kız çocuk kardeşlerin yaşam mücadelesi verdiğini ve boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden sahildeki vatandaşlar arkalarına bakmadan hemen yardıma koştu.
1: Evet.
2: O esnada sahilde bulunan bir kişi denize atlayarak çocukların bulunduğu noktaya ulaştı. Boğulma tehlikesi geçiren ve kardeş oldukları belirtilen iki kız çocuğu güvenli bir şekilde kucağına alan kahraman vatandaş tarafından kurtarıldı. Şimdilik Adana, Kozan ve bölgemizden aktarabileceğimiz haberlerimiz bu kadar efendim.
1: Evet, çok teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Bozdemir. Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz TRT Kozan Yurt muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir'di. Kozan ve Adana gündemini aktardı.

0: Uzman görüş.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10.45'i gösteriyor. Programımızda konuğumuz ziraat mühendisi, proje danışmanı Sayın Gizem Bilgili bizimle. Sayın Bilgili merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz Sayın Bilgili. Bugün sizinle Tarım ve Hayvancılık Danışmanlığı'nın sektöre sağladığı faydaları programımızda ele alalım istiyoruz. Öncelikle Tarım ve Hayvancılık Danışmanlığı nedir? Üreticilere hangi alanlarda hizmet veriliyor?
2: Şöyle, Tarım ve Hayvancılık Danışmanlığı üreticilerin bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kırsal kalkınma yatırımları, yani hibe teşvik programları, modern üretim teknikleri ve işletme yönetimi konularında profesyonel destek alınmasını sağlayan bir hizmettir. Buradaki amaç, üreticinin daha az maliyet ve daha yüksek verim elde etmesidir.
1: Evet, peki baktığımızda hangi alanlarda hizmet veriliyor üreticilere?
2: Doğru yatırım planlaması, hibe ve desteklere kolay erişim. Bu bir teknik hizmet ve teknik bilgi de gerektiren bir konu başlığı aslında.
1: Evet.
2: Verimliliğin arttırılması, kaynakların etkin kullanılması ve fiyat maliyet analizi.
1: Evet.
2: Yani fizibilite.
1: Evet, peki günümüzde üreticilerin danışmanlık hizmetine neden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir gerçek?
2: Yaşanan iklim koşulları toplumu birazcık, yani üreten kesimi aslında daha iyi iklim şartlarında daha farklı ekonomik değeri yüksek ürünleri yapmaya itiyor aslında. Bu sebeple de bununla ilgili hem bakanlığın hem Dünya Bankası'nın gerekli teşvik programları var. Bu birazcık cazip gelmeye başladı ama son dönemde yaşanan iklim krizi ve suyun etkin kullanılmamasından kaynaklı farklı üretim alanlarına karşı bir farkındalık oluştu aslında.
1: Evet. Peki öte yandan baktığımızda tarımsal üretimde doğru danışmanlık verimliliği nasıl etkiliyor?
2: Doğru danışmanlık, fizibilite raporu, yani arazinin toprak su analizleri, arazinin konumu, rakımı, arazinin mevcut durumu ve üreticinin ihtiyacı olan ürün kaynağı, bunlarla ilgili nasıl kullanılabileceği, fizibilite raporunda 10 yıllık işletme

0: planıyla bu gerçekten rantabıl mı değil mi? Bu kaynaklar ortaya çıktığı için aslında bu raporlamayla beraber doğru bir karar verilebiliyor. Burada en önemli etken hizmet alıp aslında fizibilite çalışması yapmaktır. Ekonomik değer analizi aslında bu.
1: Evet. Peki bitkisel üretimde üreticilerin en sık karşılaştığı sorunlar neler?
0: Bitkisel üretimde bir, topraktaki etkinlik aslında. İki, yani toprakta yoğun kullanılan gübre ve ilaç, aslında gereksiz kullanılan, yıllardır kullanılan, bunlar bitkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. İklim krizi, don olayları biliyorsunuz geçen sene bölgemizde de çok ciddi sıkıntılar oldu. Özellikle Tarsus bölgesinde. Açık alan bu nedenle birazcık daha olumsuz etkileniyor. Açık alanda üretim yapmak.
1: Evet.
0: Ve toprakta.
1: Peki hayvancılık işletmelerinde danışmanlık hizmetleri hangi konularda öne çıkıyor?
0: Hayvancılık işletmelerinde besi ya da süt. Aslında üretici ne yapmak istiyorsa, besi işletmesi mi ya da süt işletmesi mi yapmak istiyorsa, bununla ilgili doğru hayvan seçimi, doğru ve modern bir çiftlik tesisi, veterinerlik hizmetleri, yem ihtiyacı, rasyon hazırlama, hayvanın istediği bütün bitki, bütün aslında besin değerlerini doğru planlayarak onu beslemek uygun koşullarda.
1: Evet. Peki iklim değişikliği ve kuraklık gibi risklere karşı üreticilere nasıl bir rehberlik sunuluyor? Nelere dikkat etmek lazım?
0: İklimsel koşullara bağlı olarak doğru ürün seçimi, iklime bağlı olarak doğru toprak seçimi ve doğru ürün seçimi. Eğer iklimin izin vermediği ölçüde bir ürün yetiştirmek istiyorsa üreticiler, bu alanda kapalı alanlar tercih ediliyor. Topraksız seralar veya topraksız seralar zaten Tarsus bölgesinde yaygın bir şekilde devam ediyor. Antalya'dan sonra ikinci bölgedir Tarsus bölgesi. Bu da yıl boyunca yayılmaya devam ediyor bölgemizde özellikle.
1: Evet, tabii büyük işletmeler danışmanlık hizmetlerinden istifade ediyor. Ama öte yandan küçük aile işletmeleri bu danışmanlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilir?
0: Küçük aile işletmeleri için de bakanlığın farklı teşvik programları var. Yani hem büyük üreticiler için, büyük yatırımlar için, hem de küçük aile işletmeleri için de küçük destekler var. Küçük aile işletmelerinde destekler birazcık daha az oluyor. Çünkü maliyet de az olduğu için, daha az alanda, daha az üretim yapıldığı için ona da zaten bakanlığın teşvik programı var. Yani bütün aslında üreticileri kapsıyor. Küçük işletmeciden büyük işletmeciye kadar.
1: Evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Bilgili?
0: Ben doğru yatırımın, doğru ürünün, doğru planlamayla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu sebeple de bütün üreticilere, bitkisel ve hayvansal üretim yapan herkese, ikinci ürüne dönüştürmek isteyen herkese doğru danışmanlık hizmeti alarak, etkin maliyet kullanarak, doğru ürün tercih ederek, fizibilite raporu hazırlayarak ve doğru maliyetle, minimum maliyetle maksimum verim elde etmek için bu hizmetlerden yararlanmasını tavsiye ediyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Bilgili katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok
1: sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Ziraat Mühendisi Proje Danışmanı Sayın Zeynep Bilgili bizimleydi.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor. Ajans Çukurova.
1: Sayın dinleyenler, haber ajanslarının servis ettiği son haberleri sizinle paylaşıyoruz. İlk haberle başlıyoruz. Mersin'de kırmızı ışıkta durmayarak trafiği tehlikeye attığı anlar araç kamerasınca görüntülenen iki sürücüye 20 bin lira ceza uygulandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde unlu mamulü üretimi yapılan işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mersin'de otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin Türk lirası para cezası kesildi. Otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'nin ilk liman toplantısı Seaport Taşucu Limanı'nda yapıldı. DÜRET tarafından Türkiye Liman İşletmeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen toplantıda denizüstü rüzgar enerjisi ekosistemi için stratejik bir yer tutan limanlar konusu ele alındı. Adana'da 63 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Zeki Özen, 15 yıldan bu yana Türk Kızılay'a bağışladığı 326 ünite beyaz ve tam kanla çok sayıda hastaya umut oldu. Özen, duyarlılık göstermek için 2011'de ilk kan bağışını yaptı. Süreç içerisinde kan bağışını tekrarlayan Özen, kendisini hem sağlık hem de manevi yönden daha iyi hissetmeye başladı. Belirli aralıklarla bağış yapmayı sürdüren Özen, 15 yılda 326 ünite beyaz ve tam kan vererek çok sayıda hastaya umut oldu. Hatay İl Emniyet Müdürü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kırkan ilçesinde hasat döneminde sıklıkta trafikte yer alan traktörlerin kazalara karışmasının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında traktörlere yönelik denetim yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlediği Aysel Çalık Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Osmaniye'de Olukbaşı Yaylası'ndaki orman arazisine kaçak inşa edilen 225 evin yıkım çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı yaylada orman sınırları içinde kalan yapılarla ilgili 9 Ocak'ta yapılan incelemede kaçak ve hukuka aykırı olduklarının tespitini yapıldığı ardından 9 Haziran'da başlatılan yıkım çalışmaları ise sürüyor. Sayın dinleyenler, son haberde Mersin'den. Mezitli Belediyesi ile Akdeniz Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında dezavantajlı vatandaşlar ücretsiz olarak su sporlarıyla buluşturulacak. Projeyle katılımcıların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktardık.
4: Bağımlılık.
5: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
4: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
5: Unutma, bağımlılık kader değildir.
4: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
5: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
4: Bir adım at, hayatını geri kazan.
3: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor. Kültür Sanat Rehberi.
1: Sayın dinleyenler, bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri bu köşede sizinle paylaşıyoruz. İlk etkinlikle başlıyoruz. Türk halk müziğinin usta isimleri Güler Duman ve Oğuz Aksaç 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonu'nda aynı sahnede buluşuyor. 5 sezondur BKM Mutfağı'nın 20 kişiden oluşan Çok Güzel Hareketler 2 ekibi bu akşam 15.30 ve saat 20.30'da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Sosyal maskelerin düştüğü, ilişkilerin gerçek yüzünü gösteren keskin kara komedi Veda Yemeği bugün saat 20'de Adana 01 Burada Performans Gösteri Merkezi'nde sahnede olacak. Ahmet Kazanbal'ın yönettiği Veda Yemeği'nin kadrosu İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkan.

yapan oldan oluşuyor. Sevda, ayrılık ve kaderin iç içe geçtiği duygusal bir hikayeyi sahneye taşıyan Zahidem tiyatro oyunu bugün saat 20'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sizi bekliyor. Etrikalı Dolap Komedyası bugün saat 20'de Gaziantep Onat Kutlar sahnesinde perdelerini açıyor. Popüler bir dijital serinin beyaz perde uyarlaması olan Kıyma, Hain, Eşer, Kendi Düşer yerli komedi seçenekleri arasında yerini alıyor vizyonda değerli dinleyenler. Amansız adlı filmde yine vizyonda olan bir başka yapım. Çocuklarla sinema planı yapanlar için de ailece izleyebilecekleri fantastik bir alternatif Gizemli Ağaç Aile vizyonda değerli dinleyenler. Herkese iyi seyirler diliyoruz.

0: Sayın dinleyenler, bugünlük de Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Bugün Bölge Gündemi'ni sizin için Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 13 Haziran Cumartesi, saatler 11'i gösteriyor ve an itibarıyla da Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını sizin için Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısı Yolcu'yu Tan Taşlı'dan dinliyoruz.

Sayın dinleyenler, yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde yazar, fikir insanı Cemil Meriç'i anacağız. Cemil Meriç'in kızı Profesör Doktor Ümit Meriç konuğumuz olacak. Babası Cemil Meriç'i konuşacağız. Daha sonra da konuğumuz uzman psikolojik danışman Emin Okan Okya'yla LGS sonrasında çocukların durumunu konuşacağız. Aileler bu süreçte çocuklara nasıl yardımcı olmalı, onlara nasıl yaklaşmalı? Detaylar ilerleyen dakikalarda programımızda sizinle olacak. Ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Aycan Kama ile bir söyleşimiz olacak. Sayın Kama ile bir ürünün rafta fark edilmesini sağlayan en önemli unsurlardan ambalaj tasarımını konuşacağız. Ve programın son bölümünde ise Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Aile Danışmanı Çiğdem Akça ile bir söyleşimiz olacak. Sayın Akça ile kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede atılan adımları, yapılan çalışmaları programımızda ele alacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Kusura bakma diyor Sezen Aksu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün görmeyen gözlerinin ardındaki aydınlık dünyadan, kalemin çiçeklendirdiği kitap sayfalarına dizilen inci mercan değerindeki sözleri, fikirleri ve değerlendirmeleriyle bugünlere ışık tutan yazar ve fikir insanı Cemil Meriç'in aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Onu rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kitap okumaya yönelik sürekli telkinlerde bulunan usta yazarı vefatının 39. yılında şimdi daha yakından tanıyacağız. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi ve usta düşünür Cemil Meriç'in kızı Profesör Doktor Sayın Ümit Meriç, babasıyla yaşadığı anılarını, babasının edebiyat yolculuğunu, eserlerini ve hayata bakışını anlatmak üzere bizimle. Sayın Meriç, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
1: Bugün babanızın ölüm yıl dönümü, onu bir kez daha rahmetle, minnetle ve saygıyla alıyoruz. Tabii bir yazarı, bir düşünürü anlamak için herhalde onun eserlerini okumak lazım. Siz de onun bir evladı olarak baktığımızda, Ümit Meriç'in düşünce ve anlam dünyasında babası Cemil Meriç kimdir, nerede duruyor?
2: Efendim herkese merhaba. Babacığım için yaptığınız iltifatlara teşekkür ediyorum. Cemil Meriç'in benim düşünce ve anlam dünyamdaki yeri tabii ki bir baba kızın hayatlarındakinden çok farklı. Yani ben henüz 8 yaşında bir çocuk iken, babam da 38 yaşında bir olgun beyefendi iken gözlerini kaybetti. Tabii bu olay babamın hayatı için çok büyük bir felaket demeyeyim, sonuçları itibarıyla neredeyse saadet bile diyeceğimiz bir olay. Ama o an itibarıyla hepimizi derin bir ızdıraba ve anlaşılması zor bir muammaya sürükledi. Bundan sonraki hayatımız nasıl olacaktı? Yani ailesini koruyan, ailesinin geçimini temin eden, ailesini gezdiren bir baba artık görmüyorsa o aile ve o babanın çocuklarının halleri ne olacak idi? Bu dediğim gibi dünyada pek az evladın başına gelen bir durum. Şöyle ki ben 8 yaşında yaz tatilinde Üsküdar'da Fethi Paşa Korusu'na oturduğumuz evden babacığımı koluma takar. Genelde sol kolumu tutardı. Çıkarız işte merdivenleri ineriz, yokuşu ineriz. Paşa Limanı Caddesi boyunca Boğaz kıyısında yürürüz derken vapura binmeye sıra gelir. Ben bir hayli korkarım. Nasıl babamı tökezletmeden atlatacağım bu iskeleden diye. Velhasıl babamın maaşını almaya böyle gider idik. Ben babam tarafından korunmam ve işte gezdirilmem gerekirken ben babamı korur ve gezdirir vaziyete geldim.

0: Şimdi bu detaya girişim sebepsiz değil. Yani hayatımızda, gündelik hayatımızda bu kadar büyük bir değişiklik olursa acaba bizim düşünce dünyamızda, anlam dünyamızda neler olmaz ki? Babam gözlerini kaybettikten sonra yaz saatlerinde ben ona hep gazete, Cumhuriyet Gazetesi'ni ve dergileri okurdum. Mesela Büyük Doğu'yu. Dolayısıyla ben daha ilkokul çağındayken farklı düşüncelere saygı duymayı, yani bir Necip Fazıl'ı okuyup beraberinde de Cumhuriyet Gazetesi'nin işte CHP eğilimli yazarlarını okuyarak iki tarafı da en azından dinleyerek farklı görüşlere saygı duymayı öğrendim. Bu hal bende hep devam etti ve yani bugün de farklı görüşlere saygı duyarım, hatta onları bilhassa dinlemek isterim kendi düşüncemin doğruluğunu sınayabilmek için. Bu çok önemli. Yani karşımızdakini dinlemeyi, öğrenmeyi ben babama farklı gazete ve dergileri okuyarak öğrendim. Bu açıdan benim dünya görüşümde babamın etkisi çok fazla. Tabii ki sadece bundan ibaret. Babam ilkokuldan mezun olduktan sonra biz yatılı okullara gittik, abim de ben de. Kış aylarında irtibatımız kesildi ama yaz aylarında biz babamın okuyucusu olmaya devam ettik. Ben ilkokuldan itibaren İngilizce öğrenmiştim ya da öğrenme sürecindeydim. Lise son sınıfa geldiğim zaman babam beni Fransızca'ya başlattı. Ve bu şekilde ben babama sadece artık Türkçe değil Fransızca kitaplarda okumaya başladım. Bu dönem aslında yani önce okuyucusu iken Cemil Meriç'in, ondan sonra asistanı, sekreteri, yazı arkadaşı olma sürecim başladı. Ve pek tabii ki bu babamın düşünce dünyasındaki inkılaplar beraberinde benim düşünce dünyama da etki etti. Üniversitedeyken Osmanlıca öğrenmeye başladım. Zaten evde de annem de Reşat Nuri'nin talebesidir Erenköy Kütüphesi'nden. Evet. Dolayısıyla çok güzel bir Türkçe konuşulurdu. Annem hep kelime hatalarımızı, cümle hatalarımızı da düzeltirdi. Sadece bizim için değil bu. Babamı okumaya gelen diğer üniversiteli gençler için de söz konusu. Yani aslında bizim evimizle okulumuz aynıydı. Evet. Okulumuz vardı ama asıl aile okulunda yetiştiğimi ifade etmek isterim.
1: Evet. Sayın Meriç, tabii rahmetli babanız Cemil Meriç, kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim diyen biri, okumayı seven, birçok insana da okumayı sevdiren biri. Hal böyleyken Cemil Meriç onca da eser bırakmış bir yazar. Okurlar da hep merak ederler. Yazarlar nasıl bir atmosferde düşünür, nasıl bir ortamda yazar, bu eserler nasıl ortaya çıktı diye. Baktığımızda babanız rahmetli Cemil Meriç'in bir günü nasıl geçerdi? Çalışmak, okumak, yazmak ve dinlemek için hangi zaman aralığını tercih ederdi? Nasıl bir ortamda yazardı?
0: Evet, teşekkür ederim sualiniz için. Şimdi şunu ifade etmek isterim. Bakın sual dedim, soru demedim.
1: Evet.
0: Çünkü annem sual derdi. Yani Türkçenin zenginliği gerçekten de babamın yazılarından olduğu kadar annemin konuşmalarından da benim dünyama intikal etmiştir diyelim. Bu kelime zenginliği mesela benden kızıma, kızımdan torunuma da intikal etti. Babamın bir günü anlatacağım ama torunum 8 yaşında. Geçenlerde mesela ihtimal dedi. Şimdi 8 yaşındaki bir çocuğun yani olası demeyip ihtimal demesi doğrudan doğruya aileden çocuğa yüklenen bir kültür paketidir. Bu açıdan yani kendi hayatımdan da örnek alarak anne ve babaların çocuklarıyla çok zengin bir kelime hazinesini kullanarak konuşmalarını tavsiye ederim. Tabii bunun için de evet okumak lazım. Cemil Meriç'in bir günü dolayısıyla nasıl geçerli sorunuza geçiyorum. Görüyorsunuz tabii hepsi birden kullanılıyor. Başka bir dünya dilinde olmayan bir çift anlamlılık var bize. Tek mananın iki kelimesi olduğu oluştu.
1: Bu da belki Türkçeyi o müzikalitesini artıran unsurlardan biri olsa gerek.
0: Valla inşallah öyledir. Yani hayat kelimesi varken yaşamı ben tercih etmem şahsen. Ama inşallah bazı yeni kavramlar ortaya çıkıyor, yeni olaylar ortaya çıkıyor. Elbette ki onların Türkçe karşılıklarını bulmak dilimizi zenginleştirecektir. Efendim gelelim Cemil Meriç'in bir günü nasıl geçer? Cemil Meriç aslında çok sağlıklı bir insandır ve sıhhatine de dikkat eder. Yani sabah kalkınca küçük labutları vardır. Önce

0: onlarla biraz çalışır. Sonra işte yüzünü yıkar, kahvaltıyı yapar. Ondan sonra annemin getirdiği kahve ile okuma faslı başlar. Genelde saat 9-9.30 gibi okuma masasının başındayızdır. Annem, ben, daha az olmakla beraber abim ya da babamın üniversitedeki kabiliyetli talebelerinden birisi. Babam bu talebeleri eve davet eder ve onlara tabii hiçbir ücret almadan Fransızca öğrenirdi. Bu şekilde babamın 5-6 tane talebesi profesör olmuştur dünya çapında mesela. Berke Vardar bir dil bilim profesörü. Server Tanilli uygarlık tarihiyle hepimizin kütüphanelerinde yer alan eserin yazarı. Ali Özgüven yakın zaman önce vefat etti. Bir iktisat tarihçisi. Bülent Tahiroğlu bir Roma hukuku tarihçisi gibi. Demek ki okuma başlar, beraberinde yazma başlar. Babam genellikle çalışacağı konuyu önceden belirler. Bu bazen çevrenin ilgilerine cevap vermek şeklinde olabilir. Bazen doğrudan doğruya Türkiye'nin ilgilerine cevap vermek şeklinde olabilir. Bazen de dünyanın sorduğu sorulara bir cevap aramak, vermek şeklinde olur. Okuruz. Babam tercüme eder. Eğer tercüme ihtiyacı olan bir metinse, Türkçe bir metinse not alırız. Böyle böyle diyelim ki yani bir dergiye yetiştirilecek olan bir makale için bir ay çalışırız. Yani diyelim ki anarşizm üzerinde duracağız. Kütüphaneden anarşizmle ilgili bütün kitaplar indirilir, okunur, kenarı çizilir, oralar tercüme edilir ve daktiloda bunlar bir yığın halinde masanın üzerinde tekrardan okunup bir Cemil Meriç'in süzgecinden geçen makale formatına bürünür. Bu çalışma öğlen yemeğine kadar sürer. Öğlen yemeğinden sonra biraz özellikle yaz aylarında sevgili peygamberimizin de tavsiye ettiği kaylule, hafif bir öğlen uykusu uyanır. Sonra tekrar kalkılır ve akşam 6.30'a kadar çalışırız. Ondan sonra yürüyüşe çıkarız. Bazen alışveriş yaparız. Ama her halükarda bütün gün muhakkak kitap okunur, notlar alınır ve bunlar bir müstakbel yazının arşivi halinde, yazarın üzerinde son şekle varmayı bekler. Babam her gün mutlaka okutur. Ve eğer o gün şu ya da bu sebepten işte bir dostun düğünü vardır ya da denize gideriz. Eğer o gün okunamadıysa akşam da böyle dudakları aşağıya doğru kıvrılarak evladım bugün de tek satır okumadık der. Bu en büyük teessüfüdür babamın hayatının. Evet. Bu itibarla tabii ki yani 12 tane kitabı görmeyen gözleriyle kaleme alan değil aldıran 6 kitap tercüme eden bir insanın muhakkak ki müthiş bir iradesi vardır. Yani bu irade gerçekten de hepimize örnek olacak kadar kuvvetli bir iradedir. Babam kendi iç dünyasını aydınlatmak mecburiyetindeydi. Dış dünyası karardığı için iç dünyasının, düşünce dünyasının aydınlık olması onun için bir mecburiyet idi. Bu iç dünyasının aydınlığını da eserleriyle toplumuna aktarmış ve bu şekilde gerçekten de yani aydın kelimesini kendisi pek sevmez ama Türkiye'nin aydınlanmasını sağlamış olan büyük bir mütefekkirdir. Onun için evet, aydın kelimesini kullanmayacağım bir fikir adamıdır.
1: Evet, rahmet olsun. Sizin de bir eseriniz var. Babam Cemil Meriç adlı bir kitabınız var. Babanızı anlattınız. Onlarca eser bırakıp göçmüş bu dünyadan. Hala da okunuyor, hala da merak ediliyor. Onun düşünceleri etrafında kenetlenen insanlar var. Bu noktada son olarak neler söylemek istersiniz? Gençler, efendim, babanız evet, Cemil Meriç'i nasıl okumalı?
0: Bu konuda iki güzel haberim var. Birincisi babamın dünyaya geldiği Reyhanlı'da. Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak Beyefendi 5. defa düzenlenen Cemil Meriç Kültür Sezon Haftası'nı bu senede gerçekleştirdi. Beni de davet etti. Bu arada Cemil Meriç öldükten sonra da yazmaya devam ediyor. Okurları hayret edecektir bu nasıl olur diye. Şöyle yayın evi Cemil Meriç'in bütün eserlerini bizim teklifimizle dijital

0: özelleştirdi. Bu dijital evrak 8800 dosyadan oluşuyor. Yani büyük bir kısmı kullanılmamış olan çalışma evrakı. Bu çalışma evrakının içinden babamın anneme 1942 yılında yazdığı mektuplar çıktı.
1: Evet.
0: Bize dahi haber vermemişlerdi. Bu benim için gerçek bir sürpriz oldu. 17 tane Cemil Meriç'in Fevziye Menteşoğlu Meriç'e yazdığı aşk mektubu diyebilirim. O kadar yani yeni evlenmiş bir erkeğin eşine duyduğu hürmet ve muhabbetle dolu mektuplar. Bu bir kitabın ikinci kısmı olacak. Birinci kısım ise Cemil Meriç'in gençlik yazılarından oluşuyor. Babamın gençlik yazılarını, babam hakkında 3 ciltlik bir eser hazırlamış olan Sayın Dücani Cündioğlu var, malum bir yazarımız. Dücani Bey babamın ilk yazılarını toplamak teşebbüsünde de bulunmuş. Fakat onları ne yapacağını bilemediği bir sırada ben dedim ki böyle bir kitap hazırlıyoruz. Verir misiniz? Tabii dedi. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Bizim evimizde olmayan ve babamın 1933'ten 1953'e kadar 20 yıl boyunca kaleme almış olduğu 28 makaleyi Dücani Bey verdi. Onları 45-50'ye kadar da ben de asistanlarım çıkardık. Bu şekilde Cemil Meriç'in gençlik yazıları 1933-1953 başlığıyla Cemil Meriç gençlik yazıları ve Fevziye'ye mektuplar. Yakında inşallah yayın evinden 13'lü kitap olarak çıkacak. Bu 13 kitap arasında mesela bu ülke şu anda 82. baskısını yapmış vaziyette.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'de hiçbir kitabı 82 baskı yapmamıştır. Cemil Meriç'in evladım beni kimse okumuyor diye şikayet ettiği dönemden şimdi 68. baskıyı yapan bir kitabın yazarı olarak ruhu şad oluyordur. Cemil Meriç gerçekten bugünün Türkiye'sine, bugünün Türkiye'sinin kimlik arayışına, bugünün Türkiye'sinin dünya beşten büyüktür diyen bir cumhurbaşkanına sahip olan Türkiye'de dünyanın beşten büyük olan acaba hangi ülkeleri vardır sorusuna kendi ülkemizin, bu ülkenin varlığını, neden büyük olduğunu anlattığını, tarihteki konumumuzu ve buna bağlı olarak gelecekteki konumumuzu düşündüren ve o konuma geçmişten hız alarak hazırlayan eserleri dolayısıyla Cemil Meriç'in, siz başta da belirttiniz zannediyorum, Cumhurbaşkanlığından ödül almış bir yazardır, vefa ödülü almış bir yazardır. Bu şaşaa diyeyim yani pek az yazara nasip olan bu şaşaa bu sene Eserler Belediyesi tarafından da yeniden gürleştirildi. Eserler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu bu yılı Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonu ilan etti ve Eylül ayından itibaren her ay Eserler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Cemil Meriç üzerine konferanslar yapıldı. Ayrıca bir Güney Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde babamla annemin koltuklarını ve eski iki evimize ait yağlı boya tabloyu ben yolladım. Bir Cemil Meriç çalışma köşesi yaptı. Yani yazıhane, kitap kütüphane ve Cemil Meriç'in fotoğraflarından oluşan bir sergi. Buna ilave olarak beni çok sevindiren bir başka teşebbüs daha oldu Esenler Belediyesi'nin. Dünya Karikatürler Derneği ile temas kurarak babamla ilgili karikatürler yaptırıldı. Bunlar yani Fas'tan Malezya'ya, Almanya'dan nereye kadar diyeyim, Özbekistan'a kadar uzanan karikatüristlerin çizdiği Cemil Meriç karikatürleri. Şimdi bir son haber olarak da şunu ifade etmek isterim. Cemil Meriç'in bu dijital arşivi bir doktoralı adım tarafından, Kübra Demir tarafından tasnif ediliyor. Belki yeni çalışmalarda bu şekilde çıkacak. Benim diğer bu gençlik yazılarını toplayan asistanım Nursena Soylu da bu sene yine Esenler Belediyesi'nin Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonunu bitirecek olan 18 Haziran tarihli sempozyumda konuşacaklar. Ayrıca bu sempozyumun çoğunluğu edebiyatçılar tarafından oluşan, yani Beşir Ayvazoğlu gibi birbirinizin çok sevdiği, saydığı isimlerden oluşan konuşmacıları da olacak. Bu şekilde 18 Haziran'da Esenler'in Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonu sona erecek. Ama ondan evvel 13 Haziran'da babamın ölüm gününde biz babamın vefat ettiği yıldan itibaren 39 yıldır her 13 Haziran günü Küçük Selimiye Camii'nde Üsküdar'la Kadıköy arasında Kara Cami Etmezler hemen karşısındaki Küçük Selimiye Camii'nde buluşuyoruz. Ve oradan Cemil Meriç'le Fevziye Meriç'in ve

0: artık abi Mahmud Ali Meriç ve eşi de orada. Onların mezarlarının başına giderek hatim dualarımızı okuyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Ve ondan sonra da bizim evimiz olan Fethi Paşa Korusu, şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin lokantası, orada bir akşam yemeğini dostlarımızla beraber yiyerek evimizde annemi ve babamı anmış oluyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Tekrar bütün izleyicilerimize de sevgi, selam ve hayır dualarımı sizinle beraber yolluyorum efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: İyi günler efendim.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, usta düşünür Cemil Meriç'in kızı Profesör Doktor Sayın Ümit Meriç konuğu.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Bugün yapılan LGS sınavının ardından öğrenciler kadar ailelerde heyecanlı bir süreci geride bırakacak sevgili dinleyenler. Ancak uzmanlar sınav sonrasında çocukların başarısından çok duygularına odaklanmanın önemine dikkat çekiyor. Sonuç ne olursa olsun çocukların emeklerinin takdir edilmesi, başka öğrencilerle kıyaslanmaması ve destekleyici bir iletişim kurulması bu dönemin sağlıklı atlatılmasında büyük bir rol oynuyor. Bugün programımızda LGS sonrası ailelerin nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini ve çocukların psikolojik olarak nasıl desteklenebileceğini konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Emin Okan Okyay bizimle. Sayın Okyay merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Muhammed Bey.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Okyay, LGS sınavının ikinci oturumu da saat 11.30'da başladı. 12.50'de sona erecek sınav. Evet. Tabii içeride sınıfta öğrenciler o soruları çözerken, soruları okurken aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Birçok ailede şu an çocuklarını beklerken radyolarında bizi dinliyor. Baktığımızda tabii öncelikle başarılar diliyoruz tüm adaylara. LGS sonrasında saat 12.50'yi geçtikten sonra öğrenciler artık çıkmaya başladıktan sonra ailelerin çocuklarına karşı o ilk yaklaşımı nasıl olmalı?
2: Öncelikle Muhammed Bey, tüm öğrencilerimize ve şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Hayatlarının odak noktasına koyan ailelerimize büyük geçmiş olsun diyeceğim. Çünkü iyi öğrenci olmak, iyi insan olmak akademik başarıyla bağdaştırılmamalı açıkçası. Evet. Bizdeki bu bazı cümlelerden bir tanesi bu. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak en sağlıklı yöntem olduğunu düşünüyoruz biz. Hani sizin de sohbetimizin başında söylediğiniz gibi hani duygularına odaklanmak daha önemli. Çocuğun değerli olduğunu vurgulamak daha önemli. Akademik başarısının, sınav başarısının iyi insan veya mutlu insan olmanın ötesinde bir durum olduğunu vurgulamak çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet, peki sınavın hemen ardından çocuklara sınavla ilgili sorular sormak doğru mu? Nasıl yaklaşmalı onlara?
2: Kesinlikle yanlış. Hani sınavı iyi gitmiş olabilir, kötü geçmiş olabilir, iyi geçmiş olabilir. İdeallerinden daha farklı durumlarla karşılaşabilme ihtimaller olabilir. Dolayısıyla dediğimiz gibi hiçbir şey olmamış gibi sınav sonucunu veya sınav sürecini vurgulamadan normal hayatlarını yaşamalarını sağlamamız en sağlıklı yöntem olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet. Tabii bundan sonra da artık sınav sonucunun bekleyişi olacak. Ondan önce de işte cevap anahtarının yayınlanmasını bekleyecek ebeveynler. Evet. Cevap anahtarı yayınlandıktan sonra onun kontrolü vesaire. Tabii hem öğrencilerin beklentileri var, hem ailelerin beklentileri var. Bu noktada aileler çocuklarının sınav performansını değerlendirirken nelere dikkat etmeli?
2: Nelere dikkat etmeli? Şöyle ki Muhammed Bey, yani evet çok

0: Üzülecek çocuklarımız da olacak, çok mutlu olacak çocuklarımız da olacak ama şöyle bir cümlemiz var. Hani biz hayatımızdan ne kadar olumsuz duyguları çıkarmak istesek, yani hiçbir anne baba çocuğun üzülmesini istemez. Değil,
1: Evet.
0: biz de dahil olmak üzere. İşte korkmasını istemez, üzülmesini istemez, farklı olumsuz durumlarla karşılaşmasını istemez. Ama biz bunları ısrarla hayatımızdan ne kadar çok çıkarmaya uğraşırsak bunlara maruz kalacağız hayatımız boyunca. Anne baba olarak da çocuk olarak da. Dolayısıyla bunlara maruz kaldığımızda bu duygular bizi çok daha şiddetli etkiler. Dolayısıyla evet, üzülecek arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız olacak, ailelerimiz olacak. Hani sohbetimiz başında dedim ya, hayatın odak noktasına koymamak lazım bir sınav başarısını.
1: Evet.
0: Bizdeki en büyük problem bu. Evet, sınav odaklı bir ülkeyiz. Hani çocuğumuzun iyi bir okulda okuması, geleceğini daha sağlam şekilde şekillendirmemize bir araçtır sınav. Ama ne olursa olsun, her ne olursa olsun o bizim çocuğumuzdur. Dolayısıyla duygularını törpülememiz gerekiyor. Yani duygularınızı rahatça yaşamasını sağlamak ama bunu da doğru yöntemlerle sağlamak gerekiyor. Doğru yöntem de ne? Çocuğumuzun her ne olursa olsun anne, baba ve ailemiz için değerli bir varlık olduğunu hissettirmek. Buradaki temel düşüncemizin bu olması lazım ve buna göre yaklaşması lazım anne babalarımız.
1: Evet. Peki, bir de kıyaslama meselesi var.
0: Evet.
1: Sürekli bir kıyaslamada söz konusu günlük
0: Ne
1: yaşamda da
0: yazık ki,
1: ama ebeveynler de ne yazık ki zaman zaman çocuklarını komşunun çocuğuyla ya da bir akrabayla, sınıf arkadaşıyla kıyaslayabiliyor. Belki bunu da iyi niyetle yapıyor çocuğun
0: kesinlikle,
1: motivasyonunu artırmak
0: kesinlikle.
1: için. Ama ne kadar doğru bu kıyaslama? Çocuğu psikolojik olarak nasıl etkiliyor?
0: Kesin bir yanlış buluyoruz tabii ki Muhammed Bey. Yani dediğiniz gibi hiçbir anne baba bunu kötü niyetle yapmıyor aslında. Ama bazen şöyle bir cümlemiz var. Hani bazen biz ne dediğimiz, anne baba olarak ne dediğimiz çok önemli değil. Çocuğun bunu nasıl algılayıp da nasıl yorumladığı çok önemli, değil mi? Yani baktığımız zaman evet, hiçbir anne baba bunu kötü niyetli yapmaz. İşte üst komşunun oğlu şöyle yapmış, yani işte kızı şöyle yapmış, başarılı olmuş vesaire gibi cümleler refleksif bir şekilde kullanılıyor anne babalarımız tarafından. Dolayısıyla anne babalarımızın biraz otokontrollü davranması gerekiyor bu süreçte. Biz kariyer danışmanlığı diyoruz Muhammed Beyciğim. Hani bu
1: Evet.
0: süreçleri yönetmeye, hani LGS, YKS süreçlerini yönetmeye kariyer danışmanlığı deriz psikoloji danışmanlığı rehberlikte. Ve burada yaptığımız çalışmalara baktığımız zaman emin olun biz her zaman öğrenciyi özgüven açısından değerlendirmeye çalışırız ve özgüvenini yükseltmek amaçlı çalışmalar yaparız. Yani önleyici bir çalışmadır aslında bu. Hani kaygı diyoruz ya, kaygı. Kaygı kesinlikle ve kesinlikle hayatımızda olması gereken bir durumdur zaten. Sınav kaygısı olsun, başka durumlara karşı kaygı olsun. Çünkü kaygı insanı diri tutar biraz. Akademik olarak da, mesleki olarak da, çalışma hayatımız boyunca da, evliliğimizde bile mesela. En basit örneğini veriyorum. Yani kaygı hayatımızda var olması gereken bir durumdur. Ve bunu doğru yönettiğimiz takdirde kaygı başarının gelmesine dolaylı olarak bir araç haline de gelebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki beklentilerin altında bir sonuç gelmesi durumunda aileler nasıl bir tutum sergilemeli?
0: Zaten sınav oldu, bitti ve bir sonuç geldi. Bunu değiştirmenin bir anlamı yok. Değiştiremeyiz zaten, biliyoruz hepimiz. Bunu anne babalar da biliyor aslında. İşte hani diyoruz ya, bazı anne babalarımız bunu hayatın odak noktası haline getiriyor. Eyvah, çocuğum iyi bir liseye gitmezse hayatı bitti. Hayır, böyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Başından beri bahsettiğimiz gibi, evet, beklentinin altında bir sonuç da gelebilir. Belli bir kapasitesi vardır çocuğun. Bunun hiç önemli olmadığını, ailenin imkanı ve özellikleri neticesinde onun yine gidebileceği en iyi okula yollamaları yeterli olur diye düşünüyoruz. Ama bunu bahsettiğimiz gibi doğru cümlelerle anlatmamız gerekiyor çocuğa. Hani otokontrolden kastımız bu aslında Muhammed Bey. Hani aileler, anne babalarımız özellikle çocuğumuza kırmadan, dökmeden, onu onore ederekten, çabasına saygı göstererekten duygusal kırılmalarını olabildiğince önleyerek hareket etmeleri en sağlıklı yöntem olacaktır.
1: Evet. Bir de tabii tercih dönemi var. Tercih dönemine girilirken de aile ve çocuk arasındaki o iletişim nasıl olmalı? Çatışmalar da zaman zaman meydana gelebiliyor. Bu
0: Tabii
1: noktada
0: ki.
1: neler söylersiniz?
0: Tercih dönemi önemli. Tabii ki bu konuda ciddi ve önemli bir şekilde profesyonel kişilerin destek alınması lazım. Bundan sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığımız yapıyor zaten. Bütün ortaokullara gidip öğretmen arkadaşlarımız tercih süresince görev başlarında olacaklar. Öncelikle kendi isteklerini bir sıralayacak. öğrencimiz. Ardından bulunduğu okuldaki rehber öğretmene danışaraktan ve ailesiyle beraber giderek danışaraktan sıralamasını çok daha sağlıklı bir şekilde yapma ihtimali var. Hani bu konuda sıkıntı yaşayan anne babalarımız varsa, hani çocuğuyla bu konudaki tercih dönemi sırasında sıkıntı yaşayan veya problem yaşayan, iletişim bozukluğu yaşayan velilerimiz varsa rehber öğretmen arkadaşlarımızdan, bunun arkadaşlarımızdan da çok son derece destek alabilirler. Hiç çekinmeden gitsinler, durumu anlatsınlar ve beraber ortak bir nokta bulsunlar. Çok daha sağlıklı olacaktır.
1: Evet. Peki ailelerin iyi niyetle yaptığı ancak çocuk üzerinde baskı oluşturan davranışlar neler? Genel olarak baktığımızda nelere özen göstermeleri, nelere dikkat etmeli, neler yapmalı, neler yapmamalı?
0: Evet. Şimdi normal bir sohbet esnasında bile sınavı vurgulamamak lazım.
1: Evet.
0: Şimdi öğrenciler hassasiyet kazanıyor malumunuz. Hele bir de sınavı kötü geçmişse çok daha bu konuda hassas oluyorlar. Yani normal bir sohbet esnasında bile olsun oğlum kızım sınavı geçti ne olursa olsun canın sağ olsun demeleri bile, anne babanın demesi bile, bakın iyi niyetle söylüyor aslında bunu, demesi bile öğrencide ters bir tepki yaratıyor. Yani anne, daha doğrusu kısacası çocuk anne babanın samimiyetine inanmıyor Muhammed Bey.
1: Evet.
0: Sıkıntımız burada başlıyor aslında. Dediğimiz gibi hiçbir şey olmamış gibi. Her zaman nasıl davranış sınav, bu sınav süreci bakın son bir yıl. Hani 8. sınıflarda evde genelde sınav odaklı hayatlar yaşanıyor biliyorsunuz ne yazık ki. Yani evin düzeni bile çocuğun ders çalışmasını, misafir ağırlamak bile istemiyor aileler.
1: Evet.
0: Görüyoruz, görüyoruz, kulağımıza geliyor bunlar. Bu ortamdan sıyrılmak gerekiyor artık. Yani normal hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Çocuğun normal hayatını yaşaması gerekiyor. Anne babanın herhangi bir şekilde bunu ima etmemesi gerekiyor. Çünkü karşımızdaki öğrenci hassasiyet kazanmış oluyor ister istemez. Hele dediğim gibi, hele bir de kötü bir sonuç bekleniyorsa, sınav kötü geçmişse aile huzuru bozuluyor. Emin olun, belki inanmayacaksınız ama bu konuda boşanmaya kalkan velilerimiz var. Geçmiş yıllarda. Çünkü o kadar çok önem vermişler ki bu duruma, o kadar çok odaklanmışlar ki, o kadar çok hayattan odak noktasını almışlar ki anne baba birbirini suçluyor mesela. Bunlar çok yanlış şeyler. Dediğimiz gibi öğrenciyi olabildiğince rahat ettirmek, sınav konusunu hiç açmamak bile çok daha sağlıklı olabilir Muhammed Beyciğim.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkımız için Sayın Okyay. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda uzman psikolojik danışman Sayın Emin Okan Okyay konuğumuzdu.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Bir ürünün rafta fark edilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri ambalaj tasarımı sevgili dinleyenler. Renk seçimi, yazı karakteri, kullanılan görseller ve ambalajın şekli tüketicinin satın alma kararını doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle güven veren, dikkat çekici ve ürün hakkında net bilgi sunan tasarımlar tüketicinin ürüne yönelmesini kolaylaştırırken marka algısını da güçlendiriyor. Günümüzde yalnızca ürünün kalitesi değil, onu nasıl sunduğu da tüketici tercihinde belirleyici bir rol oynuyor. Bugün biz de ambalaj tasarımını programımızda ele alacağız. Konuğumuz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Aycan Kama bizimle. Sayın Kama merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Kama, ambalaj tasarımında tüketicinin dikkatini ilk çeken unsurlar neler?
2: Ambalaj tasarımında az önce sizler de bahsettiniz. Tüketicinin ilk dikkatini çeken unsurlar genelde renkler olduğu düşünülüyor. Çünkü renkler ürün hakkında saniyeler içerisinde bir algı oluşturuyor. Yani tüketicinin rafta harcadığı süre birkaç saniye ve ilk olarak da renkler dikkat çekmekte. Ancak aslında tüketici algısı yalnızca renklerden değil, birden fazla tasarım unsurunun da birleşiminden oluşuyor. Öncelikle ambalajın genel görünümü, rafta fark edilebilirliği büyük önem taşıyor. Ürünün şekli, boyutu, formu tüketicinin dikkatini çeken diğer unsurlardır. Tabii rakiplerinden farklı bir ambalaj yapısına sahip olan ürünler de rafta daha kolay fark edilip öne çıkabiliyor. Bunun yanı sıra da işte görseller daha etkili. Ürünü doğrudan gösteren kaliteli görseller ya da tüketici

0: için ambalajın estetik görünümü mü yoksa işlevselliği mi daha öne çıkıyor?
1: Az önce bahsettiğimiz gibi aslında ilk olarak estetik özellikler tüketicinin dikkatini çekiyor. Yani rengi, şekli, tasarımı. Sizin söylediğiniz, verdiğiniz örnekte olduğu gibi yani sütün kapağının yeşil olması bile bizi daha doğal algısı uyandırabiliyor bizde aslında. Ama kullanım açısından düşündüğümüzde işlevsellik satın alma duygumuzu daha ön plana çıkarıyor. Çünkü ben o sütü alıyorum, açıyorum ama bu kolay açılabiliyor mu? Ya da korunaklı mı? Ya da taşınabiliyor mu? Veya yeniden kapatılabiliyor mu? Bunlar daha belirleyici hale geliyor. Yani satın alma duygusunu tetikleyen unsur genellikle işlevselliktir. Estetik özellikler burada sadece dikkat çekici. Yani rafta ürünü elimize alıp bir inceleyelim, kullanılan ham maddesine bakalım ya da nerede üretilmiş buna bakalım da renkler daha çok ön plana çıkıyor. Tabii bunun yanı sıra yine ürünün kalitesi, lezzeti, değeri, sağlık düzeyi bunlar da bizim geri planda ürünü terse çevirip baktığımızda satın alma duygumuzu tetikleyen unsurlar yine aynı şekilde. Ama tabii literatürde de baktığımızda estetik ve işlevsellik aslında birbirinden ayrılamayan bir kavramlardır. Bunlar da tüketici ürünü deneyimlemeden önce renk, şekil, genel tasarım, deneyimledikten sonra ise ürünün kalitesi, lezzeti, değeri ve sağlık düzeyi etkiliyor satın alma düzeyini.
0: Evet, bir de tabii son zamanlarda çevre dostu ambalaj kavramı da sıkça karşımıza çıkıyor. Çevre dostu ambalaj nedir? Çevre dostu ambalaj tasarımları tüketici tercihleri nasıl etkiliyor?
1: Yani çevre dostu ambalaj tasarımı tabii ki tüketici algısını değiştiriyor. Ama işte bu etki sadece ambalajın üzerinde çevre dostu ifadesinden kaynaklanmıyor. Yani son yıllarda iklim değişikliği, plastik kirliliği, sürdürülebilirlik konularının gündeme gelmesiyle birlikte yani çevresel faktörler satın alma kararlarına daha etkili hale geliyor. Yani o ürün geri dönüştürülebilir mi? Daha az plastik içeren veya yeniden kullanılabilen ambalajlar var mı? Bunlar tüketiciler için daha olumlu bir tercih sebebi. Bununla birlikte zaten şu da var. Greenwashing diye bir kavram var artık, yeşil aklama. Yani ürünün yeşil görünmesi veya üzerinde çevre dostu yazması onun gerçekten çevre dostu olduğunu ifade etmiyor. Bununla ilgili bize mesaj vermesi gerekiyor. Daha somut örnekler sunması gerekiyor. Yani gerçekten biz o ürünü alırken onun çevre dostu olduğunu biz bunu bilmeliyiz. Bununla ilgili somut örnekler sunulmalı. Tabii bir de fiyat faktörü var. Hala fiyat faktörü çok önemli.
0: Evet.
1: Çevre dostu ürünler evet destekleniyor. Hani bizler de teşvik ediyoruz. Ama fiyatı eğer çok yüksekse bu insanların tercih etme şey algısını değiştirebiliyor tabii ki. Yani sürdürülebilirlik tek başına yeterli değil. Ben bu kanaatteyim. Kalite ve fiyatla birlikte de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Bir de tabii minimalist ambalaj tasarımları da son yıllarda öne çıkmaya başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Minimalist ambalaj tasarımları evet son yıllarda çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu trend sadece estetik değil aynı zamanda tüketici davranışlarını işte pazarlama anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımındaki değişimlerin de bir sonucu tabii ki. Yani bildiğimiz gibi minimalizmin temel özelliği sadeliktir. Yani
0: Evet.
1: az renk kullanılır, net mesajlar verir, gereksiz görsel karmaşadan uzak tasarımlar içermektedir. Ve bununla birlikte güvenilir ve profesyonel algısı oluşturur. Günümüzde tüketiciler de yoğun reklam mesajlarına maruz kaldığı için sade tasarımlar artık daha çok dikkat çekmeye başladı. Çünkü dijitalleşme ile birlikte ürünler küçük ekranlarda göründüğünden minimalist tasarımlar mesajı daha hızlı ve etkili iletebiliyor. Burada da zaten şöyle bir şey var. Tüketici psikolojisi, hani bizler de birer tüketiciyiz açısından düşündüğümüzde sade tasarımlar genellikle kalite, şeffaflık, dürüstlük algısını güçlendiriyor. Bu nedenle markanın ürüne güven duyduğu izlenimini veriyor. Bununla birlikte yine sürdürülebilirlik de önemli bir etkendir. Minimalist ambalajlar daha az malzeme ve mürekkep kullanıyor. Ve bu da çevreye olumsuz etkileri azaltıyor. Yine aynı şekilde bu da minimalizmi hem tasarım hem de çevresel açıdan önemli hale getiriyor. Fakat burada bir noktaya değinmek istiyorum. Çünkü bahsedilen minimalizm aslında kimliksiz tasarım anlamına gelmemeli.
0: Evet.
1: Yani sadelik ile marka karakteri dengelenmezse ürünler birbirine benzeyebilir. Yani Bunun ikisini iyi korumak gerekiyor.

0: aslında.
1: Evet, bir de tabii sosyal medya artık insanlar yediği, içtiği birçok şeyi de o mecralarda paylaşıyor. Hal böyleyken sosyal medya çağında bu paylaşılabilir ambalaj tasarımları markaya ne gibi katkılar sunuyor?
0: Bu dijital platformlardaki reklamların bizlerde uyandırdığı his, hani biliyoruz bugünden güne de daha da artacak zaten. Yani en güçlü reklam aracı bu
1: Evet.
0: sosyal medya platformları. Bu nedenle de paylaşılabilir ambalaj tasarımları markalar için giderek daha önemli hale geliyor. Çünkü tüketiciler artık sadece ürün satın almıyor. Aynı zamanda deneyimlerini de dijital ortamlarda paylaşıyorlar. Bu durum ambalajı sadece koruyucu bir unsur olmaktan çıkarıyor ve aynı zamanda bir pazarlama aracına dönüştürmüş oluyor. Yani dikkat çekici ve estetik ambalajlar tüketicilerin ürünü sosyal medyada paylaşma isteğini artırabiliyor. Bu paylaşımlar da markalar için önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü kullanıcı içerikleri reklamlara göre daha samimi ve güvenilir algılanıyor. Yani ben rafta fark etmektense daha önce kullanılmış ve tecrübe edilmiş bir ürünü tercih etmeyi öneriyorum açıkçası. Böylece marka için de zaten ücretsiz ve etkili bir tanıtım ortaya çıkıyor. Ayrıca paylaşılabilir ambalajlar marka bilinirliğini artırıyor. Çünkü sosyal medya günümüzde çok fazla kullanılıyor. Özellikle Z kuşağı. Ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşımını sağlıyor. Bu durum markanın işte görünürlüğünü güçlendiriyor. Bunun yanında da tasarımlar marka kimliğini destekliyor. Tüketiciler belirli tasarım unsurlarını markayla özdeşleştiriyor ve daha güçlü bir bağ kurabiliyor. Yine burada önemli olan işte sadece dikkat çekmek değildir. Tasarımın marka kimliği, ürünle uyumlu olması da gerekiyor. Aksi halde zaten beklenen etki oluşmayabiliyor. Yani sonuç olarak paylaşılabilir ambalaj tasarımları markalara görünürlük, etkileşim ve doğal tanıtım avantajı sağlayarak günümüz pazarlamasında önemli bir rol oynuyor.
1: Evet. Peki markalar doğru ambalaj tasarımıyla tüketicide nasıl bir algı oluşturuyor? Tüketicinin duygularına mı hitap ediyor? Yoksa
0: Evet.
1: anlık bir duygu mu?
0: Markalar için ambalaj tasarımı yalnızca işte ürünü koruyan bir unsur değil. Aynı zamanda tüketiciyle kurulan ilk iletişim noktasıdır. Bu nedenle doğru ambalaj tasarımı tüketicide güçlü bir algı oluşturan aslında önemli bir pazarlama aracıdır. Tüketici bir ürünü çoğu zaman satın almadan önce ambalajını görür, fark
1: Evet.
0: eder. Bu nedenle ambalaj marka hakkında ilk izlenimi veren bir sessiz bir satış temsilcisidir. Yani bu şekilde çalışır. Ambalajın sistemi de budur. Sessiz satış temsilcisi. İlk birkaç saniyede ürünün kalitesi, güvenilirliği, işte hedef kitlesi hakkında bir algı oluşuyor tüketicilerde. Daha işte bir önceki sorularınızda da bahsettiğimiz gibi aslında örneğin minimalist tasarımlar modernlik ve kalite hissi verir. Canlı renkler enerji ve gençlik algısı doğurabilir. Yine doğal tonlar, çevreci semboller ise sürdürülebilirlik algısını güçlendirebilir. Yani renkler ve malzeme seçimi tüketici psikolojisini doğrudan etkileyen unsurlar. Yine örnek vermek gerekirse mavi güveni, yeşil doğallığı, işte siyah lüksü, beyaz sadeliği çağrıştırır. Yani renklerle ve ambalajlarla bunları tüketici algılarını değiştirebiliyoruz yani ilk anda.
1: Evet.
0: Yine ayrıca kaliteli ve düzenli bir tasarım markaya duyulan güveni artırır. Ambalajın açık ve anlaşılır bilgi sunması da güven oluşturmakta. Şeffaf ve dürüst tasarımlar tüketicinin karar vermesini yine kolaylaştıran unsurlardandır. Ancak tasarım ile ürün deneyimi uyumlu olması gerekmekte. Aksi halde beklenti karşılanmazsa marka güven kaybedebilir. Yani sonuç olarak ambalaj tasarımı kalite, güven, sürdürülebilirlik ve lüks gibi algıları şekillendiren önemli bir unsurdur ve markaların tüketici algısını doğrudan etkilemektedir.
1: Evet. Tabii Sayın Kam'a baktığımızda bazı ürünler vardır. Örneğin bir içecek. O tasarımıyla artık bilinir olmuştur. O tasarımı gören herkes o markanın olduğunu bilir. Peki bu duyguda baktığımızda tüketici de aslında o tasarımı eline aldığında, o tasarımlı ürünü, içeceği aldığında çocukluğunu, gençliğini görebiliyor orada. Bazı
0: Evet.
1: duyguları da yaşayabiliyor. Hal
0: Evet
1: böyleyken tüketicinin aidiyet duygusuna, marka
0: tabii.
1: sadakatine etkisi nasıl tasarımların, bu ambalajların?
0: Ya günümüzde artık bu nostaljik tasarımlar ön plana
1: Evet.
0: çıkmakta. Çünkü aslında bunlar kuşak kuşak da değişebiliyor. Bizim kuşağımızda yani daha fazla bu olabiliyor. Yani ben

0: Geçmişte kullandığım bir ürünü ve bende anısı, hatırası olan bir ürünü yeniden alıp deneyimlemek isterim. Çünkü özlediğim bir histir, özlediğim bir duygudur bu. O yüzden de bu tarz reklamlara çok fazla önem veriliyor. Yine bu tarz ambalaj tasarımlarına da çok fazla önem veriliyor. Yani bizde geçmişin vermiş olduğu, sizin dediğiniz gibi aidiyet ve o güven hissi var. Ben bunu daha önce tecrübe ettim, kullandım ve bende çok güzel hatıraları var. Bu oldukça önemli. Hatta bunun üzerine daha da farklı yeni güncel tasarımlar da yapılabilir. Yani hem nostaljiyi barındırırken hem modernliği de taşıması gerekiyor aslında ambalaj tasarımında.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Kama, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben sadece şeyi söylemek istiyorum. Ümit İsmer için paylaştığı, yani Cemil Meriç'le paylaştığı güzel anılar beni de çok duygulandırdı. Cemil Meriç'e rahmet diliyorum. Ben de bu vesileyle beni her zaman kitap okumaya teşvik eden babama da selamlarımı gönderiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyenler, programımızda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Aycan Kama konuğumuzdu.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: TRT Çukurova Radyosu.

Sevgili dinleyenler, bir şarkıda Asuman Aslım Görgün'ü dinledik. Şimdi ise Sivas yöresinden bir türküyü Devrim Kaya seslendiriyor. Yine Dertli Dertli iniliyoruz.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, aile içi şiddet tüm aile bireylerinin ruh ve beden sağlığını bozmakta,
2: çocukların geleceğini olumsuz yönde etkilemekte,
1: yuvaların yıkılmasına ve tüm toplumsal yapının zarar görmesine neden olmaktadır.
2: Lütfen şiddetten uzak yaşayalım.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Kadına ve çocuğa yönelik şiddet yalnızca bireyleri değil, toplumun geleceğini de derinden etkileyen önemli bir insan hakları sorunu sevgili dinleyenler. Türkiye'de bu alanda farkındalığın artırılması, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması ve mağdurların desteklenmesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede atılan adımları, karşılaşılan zorlukları ve toplum olarak üstlenmemiz gereken sorumlulukları Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı, Aile Danışmanı Sayın Çiğdem Akça ile konuşacağız. Sayın Akça merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın Akça, ülkemizde kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede son yıllarda hangi önemli gelişmeler yaşandı?
2: Öncelikle ülkemizde bu alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede son yıllarda hem yasal hem de kurumsal düzeyde çeşitli gelişmeler oldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritasını belirleyen eylem planları uygulanmaya başlandı. Özellikle 2021 ve 2025 dönemini kapsayan 4. Ulusal Eylem Planı, adalete erişim, koruyucu hizmetler, toplumsal farkındalık, veri toplama ve kurumlar arası koordinasyon alanında yapılan çalışmalarla büyük önem taşıyor. Biz sivil toplum örgütleri yapılan çalışmaları takip ediyor ve izliyoruz. Kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı ulaşmasını sağlayan KADES uygulaması kullanımı önemli ölçüde arttı. Bu uygulama sayesinde şiddet riski altındaki kadınlar tek tuşla yardım talebinde bulunabiliyorlar. Elektronik kelepçe hayati bir önem taşıyor. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelen Şiddetin Önlenmesi Kanunu, kadınların yanı sıra çocukları, aile bireylerini ve ısrarlı takip mağdurlarını da koruma altına alıyor. Çocuk mağdurların ikinci kez travma yaşamalarını önlemek amacıyla çocuk dostu adli görüşme odaları uygulaması ve çocuk izlen merkezleri gibi kurumların çalışmalarının yaygınlaştırılması mutluluk verici. Bu merkezlerde çocukların ifade, muayene ve destek süreçleri

0: saatlerinin tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Polis, jandarma, sağlık personeli, öğretmen ve diğer kamu görevlilerine yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinin yaygınlaştırılması da çok önem taşıyor. Ayrıca toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanya ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütüldüğünü görüyoruz. Bu da biz sivil toplum örgütlerini çok sevindiriyor. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları olarak şiddetin tamamen önlenebilmesi için uygulamaların ve etkinliğinin arttırılması, eğitim çalışmalarının ivedilikle sürdürülmesi ve mağdurlara yönelik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
1: Evet. Peki baktığımızda şiddetin önlenmesinde eğitim ve farkındalık çalışmalarının rolünü nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok temel bir rol oynuyor eğitim ve farkındalık çalışmaları. Çünkü şiddet çoğu zaman yalnızca bireysel davranışlardan değil, öğrenilmiş tutumlardan, toplumsal normlardan ve yanlış inançlardan da besleniyor. Eğitim ve farkındalık faaliyetleri bu unsurları değiştirmeye yardımcı oluyor. Şiddetin yalnızca fiziksel değil, duygusal, ekonomik, dijital ve cinsel biçimlerde de ortaya çıkabileceği konusunda bir bilinç oluşturuyor. Öfke kontrolü, empati, etkili iletişim ve çatışma çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Sorunların şiddete başvurmadan çözülebileceğini gösteriyor ve toplumsal ön yargıları azaltıyor. Özellikle okullarda verilen eğitimler çocukların, gençlerin sağlıklı ilişkiler kurmasını destekliyor. Yine bu eğitimler mağdurların destek mekanizmalarını öğrenmesini sağlıyor. Bireylerin şiddeti normalleştirmemesini ve tanık olduklarında sessiz kalmamalarını sağlıyor. Toplumun tüm kesimlerini şiddetin önlenmesinde aktif rol oynamaya teşvik ediyor.
1: Evet, peki şiddete maruz kalan kadın ve çocuk hangi kurumlara başvurabilir?
0: Türkiye'de şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar acil yardım almak, korunma talep etmek ve hukuki süreç başlatmak için pek çok kuruma başvurabiliyor. Özellikle acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi, en yakın polis merkezi veya jandarma karakolu, KADES uygulaması, sosyal destek ve danışmanlık hizmetleri, Alo 183 hattı çok önem taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, ŞÖNİM, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Baroların Kadın Hakları Merkezleri, Adli Yardım Büroları, Acil Servisler, Devlet Hastaneleri gibi çeşitli kurumlar. Çocuklar için ise özel durumlarda, yani çocuk istismarı, ihmali veya şiddetli durumlarda yine Alo 183, 112 Acil, polis ve jandarma, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ve savcılıklara başvurabiliyoruz. İhbarı yalnızca mağdur değil, öğretmen, komşu, akraba veya olaya tanık olan herhangi bir kişi de yapabiliyor.
1: Evet, peki bu noktada toplumun ve ailelerin bu mücadelede üstlenmesi gereken sorumluluklar neler?
0: Aslında en önemli sorumluluk bu mücadelede ailelere ve topluma düşüyor. Şiddetin önlenmesi çünkü yalnızca devlet kurumlarının değil, tüm bireylerin ortak görevi. Ailenin sorumluluğu en temel ve başta başlayan sorumluluk. Sevgi ve saygıya dayalı bir aile ortamı oluşturmak çok önemli. Çocuklara şiddetin kabul edilemez olduğunu öğretmek, sorunları konuşarak, uzlaşarak çözme alışkanlığı kazandırmak, çocuklara doğru değerleri kazandırmak, bilinçlendirmek, kendi haklarını bilmelerini sağlamak, olumsuz davranışları erken fark ederek önleme yoluna gitmek, çocukların veya aile bireylerinin maruz kaldığı ya da uyguladığı şiddet belirtilerini dikkate almak ve uzman desteği almak çok önemli aileler açısından. Toplumun sorumluluklarına baktığımız zaman şiddete karşı duyarlı olmak, görmezden gelmemek ve normalleştirmemek çok önemli.

0: mağdura destek olmak, gerekli durumlarda ilgili kurumlara bilgi vermek, farkındalık çalışmalarına katkı sağlamak, eğitim programlarına, seminerlere, kampanyalara katılmak, şiddet karşıtı mesajların özellikle sosyal mecrada yaygınlaşmasına destek vermek, eşitlik ve saygı kültürünü güçlendirmek çok büyük önem taşıyor. Şiddetin önlenmesi için ailelerin çocuklara sağlıklı davranış modelleri sunması, toplumun ise şiddete karşı duyarlı ve aktif bir toplum tutum sergilemesi gerekiyor. Eğitim, farkındalık, dayanışma ve erken müdahale sayesinde daha güvenli ve huzurlu bir toplum oluşturmamız çok mümkün.
1: Evet. Peki çocukların şiddetten korunması için en etkileyici önleyici yöntemler neler sizce?
0: En etkili yaklaşım aile, okul, toplum ve devlet kurumlarının birlikte çalıştığı çok katmanlı bir koruma sistemi uygulamamız. Buna ne giriyor? Güvenli ve destekleyici aile ortamı, çocuğa beden güvenliği eğitimini vermek, okullarda koruyucu eğitim programları, bu güvenli vücut eğitimi planlarını vermemiz ailede başlıyor. İyi dokunuş, rahatsız edici dokunuş, gizli tutulması istenen dokunuş arasındaki farkları çocuğumuza öğretmemiz gerekiyor. Vücudun kendisine ait olduğunu, istemediği bir durumda hayır deme hakkı bulunduğunu öğrenmesi çok büyük önem taşıyor. Okullarda ise şiddeti önleme politikalarına sahip olarak akran zorbalığına karşı aktif programlar yürütülmesi, öğretmenleri çocuk istismarı belirtilerini tanıma konusunda eğitmesi, özellikle rehberlik hizmetlerinin erişilebilir kılması, şiddetin erken fark edilmesini çok önemli kılıyor. Bizim bu yönde yaşadığımız birkaç örnek var ve davalaştı bu örnekler. Biz de müdahil olduk. Hakimin de bu müdahaleyi kabul etmesi üzerine davalar başarıyla sonuçlandı. Bu yüzden okullardaki rehberlik birimleri çok çok önem taşıyor. Dijital güvenliği sağlamak çok önemli. İnternet kullanımı hakkında açık kurallar belirlemek, çocuğun çevre içi deneyimleri hakkında düzenli konuşmak, siber zorbalığı veya yabancılarla iletişim konusunda yine çocuğu bilgilendirmek, toplumun farkındalığını arttırmak, komşuların, akrabaların, sağlık çalışanlarının, eğitimcilerin şiddet belirtilerini tanıması ve gerektiğinde bildirim mekanizmalarını kullanması birçok vakanın erken aşamada ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Risk altındaki ailelere destek sağlamak da çok çok önemli. Çocuğun davranışlarındaki değişiklikleri fark etmek, güçlü ve yasal koruma sistemleri bu alanda çok büyük önem taşıyor. Bilimsel çalışmalar tek bir önlem yerine çok katmanlı koruma stratejilerinin en başarılı sonuçları verdiğini bizlere gösteriyor. Sevgi dolu bir aile ortamı, güvenli okul, bilinçli toplum, dijital güvenlik eğitimi ve etkin çocuk koruma hizmetleriyle birlikte uygulandığında çocukların şiddete maruz kalma riski çok önemli ölçüde azalıyor.
1: Evet, peki medya da önemli bir mecra. Medyanın şiddetle evet. mücadelede nasıl bir etkisi var, olabilir?
0: Medya şiddetle mücadelede hem olumlu bir araç hem de yanlış kullanıldığında olumsuz etkiler yaratabilecek bir unsur olabiliyor maalesef. Bu nedenle sorumlu ve etik yayıncılık büyük önem taşıyor. Olumlu etkilerine baktığımızda medya toplumsal farkındalık oluşturuyor. Eğitici içerikler sunuyor, şiddeti normalleştirmeyi önleyebiliyor ve bir kamuoyu oluşturabiliyor. Olumsuz etkilere baktığımızda şiddet içeriklerinin sürekli ve özendirici bir şekilde sunulması özellikle de çocuklar üstünde olumsuz etkiler oluşturuyor. Şiddetin eğlence unsuru gibi gösterilmesi, çözüm yolu olarak sunulması yanlış davranış modellerini pekiştirebiliyor. Şiddetle mücadelede medyanın sorumluluklarına bakacak olduğumuzda etik yayıncılık

0: ilkelerine uymak, çocuk ve mağdurların kimliklerini korumak, özellikle doğrulanmış bilgileri paylaşmak, uzman görüşlerine yer vermek, yardım ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirici içerikler sunmak, şiddeti özendirici veya romantikleştirici anlatımlardan kaçınarak bu üstüne düşen önemli sorumluluğu taşımış olacak. Medya çok çok bilinçli kullanıldığında toplumu eğiten, farkındalık oluşturan ve önleyici çalışmaları destekleyen çok güçlü bir araç olarak görüyoruz.
1: Evet. Peki şiddetin hiç yaşanmaması için hangi adımların atılması gerekiyor?
0: Evet. Aslında toplumda şiddetin hiç yaşanmaması için ülke olarak koruma ve önleme çalışmalarına daha çok zaman ayırmalıyız. Daha çok maddi imkanlar bu yöne sevk etmeliyiz. İlk olarak eğitime yatırım yapmamız çok büyük bir önem taşıyor. Bu adımlar bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde eş zamanlı olarak yapılması gerekiyor. Okullarda çocuklara erken yaştan itibaren öfke kontrolü ve çatışma çözme becerilerinin kazandırılması, akran zorbalığını önlemeye yönelik programların yaygınlaştırılması çok çok önemli. İkinci olarak aileleri desteklemek, ekonomik ve sosyal zorluk yaşayan ailelere destek sağlanması, aile içi sorunların erken dönemde danışmanlık hizmetleriyle çözülmesine yardımcı olunması çok büyük bir önem taşıyor. Biz dernek olarak özellikle her mahallede bulunan sağlık merkezleri, eski adıyla sağlık ocaklarında birer aile danışma biriminin oluşturulmasını çok önemsiyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü oraya önce kadın gidecektir, daha sonra eşini de götürecektir, çocuğunu
1: evet.
0: da götürebilir. Ama ruh sağlığı hastanelerine gitmek öyle kolay değil ve toplumumuzda biliyorsunuz hep yanlış yargılar var, özellikle bu psikolojik destek alma konusunda. Ama biz bunu devlet olarak yaygınlaştırırsak ve ulaşılabilirliğini kolaylaştırırsak bu alanda çok faydalı olacaktır.
1: Evet.
0: İkinci olarak sosyal eşitsizlikleri azaltmak çok çok önemli. Yoksulluk, işsizlik, ayrımcılığın azaltılması. Yine demin bahsettiğimiz gibi ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırılması.
1: Evet.
0: Hukukun etkin uygulanması, medya ve dijital platformların sorumluluğunu tam olarak yapması, toplumda şiddetsiz iletişim kültürünü yaygınlaştırmak için ailede, okulda, iş yerinde ve kamusal alanda desteği sağlama yönünde ortak çalışmalar yapılması, şiddetin önlenmesi yalnızca güvenlik önlemleriyle değil, eğitim, güçlü aile yapısı, sosyal adalet, erişilebilir ruh sağlığı hizmetleri, etkili hukuk sistemi ve sorumlu medya anlayışıyla birlikte güçlendirilmesiyle mümkündür. Uzun vadede bu alanlara yapılan yatırımlar daha güvenli ve huzurlu bir toplumun oluşmasında önemli katkı sağlayabilir.
1: Evet.
0: Yani devletin kamu kurumları, yerel yönetimler, STK'lar ve medya, yazılı, görsel ve işitsel ve buna yanında sosyal medya platformlarının işbirliği çok çok önemli buluyoruz.
1: Evet.
0: Ve bizi bu yayına davet ettiğiniz için, sesimize ses olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Akça.
0: Ben çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Sayın dinleyenler, programımızda Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı, Aile Danışmanı Sayın Çiğdem Akça konuğumuzdu. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti konuştuk ve programımız müzikle devam ediyor. Firuze şarkısıyla Tarkan'ı dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Hayatın İçinden programında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtildi. Liselere geçiş sistemi sınavı LGS'de 2 oturum tamamlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 kentte kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz diyen Erdoğan, ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi, ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.
2: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahane ile olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'deki konuşmasında Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu da söyledi. Erdoğan, Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi.
2: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuz

Mahkemesi başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline dönüştürüldü. İstanbul Ticaret Mahkemeleri ise İstanbul Adliyesi ile birleştirilerek tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyetine devam edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir vurgusunu yaptı. Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Polonya merkezli bir yayın kuruluşuna konuyla ilgili açıklama yaptı. Gelecek ay Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde işbirliği mesajı veren Haluk Görgün, Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha fazla sorumluluk almaya hazır dedi. Haluk Görgün, NATO'nun birçok savunma ve güvenlik ihtiyacının Türk şirketleri tarafından karşılanabileceğini belirterek Türkiye'nin gücünün çeşitlilik ve entegrasyonda yattığını vurguladı. Savunma Sanayi Başkanı Görgün, mevcut güvenlik ortamı, daha güçlü tedarik zincirleri, daha hızlı inovasyon döngüleri, daha fazla birlikte çalışılabilirlik ve daha dengeli yük paylaşımı gerektirmektedir. Türkiye tüm bu alanlara katkıda bulunabilir dedi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar ise belirsizliğe yol açıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer verilen açıklamasında 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgilerin doğru olmadığını vurguluyor. İngiliz Reuters haber ajansına açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri yetkilisi ise elimizde hem İran'ın hem ABD'nin beğendiği bir metin var dedi. Washington'un anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanmasını beklediğini, anlaşmadan sonra ise 60 günlük teknik müzakere süreci öngördükleri kaydeden Amerika Birleşik Devletleri yetkilisi, İran anlaşma imzalanana kadar hiçbir şey almayacak iddiasında bulundu. Öte yandan Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde mutabakat metninin hazır olduğunu duyurdu. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Sur kentine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İşgal altındaki Lübnan'ın Bin Kubeyl kasabasında da bazı evlerle resmi kurum binaları yıkıldı. Hizbullah da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. İsrail medyası Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine bir insansız hava aracıyla 3 roket fırlatıldığını duyurdu. Dünyada gerilim ve savaşların sayısı artıyor. İsveç'te küresel güvenliğe ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Buna göre geçen yıl küresel çatışmalar açısından alarm veren bir yıl olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl dünya genelindeki çatışmalar 80 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 yılında dünya genelinde 65 aktif çatışma yaşandı. Bunlardan 8'inin doğrudan devletler arasında gerçekleştiği vurgulandı. Bu sayı Uppsala Çatışma Veri Programı'nın kayıt tutmaya başladığı 1946 yılından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Araştırmaya göre geçen yılki çatışmalarda 244.600 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısının 1994 yılında yaşanan Ruanda soykırımından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu vurgulandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir uluslararası forumda Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ele alındığı Paris çağrısı forumuna Avrupa Birliği ve birçok ülkeden üst düzey temsilciler katıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün insan uğrununu öncelediğini söyledi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da Batı Şeria'da artan İsrail'li işgalci terörüne dikkati çekti. Gazze'de ateşkesin kırılganlığının da altını çizen Kallas, iki devletli çözüm Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmenin tek geçerli yoludur diye konuştu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahi Sobacı, Batı medyasının Gazze soykırımında
semantik şiddet uyguladığını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Gazze ve Medya başlıklı panelde konuşma yapan Mehmet Sahil Sobacı, TRT'nin Gazze soykırımında hassas bir yayın yaptığını vurguladı. Sobacı, Batı medyası Gazze meselesine karşı dil üzerinden bir iktidar inşa etmeye hazırlanıyor. Bir söylemsel tahakküm ortaya koymaya çalışıyor dedi. Uluslararası medyanın da bugün yaptığı şeyin bilinçli körlük olduğunu vurguladı.

0: Uygulayan Mehmet Sahi Sobacı, sosyal medyanın da bu durumu körüklediğinin altını çizdi. Sobacı, gerek Anadolu Ajansımız gerekse TRT aslında semantik konfor alanlarını bozmak için mücadele veriyor, bunun için var. O bilinçli körlük surunda bir gedik kaçmak için mücadele veriyor vurgusunu yaptı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'da 58, Almanya'da 12, Bulgaristan ve Yunanistan'da 3, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 2 şüpheli yakalandı. Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan da birer kişinin iadesi sağlandı. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan iki kişi Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken tutuklandı. Daha sonra tahliye edilen şüpheliler sınır kapısına giderek Türk makamlarına teslim oldu. Artvin Hopa'da gözaltında tutulan şüphelilerin İstanbul'a sevk edilmesi bekleniyor. Hırsızlık olayı Emanet Bürosu'ndaki bir personelin işe gelmemesiyle ortaya çıkmıştı. Yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet görevlisi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Liselere geçiş sistemi sınavı LGS'de 2 oturum tamamlandı. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölümünde 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verildi. Saat 11.30'da başlayan sayısal oturumda 40 soru için 80 dakika süre tanındı. Yurt geneli ile yurt dışındaki 8 ülkede gerçekleştirilen LGS sınavına 1.022.658 öğrenci başvurmuştu. Sınavın sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Nurdağ ilçesinde saat 08'de meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyada yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İbrahim Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla hava gücünün artırıldığını belirterek, yapay zeka destekli yangın risk haritalarını kullanıma aldık dedi. İzmir'de konuşma yapan Yumaklı, Yeşil Vatan için hassasiyet çağrısında bulundu.
1: 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz. 11 yeni konuşlanma noktası oluşturduk. 5339 idi kara aracımız, 5550'ye çıktı. 55 yeni yangın havuz ve göleti ekleyerek 4852 adet yangın havuz ve göletine ulaşmış durumdayız. 2026 yılında yapay destekli harita, yangın risk haritalarımızı da kullanıma almış durumdayız. Yangın riskini 7 gün önceden tahminleyebilecek şekilde çalışıyor bu sistem. İnsan kaynağı gücümüzü de her geçen gün artırıyoruz. 3000 kişilik bir artışla şu anda 28.000 kişiye ulaşmış durumdayız. Gönüllü kardeşlerimiz 138.000 sayısına ulaştı. Orman yangınlarıyla mücadelenin sadece kurumların görevi olmadığını, bir toplumsal duyarlılıkla engellenebileceğini tekrar hatırlatmak istiyorum.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 kentte kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Aralarında Adana, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve Afyonkarahisar'ında bulunduğu birçok ilde sarı kodlu uyarı verildi. Buna göre İzmir, Isparta ve Mersin'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağış dolayısıyla bu kentlerde yaşayanların sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi veya ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtildi. Liselere geçiş sistemi sınavı LGS'de 2 oturum tamamlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 kentte kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

0: Spor.
1: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında yarın saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'da oynanacak mücadeleyi Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gey'in bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecek. BKT Eurocup'ta yeni sezonda mücadele edecek takımlar belli oldu. 32 takımlı organizasyonda Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gey'in Türk Telekom ve Tofaş yer alacak. Çin'de düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Erkek ve kadın milli takımlarımız çeyrek finale yükseldi.
0: Hava durumu.
1: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezler beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 22, İstanbul, Çanakkale, Bolu, Kars ve Erzurum 24, İzmir 29, Edirne, Kocaeli, Antalya ve Hatay 27, Bursa, Trabzon ve Artvin 26, Aydın, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep 32, Denizli ve Adana 30, Muğla, Sinop ve Tokat 28, Eskişehir, Konya, Samsun, Giresun ve Van 25, Nevşehir 21, Zonguldak 23, Erzincan, Tunceli ve Kilis 31, Mardin 33, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman 36 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma bes planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve AGESA mobilde. İçi AGESA.
0: Reklam. TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan.

0: hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
4: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
5: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
4: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Spor Gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 13.24'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz Spor Gündemi programımızda. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Ve bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Soner Abacı ve Ertuğrul Kaya ki bu iki arkadaşımız saat 14.30'a dek bizlerle birlikte vardiyaları sona erdikten sonra yeni ekip arkadaşlarımız yayına girecek. Kendileri bizlerle birlikte olacak 14.30'a dek. Ve spikeriniz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir cumartesi günü diliyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz da spor yazarı Özgün Erdoğan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Doğan, Dünya Kupası başladı.
2: Başladı, evet.
1: Esasında uykusuz gecelerimiz de başladı.
2: Aynen öyle oldu.
1: Ben bunu 1986 Meksika Dünya Kupası'nda da yaşamıştım.
2: Doğru.
1: Ondan sonra yani hayatımız esasında değişik bir boyuta geçiyor.
2: Evet.
1: Uyuduk mu, uyumadık mı? Futbol arası uyuyoruz. Hele biraz daha ilerlesin daha 101 maç var. Düşünebiliyor musunuz daha bunların?
2: Müthiş bir trafik.
1: Evet, müthiş bir trafik. Bir de işimiz, ilgimiz o olduğu müddetçe izliyoruz. Tabii ki Dünya Kupası güzel bir şey. Ancak yaşananlar hoşuma gitmedi.
2: Evet.
1: Herkesin, yani futbol severlerinin hoşuna gitmedi. Bir organizasyon alıyorsunuz. Mesela Türkiye'de bu organizasyonu yapmak istiyor Türkiye. Hemen diyor ki FIFA, kardeşim tesislerini bana göster. Tesislerinizi gösteriyorsunuz. Sonra diyor ki otellerinizi göster. Otellerinizi gösteriyorsunuz. Sonra diyor ki ulaşım alanında neler var? Konaklamalar için ne tür yardımda bulunuyorsunuz? Giriş çıkış için neler yapıyorsunuz? Güvenlik için neler yapıyorsunuz? İşte futbol sahaları, işte nerelerde dinlenecekler, nerelerde fanzon dedikleri, stadın dışındaki taraftarların ne yiyip ne içeceğini, nasıl seyredeceğini, nasıl kalitede yayın yapılacağına kadar her şey konuşuluyor.
2: Evet.
1: Ve tutuyorlar yayıncısı olduğumuz için TRT olarak bizimle başlıyorlar. Biz bunu istiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Şunları istiyoruz. Tamam, kabul. Peki Amerika'da bu yok. Şimdi Amerika uluslararası bir hakemi, FIFA hakemini ülke dışına yolladı. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle,
2: evet,
1: bir şey var mı? İki, Özbekistan milli takımını öyle bir aradı ki, yani bu hiç hoş bir şey değil. Yani bu normal bir vatandaşa bile yanlış bir şey.
2: Kesinlikle.
1: Ve organizasyonda mücadele etmesi kesinleşen bir futbol takımının ekiplerine yapıyorsunuz bunu. Herkese. Sonra İranlı taraftarların biletlerini engellemeye çalışıyorsunuz. Taraftar vermiş parasını. Ayrıca maç yapacağı ülkede değil, ülke dışında konaklamasını sağlıyorsunuz. Ve oradan da
2: eziyet ediyorsunuz.
1: Eziyet ediyorsunuz bir anlamda.
2: Kesinlikle, gidip gelirken.
1: Ve Drogba'nın, demin okuyordum
2: evet,
1: size.
2: Evet.
1: Drogba'nın böyle gerçekten çok sert, acımasız
2: İsyan,
1: bir eleştirişi ve isyanı var.
2: Doğru.
1: Neler söylemek istersiniz? Ya ben birçok organizasyonda vardım, çalıştım. Bunların en üst düzeyde Şampiyonlar Ligi'ydi.
2: Evet.
1: Hiç böyle bir şey yaşamadım.
2: Tabii yani bir kere hakikaten FIFA'nın bu organizasyonları verdiği ülkeleri inceleyip sık dokuduğunu herkes bilir.
1: Evet.
2: Çok titiz davrandığını bilir. Ama nedense Dünya Kupası başlamadan itibaren ortaya çıkan uygulamalar ve bununla ilgili haberlere kulağının üstüne yatmış, hiçbir şey duymuyor gibi davranıyor. İşte Somalili, dünyaca ünlü FIFA kokartlı bir hakem Omar Artam bırakıldı, gönderildi. Yani sen maç yönetemezsin diyor. Neye göre peki bu kriter? Ney suçu var adamın? Yani bu kadar üst düzeye sahip olmuş, FIFA'da bir sürü görev almış, UEFA'da maç yönetmiş bir hakemin Dünya Kupası'nda görev alamamasının, seçilmesine rağmen, FIFA tarafından seçilmesine rağmen,
1: FIFA tarafından görevlendirilmesine rağmen,
2: işte yani
1: seçilmenin yanında
2: tabii
1: bile görevlendiriyor.
2: Ve sen buna nasıl engel olabilirsin ve FIFA buna nasıl sessiz kalır?
1: Evet.
2: Şimdi bunların hepsini tabii böyle bir alt alta yani koyup topladığınız zaman
1: o kadar
2: zaman,
1: çok fazla ki, yani
2: evet,
1: burada bende yazılı en az 30-40 tane var daha ikinci, üçüncü gün.
2: Yani siz madem öyle, değil mi? Yani FIFA'nın yerinde olsam ben, bir dakika ya Amerika. Sen bu işe evet gönüllüsün, istiyorsun ama senin futboldaki geçmişin belli. Çok eskiye dayanan bir futbol geçmişin yok. İkincisi, sen konum itibariyle şu anda İran'la savaştasın.
0: Evet.
2: Savaş halindesin. O İran bu Dünya Kupası'na katılacak, değil mi? Eğer biz olsaydık Amerika'nın yerinde, bizim iptal ederlerdi İran'ı.
1: Tabii, hemen kesinlikle, başka ülkeye verirlerdi.
2: Kesinlikle. Ama Amerika'ya ses çıkarmıyorlar. Süper güç, süper. Ya burada savaşa girmiş bir ülkeyi sen nasıl alırsın ya? Evet. Sen nasıl böyle bir organizasyonun içerisine dahil edersin? Meksika var, Kanada var, değil mi? İkisinde yapılsın.
1: Böl.
2: Ne olacak yani? Böl. Evet. Ya onun için tabii FIFA'nın da ciddi anlamda düşündüğü.
1: Mesela basın toplantısında FIFA başkanı Infantino'ya soruyorlar. Hani bu nasıl bir şeydir? O da işte bir güvenlik için işte şudur budur demeye başlıyor. Ya arkadaş, yani o zaman dünyada bu tip organizasyonlar bundan sonra böyle mi olacak?
2: Ya yıl olmuş 2026, köpekle adam aratmak nedir? Allah'ınızı severseniz bu kadar aşağılanır mı ya bir ülke?
1: Bakın,
2: bu kadar insanlar aşağılanır mı ya? Aynısını size örnek vereyim. Blackburn Rovers maçına gidiyoruz, Gençler Birliği. Gittik İngiltere'de havaalanında indik, aynı şekilde yapmaya kalktılar. Köpeklerle bizi koklayıyor bilmem aratacak falan, bir isyan ettik orada, herkes bir itiraz etti. Onlar hayır takmıyorlar falan deyince yanımızda bakan da vardı. Hemen siyasetin üst perdesinden girdiler işin içine. Biz de isyan ettik. Orada fotoğraflar falan, haber millet yaptı, gazeteciler. Ama adamların umurunda değil. Gerçekten
1: tabii, onlar kendilerini çok üstün görüyorlar.
2: Üst perdeden bakıyorlar. Ama evet, tabii onlara onu baktıran çok farklıydı. Anlatmak istediğim, daha sonra İngiltere'nin milli maç için Türkiye'ye geldiğinde çiçeklerle karşıladık biz. Evet. Havaalanında çiçeklerle karşıladık. Şimdi bakabiliyor musunuz? Bize yapılan muamele bizim gösterdiğimiz. Biz demiyoruz ki kısasa kısas yumruklaşalım, ama o aynı şeyi görmüşsen sen de ona biraz göstermen lazım. Kardeşim, yaptığının karşılığı bu demen lazım. Biz her şeye boyun eğersek bizi hep aşağı görecekler. Hep ikinci, üçüncü sınıf vatandaşlık muamelesine karşı karşıya kalacağız. Üçüncü sınıf ülke muamelesi göreceğiz. İngiltere'nin bizden hiçbir üstün yanı yok. İngiltere'nin bizden hiçbir artısı, fazlalığı yok. Biz baktığınız zaman dünya içerisinde gerçekten Türkiye birçok ülkenin parmakla göstereceği kadar güzel, doğasıyla, turizmiyle, güvenliğiyle, her şeyiyle çok iyi bir ülkeye sahibiz. Bize bu muameleyi yapabiliyorlarsa ve biz de karşılığında öyle karşılıyorsak yanlış yapıyoruz. Ve burada da Amerika'nın tamamen yanlış. Her şeyiyle yanlış.
1: Organizasyon... Bir kere ev sahibisiniz Sayın Doğan, ev sahibisiniz.
2: Hani, evet, en önemlisi o zaten de. Hani ev sahipliğini de geçtim. Bırakın, 3 tane ev sahibi var. 3 tane ülke ev sahibi var. Diğer ikisiyle niye kıyaslanmıyorsunuz? Değil mi?
1: Evet.
2: Hani tek ev sahibi olsa dersiniz ki tamam, bir kanunu var.
1: Değiştiremiyoruz.
2: Ama Kanada'da yok, Meksika'da yok, Amerika'da var. O zaman nedir bu standardın farklılığı? Niye böyle bir...
1: Yani özellikle mi
2: yapıyorsun?
1: Çifte
2: standart koyuyor.
1: Niye?
2: Tabii. Yani onun için İranları biliyorsunuz önce kabul etmediler.
1: Evet.
2: Sonra aldılar, çok uzağa gönderdiler. Resmen eziyet. Biraz önce dedik ya, git gel. Taraftarın aldığı bileti hiçe sayıyorsun. Taraftarı stada sokmuyorsun neredeyse maç izlesin diye. Öbür türlü de diyorsun ki ben seninle savaş halindeyim. Tabii savaş halindeyse bunu yapacak. Siz o organizasyonu oraya ısrarla vermeyeceksiniz. Savaştaysa vermeyeceksiniz. Sadece onunla savaşta değil. Oradaki birçok ülke geldi girdi. Irak geldi, öbürü geldi. Hepsi Orta Doğu ülkesi. Suriye, Amerika ve İsrail Orta Doğu'da birçok ülkeyle savaş halinde. Siz o zaman bunu göz önünde almamak mümkün değil yani. Mümkün değil. Onun için yani FIFA'nın hele ki böylesine büyük bir dünyanın en büyük organizasyonlarından biridir. Olimpiyatlarla Dünya Kupası.
1: Tabii.
2: Yani siz bu iki büyük organizasyondan birisini kalkıyorsunuz. Hiçbir kriteri dikkat etmeden, hiçbir kriteri göz önüne almadan, hiçbir kriterin gereğini yerine getirmeden
1: ama
2: kör
1: bunlar,
2: tütük devam ediyorsunuz.
1: Şimdi bu organizasyonlar öncesinde bu metinlere imza atıyorsunuz siz ülke olarak.
2: Evet.
1: Şimdi attığınız bir imzanın
2: arkasında duracaksın.
1: Arkasında durmuyorsunuz veya uyamıyorsunuz veya uymuyorsunuz. Bu yanlış.
2: Yaptırım da yok ama.
1: Evet.
2: Şimdi siz bir konuda en basit bankaya gidin. Gidin bir şey alın, değil mi? Kredi alın. Attığınız imzada yazıyor orada, küçük yazılar, bazen okumuyoruz. İşte diyor ki faiz oranları belli şekillerde artırılır. Bir bakıyorsunuz bir gün faiziniz artmış. Yok kardeşim diyorsun, işte kardeşim diyor.
1: İmzaya
2: atmışsın diyor. Bunu niye yapmıyorsun sen? Madem taahhüt etmiş, madem böyle bir taahhütü var, O zaman diyeceksin ki gel kardeşim taahhütüne uyacaksın ya da çekil.
1: Hani şu anda Rusya ile Ukrayna savaş halinde, 2018 Dünya Kupası Rusya'daydı.
2: Evet.
1: Ve baktığınız zaman Rusya'da böyle bir şeyler yapılmadı. Vizesiz girişler,
2: her türlü kolaylık otel, yapılmış.
1: Her türlü kolaylık,
2: evet,
1: metrosundan otobüslerine ulaşımına kadar ücretsiz,
2: evet,
1: bileti olanlara.
2: Evet, evet.
1: Bilet anlamında çok rahat. Ya bu gerçekten Dünya Kupası, ki burada o kadar örnek var ki hepsini yazdım, işaretledim. Bu çok yanlış bir şey.
2: Ya,
1: bu nereye doğru gidiyor?
2: Güney Kore, Japonya ortaklığında düzenlenen,
1: evet,
2: hatırlarsanız o Dünya
1: 2002.
2: Kupası'nda müthiş bir organizasyon vardı. Müthiş bir misafirperverlik vardı. Müthiş bir aksa...

0: ihtiyacınız olsa, ne sorunuz olsa anında çözüme gidiyorlardı. Şimdi bırakın çözümü, habire sorun yaratılıyor,
1: Hani
0: habire dışlıyor.
1: Çin'de, Sayın Doğan, Çin'de yok mu bu güvenlik önlemleri? Var.
0: Var.
1: Bizim arkadaşlarımız da olimpiyat oyunlarına gitti. Her türlü kolaylık
0: Çok
1: vardı.
0: rahat, çok rahat, evet.
1: Her türlü kolaylık vardı. Peki yani Amerika'nın bu yaptığı hem organizasyonu alıyorsunuz, hem taahhüt ettiğiniz şeylere altına imza atıyorsunuz. Ardından nedir bu bazı ülkelere yaptığınız eziyet?
0: Çok kötü. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre ve Avusturya'da yapıldı.
1: Evet.
0: Orada da görevliydim ben. Hem İsviçre tarafında hem Avusturya tarafında küçücük yani nokta kadar bir aksaklık yaşamadık. Gökdelinde adeta şakır şakır yağmur yağıyor. Saha içerisindeki kameralar ve foto muhabirlerinin kafasının üstüne getirdiler. Islanmasın diye makineler devasa şemsiyeler koydular ya. Monte ettiler. Öyle
1: Evet.
0: çalıştılar arkadaşlar. Yani bunlara kadar düşünülmüş. Ya ben
1: Ama
0: diyecek bir şey yok. Ne diyeyim yani?
1: ben şu ana kadar alınan sonuçları hemen dinleyicilerimize aktarayım. Açılış maçı Meksika Güney Afrika'ydı. Meksika 2-0 kazandı bu karşılaşmayı. Güney Kore Çekya aynı grupta. Güney Kore Çekya'ya 1-0 gerideydi. 2-1 kazandı ve Beşiktaşlı oyuncu da gol atan, galibiyet golünü atan futbolcuydu. Dün akşam Kanada Bosna Hersek karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle sona erdi karşılaşma ve sabaha karşı da Amerika Birleşik Devletleri Paraguay ile oynadı. D grubunda bizim rakibimiz iki takım da.
0: D grubun ilk maçı.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmayı 4-1 kazandı. Şimdi teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce, hoş bulduk sevgili Özgünler. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum.
0: Teşekkürler hocam.
1: Şimdi Sayın Kıbrızlı, ilk seyrettiğiniz Dünya Kupası hangisiydi? Bu canlı gözlerle ya da televizyonda?
2: Yanılmıyorsam 74 olacak.
1: Evet, ben de 74'ü. Hep ikimiz de aynı yaşta olduğumuz için.
2: Yaşımız ortaya çıkmasın.
1: Çıksın, önemli değil. Şimdi Sayın Kıbrızlı, birçok Dünya Kupası seyrettik.
2: Evet.
1: Bu dört karşılaşma oyun anlamında size ne ifade etti? Yıllardır bir Dünya Kupası başlangıçları evet biraz sıkıntılı olur ama
2: Evet.
1: nasıl kıyaslıyorsunuz bu Dünya Kupası'yla daha evvelki Dünya Kupası başlangıçlarını?
2: Şimdi bir kere sizin program başından beri dinliyorum sizi. Zevkle dinliyorum.
1: Sağ olun.
2: Ve oraya ilave edeceğimiz çok şey var. Bunların
1: Evet.
2: başında da maalesef bütün takımların psikolojisini bozmak için hazırlanmış bazı pozisyon onları gerçekleştiriyorlar. Ve burada bana göre şu da var. Kanada, Amerika ve Meksika'da yapılması ülkeler arasındaki iklim şartlarının farklılıklar yaratması ki sıcakla boğuşma var burada. Burada çoğu takım buna alışık değil. Bu da insanların psikolojisini bozuyor. Bunun yanı sıra gene sizin söylediğiniz işte oraya FIFA hakeminin alınmaması, ülkelerin bazılarının ayrımcılık yapılarak geçişleme, pasaport kontrolünden hemen geçmeleri, bazılarına sıkıntılar yaşatmaları bu psikolojik bozuklukları da yaratıyor. Burada baktığımız zaman ben bu maçlarda şunu gördüm. Oyun olarak beni tatmin etmiyor oyun olarak.
1: Evet.
2: Çünkü takımlar arasında bayağı farklılıklar var. Bu farklılıklardan dolayı da oyun beni tatmin etmiyor. Şöyle oynuyorlar, böyle oynuyorlar diyemeyeceğim. Ama tek söylemek istediğim şu, temaslı oyun çok öne çıkıyor. Ve güçlü olan takımlar sahanın her yerinde pres yapmaya çalışıyorlar. Bu da 90 dakika ve artı dakikalarda çok bayağı zor bir olay. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki sıcaklığı da gene belirteyim. Sıcaklık burada çok önemli bir faktör. Buna alışmak çok zor. Ve bunun içinde tabii ki bazı ülkelerin bazı araştırmaları var. Vücut soğutma teknolojisi çıktı şimdi de. Bununla da vücut soğutma teknolojisini uygulayan takımlar var. Ya zaten bu Avrupa'da da zaman zaman Premier Lig'de Manchester United tarafından yapılmıştı. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Baktığımız zaman bayağı sıkıntılar var. Ve

0: fiyaskolarla dolu bir Dünya Kupası başladı. Yani Dünya Kupası'nda yanlışlar da var. Bu yanlışlara baktığımız zaman mesela futbolun yönetim organı FIFA'nın siyasi olarak tarafsız olması gerekirken bazen taraflı olduklarını görüyoruz. Onun detaylarına fazla girmek de istemiyorum. Bu turnuvada sürdürülebilir iklim dostu olması amaçlanmalıydı. Bu da bana göre biraz evvel belirttiğim gibi üç ülke arasındaki büyük farklılıklar, Kanada'nın kuzeye çok yakın olması, Amerika'nın ortada bulunması, Meksika'nın daha altta, daha sıcak yerde bulunması, bu da farklılıkları getiriyor. Bunları da hepsini üst üste koyduğumuz zaman beni bu maçlar fazla, oynanan bu dört maç beni fazla oyun şablonuna yerli yerine oturtturamıyorum. Ama ilerleyen bölümlerde ki biliyorsunuz ilk defa 48 takımla bir Dünya Kupası evet. yapılıyor. Benim tahminim bu 32 takıma indikten sonra daha farklı olacağı, daha futbolun daha öne çıkacağı, oyunun daha öne çıkacağı. Mesela bu 4 maçta öne çıkan bir oyuncu ben göremedim yani evet. şu anda. Ki Dünya Kupalarında bu Avrupa Şampiyonlarında bunlar hep öne çıkan oyuncular olur. Burada bunları göremedim. Amerika tabii ev sahibi avantajı ve genç dinamik atletik kadrosuyla dikkat çekiyor. Paraguay beni çok yanılttı. Çünkü yaptığım araştırmalar, incelemeler neticesinde Güney Amerika futbolunun sert ve mücadeleci bir takımı olarak biliyorum ben Paraguay'ı. Ama maalesef bunu Amerika karşısında göremedik. Ve Paraguay takımı şöyle de değerlendirme yapayım. Yani normal oyun dizilişleri 4-2-3-1 düzeninde. Ama dünkü maçta çok pres yedikleri için ve sahanın her yerinde maçın başından itibaren neticeyi alana kadar ki hata yapmaya zorladılar Amerika Paraguay takımını. Burada da atmaktan çok yememe odaklı bir takım olarak gördüm ben Paraguay'ı. Ve Paraguay Güney Amerika elemeleri ki baktığımız zaman bunlar belki maçlarında evinde Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ı yendi. Teknik adamın da dörtlü savunma üstüne güçlü presçi bir orta saha koyuyor ama bunların hiçbirini ben göremedim. Geçiş oyunlarında becerileri vardı. İzlediğim, nadiren izledim yani Paraguay'ı evet. bir maç falan izledim. Orada da bu geçiş oyunlarını yapıyorlardı ama burada da yapamadılar. Mesela yetenekli oyuncuları var Enzico. Ama ve Almiron bunların da öne çıktığını yaşayamadım, göremedim. Amerika takımı tabii ki burada genç, yetenekli bir takım olduğu ve iyi hazırlandığını gördüm. Pochettino'nun bunu biliyorsunuz İngiltere evet. Premier Lig'de de deneyimli, tecrübeli, Arjantinli bir teknik adam. Ve Amerika'nın oyununu önde karşılamaları. Bireysel yetenekli 3-4 tane oyuncusunun olması ve teknik adam takımı olduğunu da gördüm. Yüksek ve şiddetli pres akıcı bir hücum organizasyonları üstüne oynatıyor. Bu da olayın diğer farklı yeri ve oyun içinde üçlü savunmadan 4'lüye, 4'lüden üçlü savunmaya dönüşüm yapabilen bir takım. Savunmada hücum dengeli en oturmuş bir takım olarak bu 4 maçta gördüğüm takım. Yani burada tabii Christian Pulisic'in öne çıkması, sol dışta oynayan hücuma dönük bir oyuncunun ki maç 3-0 olduktan sonra oyuncuyu çıkardı ve dinlendirdi diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Lider özellikleri olan da bir oyuncu. Kanat organizasyonları da çok iyi yapıyorlar. Pres ve akıcı hücum demiştim. Onu tekrar etmek istiyorum. Çoklu formasyonla rakibe göre diziliş de yapabiliyorlar. Ve Pochettino bana göre iyi bir kadro oluşturmuş. Ve bu kadro üstünde de bayağı da çalışmışlar. Ve Amerika'nın FIFA sıralamasında da 16. sırada olduğunu görüyoruz. Bu da olayın farklı bir boyutu. Tabii ev sahibi olması da büyük bir avantaj.

0: ilerleyen maçlarda bu ev sahibi olma avantajını daha farklı bir şekilde de kullanacağı görüşü bende hakim. Evet. Çünkü biliyorsunuz diyor ki dünyanın en büyüğü biziz diyor Amerika Birleşik Devletleri olarak. Evet. Bu baskı da var. Bu baskının altından kalkmak tabii ki yetenek işidir. Bu yeteneği de hangi ülkeler gösterecek onu da ilerleyen maçlarda yaşayıp göreceğiz.
1: Ben hani yine soracağım ama cevaplarınız kısa kısa olursa.
0: Tabii.
1: 1974 sizinle aynı dönemde Dünya Kupası'nı, evet, seyrettim. Finalde de o zamanki adıyla Federal Almanya ya da Batı Almanya Hollanda'yı, evet, 2-1 yendi. Ama sonra hani bu ülkelerin baskısıyla maçlarda biraz daha hakemleri veya ortamı duygusal olarak etkileyen bir ülkede oldu, Arjantin'de.
0: Evet.
1: Arjantin'de darbenin ardından bir Dünya Kupası'ydı bu. Ve evet, Arjantin'deki bu Dünya Kupası'nda finalde Arjantin Hollanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Şimdi belki o kadar ağır değil şartlar ülke olarak, baskı olarak, ama bu güvenlik için alınan önlemler, odur budur, taraftarın ve hakemlerin biraz daha farklı bir ortamda bulunması belki etkileyebilir. Ama evet, hani bir laf vardır, zor oyunu bozar.
0: Evet.
1: Biz de bu gruptayız. Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya.
0: Evet.
1: Ve bizim de yarın karşı karşıya geleceğimiz Avustralya maçı var. Yine bizim üzerimize bazı mesajlarla futbolcularımızı etkileyecek mesajlar geldi Avustralya takımından. Ve ülkede futbolcularımızın baskı altında olduğunu söyleyen demeçleri var Avustralyalı futbolcuların. Hatta İsmail Yüksek de demiş ki gelin de Türkiye'deki baskıyı görün demiş. Bunlar ne ki demiş, biz alışığız buna demiş. Hatta Montella da çok zarif bir şekilde, ya futbolun içinde zaten baskı vardır, baskıdan kurtulmasını bilen futbolcularla oynuyoruz demiş.
0: Evet.
1: Şimdi yarınki maçımıza, bu iki takımı gördükten sonra yarınki maçımıza biz neler yapabiliriz? Nasıl bir karşılaşma olur Avustralya maçı? Çünkü bizim için önemli, kazanırsak eğer ilk ikiyi garantilemiş gibi bir pozisyona gireceğiz.
0: Evet. Şimdi tabii baktığımız zaman bizim de gerçek takım kimliğimiz olan takımla sahaya çıkmamız büyük avantaj. Burada tabii en önemli konu bir kere orta sahamızın çok aktif, zinde ve çalışkan olması gerekiyor. Ve orta sahanın hem savunmaya hem hücuma çok yardımcı olmaları gerekiyor. Ve hücuma çıkışlarda kanatları çok iyi kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra hücumlara çıktığımızda bindirmeleri, bek bindirmelerini, geriden gelen oyuncuların bindirmeleri çok çok önemli. Ve hücumda da çoğalmamız gerekiyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Çünkü Avustralya takımı genel dizilişi 3-4-2-1 düzeninde oynuyor. Mesela sonra 3-6-1'e dönüyor, 3-4-3'e dönüyor. Avustralya takımında izledim ben, yani tesadüf olarak izledim bir Avrupa kanalında.
1: Evet.
0: Onun için oradan da notlar vermek istiyorum. Ve teknik direkt Tony Popovic, ki Popovic daha evvel Türkiye'de de çalışan birisi Karabük Spor'da ve, evet, orada başarılı da olamadı. Mesela FIFA sıralamasında sıralamaları da 27. sıradalar. Zorlu bir rakip yani Avustralya.
1: Evet.
0: Ve bu da mesela kaleci Ryan 4. Dünya Kupası'na katılıyor. Takımın en güvenilir oyuncularından bir tanesi. Ve savunmayı ön planda tutuyorlar. Ve Avustralya fiziksel gücü ve hızlı oyunuyla öne çıkan bir takım. Şöyle baktığımız zaman artıları, işte Ryan kalede güven veren birisi. İklim ve saha koşullarına alışıklar. Biz buna fazla alışık değiliz. Teknik adam kadroyu çok da yakından tanıyor. Saha yerleşimleri, takım görüntüleri güçlendiriyor. Eksilerine baktığımız zaman kadro kalitesi genel olarak sınırlı. Bizim kadro kalitemiz, geniş bir kadromuz var bizim. Ve Avrupa futbolunda öne çıkan oyuncularımız var buna karşı. Savunma hattında atletizm eksikliği var yani. Savunmanın arkasına atılan, stoper bek arasına atılan, stoper

0: bellerinin arasına sıran dikine paslarda büyük hatalar yapıyorlar. Buraları oyuncuları kaçırmamız lazım bizim. Çabuk oyuncularımızı kaçırmamız lazım. Orta saha ve kanatlarda üretkenlikleri düşük eksileri olarak. Savunma arkası açıdan biraz evvel söylediğim toplarda çok zorlanıyorlar. Ön alan baskısı açılınca çok geçirgenlikleşiyorlar. Bu da bizim bir artımız olabilir diye düşünüyorum. Ben bu maçtan bizim tabii ki sıkıntı da çeksek bu maçtan biz 3 puanla ayrılacağız düşüncesindeyim. Tabii ki orta saha çeşitli medya kuruluşlarına baktığımız zaman çeşitli 11'ler var. İşte orta sahada Hakan, Orkun onların önünde Arda gibi görünüyor. Ama orada bizim İsmail Yüksek gibi bir kesici oyuncuya çok çok ihtiyacımız
1: Sayın Kıbızlı,
0: var.
1: İbrahim Kırkayak arkadaşımız, evet. Milli takım muhabiri. Dün gece bize milli takım kadrosuyla ilgili 11'i, muhtemel 11'i attı. Hani %99 doğrudur bu. Kalede Uğurcan, geride Zeki, Meri, Abdülkerim, Ferdi. Üçlü orta saha İsmail, Orkun, Hakan. Üçlü forvet Arda, Kemal, Kerem, Barış. 4-3-3 oynanacak diye bize bir mesaj yolladı TRT Spor WhatsApp grubundan. Hani evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Biraz daha savunmaya yönelik mi bu kadro yoksa sürpriz bir kadro mu oldu?
0: Yok, orta sahaya baktığımız zaman diğer takımımız, yani bizim takım için çok önemli. Bu İsmail, Okun, Hakan orası. Yani orada hem İsmail olsun devamlılığı, dayanıklılığı üst seviyede olan bir oyuncu. Orkun'la Hakan orayı benim tahminim orayı paylaşarak kullanacaklardır. Orkun'un ataklara çıktığında Hakan orayı kontrol edecektir. Hakan'ın ataklara çıktığında Orkun'un orayı kontrol edeceği düşünecektir. Hücumda işte çıkışlarda top kaybımızın çok az olması gerekir. Ki top tekniği üst seviyede olan Orkun, Hakan gibi, Arda gibi oyuncularımız var. Bu oyuncularımız bu oyunu etkileyecekleri düşüncesindeyim. Ya ne kadar çabuk oynarsak tabii bizim için avantaj olarak görüyorum. Çünkü işte biraz evvel söylediğim gibi Avustralya takımı savunması hata yapan bir savunma. İşte bunun arkasına atacağımız topları ki bu aynı şekilde Arda'nın atıp Ferdi'nin attığı bir gol var biliyorsunuz milli maçta. Bunları sık sık yapmamız, denememiz gerekir diye düşünüyorum. Bunları yaparsak artı olarak olur. Tabii ki rakip de karşımızda bir ülke takımı Avustralya. Onlar da kazanmak duygusuyla sahaya çıkacaklardır. Burada tabii etkileşim, hava şartları çok çok önemli. Oyuncularımızın konsantrasyonu çok çok önemli. Birlik beraberliğimiz saha içindeki duruşumuz çok çok önemli. Ve saha içinde tempoyu yükseltip tempoyu düşürme ki burada Hakan gibi üst düzey bir yetenekli oyuncumuz var. Aynı şekilde Orkun da aynı şekilde bunu yapacak yetenekte. Buna Arda da katılınca bu üç oyuncumuz bizim oyunumuzu hem ileriye götüreceklerdir hem de duran toplarda çok etkili bir takımız. Bu duran topları da iyi kullandığımız takdirde Avusturya karşısında biz fazla sıkıntı çekeceğimizi tahmin etmiyorum. Kazanacağımız duygusu bende var. Bunu bir Türk olarak söylemiyorum. Bir spor adamı olarak söylüyorum. Tabii Türk olarak da söylüyorum. Ve nasıl başlarsanız bu tip turnuvalar öyle devam eder. İyi başlamak iyi götürür sizi. İyi başladığımız takdirde takımımız üstündeki o baskı da kalkacaktır. Az da olsa. Ve yetenekli oyuncularımızı sahne alarak biz bu kupaya en iyi şekilde başlayıp devam edeceğiz. Ben bu maçtan ümitliyim. Onu söylemek istiyorum.
1: Şimdi baktığımız zaman milli takımımızın da bu turnuvada şimdi yaklaşık 7200 kilometre ile Dünya Kupası grup aşamasında en fazla seyahat eden takım oluyoruz. Şimdi baktığınız zaman Avustralya maçı 4000 kilometre seyahat ediyoruz. Evet. Paraguay maçı 2000 kilometre, Amerika maçı 1200 kilometre.
0: Evet. Evet.
1: Yani şimdi bu nasıl bir şeydir? En fazla seyahat eden bu milli takımımıza olumsuz yansır mı? Kısaca
0: tabii alayım. Yani yolculuklar yorucudur yani. Çünkü nasıl yorucu? Şimdi siz sıfır rakımdasınız. Birdenbire çıkıyorsunuz 8.000, 9.000 rakımlara. Oradan tekrar iniyorsunuz sıfır rakımlara. İster istemez oyuncular arasında bu farklılıklar yaratabilir. Yani şimdi 7200 kilometre müthiş bir kilometre. Evet. 7200 kilometre. Zaten işte oraya biz playoff'tan gittiğimiz için bize ayrılan yer o şekilde ayrılıyor. Yani playoff'tan gelen takımlara ayrılan yerler vardı. Onlardan birine bizi yerleştirdiler. Bu da bizim için etkileyecek olacaktır. Ve orada en çok mesafe kat eden ülkeler var. Mesela Kuroçao 10.000 kilometre fark yapıyor. Avusturya 9.600, Bosna 9.500, İngiltere 8.900 kilometre, Çekya 8.300, Japonya 7.500, biz de 7.200. Evet. Yani bunlar hiç biraz konu yani yayın başında söylediğim gibi Kanada, Amerika, Meksika. Yani buraya bir kere bu Dünya Kupası'nın verilmesi bana göre büyük bir hata. Benim bir spor evet. adamı olarak görüşüm büyük bir hata olarak değerlendiriyorum. Yani sizi yoruyor, hırpalıyor evet. bu işler. Hırpalandığınız zaman da yorucu oluyor. Yani bir insanın düşünün Ankara'dan biniyorsunuz uçağa, İstanbul'a gidiyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: 800 rakımdan sıfır rakıma iniyorsunuz. Bu bile sizi fark ettiriyor sizin üstünüzde. Veyahut arabayla gidiyorsunuz Ankara'dan çıkıp İzmir'e. Arabadaki farklılıklar var yani arabanın mekanizmasındaki farklılıklar var. Yani bunlar bana evet. göre bu düşünülüp taşınılmış Amerika'nın bu kupayı sonuna kadar gitme için organize edilmiş gibi geliyor benim düşüncelerim bunu gösteriyor. Evet. Bir de dünkü maçta seyrettik işte 70.000 kişinin uğultusu ve hakemin vermiş olduğu kararlar bana göre ağır kararlar. Bizim ülkemizde de futbol oynanıyor. Avrupa'dan da maçları izliyoruz. Öyle kolay kırmızı kartlar böyle çıkmaması lazım. Ve kırmızı kartlar rahatlıkla çıkıyor. Bu da diğer takımlar üstündeki baskıyı fazlasıyla evet. artırıyor. Bu baskıdan biz de etkileneceğiz ama etkilenmemek için o kaliteli bizim oyuncularımız işte kim bu? Hakan, kim Orkun, kim Arda işte bu oyuncularımızın Avrupa'da oynamış olmaları Kenan Yıldız işte onun durumu daha net de belli değil.
1: Evet.
0: Yani bunlar çok çok önemli konular. İşte bunu her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Baskıyı kaldırmak yetenek işidir. Bu yetenek de başta Montella ve teknik ekibine düşüyor.
1: Evet.
0: Ki o staff ekibimiz bizim çok iyi çalışıyor. Bu ekibin de takıma büyük katkılar alacağı düşüncesindeyim. Ve inşallah diyorum bu baskılardan çabuk kurtuluruz. Ve gerçek kimliğimizi oyuncularımız sahaya yansıttığı zaman ilk 11 sonradan girecek örnek veriyorum 5 oyuncu. Ve oynamayacak oyuncular ki bütün takım kadro biliyorsunuz maçlarda ülke maçlarında sahaya çıkışta bütün takım olarak çıkıyor herkes
1: evet.
0: ve orada bir takım birlikteliği de pekişiyor. Bunu bize inşallah üst seviyeye taşırız. Taşıdığımız takdirde başarılı bir giriş yapacağız diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrızlı. Kolay gelsin, iyi günler.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, her şey gönlünüzce olsun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte oldu. Şimdi kısa bir reklam arası ardından tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Go, go, go, go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Bağımlılık.
0: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
0: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
0: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Saatimiz 14.02'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler ve şimdi de basketbolu konuşacağız. Basketbolda Süper Lig'de final maçı Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanacak ve bugün ilk karşılaşma saat 20'de sevgili dinleyiciler. Şimdi işte bu maçı konuşacağız. Konuğumuz spor yazarı Okan Can. Okan Can hoş geldin.
10: Merhaba, iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum herkese.
9: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün ilk olarak basketbol konuşacağız. Saat 17 haber bülteninin ardından da futbolu ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Şimdi basketbolda bugün önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain ki son 5 turnuvada 4 defa karşı karşıya geldiler. 4'ünde de Fenerbahçe kazandı. Bu kez Beşiktaş bir hamle yapıp öne geçebilecek mi?
10: Ya tabii Beşiktaş'ın son özellikle son yılda, son 1,5 yılda finallerde biraz kırıldığını, ilerleyemediğini gördük. Bu geçenki final serisi de dahil, bu seneki Eurocup finali de dahil. Hatta bence bu sene yarı finallerde de performansı ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki hani geçti ama bazı sıkıntılı süreçleri, gerçi uzunları da sakat. Yani Beşiktaş'ın bazı sorunları var. Ama basketbolda şöyle bir durum var. Basketbolda eğer finallerin takımı olmak istiyorsunuz, bu seviyelerde kalmak istiyorsunuz, bu maçları mecburen yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bu maçları yaşaya bazı DNA'lar, genetikler oluşmaya başlıyor ve bir yerden sonra oralarda kırılmamaya başlıyorsunuz. Beşiktaş bence bu süreçten geçiyor. Güzel bir maç olacak. Fenerbahçe'nin çok formda olduğunu söylemek kolay değil. Çünkü Fenerbahçe'nin bakmayın size Anadolu Efes'i geçti ama özellikle ilk iki maçı tek sayıyla kazandı. Bir de evet, son maçı kazandığında Anadolu Efes karşısında uzatmadaki maçta Anadolu Efes'in açıkçası hem gücü yetmedi hem de bir yerden sonra oyuncu kadrosu tıkandı orada. Yani kadro mühendisinin yarattığı zafiyetler ortaya çıktı. Fenerbahçe geçen yılın flash takımı, aynı ezberler, bazı ezberler devam ediyor. Bunu söylemek lazım. Hala güçlü, çok güçlü bir takım.

playoff Final Four takımı Fenerbahçe. Doğal olarak favori Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin ben evinde çok hata yapacağını zannetmiyorum. Beşiktaş'ın yapması gereken önemli şey evindeki maçlardan mutlaka kazanması gerekiyor.

0: üzere Melli. Yani Melli'nin olmadığı bir düzende Fenerbahçe sorun yaşıyor. Bu çünkü şöyle bir durum, oyunun uzundan kurulmasından tutun da rakip kısaları savunmaya kadar her şeyi yapan bir oyuncuya dönüştü Melli. Normalde Melli'yi hatırlarsanız eskiden 4 numaraydı ama şimdi artık 5'e evrildi. Hem 5 hem 4 oynayabiliyor. Oyunu dışarıdan atabiliyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin bu açıdan olmazsa olmaz oyuncusu Melli diyebiliriz. Ben bir de açıkçası Botvin'i çok önemli buluyorum. Botvin'in olduğu bir denklemde Fenerbahçe birçok sorunu, ki bence playoff'ta çok iyi oynadı. Özellikle son maçta maçı kopartan oyuncuydu. Çok konsantre. Dolayısıyla ben Botvin ve Melli'yi çok önemli bir yere koyuyorum. Beşiktaş'a gelirsek, ya Beşiktaş'ın tabii ki kadro Fenerbahçe kadar geniş değil. Yani özellikle Ziliç gittikten sonra Sertaç'a kaldı orada. Sertaç'ın işte son maçlardaki foul problemleri çok ciddi bir problem yarattı. Ben bu açıdan baktığımızda yani Beşiktaş'ın Berk Uğurlu'nun mesela oyunu geliştirdiğini görüyoruz. Ama Jono Matthews tabii ki Beşiktaş'ta en önemli skor opsiyonu. Beşiktaş'ı çok ciddi şekilde hem opsiyon yaratıyor hem de yaratıcılık anlamında skor yarattığını görüyoruz. Bu açıdan ben bu Jono Matthews'a Sertaç'ı önemli buluyorum. Çünkü Sertaç'ın o uzun ihtiyacını bir şekilde tecrübesiyle kapatabileceğini. Çünkü Sertaç'ın dışarıdan şutu da var. Anadolu Efes dönemindeki kadar iyi olmasa da oldukça bence oyun açabilen iyi bir oyuncu. Yine Connor Morgan'ın da orada Beşiktaş'a fayda olacağını düşünüyorum ama yani genel olarak bu iki oyuncunun Beşiktaş için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer günlerinde olurlarsa Fenerbahçe'ye sorun yaratabilirler. Çünkü Beşiktaş mesela Ateşehir maçında yani orada mesela Bahçeşehir çok hata yaptı.
1: Evet,
0: yani kazanırken evet. Beşiktaş iyi oynadığı için kazanmadı. Bahçeşehir çok hata yaptı. Özellikle son maçta Fly'nin yaptığı bir takım tercih hataları vardı. Bazı yerlerde Hayles'in bir takım tercih hataları oldu. Ama inşallah güzel bir maç olur. Lemar var yine Beşiktaş'ta. Bu açıdan opsiyon yatabilir ama yani kadro biraz dar bu sene Beşiktaş'ın. Geçen yıla göre biraz daha çok fazla opsiyon yarattığını söyleyemeyiz oyuncu bazında.
1: Peki koçlarına baktığımız zaman ikisi de hırslı, ikisi de oyun içinde çok farklı anları, farklı beşlerle oynayabilen iki koç, baş antrenör. Nasıl değerlendiriyorsun özellikle bu iki koçun oyuna koydukları, verdikleri mesajlar?
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın çok iyi bir koçu var. Yani çok daha iyi bir koç olacak bence. Olympique için potansiyeli, geldiği nokta çok şey vaat ediyor. Belki hatırlamayanlar vardır. Ben Olympique için ilk Kızılyıldız'ın başında Yürek'te izlemiştim.
1: Evet.
0: Yani orada açıkçası Kızılyıldız'ın neden böyle bir tercih yaptığını çok düşünmüştüm. Çok genç bir koçtu. Kızılyıldız çok kötü bir dönemden geçiyordu o dönem ve oynattığı oyun çok problemliydi. Sonra oradan Bursa, Beşiktaş başka bir yere evrildi Olympique için. Bence Euroleague takımları seviyesine geldi. Ama tabii Saras'ın, bence Saras'ın geçtiği evrelerden de geçtiğini söyleyebiliriz. Ama Saras'ın tabii aldığı koçluk background'u, yani Obradovic'den Obradovic'le yetişti. Yani o ekolden geliyor. Tabii ki Saras'ın burada çok büyük bir şeyi var, tecrübesi var. Yani Barcelona, Zagiris, arkasından Fenerbahçe, Euroleague'de oynadı Saras. Yani hem oyuncu olarak hem de koç olarak hep bu seviyelerde kaldı. Şimdi Olympique için bu seviyelere çıkma durumu var. Yani biri o seviyelerde, diğeri ise o seviyelere çıkmak için uğraşıyor. Çok iyi bir koç bence. Saras'la bence hani tabii ki bir takım farklılıklar olsa da bu seviyelerde işler yaptığını gösterdi. Ama Saras'ın oyunculuktan gelen oyun zekasının bazen çok farklı oyun çözümlemeleri yarattığını ben düşünüyorum. Saras'ın bazen oyuna daldığını, oyun içinde bazen tutukluk yarattığı zamanlar da oluyor. Bunu Barcelona'da da yaptı. Bence bu sene Final Four'dan önce playofflar, Zagis karşılaşmalarında da benzer sorunlar yaşadı ama Saras'ın arda arda iki maç kaybedebileceğini ben çok düşünen taraf.

0: taraftı değilim. Yani Sivas 2-3 maçı arda arda kaybedebilecek bir koç değil. Bu anlamda dinamik bir koç. Ali Pjevic için de bu açıdan kadrosuna göre bence iyi çıkartıyor. Ama tabii ki tecrübe faktörü, bu seviyede oynama faktörü, zor zamanlarda zor kararlar veren bir koç olarak Saras'ın biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ali Pjevic'e haksızlık edilmesin ama Ali Pjevic'in daha hani biraz daha bu seviyelerde kalması için yolu var diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi Euroleague'de de 20 takımın önümüzdeki sene oynayacak olan 20 takımın 19'u belli oldu. Aldığımız haberlere göre bir takım için iki başvuru var. Birisi Beşiktaş, belki de üçüncü başvuru da var. Beşiktaş, biri Monaco, benim bir de bildiğim Bahçeşehir de olabilir. Bu üç takımdan kimler olabilir ya da kimi daha önde görüyorsun başvuru için Avrupa Ligi'ne?
0: Ya bildiğim kadarıyla Monaco'ya bir prensipten destek gelecek gibi haberler gördük. Hem
1: evet.
0: Türk basında çıktı. Ya şöyle bir durum var Yücel. Euroleague'e katılmak bir yerde risk de yaratıyor. Şimdi siz buna göre kadro kurduğunuzda maliyetiniz çok artıyor. Eğer bu devamlılığı yaratamazsanız bu aslında çok böyle kontrolsüz bir gider haline geliyor. Ben bu açıdan hani Beşiktaş'ın Bahçeşehir'in Euroleague'de oynamasını çok değerli bulmakla beraber ciddi bir mali yükler atacağını düşünüyorum. Çok kolay değil Euroleague'e göre kadro kurmak. Yani bir anda bütçenizi iki katını çıkartmak zorundasınız. Ama aralarında bence Beşiktaş'ın bir şansı var. Euroleague taraftar istiyor. Yani seyirci istiyor. Hem Monaco'nun hem Bahçeşehir'in bu açıdan biraz sıkıntısı var. Çünkü Monaco bakmayın siz. Evet, Euroleague'e çok ciddi bir heyecan getirdi. Final oynadı, yarı final oynadı. Ama Monaco'nun yarattığı heyecan çok paraya dayalı bir heyecan. Yani ne taraftar heyecanı yaratabildi, ne etkileşim açısından çok güçlü bir yerde durabildi. Bu açıdan Beşiktaş ikisine göre daha şanslı. Ki bence Beşiktaş'ın şansı bir yerlerine göre daha yüksekti. Ama Monaco son anda bir para bulduğunu söylüyor. Ama konusunda garanti verdiyse Monaco bir adım önünde olur. Yani çünkü geçtiğimiz yıllarda Euroleague'de oynadı. Bu açıdan bir Monaco'nun bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hem de Euroleague lobisi falan da muhtemelen daha güçlü de olabilir Fransızların. Ben bu açıdan belki Monaco eğer garanti verirse maddi açılardan onların önde olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Yine saat 17 haber bülteninin ardından seninle birlikte olacağız. Futbolu, özellikle de Dünya Kupası'nı, futbolun gündemini konuşacağız. Teşekkür ediyorum şimdilik.
0: İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun, sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu. Sayın Doğan, şimdi yine şeye geçelim, Dünya Kupası'na geçelim. Elimde bazı veriler var. Şimdi bu verilere göre Dünya Kupası tarihinde 1930 ile 1978 arasında 13 veya 16 takım mücadele etti. Ki izlediğimiz Dünya Kupalarında gerçekten çok daha mücadele vardı. Eşdeğer takımlar vardı. Yıldızlar olmasına rağmen bütün takımlarda yıldızlar vardı.
2: Evet.
1: Ve öne çıkıyordu. 1982 ile 1994 arası 24'e çıktı. Şimdi baktığımız zaman 1998 ile 2022 arasında 32 takım, 2026'da 48 takım ve FIFA Başkanı Infantino diyor ki ya işte önümüzdeki Dünya Kupası neden 68 takım arasında olmasın? Şimdi zaten dünyada 120 ülke var. Hani gidemeyeni ayıplarlar.
2: Herkes katılsın daha iyi.
1: Herkes o zaman evet Dünya Kupası'nı 120 takımla bir 7-8 ülkede yapalım.
2: Evet, doğru.
1: Şimdi anlıyorum ki ben Infantino burada biraz daha yerini sağlamlaştırmak için yapıyor bunları lobi anlamında ve kendisi bir müddet daha orada FIFA başkanı olsun diye. Ama hani futbolu geliştireceğiz, futbolu yayacağız derken Dünya Kupalarının biraz niteliğini, niceliğini zayıflatmaya başladık diye düşünüyorum ben. Siz neler söylemek ve eklemek istersiniz?
2: Doğru söylüyorsunuz. Yani işte 16 takımla yapıldığı zaman neden daha zevkli oluyordu?
1: Evet.
2: Çünkü rekabet vardı.
1: Evet.
2: Her takım o Dünya Kupası'na katılabilmek için o 16 takım arasına girmeye çalışıyordu.
1: Evet.
2: O derecede bir ekip kuruyordu.

0: uyuyordu. O derecede bir çalışma yapıyordu. Kalitesi ve potansiyeli Dünya Kupası'nı kaldıracak takımlar oraya gidiyordu. Dolayısıyla da Dünya Kupası bu işin zirvesi ise onun seyir zevki de çok yüksek olmak zorunda. Yani kalitesiyle, oynanan futboluyla, baktığınız zaman organizasyonuyla çok göze gelen, dikkat çeken ve yıldızların orada kendini zaten ispatlamış yıldızların karşılıklı mücadelesini izlerken büyük bir gösteriye sahne olacağı bir arena düşünün. Öbür taraftan da genç yıldızların, yıldız adaylarının orada kendini gösterip ön plana çıkabileceği bir arenadır aslında. Dünya Kupası futbolunun arenasıdır.
1: Evet.
0: Şimdi böyle olunca tabii ki ne oluyor? İşte şimdi 48, yarın 68. Tamam o zaman dediğiniz gibi 120 takımın hepsini alın.
1: Evet.
0: 5-6 ülkede yapın. Herkes katılsın. En son kalacak iki takım o maça gelene kadar da izlediğimiz maçların hiçbir özelliği olmasın.
1: Şöyle belki o özelliği şöyle olabilir. Ben de onu düşündüm. Uzaya nasıl olsa insan gönderebiliyoruz.
0: Evet.
1: Uzayda yapsınlar karşılaşmayı.
0: Daha doğru.
1: Hani en azından bir yenilik olarak bu olabilir. Çünkü artık hani sözünüze tekrar
0: Tabii,
1: devam
0: tabii.
1: edin ne olur. Hani biz bir 4 sene bekliyoruz futbol severler. Onun heyecanıyla o futbolcuları ortaya getirmek, onların birbirleriyle mücadelesini görmek, işte yayın teknolojilerinin geliştiği yerler. Yani 4 yıllık özlem kalmayacak.
0: Kalmayacak tabii. Yani
1: Yani
0: mücadeleye de gerek
1: hiçleştireceksiniz,
0: kalmayacak. Tabii.
1: hiçleştireceksiniz.
0: Yani nasıl olsa herkes gidiyor. İşte bir dahaki Dünya Kupası'nda görüşmek üzere herkes birbiriyle.
1: Evet.
0: Her ülke kendi takımını orada görecek. Her ülke kendi takımının orada boyunun ölçüsünü alacak. Atıyorum gitti şimdi Arjantin, öbür taraftan işte Brezilya, öbür tarafta Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere. Yani gerçekten futbolun devleri olacak. Öbür tarafta da hiç futbolda söz sahibi olmamış, ligleri dahi konuşulmayan bir takım gidecek, bu takımla eşleşecek.
1: Hatırlar mısınız? Aklıma geldi. İsmini söylemek istemiyorum. Çünkü Türkçesinde farklı farklı
0: Anlaşılmalar.
1: tercümeler vardı. Ondan dolayı. Afrika'da çok sıcak bir ülkeden bir arkadaş grubu bu bobsleigh denen
0: Evet de kayma.
1: kış
0: Evet.
1: olimpiyat oyunlarına katılıyorlar ve bobsleigh yarışmasına katılıyorlar. Kızak.
0: Evet.
1: Şimdi ve değişik ne diyeyim komiklikler çıkıyordu ortaya. Çünkü sıcak bir ortamdan gelmişsiniz, soğuk, her taraf soğuk ve o yarışmaya giriyorsunuz filan. Ya bunun gibi bir noktaya gelecek futbolu bilmeyen insanların, belki ülkelerdeki
0: Kesinlikle.
1: insanların karşı karşıya geldiği, belki de sakatlayacak, belki de bir oyuncuyu, farklı bir oyun, yani gerçekten nitelik ve nicelik düşmeye başladı. Ben
0: Kesinlikle.
1: bunu görüyorum.
0: Yani
1: Hani
0: bir
1: üzülüyorum, seyretmek de istemiyorum bazı maçları.
0: doğru yani. Yani orada bir komedi gösterisi yapılmıyor ki. Orada
1: Evet.
0: gerçekten herkesin işte 4 yıl boyunca çok önem verdiği, beklediği, özlemle beklediği bir turnuva. O turnuvada öne çıkacak takımlar, bilinen takımlar. İşte bundan önceki yılları hatırlayın. İşte Almanya, Hollanda,
1: Tabii.
0: Arjantin, Hollanda,
1: Tabii,
0: Fransa,
1: tabii.
0: İtalya. Mesela bu takımların finaldeki maçlarına gelene kadar karşılaştığı rakiplerin de çok aşağıda rakipler değildi. Yani
1: Tabii.
0: bir Portekiz'i elemişsiniz, bir öbürünü elemişsiniz. O takımların hepsi de zaten o standarttaki takımlar. Ama şimdi bakıyorsunuz, mesela biz diyoruz ki 23-24 yıl aradan sonra ilk kez katılacağız diyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar aradan özlem geçmiş. Büyük bir özlemle beklemişiz. Bu sene katılıyoruz diye bütün Türkiye ayakta.
1: Tabii.
0: Şimdi yarın saat 7'de
1: Evet.
0: bütün herkes televizyonlara kilitlenecek.
1: Emin olun bazı iş yerlerinin televizyon yayınlarını sabah 6'dan itibaren başlatacağı sabah 6'da ve kahvaltı servisleri işte
0: Belediyeler meydanlarda şey
1: evet.
0: kurmuşlar, dev ekranlar kurmuşlar
1: Evet.
0: sabahtan. Yani
1: Evet.
0: bu özlemi yaşıyorsunuz, artık
1: Evet.
0: bu özlem aradan kalkacak.
1: Evet.
0: Nasıl olsa her sene gideceğiz.
1: Evet.
0: Ne
1: Evet.
0: önemi kalacak o
1: Evet.
0: zaman?
1: Mücadele yok.
0: Tabii. Yani oraya katılabilmek için bir mücadele, bir bedel ödemek lazım. O başarıyı elde etmek için çaba harcamak lazım. Yani bu kadar ucuz olmamalı tabii Dünya Kupası'na katılmak. Hani insanlar da kendi koltuklarını
1: Sağlam
0: sağlamlaştırmak
1: almak
0: için
1: için.
0: bu
1: Evet.
0: tür şeylere girmemeli. Yani
1: Bitirmeyelim. Ben yani şu yazık.
0: gereksiz yani. Nasıl olsa yapmışsınız yapacağınız kadar. Neden bizde birisi geldiği yerden kolay kolay kalkmaz ya. Yani evet. Dünyadan bahsediyorum. Sadece bizim ülkemizde değil. Ya siz gelmişsiniz FIFA başkanlığına.

0: oturmuşsunuz. Bir dönem yapmışsınız. İki dönem yapmışsınız.
1: Ya
0: Yani yetmez mi?
1: göreviniz ne? Futbolun daha farklı ülkelere gitmesi, o ülkelerde futbolun gelişmesi ve daha popüler, daha kurallar silsilesi üzerine yürümek.
0: Ya da
1: Ama
0: aksayan yanlarını bulup düzeltmek, daha cazip hale getirebilmek.
1: veya
0: Yani bunları yapabiliyorsanız zaten siz onun için gelmişsiniz. Eğer görev yaptığınız dönemde bunların hiçbirisine dokunamamışsanız, hiçbirisi fayda etmemişse, 10 yılda otursanız o koltukta hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. O zaman bırakın ya. Yani bu bir bayrak yarışıdır. Sizden sonra alan belki daha farklı gözlerle bakacak. Belki daha farklı bir noktaya götürecek futbolu, değil mi? Yani bakın bu New York Kupası'nda ilk kez uygulanan kurallar var. Taç atışından tutun oyuncu değişikliğine kadar. Kaçını
1: Ona konuşacağız zaten.
0: yani düşün, onların kaçını uygulayabiliyorsunuz? Yani
1: Peki, ben de size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bu su molası dedik.
0: evet. İki.
1: Şimdi bu su molasının niçin çıktığını, evet, iklimde sıkıntılar olabilir, rutubet olabilir. Esas reklam kuşağının orada doldurulması. Yani bir basketbol maçı tarzına döndürmek futbolu.
0: Yani biraz ranta çevirmek işi.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Ruhunu kaybediyoruz.
0: Doğru. Kesinlikle doğru. Yani zaten futbolda su molası deyince böyle o arada gidiyor, bilmem ne yapıyor, orada dinleniliyor, bir şeyler yapılıyor falan filan. Hiç hoşuma gitmiyor. Ben mesela izlerken orada sanki ara verilmiş.
1: Ben başka kanallara
0: Tabii
1: bakıyorum.
0: film kopmuş gibi oluyor.
1: Evet,
0: Yani
1: başka
0: maç,
1: kanallara bakıyorum.
0: stattasınız, düşünün, maç izliyorsunuz, 10 dakika su molası.
1: 10
0: Ya
1: dakika değil belki ama 1,5 dakika.
0: hadi deyin ki 5 dakika. Yani
1: Evet.
0: 1,5 dakika 5 dakikaya da çıkabiliyor. Girdi gitti, öbürü
1: Tabii.
0: geldi, oyun tekrar
1: Tabii.
0: başladı. Bir 5 dakika. E
1: Nabız düştü.
0: 5 dakika ne yapacaksınız?
1: Evet.
0: Seyirci şeyini kaybedecek, potansiyelini.
1: Tabii.
0: O
1: Baskıyı
0: tabii
1: kaybedeceksiniz.
0: yani o takımına verdiği o desteği, şeyi, potansiyeli kaybedecek. Takımlar oyundan düşecek. Sıfırdan bir oyun başlayacak. Yani hakikaten futbolun ruhuna aykırı şeyler yapılıyor. Gerçekten hoş şeyler değil.
1: Evet. Şimdi bir şansımız var bu Dünya Kupası için. Şimdi Dünya Kupası tarihinde 471 oyuncu Dünya Kupası'nı kazanmış. Bu 471 oyuncudan 80 oyuncu Dünya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Lionel Messi ise Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Altın Ayakkabı, Dünya Kupası ve Altın Topu en fazla gol atan ve Ballon d'Or'u yani dünyanın en önemli altın topunu kazanmış. Şimdi bu futbolcuyu seyredeceğiz. Bunun yanında tabii ki Cristiano Ronaldo'yu da seyredeceğiz. Bunun yanında Neymar'ı da seyredeceğiz. Esasında ben biraz Maradona'cıyımdır. Ben severim, çok severim Maradona'yı. Ya onun gibisinin geldiğini düşünmüyorum ama bu Dünya Kupası'nda 3 önemli oyuncunun ortaya çıkması ve bunun televizyonlar tarafından bizim önümüze sunulması çok büyük avantaj diye düşünüyorum.
0: Doğru düşünüyorsunuz gerçekten. Zaten uzun süreden beri göz önünde olmayan futbolcular. Birisi Amerika'da, birisi
1: Evet.
0: Arabistan'da futbol oynuyor. Neymar da uzun süredir sakatlığı nedeniyle yine o da Arabistan'da, fakat aynı şeyi gösteremiyor, performansı göstermiyor. Bu Dünya Kupası'nda bu üçünün ne kadar bir performans sergileyeceği, ne kadar eski gücünden koptuğu ya da ne kadar göze hoş gelecek futbol içerisindeki hareketlerini sergileyeceklerini hep birlikte zaten insanlar merak ediyor, bekliyor, göreceğiz. Ama bundan biraz daha önemli bana göre öne çıkan şu. Bunlar zaten kendini rüştünü ispatlamışlar ya. Ben burada gerçekten Vinicius Junior gibi, işte bizim Arda gibi, Kenan gibi bu tür oyuncuların ön plana çıkabilecekleri bir potansiyeli ne kadar kullanabilecekler? Kendilerini burada ne kadar ispatlayacaklar? Dünya zaten dört gözle bu maçların hepsini takip ediyor. Scoutları olsun, takımların teknik ekiplerindeki görevleri olsun, herkes bu maçları izliyor. Bu maçlarda ha diyeceksiniz ki zaten çoğu kendini zaten şu haliyle bile
1: Tabii.
0: işte ülkesinde aldığı ödül, attığı goller, işte Arda'nın attığı gol bütün dünyada defalarca gösterildi. Ya bütün bunlar var ama
1: Peki bir şey soracağım. Bende bir not var. Messi'nin attığı ilk golü kime attığını biliyor musunuz?
0: Dünya Kupası'nda mı?
1: Dünya Kupası'nda.
0: Dünya Kupası'nda
1: Çok tanıdığınız bir isme gol atmış.
0: Türkiye
1: Ankaraspor kalecisine gol atmış. İlk golü oymuş. İsmini söyleyeceğim.
0: Allah Allah.
1: Evet, Ankaraspor'un kalecisi.

0: golü atmış ve bu Messi'nin ilk golü Dünya Kupası tarihindeki.
1: Allah Allah.
0: Evet. Çok çok önemli. Yani bizim de seyrettiğimiz, hemen söylüyorum. Dragoslav Jevrić.
1: Yevriç ha, Ankara
0: Evet,
1: Spor'dan görev
0: Ankaraspor'un
1: yaptı.
0: kalecisi
1: Evet.
0: ve ilk golünü Messi çok tanıdığımız bir isme atmış. Hani bizim buradan geçen insanların da dünyada önemli yerlerde iz bırakan insanlarla yollarının kesiştiğini biz görüyoruz ve biliyoruz.
1: Biliyoruz işte, gördük. Gerçekten Güney Kore'de
0: Evet.
1: Hu'nun değil mi?
0: Evet.
1: Attığı gol galibiyete taşıdı takımını, Güney Kore'yi. Gerçekten öbür tarafta bakıyorsunuz, şeyde yine Kanada'da sonradan oyuna giren,
0: Kaynarin.
1: evet, onun golü.
0: O da Beşiktaş'ta, o da Beşiktaş.
1: Evet, ikisi de
0: İkisi de.
1: Beşiktaş'ta. Birisi önceden oynamış, birisi hala
0: Evet,
1: oynuyor.
0: evet.
1: Yani bizden geçen çok oyuncu var. Gerçekten var. Yani yolu Türkiye ile kesişen, dünyada söz sahibi olan futbolcular çok. Veya bir şekilde oraya katkı sunmuş, orada yer almış futbolcular çok. Baktığın zaman ciddi anlamda, elbette ki bizim Dünya Kupası'ndaki rolümüz sadece Dünya Kupası'nda takımımız değil. Ama bizden geçen yabancıların da orada rol alması, yer alması bizi daha da mutlu ediyor. Yani ben mesela dün hakikaten o iki takımla maçında da golleri Beşiktaşların atması, bir an Beşiktaş aklıma geldi. Beşiktaş acaba bunların kıymetini ne kadar biliyor?
0: Beşiktaş
1: Ne kadar
0: gerçekten
1: yararlanıyor?
0: Kayleri'nin kıymetini çok bildi. Hatta ondan da para kazandı. Onu sattı. Şenol Güneş döneminde, yanlış
1: Evet,
0: hatırlamıyorsam.
1: doğru. Şenol Güneş'ten.
0: Kayleri'nin çok değerli bir futbolcu pozisyonuna geldi.
1: Larin'in attığı goller de böyle, yani aklımda, hafızamda gerçekten kritik noktalarda kritik goller attığını da hatırlıyorum ben. Ya baktığın zaman gerçekten, yani Beşiktaş'ta bir şeyler değişmiş. Beşiktaş bu değerlerinden uzaklaşmış. Beşiktaş bütün buradaki oyuncuları şimdi izlediği zaman acaba o günlere dönebilecek bir yapıya kavuşacak mı düşüncesi de var. Ama gerçekten izlerken bütün özellikle TRT spikerleri üstüne basa basa bunları söylemeleri herkesin kafasında böyle bir çağrışım yapıyor Beşiktaş'la ilgili.
0: Ben Beşiktaş'ın bu teknik direktörüyle, Önder Özen'le biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Kadro yapılanması anlamında iyiye doğru gidecek. Hani dediniz ya, oh işte, veya
1: Evet.
0: Kayların değeri bulmak, bu sefer bulacak. Bir durgunluk dönemi yaşadı Beşiktaş bence.
1: Yani yönetimden benim sıkıntılarım var. Bu yönetimle hani ne kadarını gerçekleştirebilir onu da bilmiyorum. Ha bir de şunu artık kanaat getirmemiz lazım. Yani Önder Özen olsun, başka bir futbol aklı olsun. Yani elbette onların peşine takılıyoruz. Doğru diyoruz. Bu sefer bu yapacak, edecek falan da. Hani yaptığı bir başarısına bakıyorsunuz, o adam ne yapmış şu ana kadar? Bir başarısı da yok o anlamda da. İşte Fenerbahçe'de Ali Koç Devin Özey'e getirdiği zaman büyük şeylerle getirmedim, umutlarla çok büyük işler yapacak diye bir anda takım terse gitti. Ya onun için hocanın Türkiye'de ne kadar şey yapabileceğine taraftar izin verecek mi? O müsamahayı gösterebilecek mi? Toleransı. Yönetim buna ne kadar izin verecek ve yönetim ne kadarına kadar hocaya, ne kadarına kadar kendileri kararlarıyla yapacaklar? Çünkü futbol gerçekten teknik direktörün işidir. Getiriyorsanız bırakacaksınız. Ekibini kuracak, kendi takımını oluşturacak, sistemini oturtturacak. Siz müdahale ederseniz, hep perde arkasında bilinmeyenlerdir bunlar. Çok kolay bilmez insanlar. Bir bakarsın öbür taraftan gelmiş, evet çok güzel, hoş. Biz hoca istedi yaptık. Aslında hoca istediği için yapmıyor.
0: Evet.
1: Hocanın değil, kendisi getiriyor, yapıyor. Suçu başarılı olunca kendine, başarısız olunca hocaya atıyorlar. Bizde böyle bir sistem var, onun için Beşiktaş'ın yönetimsel anlamda ciddi, bence Fenerbahçe falan diyoruz ama Beşiktaş da ciddi önünü koyup düşünmesi gerekiyor. Yönetimin çok iyi olmadığını, çok iyi yönetilmediğini düşünüyorum Beşiktaş'ın da.
0: Şöyle ki, hani bunu saatlerce konuşuruz, yine programımızın içinde konuşabiliriz. Şimdi biz biraz futbolcu menajerlerine teslim oluyoruz. Şimdi ben Alex Ferguson'un kitabını okudum. Alex Ferguson'a bakıyorsunuz. Alex Ferguson 11 yaşındayken futbolcuları toplamaya başlıyor Manchester United altyapısına. Ve ev ev gidiyor. Ama o görevde değil. Sadece bir sistem oturtmaya çalışıyor ve Beckham'ı, işte diğer futbolcuların hepsini

0: evlerinde ailelerinden istiyor, onları ikna ederek. Hatta bazıları da Manchester City taraftarı olan ailenin çocukları. Onların elinden alıyor futbolcuları. Şimdi biz de inanmak zorundayız. Mesela Beşiktaş'ı Samet Aybaba dönemi, hani vefa dönemi. Şimdi o dönemde o karanlıktan Beşiktaş çok güzel bir şekilde çıktı. Şimdi bunu yaptı ama devamını getiremedi. Sıkıntı buradaydı. Şimdi Galatasaray'da da bunun olduğu dönemler var. Fenerbahçe'de de olduğu dönemler
1: Hala var
0: var.
1: Galatasaray'da.
0: Evet, Galatasaray'daki dönem başka, biraz daha menajerlerle boyut olarak yakın olan insanların ilişkilerinden Okan Buruk devam ediyor. Ben isimleri de biliyorum, hatta size daha sonra söylerim. O menajerlerle, özellikle dünyadaki yabancı menajerlerle de bağlantısı olan kişiler bunlar. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben takımın yapılanmasından bahsediyorum. Altyapıdan bir futbolcu var mı Galatasaray'da?
1: Yok.
0: Yok. O zaman siz bir sistem oturtamıyorsunuz. Siz taşıma suyla değirmen
1: Aynen öyle. O
0: döndürüyorsunuz.
1: da öyle. Ben de işte onu özden diyorum. Şimdi başkanlara dikkat ediyorsunuz. Çıkıyorlar televizyonda bir sürü konuşuyorlar. Yani
0: Evet.
1: dinlediğiniz zaman diyorsunuz ki çok güzel. Hakikaten fikirleri çok iyi. Bunları uyguladığı zaman bu takım uçar diyorsunuz. Onların zaten onda birinin uygulama şansı yok. Hem
0: Evet.
1: ekonomik olarak yok, hem de vizyon olarak yok. Yani
0: Evet.
1: sizin talep ettiğiniz futbolcuların gelip de senin ülkende, senin takımında onların ortaya koyacağı hedeflere gidebilecek bir takım yaratamıyorsun ki. O sistemin yok senin.
0: Şimdi zaten olsaydı, hani oradan konudan konuya geçiyoruz. Zaten o sisteminiz olsaydı Can Uzun'u Nürnberg'den 500 bin euroya alırdınız.
1: Kesinlikle.
0: O sisteminiz olsaydı Ali Koç'a Kenan Yıldız geldiğinde işte 2 milyon euroya ve pardon 650
1: Bin
0: bin
1: euroya.
0: euroya çıkış maddesi vardı. Bayern Münih altyapısından getirirdiniz. Sıkıntı bu burada.
1: Çünkü burada yetiştiremeyeceğini
0: Başkanın
1: düşünüyorum.
0: işi değil ki bu.
1: Tabii. Ama şimdi
0: Seçiyorsunuz, şimdi 60 milyon euro istiyor
1: tabii.
0: sizden o takım.
1: Şimdi başkana getirilmiş futbolcuları da başkan istemiyor. Mesela diyor ki
0: Başkan bilmez ki futboldan, anlamaz ki başkan.
1: ama o zaman anlayana bırakacak.
0: Ha,
1: O
0: sorun o
1: zaman
0: zaten.
1: anlayana bırakacak.
0: O zaman da değerinin çok yüksek olduğunu anlatamıyor başkan medyaya.
1: Ne
0: Sıkıntı da bu.
1: işte orada zaten
0: Orada reklamını yapamıyor.
1: işte yapamıyor çünkü öbür taraftan biraz önceki konuşmamızda söyledik ya menajerlere teslim olmayacaksınız.
0: Evet.
1: Öbür taraftan futbolun içerisindeki bazı unsurlara, dışarıdan gelen unsurlara teslim olmayacaksınız. Size iyi niyetle gelip yaklaşıp
0: Tabii.
1: çok büyük vaatlerle getirilen futbolcuları gözü kapalı siz evet demeyeceksiniz. Bırakacaksınız teknik ekibiniz ona karar verecek. Sizin önünüze liste gelecek. Siz bakacaksınız, onaylayacaksınız eğer teknik ekip bunu istiyorsa. Çünkü yarın başarı ya da başarısızlıkta sorumlu onlar olacak. Siz teknik adamı görevden alırken ne diyorsunuz? İstediğini yaptık, istediği futbolcuyu aldık, sistemi oturtmasını bekledik, olmadı.
0: Bitti.
1: Yapamıyor dedi, gönderiyor. Ama şimdi ne diyor? Giden teknik adamları görüyoruz, ne diyorlar? Başkanlar yüzünden yapamadık, bize hiçbir şey sorulmadı diyor.
0: Evet.
1: Yani bu da ortaya çıkıyor. Onun için bizim ciddi anlamda başkanların biraz perde arkasına çekilmesi lazım.
0: Ama olur mu? Reklamlarını yapamazlar o
1: Tabii.
0: zaman.
1: Bizde reklam. Bizde
0: Sıkıntı
1: reklam.
0: o.
1: O koltuklar reklam için var zaten.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: de
0: Tekrar
1: teşekkür
0: devam edeceğiz. Bu arada teknik yönetmen arkadaşımız Yıldıray Çetin de geldi. Hoş geldin. İyi yayınlar, iyi nöbetler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Reklamlar.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
7: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
6: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
7: Hayat bir oyun değil.
6: Yasa dışı bahise dur de.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Bir kez daha merhaba. Saatimiz 14.39'u gösteriyor ve şimdi İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Dursun Gözel telefon attığımızda. Sayın Gözel, hoş geldiniz.
10: Teşekkür ediyorum Yüce Bey, hoş buldum, çok sağ olun.
9: Şimdi Dursun Bey, çok önemli bir başarı elde ettiniz ama gazete sayfalarında biz bunu fazla okuyamadık. Biz de biraz yoğunluktan, maç yayınları yoğunluğundan buna yer ayıramadık. Ama bir şampiyonluğunuz var, uluslararası bir şampiyonluğunuz. Bunu bize aktarır mısınız? Bildiğim kadarıyla futbolda geldi bu şampiyonluk.
10: Evet, öncelikle sizlere iyi yayınlar diliyorum.
9: Teşekkürler.
10: Stüdyo konuğumuz Özgüner Bey'e de iyi yayınlar diliyorum.
9: Teşekkürler.
10: Seyircilerimize, izleyicilerimize diyelim, dinleyicilerimize diyelim. Güzel bir sohbet dileğinde inşallah iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
9: Sağ olun.
10: Ben Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı olarak yakın zamanda bayram öncesi bir milletimize, Türk milletine bir armağan yaşattık, bir gurur yaşattık, dünya şampiyonası gururu. U23 işitme engelliler futbol, Sırbistan'da yapılan futbol maçında dünya şampiyonu olduk ve bu bayram öncesi güzel bir sürpriz olduydu. Evet, dediğiniz gibi fazla medyalarda yansıması da ama olsun, gönüllerimiz bir olsun. Çünkü gerçekten şu anda devletimiz yoğun bir gündem içerisinde, yani hepimiz, bütün herkes yoğun bir gündem içerisinde olduğu için bazen böyle unutulma değil aslında, sizlerin aracılığıyla böyle sesimizi duyuruyoruz Yüce Bey.
9: Evet.
10: O yüzden olur yani, devlet geciktirmez ama her şekilde sesimizi duyurabiliyoruz. Sırbistan'da biliyorsunuz bayram öncesinde bir dünya şampiyonamız oldu. Ukrayna ile grup maçlarımızı yaptık. Ukrayna, Kenya ve Sırbistan'ı yenerek yarı final maçında da Almanya'yı yenip ve final maçından daha önceden 2025 yılında Japonya'da yapılan Deaflympic olimpiyatlarında, yaz olimpiyatlarında Japonya'yı, ev sahibini orada yenmiştik 2-1. Yine burada aynı şekilde Sırbistan'da da yapılan U23 diyoruz ama şöyle söyleyeyim Yüce Bey,
9: evet,
10: bizim U23

0: 2023'teki yaş ortalamamız 17-18. Yani bunlar geleceğin daha çok şampiyonlar olacak. O yüzden hani U23'te bizim gerçekten yaş ortalamamız genç bir ekibiz. Genç bir potansiyelimiz var. Burada da aynı şekilde final maçında da Türkiye Japonya'yı 2-1 yenerek dünya şampiyonumuz olduk. Çok şükür zaten hemen şampiyon olduğumuzda da bayram ertesi işte Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gittik. Hemen kabul buyurdular. Allah razı olsun desteklerinden dolayı. Burada Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakbakanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyoruz. Genel Müdürümüz hemen bizleri çağırdı. Veli Ozan Çakır Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi hemen çağırdı. İnşallah yakın zamanda Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza da o kupayı inşallah hediye edeceğiz. İnşallah zaten Türk milletine hediye ettik ama bundan sonraki maçlarımız var zaten.
1: Evet.
0: Şimdi sadece bununla bitmiyor. Sadece futbolla bitmedi. Satranç 6-15 Mayıs'ta mesela satranç yapıldı ve tarihte ilk şekilde yani takım olarak tarihte 4 sporcuyla tarihte takım olarak katılım sağladık ilk defa. Orada da bir sporcumuz gençlerde dünya üçüncüsü oldu. Daha sonra işte Elo 1806 takım olarak dünya şampiyonu oldu. Yani madalya sıralamamız, şampiyonalarımız böyle yavaş yavaş inşallah daha üstüne koya koya daha güzel başarılar olacak Allah'ın izniyle.
1: Şimdi Dursun Bey, stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan da size bir soru yöneltmek ister.
0: Lütfen, lütfen tabii ki.
2: Dursun Bey, kolaylıklar gelsin. İşlerinizde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hürmet ediyorum. Çok sağ
2: Sağ
0: olun.
2: olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten baktığımız zaman zor bir görevdesiniz.
0: Evet efendim.
2: Ama ben sürekli bir spor yazarı olarak federasyonlarımızın hemen hemen her faaliyetlerini ulaşabildiğim kadar takip ediyorum ama işitme engelliler futbolda gerçekten üst üste aldığı başarıları görünce hem gururlanıyorum hem de
0: Allah razı olsun.
2: şey yapıyorum. Yani diyorum ki ya bütün dünyada bakıyorum hani normal futbola baktığımız zaman bizim futbol seviyemiz dünya futbolunun çok böyle üstlerinde değil. Orta
0: Evet.
2: sıralarda yer alan bir takımız ama işitme engellerde dünyanın hep zirvesindeyiz. Bizi burada diğer takımlardan, diğer ülkelerden üstün kılan ya da bu kadar başarılı kılan özelliğimiz nedir?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Özgüner Bey. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Ben 30 yıl sporla uğraştım. Ben de altyapım spordan geldim. Tabii ki devletimizin desteğiyle bizler her zaman burada bir görev verildi. Biz de görevimizi, ben de Avrupa Dünya Şampiyonu oldum. Olimpiyat ikincisi bir sporcu olarak. Ben gerçekten çok disiplinli bir otoritem vardı. Ve şu anda da geldiğim yerde de disiplin, ahlaklı, disiplinli sporcu olduğu zaman inanır mısınız Özgüner Bey başarmayacağımız hiçbir şey yok. Futbol ekibimiz, koordinatörlerimiz gerçekten mükemmel derecesi şu anda her şey dört dörtlük. Çünkü şimdi bir defa şampiyon olursunuz belki tesadüf dersiniz ama iki olursa ama üç olursa bunlar tesadüf hiçbir zaman olmaz. Bunlar çalışmaylı olur, bunlar disiplinli olur. Ama bir defa olursun belki dersin ki şans olabilir. Ama 2-3 defa bunun tabii ki şampiyon olmak kolay değil. Şampiyonu sürdürebilmek hiç kolay değil. Şimdi biz
2: Evet.
0: bundan 7-8 ay öncesinde Kasım 2025 olimpiyatlarında bunların abileri hatta bunların abileri demeyeyim bu U23 takımın içinde 5 tane 6 tane sporcumuz şu anda yani olimpiyatlarda bile futbol oynadılar. Onlar olimpiyat şampiyonu da oldulardı. Ama ne oldu? Başarıyı sürdürebilmek çok önemli. Biz bu başarıyı tabii ki önce Türk milletine borçluyuz yani ki biz vatanımız bize her şeyi veriyor. Devletimiz bize her şeyi sağlıyor. Özgüner Bey yani bütün imkanları veriyor. Biz de bu imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde sporcularımıza nasıl beslenebilir? Sporcularımız ne daha iyi nasıl bir yerde konaklayabilir? Daha iyi nerede antrenman yapabilir? Daha iyi planlamasını her şeyini kondisyonerimiz var, masörümüz var, fizyoterapistimiz var. Burada hepsinin bütün emekleri var. Burada bir emek var burada. Ama bunu biz gönül birliği olduğu zaman, el birliği olduğu zaman bir de ekip olduğu zaman başarmayacağımız

0: Allah'ın izniyle hiçbir şey yok Özgüner Bey. İnşallah biz en güzel şekilde daha çok başaracağız. Daha güzel hizmetler edeceğiz. Çünkü biz devletimize çok şey borçluyuz. Biz o borçlarımızı böyle başarı olduğu zaman hep ödeyeceğiz. Allah'ın izniyle de ömrümüz var oldukça biz her zaman devletimize borçluyuz.
1: Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum başkanım.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.
1: Dursun Bey, bu arada şimdi işitme engelleri sporcuların bu yarışlara giderken ailesinden ayrı gidiyorlar.
0: Evet.
1: Bunun yanında sağlıkla ilgili sorunları olabiliyor. Bunun için nasıl bir çalışma, hem psikolojik hem de tıbbi anlamda ne tür yardımları yapıyor
0: şimdi,
1: federasyon?
0: Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, biz sağlıksal olarak hiçbir problemimiz yok. Çünkü biz milli takımda olduğu andan itibaren ve bu devlet güvencesi altında oluyor zaten.
1: Evet.
0: Yani direkt bizim kondisyonerlerimiz var, spor psikologlarımız var, doktorlarımız var. Herhangi bir sakatlık konusunda kendi doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Herhangi bir sporcunun yani olabiliyor, ailesel sorunları olabiliyor, bütün her şey olabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim Yüce Bey, yani ben bir federasyon başkanı olarak ben hep çocuklarıma, yavrularıma şunu derim. Kardeşlerim derim, canlarım derim, ben sizin federasyon başkanınız değilim. Ben sizin bir abinizim, ben sizin bir kardeşinizim, ben sizin bir babanızım. Bir şey olduğu zaman bana söyleyin. Gerçekten öyle güzel, olumlu şeyler alıyorum ki hemen bir şey oldu. Ya işte başkanım benim işte şu sakatlığım var. Hemen bizzat kendim, belki o çocuk şeye söyleyemiyor. Yani doktora diyemiyor çünkü çekingenlik o var. Bizim işitme engelli camiada böyle söyleyemeye biraz çekinir, utangaçlık var. O yüzden ben de o rahatlığı onlara verdiğim için direkt beni söylerler, bana söylerler. Ben de direkt o kulübün veya milli takımdaki doktorumun veya spor psikoloğumu ararım. Derim ki bak şu kardeşimize bir bakın. Bak bunun böyle bir sıkıntısı var. Bilginiz olsun. Hemen yani hiçbir problemimiz yok. Sağlık yönünden, spor psikoloğu yönünden, psikolog yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü ben onların her zaman abisiyim. Bizler de bu yollardan geldik. Bizler de bu antrenman, çünkü yoğun bir kampo içerisindeler. Ailelerinden uzaklar. Bunları gayet doğal karşılıyoruz zaten. Ama herkeste şu bayrak sevgisi olduğu zaman zaten emin olun Yüce Bey, her şey unutuluyor. Bayrak olduğu zaman, sadece bayrağa odaklandığımız zaman her şey üstesinden geliyor Allah'ın izniyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz Dursun Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum tekrardan. Çok sağ olun, var olun. Her şey İşitme Engelliler Spor Federasyonu için, her şey işitme engelli kardeşlerimiz için inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Diliyoruz.
0: Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Dursun Gözel konuğumuz oldu. Gerçekten çok önemli bir şampiyonaydı. Ve çok genç yaşta olan bir takımla şampiyon olduk. Ve bunu da duyurmak istedik federasyon başkanının ağzından.
2: Bir de işitme engelliler, gerçekten ben takip ediyorum. Yani uzun yıllardan beri futbolda sürekli ya Avrupa şampiyonu, ya dünya şampiyonu, ya olimpiyat şampiyonu. Oldukça başarılılar. Yani bakıyorsunuz diğer ülkelerin bu konudaki mesela maçlarını da izliyorum. Diğer ülkelerin bu konudaki seviyesi bizim çok altımızda.
1: Evet.
2: Yani öyle olunca diyorum ki ya Allah Allah, yani burada başarabildiğimiz bir şey var. Bir öykü var, bir hikaye
1: evet,
2: var.
1: Evet.
2: Bunu niye yukarılara taşımıyoruz, ya da bunun nasıl yapıldığına dair, bununla ilgili her ne kadar da hani işitme engellerle
1: burada acaba
2: farklılık varsa da.
1: Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Lütfen. Ama acaba federasyonların duyuramaması mı, yoksa spor yazarlarının ya da spor birimlerinin, spor kurumlarının burada öne çıkarmaması mı, futbol, basketbol, voleybolun dışında olan spor dallarında veya engelli spor dallarında?
2: Şimdi son yıllarda ülkemizde engelli spor dallarında ciddi anlamda
1: çok büyük
2: yatırım
1: var.
2: Çok
1: büyük
2: çok
1: başarı
2: ciddi
1: var.
2: Anlamda destekleme
1: evet.
2: var. Yani ben burada biraz da federasyonlarımızın o konuda böyle tam yetkin insanlarla çalışamamasına bağlıyorum. Yani tanıtım ayrı bir olaydır.
1: Evet.
2: Reklam ayrı bir olaydır. Yaptığınız başarıların duyurulması ayrı bir olaydır. Yani şimdi hemen hemen bakın bütün federasyonların hepsinde bir tane basın danışmanı var.
1: Evet.
2: Basın danışmanları ne yapıyor diye sorduğum zaman, benim dönemimde de vardılar. Ne yapıyorlar diye sorduğumuz zaman sosyal medyadan yazıyorlar, paylaşıyorlar. Bu değil ki. Mesele bu değil. Mesele oraya getirip o insanları, başkanı ve o başarılı sporcuları çıkarıp görüntülü, canlı olarak bir şekilde onu bir duyurabilmektir, anlatabilmektir. Yani bunun organizasyonunu yapmaktır.
1: Mesela ben özellikle yaz aylarında lig bittikten sonra 5,5 saatlik yaklaşık bir programımız var. Her yarım saatte bir konuk aldığımızı düşünürsek 11-12 ortalamayla bir konuğa ihtiyacımız var.
2: Evet.
1: Şimdi evet, devamlı konuklarımız sizler varsınız ama bunun yanında da devamlı bir sirkülasyon yaptığımız konuklar var. Bazı federasyon başkanlarının başkanlığını aradığımız zaman, sekreterliğini, basın danışmanını, bir telefon numaralarını vermiyorlar. İki, hangi etkinlikleri yaptıklarını bilmiyorlar. Nerelerde olduklarını bilmiyorlar. Neler yapmaları gerektiğini bilmiyorlar.
2: İşte,
1: ki samimi olduğumuz bazı federasyon başkanları var. Çok samimiyiz. Zaten başarı da oradan geliyor. Şunu söylemiştim. Ya ilk olarak ben sizin yerinizde olsam, devlet memuruyuz, kamu yayıncısıyız. Önce TRT Spor'u, önce radyoları gelirim, ziyaret ederim.
2: Kesinlikle.
1: Burada biz nasıl bir şekilde iletişim kurabiliriz? Buradan nasıl bir yarar sağlarız? Hem size hem kendimize.
2: Kesinlikle.
1: Ama maalesef telefonunu bile vermiyorlar başkanlarının.
2: Kesinlikle,
1: yani
2: doğrudur.
1: Ben dedim size anlatsam, gerçekten federasyonun etkinliğini bilmiyorsunuz. Siz federasyonun etkinliğini bilmediğiniz durumda benim dediğimi, hangi soruları soracaksınız? Dedim ki merak etmeyin, yani sizin organizasyonlarınızla ilgili, ben devlet memuruyum ve kamu yayıncısıyız. Biz kötü olmasını ister miyiz?
2: Kesinlikle, tabii şu, yani ben görev yaptığım dönemlerde gittiğim bütün federasyon başkanlarıyla çok yakın ilişkilerimiz vardı. Görev anlamında yakın ilişkilerimiz
1: tabii
2: vardı. Zaman zaman bizden fikir alırlardı. Ne yapalım, ne edelim, nasıl olsun falan filan diye. Yıllar sonra ben Ankara Şube'de as başkanlık görevine geldiğim zaman dönemin başkanı Alper Bakırcıgil ile Alper dedim, federasyonları ziyaret edelim. Abi nasıl yapacağız? Sen dedim, ben federasyonlardan randevuyu alayım. Sen, ben, bir de işte başkan vekili, üçümüz gidelim dedim. Hı hı. Ziyaret edelim, tanıtalım kendimizi. Onların faaliyetlerini, programlarını, yurt içi yurt dışında aldıkları başarıları, dereceleri bir şekilde bizim spor yazarlarında basın toplantısı yapabilecekleri bir alanımız var. Orada basın toplantısıyla duyurmaları için biz ön ayak olalım dedim.
1: Tabii.
2: Ondan
1: hani
2: sonra
1: federasyon başkanını spor yazarlarını, spor basınının önüne getirmek.
2: Aynen öyle. Amacım
1: gitmeyin.
2: Oydu. Tabii.
1: Ama biz bak burada duyuralım, o bağlantıyı kuralım.
2: Kesinlikle,
1: demeye getiriyorsunuz.
2: Onu düşünerek yaptık. Gittik 3-4 federasyon başkanı. Bunlardan bir tanesi Çimoke'ydi. Gerçekten bayağı bize ilgi gösterdi. Ve 2-3 federasyonumuzla buna benzer program yaptık. Gayet
1: evet,
2: de iyi gitti.
1: Evet.
2: Ve hatta bir baktık ertesi gün bize bir teşekkür telefonu bile geldi. Dedi ki çok teşekkür ediyorum dedi. Bugüne kadar yer almadığımız gazetelerde yer almaya başladık dedi. Çünkü dedim ön planda değildiniz. Hep arka planda kalıyorsunuz.
1: Ve çıkmak istemiyorsunuz.
2: Evet, istemiyorlar. İşte orada kaynaklanıyor. Yani sanki oraya çıkıp bir takım başarılar duyurunca oraya olan ilgi artacak. Belki
1: tabii
2: bir dahaki seçimde farklı
1: tabii
2: adaylar çıkar, fazla aday çıkar diye mi düşünüyorlar onu? Tam kestiremiyorum, öyle bir düşünce de olabilir diye. Ama böyle
1: ya, biraz şöyle bir durum da var Sayın Doğan, siz de biraz biliyorsunuz. Şimdi iletişim dilini çok iyi bilmeniz lazım.
2: Kesinlikle çok.
1: Bu
2: çok
1: iletişim doğru dilinde federasyonunuzu iyi bilmeniz lazım. Etkinliklerini, ismini, işte nerede ne yapılıyor, hangi kamp yapılıyor, ilgili olmanız lazım. Şimdi ilgili olacaksınız, bilgili olacaksınız, iletişim dilini bileceksiniz. İşte o zaman çıkarsınız ortaya.
2: Bir de önemli olan bir şey daha var. Amacınız olacak.
1: Evet.
2: Amaç koltuk olmayacak. Amaç federasyonun başarısı,
1: evet,
2: olacak.
1: Yani evet,
2: onu düşünürseniz siz daha da ileri gidersiniz.
1: Tabii.
2: Yani sadece ben o koltukta oturayım diye düşünmeyeceksiniz. O koltukta sizden önce binlerce insan oturmuş.
1: Hani şu da olabilir
2: sizden
1: Sayın Doğan.
2: Sizden sonra da oturacaklar.
1: Bir tek
2: var
1: koltuk değil de hani iş bilmezlik de var.
2: Çok var.
1: Yani ben burada iş bilmezliğin daha fazla olduğunu düşünüyorum.
2: Çok var. İnanın çok var. Ben yani isim vermeyeyim. Bir federasyon başkanı federasyon başkanlığına seçilmiş. Kendi federasyon

0: operasyonun faaliyetini bilmiyor. Bunun için yurt dışında bu alanda çok başarılı olan bir ülke davet ediyor, gidiyor, geliyor ve ben de döndükten sonra gidiyorum. Başkan ne yaptın, nasıl geçti seyahatin diyorum. Ya bizim federasyonun spor branşı meğersem ne kadar güzelmiş diyor. Ne spor yaptığını bilmiyor federasyon. Başkanlığa seçilmiş bir insan bu. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani işte onu anlatıyorum. Gerçekten çok ciddi anlamda oraya talip olan insanların o federasyondaki delegeler tarafından seçilecek, oy verecek insanları tek tek iyi tanımak lazım. Siz eğer branşınızda bir başarı bekliyorsanız, o branşın biraz daha olsun popüler hale gelmesini istiyorsanız, daha fazla yer almasını basında, görsel basında, yazılı basında yer almasını istiyorsanız, o zaman siz bu işi bilen insanlarla çalışacaksınız, göreve onu getireceksiniz. Ama yok, ben oraya bir tane adam getireyim, otursun sadece benim dediklerimi yapar eder, işte yurt dışı seyahat şöyle olur böyle olur, planlar farklıysa o zaman başarı da olmasını beklemek hayal olur. Hayalden de öteye geçmiyor. Ben bunları yaşadığım için söylüyorum. Ciddi ciddi çok farklı şeylerle karşılaştık. Tam bir komedi olaylarıyla da karşılaştık. Biz bunları zaman zaman dile getirdik, yazdık, çizdik ama birçoğunu da tabii ki kamu, biz de biliyorsunuz Anadolu evet. Ajansı adına yapıyorsunuz. Kamunun kamuna, kamuya zararı olmasın. Herhangi bir şekilde oraya bir sekte vurmayalım diye. Şifayen aklımızdaki gerçekleri, doğruları anlatabiliyorduk ama bir haber anlamında herhangi bir sıkıntıya düşmemeleri için bir şey yapmıyorduk. Ama bunun dışında yapılan bir yanlış uygulama, bir basın anlamında, haber anlamında ciddi şeyler varsa da onu da hiçbir zaman göz ardı etmeden yapardık. Ama federasyon başkanlarımız gerçekten burada bir iyice bir düşünmeleri lazım. Yani ben bu işi biliyor muyum? Gerçekten ben burada bu işte verimli olabilecek miyim diye aday olmaları gerekir diye düşünüyorum. Umarım yeni nesil, bilmiyorum tabii çok uzun süre oldu bizim federasyonlardan koptuk, ilişkilerimiz de yok. Yeni nesil seçilen insanlara bakıyorum, hepsi sporun içinden gelenler.
1: Evet.
0: Güreşte evet, öyle, öbüründe öyle, öbüründe öyle.
1: Tekvando öyle, evet, hepsi. Judo öyle.
0: Hep sporun içinden gelen, halterde öyle.
1: Evet.
0: Ondan sonra böyle olunca da daha çok başarılı olduklarını da görüyoruz. Bu çok evet, önemli bir şey.
1: Hem sporcuya yaklaşımı, hem antrenöre yaklaşımı, hem o genç sporcuların federasyonlarına gelişi evet, anlamında evet, önemli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Mesela bir iki tane federasyon başkanı özellikle doping anlamında sporcularına çok fazla eğitim yaptı, verdiğini biliyorum.
0: Çok önemli Yüce Bey, bakın yine ismini vermeyeyim, bir federasyonumuz yurt dışı faaliyetlere gidecek, sporcuya numune vermesi gerekiyor. Uluslararası federasyondan görevliler geliyor, numune alacaklar. Sporcu kendinin bir takım şeyinden şüphe duyuyor, arkadaşına verdiriyor numuneyi, o da uyuşturucu bağımlısı çıkıyor.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musunuz? Ve bunu anlattığı zaman bize, biz bunu haberi yaptığımız zaman yer yerinden oynamıştı. Federasyon başkanı da, oradaki görevli federasyondaki insanlar da hiçbirinin haberi yoktu bu işte.
1: Yazık.
0: Hiçbirinin.
1: Yazık. Çok teşekkür ediyorum şimdilik. Sevgili dinleyiciler, saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Az sonra Emel arkadaşımız, spiker Emel arkadaşımız 15 haberlerini okuyacak. Ardından birinci ligi ve süper ligi konuşmaya devam edeceğiz. Birinci ligi Ali İhsan Sarıçoban da spor yazarı. Süper ligi de Çaykur Rizespor As Başkanı Hasan Yavuz Bakır'la konuşacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Erdoğan, bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Dün Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçtiğinde

İş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Ardından da tercih heyecanı başlayacak. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Bu çerçevede 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilinde komisyon başkanı değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın içeriğine ilişkinse taraflardan gelen farklı açıklamalar belirsizliğe yol açıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgilerin yalan olduğunu vurguluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir vurgusunu yaptı. Manisa'da Parkinson hastalığıyla mücadele eden 65 yaşındaki hastaya beyin pili takıldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan operasyonla hasta yürümeye ve ellerini oynatmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İbrahim Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla hava gücünün artırıldığını belirterek yapay zeka destekli yangın risk haritalarını kullanıma aldık dedi. İzmir'de konuşma yapan Yumaklı, Yeşil Vatan için hassasiyet çağrısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Akdeniz, Ege ve iç kesimlerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Spor. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya karşısına çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından da canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde

0: Saatimiz 16.08'i gösteriyor. Spor gündeminde yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız spor gündeminde. Şimdi sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. Savaş Eskigülek, genel yayın yönetmeni, Voleybol Aktüel sevgili dinleyiciler ve kendisiyle konuşacağız. Savaş Eskigülek, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Gayet iyiyim, keyifliyim, neşeliyim. Güzel haberlerle birlikte milli takımlarımızın güzel haberlerini ülkemize duyurmaktan dolayı keyif alıyoruz tabii ki.
0: Evet, biz de. Ben Dünya Kupası'nı seyrediyordum. 12'de bitti. Sabahki 5'teki Amerika-Paraguay maçını seyredeyim diye yattım, uyudum. Dedim ki bizimkiler Fransa'yla evet çekişir ama yani biz yeniliriz diye düşündüm. Ama iki olimpiyat şampiyonu Fransa'yı yendik. Ya ne oldu? Biz mi çok iyiydik? Onlar mı biraz sıkıntılıydı? Yoksa çok fazla maç yaparak buralara gelmeye başladık erkek milli takımımız olarak. Ve artık kıvama mı geldi erkek milli takımımız bu galibiyeti alırken?
1: Şimdi şöyle söylemek gerekirse, hani sondan başlayarak söyleyin sorularınıza Yüce Bey. Hani kıvama mı geldi? Henüz değil. Evet. Neden henüz değil? Çünkü daha Efe Mandıracı'nın takımımıza katılmasıyla ilgili bir süreç var. Biliyorsunuz bir ciğer rahatsızlığı yaşıyor kendisi. Böyle olunca da tam anlamıyla, tam randımanlı bir milli takıma sahip değiliz. Diğer oyuncuları tenzih ederek söylüyorum. Neden? Çünkü Efe Mandıracı Avrupa'da gerçekten İtalya Ligi'nde ve Avrupa Kupası'nda gerçekten çok çok iyi işler yaptı geçtiğimiz sene. Ve dolayısıyla da hiç şüphe yok ki milli takımımızın en önemli hücum gücü. Bununla birlikte Adis'in çok çok iyi gününde olması. Her ne kadar karşılaşmayı 3-0 kazandığımız andaki son setteki servis sayısıyla maçı bitirmiş de olsak Adis'in, servislerimizin birazcık daha gelişmeye ihtiyacı var. Bununla birlikte orta oyuncularımızın neredeyse her topa ulaşmaları ve bloklarda da rakibine önemli üstünlük kurmaları. Hücum gücünde Adis'in iyi gününde olması, orta oyuncularımızdan Ahmet Tümer'in, Bedirhan'ın ve Gökçe'nin köşede göstermiş olduğu performans milli takımımızı son iki olimpiyatın şampiyonu Fransa karşısında öne geçirdi. Şimdi direkt olarak bugün sabahtan bu yana işte ben haberi yaptıktan sonra sabah eden sevgili dostlarımız aradı. Fransa'da kimler vardı? Şimdi biz milli takımımızın ne olduğunu biliyoruz, ne olması gerektiğini de biliyoruz ve ne olacağını da biliyoruz bu çalışma temposunun devam etmesi halinde. Karşımızdaki rakibin iki olimpiyat şampiyonu oyuncularının olup olmaması bizim milli takımımızın bu galibiyetine halel getirmeli, getirmemeli. Neden? Evet. Şimdi bakınız, bizim milli takımımız da iki senedir zaten yeni kurgulanıyor. Ve 2028 Los Angeles olimpiyat oyunlarına giderken işte kadınlara baktığımızda Brezilya bir türlü şampiyonluk göremediği için Milletler Ligi'nin ilk haftasından itibaren az kadroyla sahaya çıkıyor. Ama bununla birlikte 2028 Los Angeles olimpiyat oyunlarını düşünen Türkiye gibi, İtalya gibi, Fransa gibi kadınlarda ve erkeklerde yeni bir jenerasyonu altyapıdan gelen oyuncularını alt takıma monte etmek için bu kulvarı kullanıyorlar. Şimdi bizim karşımıza iki olimpiyat şampiyonu olmuş bir Fransa çıkmış, oyuncular, eski oyuncular yokmuş. Peki ne yapsaydı, gelmese miydi? Yani evet. ben bu görüşe maalesef katılamıyorum. Neden katılamıyorum? Karşımızda Fransa var. Fransa'yı yeniyoruz. 15 puan almışız. Bir anda 13. basamağa sıçramışız. Bu akşam, daha doğrusu yarın sabaha karşı saat 2.30'da başlayacak karşılaşmada, TRT Spor'dan verecek karşılaşmada dünya bir numarası İtalya ile oynayacağız. İtalya ile biz iki tane hazırlık maçı yaptık. İlkinde yenildik, ikincisinde de çok çok iyi oynayıp yendik. Düşünsenize, İtalya'yı da yenip bir 16 puan daha aldığımızda 8.liğe 9.luğa sıçrayacağız. Şimdi bunlar bizim için çok çok önemliyken biz nedense başarılarımızı bir minimize etme haleti ruhiyesi içinde kalıyoruz. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu sporcularımıza, teknik heyetimize, federasyonumuza, bizler gibi inanan kişilere yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum. Bunu açıkça belirtmek isterim. Çünkü her ne olursa olsun tarih orada Fransa milli takımının son iki olimpiyat şampiyonu oyunculardan 3 tanesinin yer almadığı

0: kadroyu yendi diye yazmayacak. Yani biz nedense milli takımımızın, milli takımlarımızın, geçtim kulüp takımlarımızın da öyle başarılarını böyle küçülterek yapmak durumunda şey yapıyoruz. Şimdi bunlar birer aşama. Ne dedik biz? Üçüncü seneyi bu sene oynuyoruz. İlk çıktığımız senede 16. olduk 16 takımda ve o sene Allah'tan küme düşme yoktu, evet. Ve küme düşmemiştik. Bir sonraki sene, bir önceki senesinde ilk katıldığım sene bir galibiyet aldık. İkincisinde 3 galibiyet aldık ve o 3 galibiyeti alırken de en az 6-7 maç beklemiştik ilk galibiyetimizi alırken. Biz bugün ikinci karşılaşmamızda ve oyun olarak da gerçekten iyi oynadığımız bir müsabaka sonunda 3-0'lık net bir galibiyet elde ettik ki biz ikinci sette bana göre gereksiz bir şekilde uzadı karşılaşma. 7 sayılık seri verdik Fransa'ya da o karşılaşmanın ikinci seti 27-25 bitti. Yoksa bir oyuncu değişikliği oldu. O oyuncu değişikliği yarar getirmedi. Aksine zarar getirdi. 7-0'lık bir seri buldu Fransa o maçta. O dünkü karşılaşmada. Ve maça ortak oldu. 24-24 yaptı. 25-25 oldu. Ama Adis bir tane Fransa hatasından bir de servisten attığı sayıyla karşılaşmayı bitirdi. Özellikle Adis'in altını çizmemiz lazım. Bu karşılaşmada muhteşem bir karşılaşmaydı. 20 sayıyla maçın en değerli oyuncusuydu bana göre. Çok iyi işler yaptı. Ama şurası bir gerçek. Bizim milli takımımızın özellikle bugün İtalya karşısında, yani yarın sabaha karşı İtalya karşısında çok daha iyi servis atmaya, çok daha iyi dublaja girmeye, yani rakip ataklarında blok arkasına atılan toplarda mutlak surette çok daha iyi işler yapmaya, manşet sorunu yaşamamaya ve aynı İtalya'daki ikinci karşılaşmada yendiğimiz gibi oynaması lazım. Çünkü İtalya gene aynı takımla gelecek. Şimdi biz yarın İtalya'da, yarınki bağlantımızda İtalya'yı yendik ama diye mi başlayalım? Çok şükür bir 16.5 puan daha aldık diye mi başlayalım? Yani bu hani bardağın boş mu dolu mu, evet, tarafına bakmakla alakalı gibi geliyor ama ben her zaman için her yayında, her yerde, basın gününde, medya gününde yüzlerine de söylediğim şekilde ben bu çocuklara inanıyorum, ben bu çocuklara güveniyorum. Erkek voleybolunda Avrupa'da sayılı yerlere gelebilmemiz için evet birazcık daha zamana ihtiyacımız var ama o zaman öyle 20'li yıllar gibi değil. Hadi 3 senesini çıktık diyelim, en azından bir 17 sene daha beklemeyeceğiz diye düşünüyorum. Bu sözlerimden sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü Türkiye'de geçen programda da sizle konuşmuştuk Yüce Bey. Evet. Erkek voleybolu konuşulurdu. Ne zaman ki işin içerisine Eczacıbaşı girdi, kadın voleybolunu ülkeye sevdirdi. Rahmetli Cengiz Göllü'nün jenerasyonundaki bütün, onun yakalamış olduğu jenerasyonundaki bütün oyuncuların Türkiye'de ve Avrupa'da Türk kadınını ve Türk voleybolunu geliştirmesi, sistem değiştirmesi, kabuk değiştirmesi kadın voleybolunu bize bu hale getirmişti. Zaten biz birazcık geçmişi hatırladığımızda şimdiki jenerasyonu da bir araya getirdiğimizde başarıların çok uzak olmadığını düşünüyorum Yüce Bey.
1: Şimdi Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ikinci haftaya başlayacak ve kadrolar da belli. Nasıl bir hafta bekliyorsunuz? Özellikle ilk haftada iki galibiyet, iki mağlubiyetimiz vardı dört karşılaşmada. Dominik galibiyetimiz var. Bunun yanında Bulgaristan'a karşı da bir galibiyetimiz var.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle kadro belli oldu. Daha önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi Kaptan Eda Erdem Milletler Ligi kadrosunun ikinci haftasında da yer almayacak ki benim düşünceme göre Milletler Ligi'nde yer almayacak. Avrupa Şampiyonası'na kadar dinlenecek Kaptan Eda. Ve şu an açıklanan kadroda bizim beklemediğimiz şey maalesef bir sakatlık haberiyle gerçekleşti. Ebrar Karakurt köşedeki etkili oyuncumuz, hücum gücümüz, takımı ateşleyen, motive eden o hırçın Ebrar Karakurt'tan mahrum kaldık. Çünkü bir sakatlık yaşıyor ve o sakatlığı sebebiyle de yaklaşık 4 ila 6 hafta civarında milli takım formasından uzak kalacak. Öncelikle kendisine geçmiş olsun diyelim. Bununla birlikte ilk etapta olmayan oyuncularımız Cansu Özbay gibi, Melisa Vargas gibi, Hande Baladın gibi, Sinetçe Kısal gibi, Zehra Güneş gibi, Gizem Örge gibi oyuncularımızın monte edildiği bir milli takımla karşı karşıyayız geniş kadroda. Dolayısıyla Ankara'ya çıktığımızda hemen hemen az kadroya yakın bir kadro. Hani takımın o başarılı döneminden gelen kadronun %70'i, %75'i Ankara'daki

0: maçlarda yer alacak. Maç rakiplerimize bakacak olursak da Yüce Bey, rakiplerimiz de özellikle şeyde Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le oynayacağız. Maçlarımızın hepsinin 19.30'da olduğunu ve TRT Spor Yıldız ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacağını bildirerek gelelim neler yapabiliriz. Öncelikle Ankara seyircisine gerçekten çok ama çok ihtiyacımız var. Çünkü seyirciyle bir başka oynuyor. Çünkü gittiğimiz zaman bir ufacık bir temas olması şeyden, taraftarlarımızdan, tribünden milli takımımızı coşturabiliyor. Bu bakımdan Belçika bir kapalı kutu değil. Bildiğimiz her bot üzerinden inanılmaz işler yapan bir takım durumunda Belçika. Fransa keza aynı şekilde ülkemizde de oynayan oyuncular olan Jikel gibi geçtiğimiz dönemlerde Kazok gibi hali hazırda Vakıfbank'ta oynamış bir şampiyonluk yaşamış bir oyuncu da var. Almanya bir jenerasyon değişikliğine gitti. Çin kendi evinde bile özellikle Çekya mağlubiyetiyle hepimizi şaşırtmıştı Çin. Bu rakiplerimizde ben Çin karşılaşmasında biraz zorlanabileceğimizi ama tüm rakiplerimizi çok ciddiye almamız gerektiğini, zira 4'te 2 ile geldiğimiz ikinci etapta memleketimizde, başkentimizde, güzel Ankara'mızda 4'te 4 ile ayrılmak durumunda olduğumuzu söylemek istiyorum Yüce Bey.
1: Şimdi bir önemli haber de filenin engelsiz efeleri. Önemli bir turnuvadalar ve bu turnuvada galibiyetle başladılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu galibiyeti ve önümüzdeki maçlar için neler düşünüyorsunuz?
0: Elbette şu an 3. set bitti. Fransa ile oynuyor milli takımımız. 2-1 öne geçti. 25-15 ilk seti kazanıp 20-25 ikinci seti kaybettikten sonra 25-17 ile seti ağırlığını koydu. Para Vole YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Zaten sesimizin ulaştığı kişiler izlemek isterlerse inanılmaz bir azim, irade ve güç gösterisi şeklinde oynanıyor oturarak voleybol ki. Ben biliyorsunuz bir dönem Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda organizasyon kurulu üyesi olarak onların yurt içindeki karşılaşmalarında görev yapmıştım. Hakikaten ibretle izlediğim bir şeydi. Oturarak yani çünkü yerden İlişkinizi kesmeden oynamak zorunda olduğunuz bir voleybol müsabakası düşünün. Biz sağlıklı insanlar, sağlam insanlar bile çok zor yapabilirken onlar inanılmaz bir dinamizm ve inanç ve kararlılıkla bu işi yapıyorlar. Bu tur katıldıkları turnuva Fransa'nın Nam kentinde oynanıyor Yüce Bey. Ve Sırbistan var, Hollanda var, Çekya var, Letonya var. Ev sahibi Sırbistan var, zaten Fransa var ve Türkiye var. Bunların içerisinde grubu birinci bitirirsek bir sonraki sene altın ligine yükseleceğiz. Yani B ligi A ligi gibi düşünmek lazım. Bu gümüş evet. Milletler ligi. Grup birincisi olursak da altın milletler ligine çıkacağız. Şu anda eğer biz bu karşılaşmayı kazanırsak 9 puanla liderliğe yükselmiş olacağız. O bakımdan da bu maçın önemini belirtelim. Çünkü Fransa'nın şu anda 2 maçı var. 2 maçında da puanı yok. Dolayısıyla onların artık tek şansı var bu maçı kazanmak ve milli takımımız şu anda 2-1 önde. Bakalım yarına baktığımızda da daha doğrusu bugün saat Türkiye saatiyle 22'de Sırbistan'la oynayacağımız karşılaşma muhtemelen bizim final karşılaşmamız olacak Yüce Bey. Bir sonraki günde daha rahat edeceğiz ve bu turnuvada birinci olursak da hak etmiş olduğumuz Avrupa Paravole Europe'un Altın Milletler Ligi'ne yükselmiş olacağız. Başarılar diliyorum ben sporcularımıza.
1: Özellikle Unilik veya Üniversite Ligi'ne de geçelim. Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Şimdi voleybolun her kategorisini konuşuyoruz. Unilik'te neler oluyor?
0: Ünlülükte çok keyifli, güzel, seyri güzel oyunlar oynanıyor. Ben izleyemiyorum fakat şöyle söyleyeyim, yayın yok. Yani bu da esasında evet. Bir eksiklik. Çünkü Türkiye'de voleybolun biz her alanını sizler vasıtasıyla dinleyenlerimize sesimizin ulaştığı yerlere ulaştırabiliyoruz. Ama ya oraya giden arkadaşlarımızdan ya da biliyorsunuz programlarımıza da konuk aldık. Barış Sümen gibi, Ali Yılmaz gibi orada şampiyonluk yaşayan Neşve Büyükbayram gibi oyuncu antrenörlerimizi konuk almak suretiyle oradaki havayı teneffüs edebiliyorduk. Ben umut ediyorum ki Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bir sonraki turnuvada en azından YouTube üzerinden bir

0: maç yayını gerçekleştirirse bizler de çok çok mutlu olacağız. Bugün baktığımızda Unilig'de 3. çeyrek finalistler belli oldu. Kadınlarda ve erkeklerde inanılmaz çekişmeli karşılaşmalar oynuyor. Geçen sefer konuk ettiğimiz Fenerbahçe'nin erkeklerde çeyrek finale yükseldiğini, grubun önemli takımlarından doğuşla karşılaşacağını ve bunun yarı yarıya bir final gibi olduğunu söylemek isterim. Kadınlara baktığımızda da aynı şekilde Doğuş Üniversitesi ile Fenerbahçe'nin oynayacağı çeyrek final karşılaşması tam anlamıyla bir final olacak. Çünkü her iki takım da Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluklar yaşamış önemli bir oyuncu kadrosuna sahip. Bu bakımdan baktığımızda da bu karşılaşmaları izleyememek tabii ki bizleri üzüyor. Ama ne olursa olsun Yaz Spor Fest'inde voleybol branşının çok keyifli olduğunu, oraya giden arkadaşlarımızdan ve sonuçları alıp neler oldu neler olmadığını sorduğumuz antrenör arkadaşlarımızdan öğrenebiliyoruz şimdilik.
1: Şimdi bugün bir de transfer haberi verdiniz. Vakıfbank bir pasör çaprazı aldığını söylediniz. Bu nasıl bir oyuncudur ve bu habere nasıl ulaştınız? Bu sporcuyu nasıl aldı Vakıfbank transfer olarak?
0: Valla aslında bakacak olursanız oyuncunun 2026-2027 yani geçen önümüzdeki sezon için İtalya'da Busta Arsizio ile anlaştığı yönünde açıklamalar vardı. Bununla birlikte benim İtalya'da hakikaten çok sağlam kaynaklarım var Yüce Bey. Yani bugüne kadar İtalya kaynaklı hiçbir şeyimizde yanılmadık çok şükür. Ve biliyorsunuz ben öyle çok fazla transfer haberi yapan bir insan evet. değilim internet sitesinde falan. Ama baktığınız zaman bu haber çok ilgi çekti. Şu an için özellikle X platformunda, eski Twitter adıyla bildiğimiz X platformunda voleybol severler, voleybolla yakından ilgilenenler oldukça ortalık böyle karıştı diyebilirim. Çünkü daha 2004 doğumlu bir oyuncu. Özellikle geçtiğimiz sene Almanya'nın Thuringen takımında oynayan, hani 1.88 boyunda bir pasör çaprazı için öyle çok uzun değil ama kesinlikle kısa olmayan, fakat yaşına göre tecrübesi gerçekten çok çok iyi olan, Çekyalı bir oyuncu. Monika Brancuska. Brancuska küçük yaşında, çok küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken bir oyuncuydu. Almanya'da oynadı. Dediğim gibi Thuringen'de oynadı. Bundesliga'da ve Almanya Kupası'nda ikisini birden şampiyonluk yaşadı. Ülkesi takımıyla birlikte ve bireysel ödüllerin hepsine sahip oldu. En skorer oyuncu, en iyi pasör çaprazı, en değerli oyuncu gibi uluslararası arenada değerini sürekli arttıran bir oyuncuydu. Ki biliyorsunuz özellikle Giovanni Guidetti'nin son 3-4 senesine baktığımızda geleceğin yıldızı olarak parlatabileceği oyuncuları seçiyor. Yani hani bir dönemler aynı nasıl Hak aldı, Hak İsveç'te bu kadar önemli değildi ama bugün evet. İtalya'da Imoco ile birlikte gerçekten çok çok güzel şeyler yapıyor. Bugün de baktığımızda işte bunlardan bir tanesi olarak da Monika Brancuska'yı aldı, renklerine dahil etti. Ki Çekya 2 sene önce 2024 yılında Challenger Cup'ta şampiyon olmak suretiyle Milletler Ligi'ne geldi. Az önce bahsetmiştim, Çin kendi evinde bir mağlubiyetle başladı Milletler Ligi'ne diye kadınlarda. Orada da baktığımızda da Brancuska çok önemli işler yapmış. 17 sayıyla karşılaşmayı tamamlamış ve Çin'i ülkesinde yenme başarısını göstermişti. Çin büyük bir sürprize imza Çekke büyük bir sürprize imza atmıştı Çin karşısında. İşte böyle bir oyuncu transfer etti Vakıfbank.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Ardından konuğumuzla birlikte sen de bizlerle birlikte olup özel konuğumuzu burada röportajına başlayacağız. Hatta kalırsan sevinirim.
0: Tabii ki.
2: Reklamlar. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Reklamlar.
8: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı trthumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
9: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.30'u gösteriyor. Spor gündeminde birlikteyiz. Saat 19'a dek birlikte olacağız. Voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Telefon hattımızda sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek tekrar bizlerle. Hoş geldin tekrar Savaş Eskigülek.
0: Tekrar hoş buldum Yüce Bey, sağ olun.
1: Sağ olun. Şimdi özel bir konuğumuz var. Tekirdağ Kapaklı Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Sayın Sergen Güner. Hoş geldiniz efendim.
10: Hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Şimdi Sayın Sergen Güner, şimdi ortaokulda voleybol adına neler yapılıyor? Çünkü biz sıraladı sevgili Savaş Eskigülek bizi yaptığınız voleybolla ilgili aldığınız dereceleri, yaptıklarınızı. Yani gerçekten burada okumaya başlasak bir 5 dakika sürer ama sizin ağzınızdan neler yaptınız, nasıl yaptınız, bu noktaya nasıl getirdiniz bunları öğrenmek istiyorum.
10: Ben bu okula gelen ilk atamalı beden eğitimi öğretmenlerinden biriyim. İlk okula geldiğimizde okulumuz zaten yeni açıldığı için voleybol yoktu pek fazla. Ondan sonra Kapaklı'da yapılan bir öğretmenler turnuvasında biz de oynadık. Biz oynadıktan sonra okulumuzda bir voleybol furyası başladı. Böyle hem erkek hem kız voleybolu. Bundan sonra birkaç kez de okul bahçesinde oynadıktan sonra ben çocuklarda özenip işte ben de böyle olacağım, ben de iyi smaçlar vuracağım diye başlamış bulunduk öyle. Ama hiç bu kadar buralara geleceğini tahmin etmiyordum. Voleybolun. Bir de okul müdürümüz Levent Akın da sporun destekçisi. Onun içindeki gücü böyle ortaya çıkardığını düşünüyorum. Onun dışında ilk senelerde pek fazla başarı elde edemedik. Sadece Tekirdağ birincilikleriyle yetindik. Sonrasında gelen grup birincilikleri, yarı final birincilikleri, sonra Türkiye üçüncülükleri, Türkiye birincilikleri derken bu noktaya ulaştık.
1: Peki elde ettiğiniz başarıları bizimle de paylaşır mısınız? Hangi dereceleri aldınız? Nerelerde yarıştınız? Kız takımınız ya da erkek takımınız?
10: Erkek takımlarımızla biz daha çok başarıları elde ettik. Çünkü hani tüm vaktimi alıyordu erkek takımlarıyla uğraşmak. Haftada 5-6 gün idman yapmaya çalışıyorum. Okul bahçesinde işte bazen Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde, bazen Kapaklı Anadolu Lisesi'nde nerede boşluk bulabilirsem oralara gidiyorum. Erkek takımlarıyla ilk başarımız 2023-2024 yılında Sivas'ta Türkiye üçüncülüğü oldu. Yarı finalde Ankara takımına elendik. Sonra final üçüncülük maçında Hatay takımını yenip Türkiye üçüncüsü olduk. Ondan sonraki sene Aydın'da Türkiye birincisi olduk yine okullarda. Bu senede küçük erkeklerde okullarda Türkiye üçüncüsü olduk Aksaray'da. Kulüplerdeki de ilk başarımız bu sene oldu. Türkiye ikinciliği. Onun öncesindeki iki yılda da çeyrek finalde elendik. Elendiğimiz takımlarda Türkiye 1 veya 2 oldular.
1: Sayın Güner, gerçekten çok önemli başarılar. Ama tabii bunun arkasında yatan çalışma, ilgi, sevgi, meşakkat ve yoğun bir şekilde hazırlanmak ve motivasyon. Şimdi ben Savaş Eski Gülek'e de sözü vermek istiyorum. Biraz Savaş Eski Gülek'ten de dinleyelim ya da yönelttiği soruyu size alalım. Savaş Eski Gülek, söz sende.
0: Teşekkür ediyorum Yüce Bey. Öncelikle Sergen Koç'a hem tebriklerimi hem de teşekkürlerimi iletiyorum. Tekirdağ bölgesindeki biz hep konuşmalarımızda Sergen Koç, Trakya bölgesinde, Balkan yöresindeki Türklerin, Türk soyundan gelen vatandaşlarımızın fiziki yapılarının yüksekliğinden dolayı spora yatkın olmalarından, atletizmlerinin daha iyi derecede olmalarından bahsederiz. Nitekim Tekirdağ'daki gençlerimiz de veya oradaki tabiriyle filenin kızanlarıyla mutlak surette gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Öncelikle tebrik ediyorum ama tabii ki bu alanda sizin de başta söylediğiniz gibi okul müdürünüz başta olmak üzere ailelerin ve çevrenin de çok büyük katkısı olduğunu, sevgisi ve desteği olduğunu düşünüyorum. Birazcık da ondan bahsedeyim. Çünkü sizi konvoyla şehre girerken karşılamışlar. O minicik yavrularımızın kalbinde, ruhunda, beyninde neler uyanmıştır? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz lütfen?
10: Bahsedeyim. Şimdi öncelikle ben çocukları çok seviyorum. Aşırı derecede böyle bağlıyım. Özellikle voleybol oynayan erkek çocuklarına, kız çocuklarını da çok seviyorum. Fakat benim ortaokuldayken ben böyle benim erkek takımım yoktu. Yani buraya geldiğimde dedim ki hani benim yaşadığım o kötü hissi onlar o yokluğu hissetmesinler. Hani ben bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onlara destek olan da veliler olduğu zaman işlerimiz çok çok daha kolaylaşıyor. Mesela ben hazırlık maçına gideceğim işte biri gelsin dediğim zaman 3-4 velim birden hani biz geliriz. Hani beraber iki araç işte gidelim tarzında direkt şey yapıyoruz böyle. Hazırlık maçlarına gidiyoruz. Velinin desteği olan çocuklarda ben daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama veli destekli olmayınca birazcık daha işler sıkıntıya giriyor. İşte dersleri sorun ediyorlar. Uzaklığı sorun edenler var. Bunları sorun etmeyen velilerin çocuklarıyla daha rahat ilerliyorum açıkçası. Ve çocuklar da voleybolu sevince ekstradan işler daha da kolaylaşıyor.
1: Sergen Hocam, şöyle diyeyim, tabii ki bunları yapıyorsunuz, velilerin de yardımını istiyorsunuz, çocukların da gözlerindeki ışıltıyı her zaman görüyorsunuz. Eksikleriniz var mı, malzeme eksiği veya tesis anlamında veya herhangi bir eksik var mı okulunuzda bu başarıların daha da artması ve süre gelmesi açısından?
10: Ya okulumuzda öncelikle bir voleybol salonu yok. Bu bizim için dezavantaj oluyor. Çünkü havalar soğuk olduğunda oynayamıyoruz. Yağmurlu olduğunda oynayamıyoruz. Çok güneşli olduğunda da oynayamıyoruz. Yani tamamen hava şartları bizi olumsuz etkiliyor. 8 tane maç topumuz var. Onun dışında işte Kapaklı Spor'un salonuna girdiğimiz zamanlar o zamanlar topları kullanabiliyoruz. Onun dışında şu anda başka bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Savaş Eski Gülek, eklemek istediğin ya da sormak istediğin?
0: Şöyle, Sergen Hoca'nın bu mücadelesi beni yıllar öncesine götürdü açıkça söylemek gerekirse. Giresun'un Çamoluk ilçesinde de böyle Türkiye derecesi yapmış, şampiyonluk yaşamış gençler vardı. Ya yaklaşık bir 16-17 sene önce. Hatta o çocuklardan bir tanesini de İstanbul'a getirip transfer etmişti. Galatasaray'da oynamış, A takımda libero'ya kadar yükselmişti. O sayede üniversiteye kazanıp şu anda da çok önemli bir tenis kulübünde koordinatör olarak ailesini de İstanbul'a getirmiş, yaşamıştı. Bu bakımdan sizin gibi hocalarımızın, sizin gibi antrenörlerimizin, idealist arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu çocukların gelişinde çok çok büyük yeri var. Bu bakımdan bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu çocuklar içerisinde ben Efe Mandıracı

0: gibi olacağım, Adis gibi olacağım, Bedirhan gibi olacağım diyen çocuklarımız var mı? Murat Yenipazar gibi olacağım diyen çocuklarımız var mı? Bunu ne için soruyorum biliyor musunuz hocam? Hep çünkü gözümüzü açtığımızda, ağzımızı açtığımızda filenin sultanları aklımıza geliyor. Ama ben programın ilk bölümünü dinlemişseniz eğer, ben Türkiye'de erkek voleybolunun çok daha kısa süre içerisinde çok daha iyi yerlere geleceği konusunda inancımı sizlerin ağzından da duyabilir miyim anlamak için soruyorum açıkçası hocam.
1: Hı hı. Daha önce gönderdiğim çocuklarımda Ankara'ya gidenler, İstanbul'a gidenler oldu. Genelde biliyorsunuz ki voleybolda uzun boy çok önemli oluyor. Ve bu gönderdiğim çocuklarım arasında Efe Mandıracı gibi olacak oyuncular olacaktır diye düşünüyorum. Bu 7. sınıflarımda da Türkiye ikincisi olduğumuz ekipte de gerçekten çok uzun boylu çocuklar var. Onlar için de şimdiden başladı hani teklifler. Fenerbahçe olsun, arkası olsun, büyük kulüplerden. Onların arasından da çıkacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Sayın Sergen Güner, bizim stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan da var. Onun da sorusu var size.
1: Tabii.
3: Sergen Hocam kolay gelsin.
1: Sağ olun.
3: Şimdi baştan beri dinliyorum. Bu kadar önemli başarılara imza atmış bir spor insanısınız. Beden eğitimi öğretmeni olarak hem okulda yaptıklarınız hem bu çocukları sporun içerisinde tutarak imkanların kısıtlı olmasına rağmen kazandığınız başarılar küçümsenecek bir şey değil. Siz bu kadar büyük başarıya imza atmışken size bu konuda bir salon yapımında veya bir malzeme sağlanmasında destek olacak, sponsor olacak hiç kimse olmadı mı? Böyle bir girişiminiz var mıydı?
1: Salon yapımı için aslında bizim okulumuza geldiler ama salon sığmamış okula, o yüzden salon yapımı olmadı maalesef. Hani daha küçük bir şey istedik ama şu anda herhangi bir çalışma var mı bilmiyorum açıkçası.
2: Şimdi Sayın Sergen Güner, böyle ara ara işte okulunuza yeni gelen çocuklar arasında sporcu seçiyorsunuz ve bir hedef belirliyorsunuz. O hedefe doğru da yürüyorsunuz. Şimdi şu aşamada böyle gelen çocukların arasında belirlediğiniz, yetiştireceğiniz ve o hedefe doğru yönlendireceğiniz kaç çocuğunuz var ve bunları hangi kıstaslara göre seçiyorsunuz?
1: 5. sınıflarda sene başında bir seçme yapmıştım. 16 tane erkek çocuğu gelmişti seçmeye. Ondan sonra hiçbirini kırmamak adına herkesi 16'sının 16'sını da antrenmana aldım. Ve 16'sıyla da sene boyunca çalıştım. Kendilerinden eksilenler oldu ama yine sene başında bir değerlendirme yapacağım. Hiçbir çocuğun kalbini kırmak istemiyorum. Hepsini takıma almak istiyorum ama küçük takımda en fazla 10 kişi götürebiliyoruz il dışına götürürken. Bu yüzden de sayıyı işte 10'a düşürüyorum giderken. Böyle yani hiçbir çocuğu kırmadan gelişimlerine katkı sağlamak istiyorum.
2: Şimdi kısa vadede ya da orta vadede hedefler var mı? Nereye hazırlanacaksınız ya da hazırlanıyorsunuz?
1: Seneye ortaokullarda Yıldız Erkekler seviyesinde işte Türkiye şampiyonu olmak istiyorum tekrardan. 7. sınıflarım 8. sınıf olacak, aynı ekip duruyor. Onun dışında da şimdi 8. sınıflarla 6. sınıflarda beraber çalışacak seneye. Bizim 8. ve 6. sınıflarımız sabahçı oluyorlar. Ondan sonra okul çıkışlarında onları beraber çalıştırmaya çalışıyorum. Bu da onların 6. sınıfların gelişimi için çok iyi oluyor. 6. sınıflarda da küçük erkeklerde okullarda şampiyon olmaya çalışacağız. Bir de kulüplerde küçük erkek ve midye erkek seviyesinde şansımızı deneyeceğiz.
2: Şimdi aklıma şu soru da geldi hocam. Şimdi siz ne zaman özel anlamda kendi eğlencenize ya da kendi sorunlarınızla ilgili ya da ailenizle ilgili veya işte sevdiklerinizle ilgili zaman ayırıyorsunuz? Çünkü o kadar çok çalışıyorsunuz ki şu anlamda, hani okul, bunun dışında eğitim, bunun dışında verdiğiniz özveriyle yaptığınız bir çalışma var. Ne kadar zaman ayırıyorsunuz bu çocuklara haftada?
1: Yani bazen sabah 10'da evden çıkıyorum. Okulla birlikte gece 12-12.30-1'de eve girdiğim oluyor. Özellikle Eylül ve 25 Ocağı kadar ben aynı zamanda ikinci ligde de voleybol oynuyorum.
2: Evet.
1: İdmanlarımız da gece 10-12 arası oluyor maalesef ki. Kendi çocukların idmanından çıkıp bir de oraya gidiyorum maalesef. Ama kendimi oynamadan da hani duramıyorum. Kendimi iyi

0: etmiyorum. Arkadaşlarım konusunda da arkadaşlarım da görüşemediği için benimle üzülüyorlar. Bazı arkadaşlıklarım da bozuldu açıkçası. Bunlardan kaynaklı olarak. Ailemi de göremiyorum. 3-5 kere görmüşümdür. Annemler gelmek istiyor ve onlar geliyorlar beni görmek
1: Sergen
0: için.
1: Hocam, helal olsun size. Alkışlamak lazım sizi. Savaş Eskigülek, söylemek istedikleriniz var mı?
2: Söylemek istediklerim tabii ki çok var. Bu uğurda böyle çalışmayı, daha doğrusu çok çalışmayı kendine şiar edinmiş, çocuklara çalışmaktan başka kendilerini kurtarabilecek bir alan bırakmamayı öğretebilmiş idealist arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize ve kendisine destek veren herkese, ailelere, esnafa, voleybol bir temsilciliğine, yanındaki teknik ekipteki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok daha güzel başarılarını dile getirebileceğimiz programlar olsun ve en azından bizim bu düşüncemiz lütfen Sergen Hoca ve Sergen Hoca gibi arkadaşlarımıza örnek olsun. Sadece şampiyonlar bir yerlere girip konuşmazlar. Gördüğünüz gibi ikinciler de konuşulabilir. Yeter ki sizler bu çalışma azminizi bizlerin kulaklarına yetiştirin, gözlerine yetiştirin. Bizler elimizden gelen bütün desteği sizlere vermeye hazırız hocam.
0: Teşekkürler.
1: Sayın Sergen Güner, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. İleriki aylarda yine fırsatınız olursa programımıza bağlantı kurmak ve o ana kadar neler yaptınız bunları konuşmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ
0: Özür dileyerek.
1: Kapaklı'ya selamlar.
0: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Buyurun,
0: Özür dilerim.
1: buyurun.
0: Ben kulüp başkanımız Mehmet Çetin'e teşekkür etmek istiyorum. Bir de antrenör ekibimize, Kamil abime ve Ümit'ime teşekkür ediyorum bu ikincilikten dolayı.
1: Elleriniz dert görmesin hocam.
0: Size çok teşekkür ederim.
1: Başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. Tekirdağ Kapaklı Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sergen Güner bizlerle birlikteydi ve gerçekten yaptığı eğitimleri, verdiği emekleri bizlerle paylaştı. Gerçekten özellikle programımızın içinde ara ara beden eğitimi öğretmenleri, işte çeşitli illerdeki, ilçelerdeki voleybol eğitmenleriyle röportaj yapıyoruz ki Savaş Eskigülek sen yönlendiriyorsun bu anlamda konuklarımızı. Bu voleybolun sanırım bir noktaya gelmesini ve daha ileri gideceğini gösteriyor.
2: Kesinlikle hani şöyle söyleyeyim, bir okul maçının TRT'de yayınlanmamasından dolayı eleştiri okları direkt olarak hani voleybol ülkesiydik diyebilen bir toplumumuz var. Fakat biz nedense numuneyi kötüden bakış açımızı bardağın boş tarafına çevirmeye bayılıyoruz. Halbuki bizim amacımız yaklaşık 4 senedir de sizlerle birlikte her platformda bu ülkede güzel şeylerin olduğunu ve bunların da olabilecek daha büyük başarıların işareti olduğunu dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bakınız, bu arkadaşlarımızın hepsi ki Sergen Hoca daha önce de Ardahan'da görev yapıyordu. Bakın hiç onlar oralara da girmedik.
1: Evet.
2: Ardahan'da görev yapıyordu. Hali hazırda bugün ki eğer ayarlayabilirsem sürprizim olsun size. Voleybolla yatıp kalkan bir ilçeden misafirim gelecek kısmetse önümüzdeki haftalarda. Yani hadi isim de vereyim. Bitlis'in Hizan ilçesine gideceğiz. Şimdi böyle olunca biz neden voleybol ülkesiyiz görebiliyorsunuz değil mi? Yani orada insanlar, bakın çoluk çocuk demiyorum. Orada insanlar tarladan döndüklerinde ineklerini sağdıktan sonra, evdeki işlerini bitirdikten sonra her türlü işlem bittikten sonra biliyorsunuz Güneydoğu'da güneş çok çabuk da batıyor. Birkaç saatliğine de olsa güneşi görebildikleri ortamda toprak damın üzerinde voleybol oynuyorlar. Niye voleybol ülkesiyiz anlaşılabiliyor mu? Lütfen biz numuneyi iyiden seçelim, kötüden değil. Kötülerden ders çıkartacak şeyler alalım. Çünkü çok genç bir nüfusumuz var. Yetenekli bir nüfusumuz var. Atletizm olarak evet belki bir Yugoslav ırkı gibi bir ırkımız yok, kabul ediyoruz ama olabileceğinin en iyisini yapabilecek çalışma azmimizin olmasını ve çalışarak birçok şeyi elde edebileceğimizin bilincine varması lazım. Bunun için de idealist beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve onlara destek veren bir camiaya, onlara destek veren bir aile yapısına, mülki ve idari amirlere ihtiyacımız var. Bu ülkenin gençliğini kurtaracaksa

0: spor kurtaracak. Her türlü şeyden, kötü alışkanlıklardan da, bir türlü dezavantajlı durumlardan da bu spor vasıtasıyla uzaklaştırabileceğiz. Yani herkesin voleybolcu olması şart değil. Voleybolun içinde bir şekilde bir yerde yer alması, bu voleybolumuzun her zaman söylediğimiz gibi antrenörü de, istatistikçiye de, voleybol insanına, yani taraftara da ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bu potansiyeli iyi kullanmak durumundayız Cevek.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin. İyi günler. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, biz evet futbol, voleybol, basketbol, biz ara ara da handball'a yer verdik ve handball'da sevindirici bir haber geldi. Handball'dan bu sevindirici haber nedir diye sorarsanız, dünya şampiyonası 13-31 Ocak tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında milli takımımız mücadele edecek. Ve handball erkek milli takımımız Hırvatistan, İspanya ve Şili ile oynayacak. Wild card dediğimiz özel kartla biz buraya davet edildik. Almanya'da, evet Almanya'da çok fazla insanımız var, yurttaşımız var. Onların da desteğiyle biz orada üçüncü olup bir üst tura çıkmak istiyoruz. Özellikle üçüncü olanlar da bir üst tura çıkıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllardır, en azından 2-3 yıldır çok yoğun çaba vardı. Hani kadın milli takımımız biraz daha iyi durumdaydı. Evet. Ama erkek milli takımımız da artık saygı ve ilgi görmeye başladı Dünya Handball Federasyonu tarafından.
2: Çok güzel bir şey tabii. Voleybolda da öyle değil mi? İşte kadınlarımız önde, hep zirvede. Erkeklerimiz o zirveyi yakalama yarışında son derece büyük çaba ve emek içerisinde. Şimdi handbolda da o durumdayız. Ben son 3-5 yıl içerisinde handbolun büyük bir atılım yaptığını gözle görüyoruz zaten. Alınan başarılar, yapılan organizasyonlar, işte salonların artık maçlar sırasında boş kalmaması, işte sporcu sayılarının artması, kulüp sayılarının artması ve özellikle Türkiye şampiyonalarında kıran kırana mücadeleler, öyle bundan yıllar öncesinde belli bir takım vardı, alır götürürdü diğer, evet, takımlar kendi aralarında oynarken o giderdi, ama uluslararası arenada da çok büyük başarımız yoktu handbolda. Bu bizim büyük bir başarı öyküsünü, buraya gelene kadar yapılan emeği, çalışmanın ürünüdür. Bu üründe de tabii federasyonun taşları tek tek döşeyerek, adım adım planlı programlı giderek getirdiği noktayı gösterir. Demek ki doğru yolda, doğru işler yapıldığı zaman, doğru bir şekilde de bir program belirlendiği zaman başarı geliyor. Bunun için yapılması gereken şey doğruları bulmak, doğruları yapabilmek, hatadan ders çıkarabilmek, yanlışın üstüne gitmemek, yanlışa takılıp kalmamak. Onun başarılabilmesi için de gerçekten ciddi anlamda spora yatırım yapılıp o anlamda da ciddi bir plan ve program içerisinde çalışmak gerekiyor. Ama sporumuz dediğim gibi son 3-5 yılda büyük yatırımlara sahne oldu. Hem tesis anlamında, hem sporcu sayısı bakımından, hem malzeme bakımından yeteri kadar desteğini aldı. Burada kalan bir tek şey kalıyor geriye. Federasyonların doğru planlamayla sporcu belirleyemesi, sporcu sayısının sadece sayı olarak artması değil, gerçekten geleceğe dönük, altyapıya dönük çalışmaların da yapılması önemliydi. Bunu birçok federasyon yaptı, yapan federasyonları da zaten görüyoruz. Başarılar peş peşe geliyor. Handball'da da bu olmuş şu andaki durumuyla. Böyle bir dünya şampiyonasına özel bir davetli olarak çağrılmak, demek ki Türkiye'deki handball'u izleyen, evet, özellikle dünyanın ve Avrupa'nın sayılı ülkeleri handball'daki ve o federasyon başkanlarının takdiriyle olmuş bir şey ki o durup dururken verilen bir şey değildir. Yani gelsen
1: herkese vermezler
2: mümkün
1: bunu.
2: Mümkün değil zaten. O başarılarınızdan dolayı, yapılan etkinliklerden dolayı, Türkiye'de düzenlenen organizasyonların başarısından, takımların başarısından ve Türkiye'de oynanan handbolun geldiği noktayı gösteriyor. Gerçekten de iyi, başarılı bir sonuca gidilmiş. Ben önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyorum. Daha da yükselerek devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü handbolda da gerçekten Sayın Federasyon Başkanı'nın yaptığı bir konuşmaya da ben şahit olmuştum.

0: Bundan sonraki dönemlerde yapacağımız artık tek şey kaldı. Biz eksiklerimizi giderip bu alanda dünyanın en iyi antrenörlerini ve en iyi takımlarıyla kamp yaparak, geçirerek takımlarımızı da o seviyeye getirmeye çalışacağız demişti. Doğru yolda olduğunu da görüyoruz biz. Çünkü biz hep kendi içimizde yaptığımız zaman geçmiş dönemlerde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hep yerimizde kalıyoruz. Yani ben aynı seviyedeyim.
1: Evet.
0: Siz aynı seviyedesiniz. Sürekli karşılıklı maç yapıyoruz. Birbirimizi geliştirme şansımız yok. Ama bizim üstümüzdeki insanlarla biz oynamaya başladığımız zaman kendimizi geliştirip oraya çıkmaya çalışırız. Onlardan bir takım şeyler öğreniriz. Burada da doğru atılımlar yapılmış, adımlar atılmış. Federasyon başkanı da eski bir handbolcu olması zaten büyük bir şeydir. Kazançtır Sayın Mesut Çeben'in gerçekten yaptığı şeyler,
1: Bir
0: doğru
1: de
0: şeyler.
1: çok önemli bir hamle yaptı. Bir İspanyol hocayla anlaştılar.
0: Evet.
1: Ama bu İspanyol baş antrenörü ekibiyle birlikte Beşiktaş handbol takımında çalıştırdılar ve
0: Evet.
1: hatırlarsınız Dinamo Kiev diye bir takım
0: Var.
1: vardı. Eskiden
0: Evet.
1: Sovyetler Birliği'nde olan
0: Güçlü bir
1: güçlü
0: takımıydı.
1: bir
0: Hem
1: takımdı. Hatta
0: futbolda hem şeyde.
1: uzay takımı dediklerini de
0: Evet.
1: biliriz.
0: Evet.
1: Laboratuvar
0: Evet.
1: hiç durmuyorlardı. Yani gerçekten çok başarılı. Hatta Avrupa'da kupa
0: Tam adına
1: almış.
0: uygun Dinamo gibi. Hep
1: Evet,
0: çalışan.
1: evet. Bakarlardı bütün Sovyetler Birliği'ndeki milli takıma taşıyacakları futbolcuları Dinamo Kiev'e alırlardı ve Dinamo Kiev aynı zamanda Sovyetler Birliği takımının da milli takımının da
0: İskeleti.
1: nüvesiydi. İskeleti miydi bilmiyorum. Yani 24 futbolcunun 18'i oradandı.
0: Oradan da evet doğru.
1: Böyle bir takımdı. Ve şimdi Beşiktaş'ta da bu yapılanmayı yaptılar. Hani handbolcuları başka antrenörlerin ellerinde bırakmadan birbirleriyle uyumlarını sağlamak ve çok düzen içinde olmalarını sağlayan bir fikirdi. Güzeldi. Belki diğer branşlarda yapılmayan bir şeydi ama handbol açısından yapılması gereken bir şeydi.
0: Evet.
1: Ve şimdi dikkat ederseniz İspanyol hoca ayrıldı ama milli takıma geçti. Oradaki oyuncular çünkü birbirleriyle anlaştı. Şimdi milli takım hocası olarak yine devam ediyor. Başka bir boyuta geçirmek istiyor anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi burada gerçekten bir planlama var. Bir proje var ve bu proje içinde hareket ediyorlar ve başarıya ulaşıyorlar. Bu çok daha değerli diye
0: Çok
1: düşünüyorum.
0: daha değerli dedim ya, plansız, programsız, projesiz ortaya çıkamazsınız.
1: Evet.
0: Yani böyle olduğu zaman ne itibarınız olur ne de zaten yaptığınız atılımların meyvelerini alabilirsiniz. Yani geriye baktığınız zaman insanlar size bu şekilde ortada hani tabir yerindeyse dımdızlak kalmış gibi olursunuz. Hiçbir şey elde
1: Evet,
0: edemezsiniz ki
1: evet.
0: başarıyı. Onun için önce planlamayı doğru yapacaksınız. Stratejiyi belirleyeceksiniz. Sonra da hedeflerinizi koyacaksınız. O hedeflere ulaşabilmek için de neler yapılacak? Yani yapılması gerekenlerin de belirlenmesi lazım. İspanyol hocanın getirilmesi zaten oradaki bir hedefin olduğunu ortaya koyuyor.
1: Ve sporcuların Beşiktaş kulübünün handbol takımının içinde olgunlaşmasını
0: Tabii.
1: sağlamak.
0: Yani hani Turfan'da sebzecilik vardır.
1: Evet.
0: Alırsınız, seralarda yetiştirirsiniz, sonra onların hepsini bir arada toplarsınız, orada olgunlaşmasını sağlarsınız. Gerçekten doğru bir şey. Yani ben federasyon başkanlığı ve yönetimini bu anlamda gerçekten büyük bir çaba ve çalışma içerisinde doğru yolda oldukları için de kutluyorum. Ya bunun diğer branşların da örnek alması gereken bir nokta aslında. Yani gerçekten başarısız olan branşlarımızda şöyle dönüp bir bakması lazım. Ya dediğim gibi hep içimizden bir şeyler bekleyerek sonuca gidemeyiz. Yani aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekleyemeyiz.
1: Evet.
0: Onun için farklı bir şeyler yapmak lazım. Yani nerede yanlış ya da eksiğimiz var? Yanlış olmayabilir ama eksiğimiz var. Nerede biz bu puzzle'ı tamamlayacak şeyleri bulamıyoruz? O puzzle'ı tamamlayacak taşlarımız nerede? Ona bakmak lazım. Burada da ben artık dünyada söz sahibi olan sporda hangi alanındaysa o alanda söz sahibi olan ülkelerle işbirliği yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik bakımdan, taktik bakımından veya ne bileyim oyuncu seçimi bakımından her alanda onlarla birebir ilişki kurup o seviyeye getirebilmek lazım ülkeyi ve takımların oyuncuları. Onun için de çok hakikaten doğru bir seçimdir. Bundan yıllar öncesinde aynı seçimle ilgili bizim bir federasyonumuzun bir çabası, bir çalışması vardı. Bir noktaya kadar gittiler ama daha sonrasına gidemediler. Doğu ve Güneydoğu illerimize gitmeleri gerekiyordu. Fakat o dönem o bölgede yaşanan bir takım olumsuzluklar nedeniyle gidemediler. O iş yarıda kalmıştı. Ama federasyon başkanının as başkanı vardı. Çok federasyonda çok donanımlı bir arkadaştı. Dedi ki asıl dedi bizim cevherlerimiz o bölgede.
1: Evet, çok doğru.
0: Orada o bölgeden bulup çıkarıp getirirsek onları işlemek daha kolay. Ve onları başarıya götürmek de daha kolay olacak. Ama biz o bölgelere gidemedik. O yüzden proje kaldı demişti. Şimdi gerçekten bakıyorum oynanan maçlardaki yani oyuncularımızın isteği, arzusu, ortaya konulan teknik anlamdaki çabalara bakıyorum. Önceden o 7 metre çizgisinin önünden çok fazla varyete yapamıyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi o 7 metre çizgisinin önünden değişik varyetelerle gol atmaya çalışıyorlar. Çok hoşuma gidiyor benim izlerken.
1: Ve özellikle şimdi ben başka bir yönden de düşünüyorum. Şimdi hatırlarsanız bunu konuşmuştuk. Eskiden geniş omuzlu, kalın sporcuları basketbolda değerlendiriyorduk.
0: Evet.
1: Şimdi handball bunları kapmaya
0: Evet,
1: başladı.
0: evet.
1: Şimdi futbolda ayrı bir şey var. Futbol, voleybol ama basketbola oyuncu kalmıyor.
0: Kalmıyor,
1: Basketbol biraz
0: kalmıyor.
1: hızlanması lazım bu konuda. Bu tip oyunculara ihtiyacı da var. Yani eşgüdümlü çalışmaları gerekiyor belki de bu federasyonlara.
0: Kesinlikle ama şöyle de bir şey var ortada bakın. Uzun süreden beri dile getiriyoruz değil mi biz bunu?
1: Tabii.
0: Basketbol Federasyonu ile konuştuğumuz yetkililer de dile getiriyorlar. Ama ortada o konuyla ilgili hani bir çalışma göremiyoruz. Neden yok
1: Biraz
0: onu
1: geç
0: anlamıyorum.
1: kaldı. Basketbol biraz geç kaldı.
0: Neden?
1: Spor lisesini, basketbol lisesini bile geç kurdular.
0: Evet.
1: Kusura bakmasınlar.
0: Kapatabilecek mi peki o açı?
1: İşte bilemiyoruz.
0: Bekleyeceğiz.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17'ye doğru ilerliyor. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağımızı söylemiştik. 17'de 19'a kadar olan dönemimizin son haberi ve Havva Emelya ile arkadaşımızdan dinleyeceksiniz. Ardından saat 19'a dek sadece ve sadece hem Dünya Kupası'nı hem futbolu konuşacağız.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emelya ile. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konumuna ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye yapay zeka zirvesinde yapay zeka eylem planını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Akdeniz, Ege ve iç kesimlerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerine su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liseleri geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Bursa merkezli 5 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgileri yalanlıyor. Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve askeri hamleleri İsrail'in yakın takibinde Türkiye ile Mısır'ın ortak hava tatbikatı İsrail basınında gündem oldu. İsrail gazeteleri Ankara ile Kahire arasındaki yakınlaşma

Pakistan'ın bölgesel dengeleri değiştirebileceğini yazdı. Basında gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği yeni bir bölgesel ittifak ihtimalinin Tel Aviv'de tedirginliği beraberinde getirdiği haberleri yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Görgün, "Daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir," dedi. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı uçakların zamanında kalkış oranlarını içeren bir rapor hazırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'nın ilk iki sırasında yer aldı. Spor. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından da canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklamlar.
11: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
12: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
13: 1-1-2.
14: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
15: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
16: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
17: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
18: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: başından organizasyona baktığın zaman neler görüyorsun? Aksayanlar nelerdir ve bu gerçekten düzelir mi ileriki yıllarda?
1: Ya bence düzelmeyecek. Çünkü bu işin aslı antipatik bir yerden başladı. Hem Amerika'da yapılması hem uzak bir coğrafya. Hem biliyorsunuz bazı takımlara uygulanan o yanlış uygulamalar. Aynı zamanda çok fazla, hatta dün akşam veya bir önceki akşam Jürgen Klopp'un da bir açıklaması oldu. Yani konu tamamen şirketlerin, reklam verenlerin kontrolünde ilerliyor. Bence bu biraz artık bu saatten sonra kanıksanmış ve uygulamada artık biraz daha böyle sanki buraya doğru şey gidiyor. Yani olay buna göre, artık uygulamalar buna göre şekillenmeye başlayacak. Yani ben bundan sonra Dünya Kupalarında da bunun çok değişeceğini zannetmiyorum.
0: Gerçekten bu futbola ilgiyi, futbolun güzelliğini kaybetmesine neden olacak diye düşünüyorum. Bu
1: Yani evet, Jürgen Klopp'un çok güzel bir reklam arası futbola döndü konu, benzeri
0: evet.
1: bir şeyler söylüyor. Çünkü hem Infantino'nun, hatta bugün bir açıklamasını görmeyeyim TRT'de, yine takım sayısını arttırmaktan bahsediyor. Yani
0: Evet.
1: futbolla ilgili bir organizasyon değil artık. Bu tamamen para kazanmaya dönük, futbolun hiçbir hikayesi olmayan. Ben mesela yaşanan futbol heyecanını çok abartılmıyor açtım. Çünkü içinde futbol yok. Yani insanların, tabii ki bir pazarlama işi bu. Yani bu kadar çok maç olması, bu kadar çok zaten Amerika'da yani saatler zaten çok uymuyor. Bunun gibi bir sürü şey var. Bazı hakemleri almadılar. Bazı hakemleri, bazı takımlara kötü uygulamalar yaptılar. Yani dolayısıyla ben açıkçası bana itici gelen bir Dünya Kupası olduğunu söyleyebilirim. Yani futbolda ilgili olduğunu düşünmüyorum çok fazla bazı şeylerin. Yani
0: Ve
1: dolayısıyla
0: evet.
1: şey değil, yani sevimli bir yerde durmuyor futbol şu anda orada.
0: Çok doğru. Şimdi baktığımız zaman Dünya Kupası Meksika'nın kendi sahasında oynadığı karşılaşmayla ve Güney Afrika'yı 2-0 yendiği maçla başladı. Şu ana kadar da alınan sonuçları ben dinleyicilerimize de aktarayım. 4 karşılaşma oynandı. Meksika 2, Güney Afrika 0, aynı gruptalar. Güney Kore Çekya'yla. Güney Kore'de 2-1 mağlup etti Çekya'yı. Ve dün akşam B grubunda Kanada Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Ve bu sabah da Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Futbolun seviyesini nasıl buldun? Şimdi biraz daha sahanın içine girelim. Futbol seviyesini nasıl buluyorsun şu anda 4 maçta?
1: Ya tabii ki hani futbol ne kadar eleştirsek de izlediğiniz zaman gayet güzel bir tat bırakıyor. Açıkçası benim şu ana kadar maçlarda futbol açısından çok doyduğum maç, hani evet bir iki tane çok güzel gol oldu özellikle dün akşamki maçlarda. Ama ben aslında Brezilya-Fas maçını merak ediyorum. Fas'ın futbol potansiyeli, yani futbolların vaat ettiği şeylerin biraz küçük olduğunu düşünüyorum. Ben bu Brezilya-Fas maçıyla ilgili aslında beklentim yüksek. Ama hani genel olarak baktığımızda evet, Meksika güzel başladı. Daha çok erken, yani 104 tane sanırım ya da
0: Evet.
1: 106, 104 tane maç var. Çok fazla maç sayısı bu. Çok kolay değil. Rekabetin daha sertleştiği dönemlerde şu anda futbolun biraz hani böyle yumuşak tarafındayız, böyle soft tarafındayız. Bence grup aşamalarından sonra evlere bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten bu kadar maç sayısı oynanması, aklınızda kalacak oyuncu maç sayısını azaltacaklardır muhtemelen. Hikaye yazabileceğiniz bir Dünya Kupası değil bu Dünya Kupası. Yani benim nazarımda böyle gözüküyor. Sizin mesela, Yücel, sen futbolu çok takip ediyorsun. Aklında 2022 Dünya Kupası'nda kalan maç var mı senin mesela?
0: Valla 2022 Dünya Kupası'ndan aklımda kalan öyle net bir karşılaşma yok. İşte ama Messi'nin öne çıktığı karşılaşmalar benim için daha önemliydi. Özellikle Hırvatistan'ın mesela maçı çok önemliydi benim için
1: Ya benim
0: gösterdiği
1: aklımda kalan
0: performans.
1: maç mesela Portekiz-Fas maçıydı o.
0: Evet.
1: Portekiz'de elenmişti Fas. Bir de finaldeki Fransa-Arjantin, o da Messi hikayesi. Fransızların kaybetmesi. Ama onun dışında böyle bir futbolcu, bir hikaye, bir teknik adam kalmadı yani, kalamıyor. Yani öyle bir futbol, o işlere odaklanmıyor artık. Futbol ne kadar para kazanırız, nasıl bir, yani mesela yeni Dünya Kupalarında yeni oyun süreci, taktikler, dizilişler, varyasyonlar, bazı hocaların denemelerini falan da göremiyoruz artık. Yani dolayısıyla işin şeyi çok değişti. Siz söyleyin, hani uygulama şekli çok değişti artık. Yani bu açıdan baktığımda hani biraz dolu açıdan sat bırakan

0: bir yerde değil.
1: Evet. Peki dün Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yendi. İki takım da bizim rakibimiz. Nasıl buldun iki rakibimizi? Türk milli takımı kadrosunu, A milli takımımızı bilen, izleyen bir spor yorumcusu olarak.
0: Hani ya bir kere Amerika o anlamda zaten hani beklentisi yüksek bir takım. Yani ben Paraguay'ın biraz daha sert olmasını bekliyorum ama Amerikalı oyuncuların çok fazla Avrupa'da top oynaması, futbola çok fazla artık Amerika'nın ihracat yapması bir kere oyuncularına ve takımlarına çok yansımış olduğunu görüyoruz. Paraguay'ın biraz daha sert olmasını bekliyorduk. Dünya futbolunun biraz daha hem sertlik hem de biraz daha yaratıcılık koymasını bekledik ama çok fazla koyamadılar. Ama Amerika bence beklendiği gibi oynadı. Amerika'da çok iyi oyuncular var. Ben kendi adıma söyleyeyim. Amerika'nın hani grubumuzda iki ile çıkacağını zaten düşünüyorum. Bence biraz daha gidebilirler. Çok iyi oyuncular var. Ve bence bir önceki dönemlerde de Amerika'nın çok iyi oyuncuları vardı. Beklenti yaratan oyuncuları vardı. Bir de çok bizi ilgili belki ama ben mesela Japonya'yı da merak ediyorum. Bir önceki Dünya Kupası'nda Japonlar da enteresan işler yapmıştı. Ya bazı takımlar var, sıra dışı takımlar. Onları takip etmek lazım ama Amerika sürpriz bir takım diye bunu buradan söylemek lazım.
1: Evet.
0: Amerika'nın kadrosunu baktığınızda böyle herhangi oyunculardan bahsetmiyoruz. Avrupa'nın merkezinde olan oyuncuları var.
1: Peki bizim sabaha karşı oynayacağımız karşılaşma sabah 7'de başlayacak ve TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Avustralya Türkiye. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Özellikle Avustralya'dan Türk futbolcular baskı altında diye mesajlar da veriliyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Baskı altında mıyız?
0: Yani değiliz ama şöyle bir durum var. Şimdi Amerika uzak bir coğrafya. İnsanların gecesi gündüz şaşmış olabilir. O vücudun o saatlere uyuması çok kolay değil. Beklenti yani Avustralya'daki beklentiyle bizdeki beklenti aynı değil tabii ki, kabul ediyorum. Ama biz Avustralya'yı bir şekilde yeneriz. Bir de tabii ki ilk maçlar zor oluyor. Beklenti tıkanık maçlar olur ilk maçlar bazen. Ben çok ona odaklanmak lazım. Ama bana göre Avustralya maçından daha zor maç Paraguay maçı olacak, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani çünkü Paraguay'ın ilk maçı 4-1 kaybetmesi bir refleks ihtiyacı var. Yani böyle takımlar bir yerde turnuvada varlıklarını göstermek için maç yapmak isterler. Paraguay bu açıdan bize biraz sıkıntı yaratabilir, onu söylemem lazım. Bence Avustralya'yı geçersek zaten gruptan çıkarız diye düşünüyorum bir şekilde. Ama yine de Paraguay maçına daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim bence en

0: Peki Avustralya'yı yendiğimiz zaman Paraguay maçı biraz zorluk çıkarabilirler bize dedin. Amerika maçında bu seyrettiğin Amerika ile Türk milli takımının maçında neler görebiliriz?
1: Bir kere Amerika hızlı oynamaya çalışıyor. Oyuncu kalitesi çok yüksek. Ama bizim de ben mesela Montella'nın hedef maçlardaki teknik adamlığını çok beğeniyorum. Yani mesela Avustralya maçı yani mesela Amerika daha zor bir takım ama mesela Amerika maçının psikolojisi ve oyun stratejisinin ben Montella'nın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Montella hedef maçlarda ben hatırladım mesela Hırvatistan maçı vardı. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için geçen turnuvadaki Avusturya maçını hatırlayın. 2-0 kazanmıştık. Yani Montella böyle kritik maçları çok iyi yönetiyor. Ama Amerika zor bir rakip. Kendi evinde oynuyor. Tribün yoğunluğu çok fazla. Oyuncu kalitesi çok iyi. Oyun mantalitesi çok kuvvetli. Çok zor maç olacak. Ama hani olur da biz Avustralya'yı hani bir kaza yaşamazsak Paraguay'da bir yani Paraguay maçından bence bir puan alırız en azından. Hani ABD maçı bir yerden sonra bence bizim adımıza çok zor olmayacak diye düşünüyorum. Yani ABD zor bir takım ama biz milli takım olarak bugün ben mesela Montella'nın bir açıklamasını okudum. Kenan Yıldız Arda için Binerd Akkın üzerine çıkmayacaklar gibi bir cümlesi vardı. Binerd Akkın üzerine oynayamazlar gibi. Ben Montella'nın bu açıdan oyun planlamalarını, takım planlamasını, oyuncuların alacağı sürelerin hepsini çok iyi ayarlayacağını ve ona göre planlayacağını düşünüyorum. Ben ABD maçını da duruma göre belli stratejiyle oynayacaklar. Çünkü sonraki turnuvanın sonraki maçları daha önemli kazanacak. Biz bu turnuvada bayağı bir yere gelebiliriz Yücel. Bu turnuva bizim için iyi bir fırsat. Çünkü biz ikinci turnuvaya katılıyoruz arda arda.
0: Evet.
1: Ve bize iyi bir fırsat var. Yani takım bir kere alışkanlığı yüksek bir takımız. Benim hatırladığım bir takım, milli takım yok bu şekilde olan.
0: Şöyle ki gece bize göre gece İbrahim Kırkayak TRT Spor muhabiri bir kadro attı. Muhtemel kadro milli takımın. Kalede Uğurcan, savunmada Zeki Merih Abdülkerim Ferdi, orta saha üçlüsü İsmail Orkun Hakan ve ileride de Arda Kerem Barış 4-3-3 olarak çıkmak durumunda diye. Nasıl değerlendiriyorsun kadroyu?
1: Yani sürpriz yok bence. Ya bize oradaki tek sıkıntı bizim merkez santraforumuz yok ya. O bazı maçlarda bizi zorluyor. Santraforsuz oynamayı biliyor takım ama Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçı hatırlayamadım sanırım yanlış olmasın. Orada santraforsuz oynamak bizi çok zormuş. İtalya maçı mıydı? Yanlış olmasın ama çok sıkıntı çekmiştik. Ama benim için beklediğim bir kadro bu. Dolayısıyla ben bir şekilde buradan bu kadroyu iş yapacağımı düşünüyorum. Belki Yücel orada bir hani olursa Kerim acaba merkezli mi tek santrafor deneyebilir veya Barış'ı çünkü Barış tek merkezi santraforda çok başarılı olamadı.
0: Evet.
1: Hem sırtını yok oynamayı çok beceremiyor hem de topu önüne atmamız gerekiyor. Farklı özellikleri var. Kanattaki verimliliği de santrafor verimliliği de aynı şey olmuyor. Santrafor oynamak ayrı bir meziyet gerektiriyor. Nerede duracağınız, zamanlamanız, o ofsayta düşmemeniz, pası nerede aldınız, pası aldıktan sonra nereye verdiniz, arka koridor yaratabiliyor musunuz, yaratmıyorsunuz, çok fazla orada şey oluyor, özellik gerektiriyor. Bu açıdan belki Kerem açıdan biraz daha bence Barış'a göre özellikleri daha iyi. Yani arkaya daha rahat koşu yapabiliyor Kerem, sarkabiliyor, aralardan gidebiliyor. Bu açıdan belki bir iki değişiklik olur ama ben açıkçası sürpriz bir oyuncu tercihi yok burada. Bilmiyorum senin beklediğin başka oyuncular var ama ben açıkçası beklediğim kadro bu benim.
0: Ben farklı bir şey beklemiyorum ama burada hani 4-6-0 Aykut Kocaman döneminde çok fazla eleştirilmişti ama Montella biraz daha bu 4-6-0'ı benimseyen bir hoca. Ben Amerika karşısında veya Avustralya karşısında veya Paraguay karşısında bile 4-6-0'ı oynatacağını düşünüyorum. Çünkü artık herkes ezbere bilmeye başladı nerede ne oynayacağını. Hani bu anlamda bir sürpriz değil bence. 4-6-0 olarak çıkacaklar.
1: Yani 4-6-0 oynamanın bir özelliği şu, çok iyi orta saha oyuncularınız olması gerekiyor. Onu da söylemem lazım.
0: Evet.

0: kısa özelliğinizin kuvvetli olması gerekiyor. Burada asıl bakılması gereken şey orta saha oyuncuların yoğunluk yaratabilip yaratamaması. Yani o merkezdeki oyuncular kanat verimliliğini yaratması, kanada bindirme, merkezden santrofor bölgesine yoğunlaşma, araya top atabilme. Hatırlayın mesela bunu Iniesta, Xavi bunu yapabiliyordu. Mesela çok fazla hat kıran paslar atmak, çok fazla orada denemeler yapmak, oyuncuları kanada kaçırmak, geriden orta saha oyuncularının santrafor mevkisini ikili üçlü bindirmeler yapması, yani rakibin pas kanallarını kapatmak top rakipteyken. Dolayısıyla çok fazla alternatif sunabiliyorsunuz o orta saha oyuncularıyla. Ben ya uygulanabilirse, ki bunu Guardiola çok güzel bir dönem yaptı. Aykut Kocaman denemeleri de var. Montella da bunu deniyor. Sadece Avrupa Şampiyonası bir iki maç tıkanıklığı yarattığında Cenk Tosun sanırım santraforu alarak orayı toparlamaya çalışmıştı, ama bence bu oyunda biraz daha geçtiğimizi düşünüyorum ben.
1: Şimdi şöyle bir şey, hakemler, dört karşılaşmayı izlediniz. Hakemlerle bizim hakemlerin arasında ne fark var?
0: Ya bir kere dün o iptal olan sarı kart vardı ya mesela. Ben Türkiye'de bunun uygulanıp uygulanamayacağını merak ediyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ikinci sarı kartı uygulayan hakemi gördük. Yani orada mutlaka uygulayacaklar zaten. Ama hani biz bunu uygulayabilecek miyiz? Bizimkiler bunu uygulayacaklar mı?
1: Yani her takıma uygulayabilecekler mi?
0: Hangi takıma uygulayacaklar? O yüzden ben bu açıdan hani merak ediyorum. Yoksa Dünya Kupası orada kuralları... bence uygulamada sıkıntı olmayacaktır. Yani herkes bunu mutlaka hani azami dikkat gösterecektir, ama bizim bunun kuralların coğrafyada, yani coğrafyalara göre uygulanması eğilimi nasıl olacak, ben onu merak ediyorum. O dünkü sarı kart çok güzel bir örnek oldu. Çünkü bizim ülkemizde bu açıdan çok ciddi hatalı kararlar oldu. Yani hatırlayın mesela bazı sarı kartlardan dolayı takımlar eksik kaldılar Süper Lig maçında. Hatalı kararlar var ki hakemden en kolay karar verdiği kartlar ikinci kartlar. Çünkü VAR problemi yok. Oyuncular da rakip 11'den 10'a düşüyor. Bir anda avantaj bozuluyor. İki takım arasında iki denge bozuluyor. Dolayısıyla bu bizim adımıza bence uygulanabilirse çok devrim bir karar olur. Yani kırmızı karttan bile daha değerli. Çünkü ikinci sarı kart uygulama açısından hakemlere sorumluluk çok fazla vermiyordu. Yani hatalı gördüm deyip bir anda maçı devam ediyordu, ama hani penaltı öyle değil, işte kırmızı kart öyle değildi. Dolayısıyla ben bu açıdan bu ikinci sıra kart uygulamasını çok bir şey buluyorum. Siz söyleyin doğru ve inşallah uygulanabilir olursa çok başarılı diyorum.
1: Şimdi eğer ki ülkemize dönecek olursak, şimdi hakemlerin %90'ının değişmediğini görüyoruz önümüzdeki sezon için. Şimdi maçı zaten hatalarla yöneten bir hakem ekibimiz varken, VAR'daki hakemlerden de onların eksiğini, onların yanlışını düzeltecek hakemlerin olmadığını da görüyoruz. Hatta yanlış yönlendirdiklerini de görüyoruz VAR hakemlerini. Burada yani büyük bir sıkıntı yaşanmayacak mı?
0: Ya yaşanacak, ama benim adıma şöyle bir şey var. Yani kendi en azından ikinci sarı kartın VAR'a gidebilmesi bile bir tehdit ve baskı unsuru yaratabilir hakemler üzerinde. Yani çünkü hakemler orada siz bakmayın bu sene birçok ikinci sarı kart hatası var. Çok hani çok. O da penaltıya, işte ne bileyim kırmızı karta odaklanıyoruz, ama asıl rakiplerin özellikle orta sıra takımının belini büken şey ikinci sarı kartlardı. Ben bazı maçlar hatırlıyorum, ikinci sarı kartlar fecaatti. Yani bir anda rakibin belini kırıyorlar.
1: Evet.
0: Yani o dengeyi bozuyor.
1: Okan Can, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.26'yı gösteriyor. Şimdi bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de. AGESA.
3: Reklam. TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Big Ross'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros. Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Reklamlar.
12: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
13: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.29'u gösteriyor. Biraz ligimize, biraz futbol gündemini konuşalım. Biraz insanlar konuşmadı ama bunu. Şimdi hatırlarsanız Fenerbahçe'de başkanlık yarışı oldu. Sayın evet. Hakan Safi ile Sayın Aziz Yıldırım büyük bir mücadeleye girdi. Hatta şöyle şeyler de konuşuldu. Hani neden bunu şimdi konuşuyorum? Çünkü en son gün, pazar günü seçim vardı ve seçimin sonucunu konuşamamıştı.
14: Evet, doğru.
1: Şimdi biraz Fenerbahçe'deki seçimin sonucunu konuşalım. Hatırlar mısınız? İşte Fenerbahçe'nin kongre üyelerinden gençler Aziz Yıldırım'a oy vermezler. Böyle bir konuşma vardı. 9 bini aşkın genç kongre üyesi Aziz Yıldırım'a oy vermez dendi. Ardından Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la teknik direktörlüğe devam ederse buna bu oy kaybettirir. Oğuz Çetin'le devam ederse oy kaybettirir. Şimdi bir şey gördük. Hatta Sayın Hakan Safi'nin eski zihniyete bay bay konuşmaları. Evet. Sosyal medyada çok fazla Aziz Yıldırım döneminin hani şimdiki tabiri linçlenmesi. 65 yaş, işte 65 yaşa mı rağbet edeceksiniz? Bunun gibi birçok eleştiri vardı. Sosyal medyada esasında 9000 7000 en azından bir net bir fark attı. Sayın Aziz Yıldırım kazandı. Şimdi buradan şunu mu anlamalıyız? Sosyal medyaya bakmayalım. Sosyal medya gerçek değil.
14: Tam öyle dememek lazım ama sosyal medyada şöyle bir şey var. Yani zaman zaman sosyal medyanın da doğru şeyler yaptığı, hamleler yaptığı ve doğru şeyleri yazdığı görülüyor. Özellikle hele böyle büyük kulüplerimizin genel kurullarında başkan adaylarının veya işte teknik direktör belirlemede, futbol

0: futbolcu transferlerinde yazılanların çoğu zaten görüyoruz burada. Sadece algı operasyonuna dönük olduğunu çoğu zaman anlıyorsunuz.
1: Ama biz bu işin içinde olduğumuz için biz
0: Evet,
1: anlıyoruz.
0: evet.
1: Hatta şöyle bir durum oldu. Buradan da çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Fenerbahçe Kongre üyesi. Pazar sabahı ben konuştum buraya gelmeden evvel. Sayın Ali Koç'un Sayın Hakan Safi ile bir gece evvel oturması
0: Evet.
1: ve seçimi Hakan Safi'nin kazanabileceği anlamında konuşmalar geçti aramızda ki ben de dedim ki evet, sosyal medyada bu var ama bir de bunun ters tarafından bakalım.
0: Tabii.
1: Ali Koç da Sayın Ali Koç da Sayın Hakan Safi'nin oturmasında bunu görenler ve kararsız olan kongre üyeleri de burada kararını sanırım Aziz Yıldırım tarafına vermiş olabilir demiştim.
0: Çok doğru. Evet.
1: Yani sosyal medyada bu yönde, bu şekilde bakış açısı da olması lazım insanların ama biz sosyal medyada bunları gördüğümüz için biz şerbetliyiz biraz bu anlamda ama bazı insanlar gördüklerine inanıyor.
0: Hani asıl işin sonuca götürecek insanların kararı önemlidir ya.
1: Evet.
0: Sosyal medyada da o insanlar zaten kararlarını verdiği için sosyal medyada ne yazılıp ne çizildiğinin önemi yok.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir şey var tabii. Bizde yıllardır yapılamayan bir şey var. Biz hep tek taraflı bakmaya alışmışız.
1: Evet.
0: Yani pencerenin bir gözünü hiç kullanmadan tek tarafından, tek gözünden bakıyoruz. Oradan ne görüyorsak onu değerlendiriyoruz. Oysa geniş açıdan baktığın zaman bu işin Aziz Yıldırım'a getirisi ve götürüsü, Hakan Safi'ye getirisi ve götürüsünü görmek lazım. Evet, eskiye rağbet dediği için, işte efendim eskiye yöneldiği için, işte eskiye böyle yaptığı için Aziz Yıldırım kaybeder.
1: Evet.
0: İşte Aykut Kocaman dediği için, Oğuz dediği için ya kaybeder de. Peki bir de madalyanın tersten bir bakalım. Yani Oğuz Aykut ikilisinin Fenerbahçe'ye futbolculuk döneminde yaptıklarını
1: Tabii,
0: bir tarafa
1: tabii,
0: koyuyorum.
1: tabii.
0: O bir cepte dursun. Ama teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın Türkiye'de başarısız olduğu bir takım oldu mu? Olmadı. Kendi elindeki malzemeyle ve kulübün imkanlarıyla en iyisini yapmaya çalıştı.
1: Çok doğru.
0: Onun için bir de bir duruşu var tabii. Yani gerçekten baktığın zaman Aykut Kocaman'ın bir duruşu var. Yani olgunluğu var. Teknik direktörlükte bizim alıştığımız, daha doğrusu spor yazarlarının
1: Evet, çok doğru.
0: istediği tarzdaki yaklaşımları orada bulamazlar.
1: Yani şunu söyleyelim, biraz daha açık konuşalım. Spor yazarları her zaman bir bilgi almak ister
0: Tabii.
1: konuklarından ya da o camianın önemli isimlerinden bazı haberler ister.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: haberleri alabildiğiniz müddetçe spor yazarları tarafından çok sevilirsiniz.
0: Bir de onların elinde olmanızı isterler.
1: Evet.
0: Yani atıyorum bir mesela kulüp içerisindeki olaylardan ziyade mesela diyelim ki bir transfer olayı gündeme gelecek. Bu transferi istiyor mu? Olama ihtimali ne? Gerçekten gelecek mi? Yönetim nasıl bakıyor? Yönetim mi istedi? Sen mi istedin? Yani bütün çıplaklığıyla ortaya koyup birebir ilişkilerde arkadaş gibi oturup konuşup istediği zaman beraber oturup yemek yiyecek, beraber dışarıda dolaşacak, sohbet edecek, telefondan her türlü şey yapabilecek. Yani biraz daha hani çantada keklik gibi teknik
1: Evet,
0: direktörleri
1: evet.
0: istiyorlar. Ama Aykut Kocaman'da bunu göremezsiniz.
1: Böyle bir davranışı yok
0: Hayatta bir
1: maalesef.
0: de Aykut Kocaman'ın dediğim gibi bir duruşu var. Gerçekten saygın bir duruşu vardır.
1: Ki siz Ankaraspor döneminden çok
0: Tabii çok
1: yakından
0: iyi.
1: tanıyorsunuz.
0: Evet ve hiçbir zaman sevincini aşırıya kaçırmaz.
1: Evet.
0: Ve hep bundan şikayet ederdi bizim spor yazarları. Ya Aykut Kocaman sevinmeyi bilmiyor. Sevinmeyi biliyor ama aşırısına gitmiyor.
1: Karşıdaki takımı ve oyuncuları rencide etmek istiyor o
0: Bir
1: sevinciyle.
0: tabii birincisi o, ikincisi de şudur. Yani kaç yaşında bir teknik direktörsünüz değil mi? Orada bir duruşunuz da olacak. Çocuk gibi o zıpla atla sarıl. Bunlar yani şey yapıyor. Gerçekten hoş görünmüyor. Siz hiçbir dünya şeyinde takımlarının hiçbirisinde aynı şeyi gördüğünüz olmuş mudur? Hiçbir teknik
1: Ha,
0: direktörün
1: Dünya Kupası'nı alırsınız, şampiyon olursunuz, kupayı alırsınız, Avrupa'da zafer elde edersiniz. Bu başka bir şey.
0: tabii ki.
1: Ama normal bir
0: Ama
1: maç.
0: orada bile bir seviyesi olur ya
1: Evet.
0: teknik direktörün
1: Evet.
0: gerçekten. Teknik direktör dediğin takımda saygınlık uyandırmak zorunda. Siz onlarla enseye tokat oynamaya başladığınız andan itibaren hem saha içinde hem saha dışında otoritenizi kaybedersiniz.
1: Evet.
0: Aykut Kocaman bu otoriteyi sağlamış. Türkiye'deki çok neydi? Nadir teknik direktörlerden biridir ya. Gerçekten biridir. Bakın hepsi aynısı, birbirinin kopyası gibi.

0: bile. Birisi nasıl seviniyorsa öbürü de aynı sevinci göstermeye
1: Evet.
0: çalışıyor sağ
1: Evet.
0: kenarında. Bunlar bir taklittir. Aykut Kocaman'da bunlar yok. Gerçekten Aykut Hoca'yı. Aykut Koca Hoca benim babamın oğlu değil.
1: Değil. Tabii.
0: Hiçbir
1: Hiç.
0: şekilde. Ben birçok teknik adamla çalıştım. Fatih Terim'den Aykut Kocaman'ına kadar birçok teknik adamla konuştum. Eskilerden, yenilerden, yani bakıyorsunuz Hikmet Karaman'ına kadar. Hepsiyle iyi kötü bir diyalogumuz oldu. Ama dönüp şöyle baktığın zaman mesela Gençler Birliği'ne örnek verecek olursam Gençler Birliği'nden gelip geçen teknik direktörlerin çoğunu İlhan Cavcav bir gecede görevinden uzaklaştırmıştır. Bir gecede. Hatta öyle bir teknik direktörleri vardır ki takıma gelip giden bir gün önce antrenmanda beraber olduğumuz mesela devre arası kampında Antalya'da bir gün önce antrenmanını izlemişiz. Yarın programını açıklıyor bana. Ben Ankara'ya döneceğim dedim yarın. Uçağa bindim yanımda oturuyor. Hocam ne oldu? İlhan abi beni kovdu. Ya nasıl olur hocam dedim. Akşam gayet iyi bir antrenman. Takımın şu anda transferler, ara transfer çok iyi. Burada oynadığınız turnuva maçları var. Çok iyisiniz. İlhan abi beni kovdu. Niye? Sen şey değilsin. Benim istediğim saygınlıkta bir adam değilsin. Futbolcu sana saygı duymuyor demiş mesela.
1: Çok ilginç.
0: Yani şimdi bu yapıda olan insanlar var. Yani böyle bir yapıda hele ki düşünün yönetimleri. O
1: Tabii.
0: vakur hallerini bir düşünün yani yönetimdeki insanların o vakur hallerinin karşısında teknik direktör cıvık cıvık olursa istemezler.
1: Evet.
0: O yüzden de kabul görmüyorlar. Bugün bakıyoruz İlhan Palut'la biz niye Reşe Buçar'a diyoruz ki düzgün adamlar.
1: Evet.
0: Gerçekten duruşları da öyle.
1: Düzeyleri çok yüksek.
0: Çok. O yüzden yani elbette ki ben Aziz Başkan'ın zaten Fenerbahçe'nin gidişatındaki yani son durumundaki kulüp içerisinde bir takım şeyleri yerine oturtamamalarından kaynaklanan hem Ali Koç'un hem de Saadettin Saran'ın bazı noktaları biraz tecrübeye gerektiği hamleler ve atılımlar gerektiren olaylarda yeteri kadar bilgi donanımına sahip olmadıklarını, o tecrübeye sahip olmadıklarını görünce zaten Aziz Başkan ortaya çıktı. O çıkmasındaki sebep de bu gidişatı ta 20 yıl önceden yani 20
1: Evet.
0: yıllık bir başkanlık döneminden kaynaklanan eksikleri tek tek tespitle geldi. Yani bunun eskisi yenisi yok ki. Neyin eskisi olacak? Eski dediğiniz adam paçavra mıdır söküp yırtıp atacaksınız? Bu takıma hizmet etmiş hala da futbolun içerisinde olan insanlar bunlar. Hiçbirisini madem o kadar yetersizler niye televizyon kanalları peşlerinden koşuyordu yorumcu olarak oturtuyor? Şu maçı yorumlar mısın diyor.
1: Evet.
0: Ben Aykut Kocaman'ın hiçbir kanalda çıkıp yorum yaptığını görmedim.
1: Çok sevdiği dijital medyadan kafasının da uyuştuğu bazı ne diyeyim spor yazarları, yorumcular var ve onlarla hem futbol felsefesi üzerine ve dünyadaki futbol üzerine konuştuğunu ve izledim ben birçok
0: O
1: yerde.
0: güzeldir. Bakın o
1: Evet.
0: ayrı bir olaydır
1: Evet.
0: ama hani
1: Ama hiçbir kulübün yorumculuğuna soyunmamıştır.
0: kesinlikle işte onu anlatıyorum. Oturup da hani bir gün önce siz televizyon kanallarında bas bas bağırıp eleştirdiğiniz eksikleri yarın öbürsü gün o kulübün başına teknik direktör olarak
1: Tabii.
0: gidince yaşadıklarınız ortada değil mi?
1: İşte Sergen Yalçın.
0: İşte aynen onu diyecektim aynen. Onun için
1: Rafa Silva'yı eleştirdi ve Rafa Silva'nın teknik direktörü oldu.
0: ondan sonra da Rafa Silva bıraktı gitti.
1: Evet.
0: Yani ne oldu? Gitti yani. O yüzden gerçekten Aykut Kocaman da Aziz Başkan da hem plan ve projeleriyle o kadar akıllı işe yani bu işler vaatle olmaz. Onu anlatmaya çalıştı.
1: Evet.
0: İstediğimizi getiririz dedi. Hakan Safi'nin açıkladığı transfer listesini hatırlasanıza. Dünya devlerini getiriyor, hocalarını getiriyor.
1: Ama teknik şey ama takımlarıyla hiçbir konuşma yapmamış.
0: Yapmamış bir de getirsen ne olacak? Toplama bir kadroyla ne yapabilirsin? Aziz Başkan'ın da tek bir cevabı vardı o konuda. Dedi ki burası Fenerbahçe dedi. Biz istediğimiz teknik direktörü futbolcuyu Messi'yi de alırız, Ronaldo'yu da alırız dedi. Alabilecek gücümüz var. Ama maksat amaç o değil dedi.
1: Tabii.
0: Amaç içerideki yanlışlığı düzeltip eksikleri tamamlayıp bu takımı temelden ayağa kaldırmak lazım.
1: Tabii.
0: İşte bu cevap yetti yani. Ondan sonra zaten baktılar ki gerçekten öyle uçarak kaçarak bu zamana kadar bir şey yapılamadı. Ayakları yere basarak planlı projeli programlı geliyor. Eskiyi de biliyor. Yılların deneyimi. 20 yıl bu kulübü yönetmiş bir insan. ve geldiler ve sonuçta da sonuç ortaya çıktı. Ben doğru seçim olacağını biliyordum zaten bu şekilde. Ama
1: ama Fenerbahçe kongre üyeleri 2018'de yaptıkları hataya dönmediler.
0: Dönmediler çünkü bak hata olduğunu anladılar.
1: Evet.
0: O çok önemli bir şeydi.
1: Hoş 8 yıl kaybetti.

0: ettiler Sayın Ali Koç'un gelmesiyle. Çünkü Sayın Ali Koç'un yanındaki futbolu bilmeyen, ehil olmayan insanların yönlendirmesiyle bir noktaya kadar götürdüler.
1: Evet.
0: Ama ardından Sayın Ali Koç elini koyduğu zaman da Atalan Üsküdar'ı geçmişti.
1: O dönem şöyle de bir hata vardı. Çok ciddi anlamda bir pompa, haber pompası
0: Evet,
1: yapıldı
0: evet,
1: sosyal medyadan.
0: evet.
1: Sanki Ali Koç servetini buraya koyacakmış gibi
0: Evet.
1: bir imaj uyandırıldı, algı yapıldı. Ali Koç paraları verecek, istediğimiz futbolcuyu alacak dediler ve onun üstüne böyle bir seçim sonuçlandı. Ama baktılar ki öyle parayla pulla olmuyor.
0: Evet.
1: Yani istediğini de getirebilirsin, Mourinho'yu da getirebilirsin.
0: Getirdi.
1: Kadrona çok iyi futbolcuları da alabilirsin. Aldı da yaptı da ama olmadı. Niye olmadı? Çünkü gerçekten biraz önce dediğiniz gibi etrafında futbolu bilen insanlar yok.
0: Evet.
1: Yani onları oraya getireceksiniz ama oraya getirirken yönetimsel anlamda da çok ciddi akıllı hamleler yapmanız gerekiyor. Teknik ekibi kurdunuz, onun oluşturacağı ekibi de oluşturacaksınız. Bırakacaksınız, o çalıştıracak. Siz her şeye müdahil olmaya çalışırsanız, bir de işi bilmediğiniz halde olursanız,
0: Evet.
1: elbette ki bir yerde
0: Yani
1: patlayacak.
0: şimdi işi bilmek, bakın biz de seyrediyoruz. Şu anda TRT Spor'da Güney Kore-Çekya karşılaşması var. Biz de izliyoruz. Kimin hangi şekilde topa vurduğunu da biliyoruz. Öğrendik, izliyoruz. Ama bunu öğrenmek demek sahanın
1: Tabii.
0: içindeki futbolcunun istediğini, ona para nasıl verilir, o nasıl hoş tutulur, o nasıl antrenman yaptırılır, nasıl modern futbola doğru. Bakın Güney Kore 2002'de elimizden kaçtı, daha doğrusu ellerinden kaçtık
1: Evet.
0: ve dünya üçüncüsü olduk. Şimdi baktık, muhteşem bir seyircisi ve futbola ilgisi var ve çok güzel futbol
1: Üstüne
0: oynuyor.
1: koyarak gitmişler.
0: Evet.
1: Çok doğru.
0: Şimdi yani biz seyirciyi sadece, futbolu yorumlamıyoruz. Ama
1: Kesinlikle.
0: yani her seyirci de kulüp başkanı olamaz.
1: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Her futbolcudan da iyi bir antrenör olmuyor.
0: Çok doğru.
1: Ve yorumcu da olamıyor.
0: Evet.
1: Burada tribünde maçı yazıyorum. Beşiktaş Ankara Gücü maçını yazıyorum. Eski futbolculardan birisi Sabah gazetesinde, Beşiktaş'ın ünlü futbolcularından birisi de köşe yazıyor.
0: Evet.
1: Maçla ilgili bütün dokümanları bitirdim, haberi verdim. Ne yapacaksınız o dokümanları dedi. Atacağım dedim. Bana verir misiniz dedi. Olur dedim, verdim. Ertesi gün Sabah gazetesinde noktasına virgülüne kadar dokunmadan aynısını yazmış. Yani dedim ki sonra, peki bunun aynısını yazarsanız olur mu dedim verirken dedim. Bir şey olmaz dedi, ne olacak dedi. Yani ben zaten dedi bu kadar şeyi nereden bir araya getireyim yazayım da nereden bileyim. Ben saha içerisini bilirim, oynamışım. Bana sorarsan yorumlarım, anlatırım. E onu işte o yorumladığını yazacaksın ya dedim. Öyle kolay değil onu yazıya dökmek dedi. Yani herkes kendi işini yapması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani iyi bir futbolcu teknik direktör olamaz, olamayabilir. İyi bir teknik direktör de iyi bir futbolcu olamayabilir. Bunların ikisi ayrı
0: Tabii
1: şeylerdir.
0: tabii tabii.
1: İyi bir yorumcu da iyi bir futbol anlatıcısı veya onu yorumlayacak o düzeyde futbolu sistemiyle, eksikleriyle, yanlışlarıyla anlatacak düzeyde olamayabilir. Oturduğunuz yerde biraz önce dediğiniz seyirci gibi bakıyoruz.
0: Evet.
1: Evet, futbolda bu adam topa nasıl vuruyor? Bu nasıl gidiyor? Orada
0: Evet.
1: niye onu vermedi?
0: Şu çalımı ne kadar güzel
1: He,
0: attı. Sağ
1: yani
0: kanada ne kadar güzel
1: yapacağı
0: pas
1: budur.
0: verdi.
1: Başka bir şey
0: Evet.
1: yapamaz.
0: Ama hatırlarsınız ben de hani çok küçük yaşta maçlara gittim. İnönü Stadı'nın bu deniz tarafındaki
1: Evet.
0: eski açık dediğimiz, onun hemen yanından futbolcular çıkardı. Spor yazarları,
1: Evet,
0: fotoğrafçılar
1: evet,
0: orada olurdu. Ve bir arada stattan telefon ederdi spor yazarları. Hatırlar mısınız
1: evet. Evet,
0: bilmiyorum.
1: evet, evet,
0: Ve o yazılarını yazdırırlardı bir
1: aynen.
0: dakikaya kadar.
1: Aynen.
0: Hani 75. dakika biraz erken ayrılacaktır.
1: Bizim masaların hepsine telefon koyarlardı bizim şeyde. Biz öyle
0: Şimdi
1: yazdırdığımız çok.
0: dinleyicilerimiz başka bir şey anlamasın diye tam olarak anlatmak istiyorum. Maçın 75. ya da 85. dakikası. Beşiktaş'tan vapura binecektir, karşıya gidecektir. Onun için erken çıkması gerekti.
1: Aynen.
0: Şimdi ben çok stadın içinde dolaştığım için başlardı konuşmaya, işte maçı şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Fenerbahçe kazandı veya Beşiktaş kazandı. Son dakikada atılan gole kadar olan şey yok.
1: Yok.
0: Sadece Fenerbahçe ya da Galatasaray, Beşiktaş galipken olan yorumu yapardı. Şimdi oradaki gazeteci arkadaş

0: da onun yazısının son anını düzeltirdi, son paragrafını düzeltip ne diyeyim, ona uygun bir şekilde yazdı. İşte bu spor yazarları böyle başladı.
1: Çok ilginç bir anımı anlatayım.
0: Buyurun.
1: Ajansta bir arkadaşımız, Atilla Türker'i bilirsiniz.
0: Hatırlamaz olurum. Çok sevdiğim bir
1: Evet,
0: abimdir.
1: benim de öyle. Atilla Türker sağ olsun. Keçiören stadında maç oynanıyor. O gün bizim ajanstan da arkadaş yok. Yani oraya görevlendirecek kimse kalmamış. Herkes görevde. Atilla'yı arıyor. Atilla'nın evi o zaman oradaydı. Keçiören stadına bakıyordu
0: Evet.
1: balkonu. Diyor ki Atilla, diyor, ya bu maçı nasıl alabiliriz diyor. Diğer arkadaşlar da daha önceden organizasyonu yapmışlar. Diyor ki annem evde, sen ara diyor, annem sana bütün maç zaten not alıyor diyor annem falan. Arkadaşımız inanmış. Açmış telefonu, teyzeciğim merhaba, ben Atilla'nın arkadaşıyım. Ya şu anda demiş orada maç oynanıyor mu? Çıkmış bakmış, evet oynanıyor demiş. Ya bana maçla ilgili bilgiler verir misiniz oğlum? Sen ne diyorsun, ben ne anlarım maçta? Atilla dedi ki not alıyormuşsunuz dedi. Yok oğlum, seni yemişler demiş. Şimdi onun gibi artık spor yazarlığı belli noktada oraya doğru gitmişti bir dönem.
0: Evet.
1: Gerçekten hiç bitimin ve başlangıcın olduğu noktalarda bazen pozisyonları kaçırıyorsunuz. Ama
0: Tabii.
1: biz hep birbirimizden alırdık, haberleşirdik.
0: Tabii.
1: Hep şey yapardık. Ama bu, evet, bu bir egzajereydi. Gerçekten çok ciddi anlamda yaşadığımız, ciddi anlamda olayı egzajere edilen bir noktadaydık. Ve buna benzer birçok olay da yaşadık zaten. Burada bir tek şeyin altını kalın çizgilerle çizmek gerekiyor. Yani futbolu bilmek, futboldan anlamak, o işi yorumunu da tekniğini de taktiğini de çok iyi bildiğinizi göstermez. Eğer bir spor yazarıysanız, eğer bir konuda takımınızla ilgili bir şey yapacaksanız, maçta yaşanan, önce takımınızın antrenmanlarını takip etmek zorundasınız.
0: Çok
1: Çünkü
0: doğru.
1: her şey antrenmanda ortaya
0: Ve
1: çıkıyor.
0: Sayın Aziz Yıldırım da onu söyledi. Dedi ki spor yazarlarını Aykut Kocaman'ı eleştirirken siz hiç antrenmanını gördünüz
1: İzlediniz
0: mü?
1: mi? Tabii.
0: İzlediniz mi?
1: Çok doğru yaklaşım. Diyorum ya.
0: O futbolcunun formsuz olduğu için mi takıma almamış?
1: Kesinlikle öyle bak.
0: Sakatlandığı için mi almamış? Bilmeden yazıyorsunuz kardeşim dedi.
1: Çok doğru. Ben yıllarca yaşadığım için biliyorum. Her maça giderdik. Maçı yazacağız. Spor yazarlarıyla otururduk. Ben hiç antrenman kaçırmadım çalıştığım dönemde. Hiçbir takımın. Ve yine Aykut Kocaman'ın antrenmanından sonra bir maçında çok bilinen bir oyuncuya görev vermedi. Ama ben biliyorum ki antrenman sırasında çok ağır bir darbe aldı ve doktorları o maça çıkmaması için rapor verdiler. Herkes oturdu işte, neden almadı, niye almadı? Ertesi gün bir baktım bütün gazetelerin hepsinde Aykut Kocaman takımın yıldızını kestiği için yenildi yazmışlar.
0: Evet.
1: Halbuki Aykut Kocaman antrenmanda aldığı ağır darbeden sonra doktor raporu sonrasında, ben de öyle yazmıştım, hepsinin haberi boşa çıkmıştı. Ve hepsi bana döndüler. Niye bize söylemiyorsun? Gelin arkadaşım.
0: Abi gazetecisin, al haberimi niye sana vereyim ki?
1: Ben orada gidip mesaimi geçiriyorsam kaç saat sen de gelip izleyeceksin yani. Ben niye sana hazırı vereyim yani? O zaman aramızdaki fark ne?
0: Evet.
1: Benim emeğim, çabam nereye gidiyor? İşte onun için gerçekten ciddi anlamda yani bir futbol yorumcusunun bile, otorite dediğimiz futbol yorumcusunun bile öncelikle antrenman izlemesi lazım abiciğim. Antrenmanları izlesin, sonra yorumunu yapsın. Yoksa orada onu niye oynattı? Burada bunun ne işi var? O niye o sisteme geçti? O sistemde niye oynuyor? Ya elindeki malzeme antrenmanlarda eğer futbolcu eksilmişse, sakatlanmışsa, futbolcularda bir takım sorunlar varsa, sistemini değiştirmek zorunda kalmışsa değiştiriyor.
0: Bu kadar.
1: Yani sen ona müdahale edemezsin ki. Bilmiyorsun
0: Maalesef,
1: çünkü nasıl
0: maalesef.
1: olduğunu. Vallahi bunlar hakikaten çok ince işler. Aziz Yıldırım da bu işleri çok iyi bilen bir başkandı.
0: Kimseyi de dinlemez. Sosyal medyayı da
1: Yok
0: fazla
1: yok
0: ki
1: hiç.
0: sosyal medyam yok dedi kendisi de.
1: Evet,
0: Bunlara
1: evet,
0: da
1: evet.
0: bakmam dedi.
1: Bakmaması da doğru olur zaten. Bence de başkanların oraya bakarak ondan etkilenip algı operasyonuna gelmemeleri lazım. Çünkü yeni başkanlarımız zannediyorsam o konuda çok fazla etkileniyorlar. Kendi sosyal medyalarından gönderdikleri, onlara gelenler, okuyup bakıp etkilendikleri çok olay yaşadık. Aziz Başkan tecrübesiyle de o konuda doğrusunu yapıyor. Çünkü lüzumsuz birçok insan var ve lüzumsuz çok yazılar yazılıyor.
0: Ya bu menajerlerle özellikle troll hesapları dediğimiz birçok hesap var ve menajerlerle de bağlantısı olduğu için transferi gelmiş, transfer olması gereken veya gerekmesini sağladıkları

0: futbolcular var.
1: Evet.
0: Bunlar için özellikle sosyal medyayı kullanan insanlar var. Trol olarak hesaplarla bir şekilde etkilemeye çalışıyorlar camiaları. Bu Galatasaray için de öyle, Beşiktaş için de öyle. Bütün takımlar, özellikle Trabzonspor için de böyle.
1: Doğru,
0: Bu
1: doğru.
0: da böyle sosyal medya. Ben o anlamda sizinle bunu konuşmak istedim. Çünkü sosyal medya taraftarı da çok etkiliyor.
1: Taraftar %100 etkileniyor. Sözsüz etkileniyor. Çünkü yaptıkları tek şey bu. Yani şuraya bir bakıyor, bir adam şöyle bakıyor. Arkadaş diyor, böyle bir yazı gelmiş. Biri böyle yazmış diyor. Kim yazmış, niçin yazmış? Onun umurunda değil. Yazılmış mı yazılmış. Abi yazmışlarsa vardır diyor bir sebebi. Ya belki yalan bir şeydir. Olmaz diyor. Yüzlerce insan bakıyor, o yalan niye yazsın? Kendi itibar, ya orada bir itibar linçine uğrama gibi bir durumu yok ki adamın. Adam yazmış, geçmiş gitmiş yani. Buna sen inanırsın, araştırırsın, bulursun bulamazsın onun umurunda değil. Orada o zaten atmış topu senin kucağına, sen uğraş diyor. Yaptığı tek şey o.
0: Evet, gerçekten sosyal medyaya bakmadan yorum yapmamız lazım. Hem spor yazarların hem spor yorumcularının, futbolun içindeki insanların ve bu da Fenerbahçe'deki yapılan olağanüstü kongrede ortaya çıktı. Çok farklı bir duruma geliyor ve biz bir haber daha aldık. Sayın Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'ı kutladığı telefonla.
1: Ne güzel.
0: Kutladıktan sonra da eğer size uygunsuz, sizi üzen cümlelerim olduysa hani özür dilerim dediğini de biliyoruz bu anlamda.
1: Çok iyi bir,
0: Ve
1: büyük bir erdem yani.
0: evet,
1: Helal
0: ve
1: olsun.
0: eğer isterseniz teknik direktörünüz uygun görürse istediğiniz bir oyuncuyu da Fenerbahçe'ye hediye edeceğim dediğini de duyduk buralardan, güvendiğimiz özellikle spor yazarlarından. Şimdi peki bu tartışmalar neydi?
1: Yani o tabii ki hani
0: Yani
1: diyor,
0: kazanmak için
1: tabii tabii
0: miydi bu?
1: kesinlikle, yani
0: Ama yanlış oldu işte.
1: yanlışlığı zaten anlayabilmiş olsalardı, eğer o çerçeve içerisinde kalıp da anlamış olsalardı, bugün o tavra bile gerek yoktu.
0: Evet.
1: Zaten ondan sonra elini sıkardı. Elini sıktığı andan itibaren de Aziz Yıldırım zaten onu kucaklar, elini kaldırırdı ve birlikte hareket edelim derdi.
0: Dedi hani Barış
1: O
0: Göktürk'ün
1: mutlaka dedi.
0: hamlesiyle
1: Mutlaka dedi.
0: birlikte oldular ve bu oldu, ama ne diyeyim, gerçekten bazen
1: Kalp
0: kırdı döktü.
1: kırıldı. Tabii
0: Evet,
1: kalp
0: kırdı
1: kırıldı
0: döktü.
1: abi, kolay değil. Yani gerçekten ya bir de ya saygı diye bir şey var ya.
0: Evet.
1: Yani hangi işi yaparsanız yapın. Eskiden öyleydi, bizim mesleğe başladığımız zamanları hatırlarsınız.
0: Tabii.
1: Bize, büyüklerimizin karşısında biz laf söylemezdik abi.
0: Evet.
1: Ben hatırlıyorum, ilk başladığım mesleğe ilk başladığım zamanlarda bir haberi 10 kere yazdırdılar bana. Noktasına virgülüne kadar aynı yazıyorum, yüzüme atıyorlar bu olmamış diye. En sonunda çağırdı, dedi ki bu işin raconu bu. Öyle dedi, kolay kolay dedi, aferin ya da takdir almayacaksın, olur almayacaksın, biraz zorlanacaksın dedi. Ondan sonra biz dedik ki tabii büyüklerimiz, yani biz onlara saygı göstereceğiz. Çünkü bu işe emek etmişler. Bu
0: Tabii.
1: mesleğin bu hale gelmesinde her birinin çok büyük emeği var. Biz de onlardan öğrenerek bir şeyler yapacağız dedik.
0: Tabii.
1: Bizden sonra gelenlerden de biz aynısını bekledik ama olmadı. Çünkü yeni nesilde özgüven patlaması, her şeyin doğru olduğunu zannedip, bir de tabii teknolojik olarak dediğiniz sosyal medya var
0: Sosyal
1: ya,
0: medyadan çok
1: aşırı
0: etkileniyorlar.
1: derecede oraya bağımlı kaldıkları için bazı gerçekleri siz anlatsanız da anlamıyorlar. Onlar o kafalarındaki doğruyu yapmaya çalışıyorlar.
0: Şimdi şöyle, şimdi yeni neslin çok büyük avantajları var. Şimdi biz mesela işte spor spikerliği sınavı için biz internetimiz yoktu evde.
1: Tabii.
0: Cep telefonumuz yoktu elimizde. Ve biz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne gidip buz pateninin kurallarını öğrendim. Ardından işte beyzbol nasıl oynanır, bunun
1: Oynanır.
0: kurallarını öğrendik. İşte güreşte tarihi nedir, oradan kitap aldık, öğrendik. Şimdi kütüphanelerde geçiyordu hayatımız.
1: Ve emeğiniz vardı, çabanız vardı.
0: Evet.
1: Şimdikiler ne yapıyorlar? Evet, çok büyük, onlar için çok büyük bir kaynak, çok büyük bir
0: Evet.
1: avantaj. Ama olumlu kullanmama yönünde de bazı adımlar oluyor. O zaman da kaybediyorlar.
0: Evet.
1: Orada da kaybediyorlar.
0: Mücadele, yani sahiplenemiyorlar, o
1: Kesin.
0: bilgilere sahip
1: Kesinlikle.
0: olamıyorlar.
1: Şimdi kaç yıl geçmiş aradan? bakıyorum açıp o bilgileri ya da herhangi bir federasyonla, herhangi bir spor branşıyla ilgili konuştuğunuz zaman elinizdeki dokümanları
0: tabii
1: tek tek o aklınızdakilerini yazıyorsunuz
0: tabii
1: ve koyuyorsunuz. Ama inanın hiçbirisi yapmıyorlar. Yapamıyorlar ya da.
0: Teknolojiyi değerlendiriyor. Onlar da dosyalıyorlar kafalarında
1: tabii
0: veya internette o şekilde. Çok teşekkür ediyorum.
1: Yani teşekkür.
0: Son bir saate gireceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
14: Spor gündemi devam ediyor.
0: Saatimiz 17.59'u gösteriyor. Tam bir saatlik süremiz kaldı spor gündeminin sona ermesine. Evet, Dünya Kupası'nı, futbolu, futbolun gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi teknik direktör Sayın Adnan Şentürk telefon hattımızda. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
15: Merhabalar Yüce Bey, kolay gelsin.
0: Şimdi Dünya Kupası başladı. 4 karşılaşma oynandı. Şimdi bir teknik direktör olarak futbolun bir dahaki Dünya Kupası'na kadar bir teknik direktör yansıması sahaya veya işte bir futbol kültürü anlamında neler gördünüz ya da görebildiniz veya gördünüz mü?
15: Evet, tabii henüz daha turnuvanın başı.
0: Evet.
15: Çok önemli takımlar sahaya çıkmadı. Önce ev sahibi takımları izledik. Amerika'yı izledik, Kanada'yı izledik, Meksika'yı izledik ilk gün. Takımlarda ilk dikkatimi çeken şey temponun yüksekliği.
0: Evet.
15: Zaten günümüz futbolunun en önemli özelliklerinden birisi futbolcuların yüksek dayanıklılığa sahip olması ve futbolun, günümüz futbolunun gerektirdiği o yüksek şiddetli baskıyı sahanın her yerinde uygulama becerisine sahip olmak için bu fizik güce sahip olması birinci nokta olarak kabul ediliyor artık. Dolayısıyla bunu özellikle Amerika'nın Paraguay maçında gerçekten abartılı bir tempoyla maçın sonuna kadar oynamalarını, ben doğrusu oyunun güzelliği veya estetik açıdan izlenebilirliğinin dışında güç, fizik kalite, kuvvet ve iştahla bunu son ana kadar yapabilme becerisinden dolayı çok takdirle izledim. Maç başlangıcında Paraguay iyi şeyler yapabilecek görüntüsü verdi ama Amerika'nın ilk golü de attıktan sonra, erken bir golden sonra rakibi üzerinde oluşturduğu sahanın her yerindeki baskı, özellikle kaybettikleri toplardan sonra tekrar geri alma, çok kısa sürede geri alma becerisi, Paraguay'ın Amerika'yı kendi yer alanına yakın ikinci bölgenin önlerinde karşılamaya çalışması ve o alanda Amerika Birleşik Devletleri futbolcularının hem kanatları kullanarak hem de ceza alanı yan çizgilerine, avuç çizgisinin birleştiği noktalara kadar inip oradan geriye çıkarttığı toplarla goller bulmaları, pozisyonlar bulmaları, hızlı oyun, yüksek tempo, doğrusu günümüz futbolunun hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından çok önemliydi. Yine buna benzer farklı bir özellik, Kanada milli takımı erken mağlup duruma düştü Bosna Hersek karşısında. Hatta ikinci golü de yiyebilirdi. Kendisi de atabilirdi ama maçın ikinci yarısında Kanada'nın her atağında özellikle baktım, saydım, ceza alanı içinde en az 5-6 oyuncunun olması, savunma merkezindeki oyuncuların, stoperlerin

0: rakip yaralanın ortasına kadar çıkıp buna rağmen geçiş ucumu yememesi, o da çok iyi planlanmış bir organizasyonu göstermesi açısından ve ihtiyacı olduğunda ofansif anlamda ne kadar yüksek destekle rakip sahaya gidebilme becerisini ortaya koyabilmesi açısından çok önemliydi. Yine Çekya'nın taçtan nefis bir gol atıp bir de %100 pozisyon bulması, duran topların özellikle taç atışlarında artık günümüz futbolunda ne kadar önemli hale geldiği anlamında çok önemliydi. Yani tabii ki bunlar sıralanabilir. Bu analizler zaten maçlar oynandıkça yavaş yavaş yapılacak. En sonunda genel bir netleştirerek bunlar ortaya konulacaktır. Zaten her Dünya Kupası'ndan sonra elde edilen bu verilerin genellikle bizlere pro lisans teknik seminerlerinde aktarılması da büyük bir avantaj oluyor. Hazırlanmış bu analizlerin en nihayetinde özetinin zaman zaman da bazı durumların detayının bildirilmesiyle de teknik adamlar da buna daha fazla hakim oluyor. Ama tabii ki en güzeli kendi izlediğiniz bölümlerde kendi tespitlerinizi hafızanıza kaydedip hatta not alıp bunlardan da yararlanabilmek.
1: Şimdi Amerika Paraguay maçını izlediniz ve Amerika gerçekten çok farklı bir oyunla galip geldi Paraguay karşısında, 4-1 mağlubiyeti ve bizim grubumuzdaki iki takımdı. Ve bu grupta Avustralya ile oynayacağız yarın sabah 7'de. Bu maçta beklentiniz nedir milli takımımız açısından?
0: Tabii şimdi kendi milli takımımızı biliyoruz. Neler yapabileceğinin farkındayız. Sürekli oyuncu kadromuzu övüyoruz. Tabii ki oyuncu kadromuzun çok yeterli, yetenekli, değerli olması yetmez. Birlikte bir oyuna sahip olmamız gerekiyor ki bu oyunu da Montella ile doğrusu oynayarak sürekli de geliştirerek bir noktaya geldik. Oynayacağımız rakip açısından baktığımızda ki farklı rakiplerle oynayacağız. Genelde Avrupa'nın dışında çok karşılaşmadığımız, örneğin Avustralya ile bu grup hiç karşılaşmadı. Paraguay ile hiç oynamadık. Amerika ile geçen sene bir hazırlık maçı oynamıştık Amerika'da yine, ama Avustralya bu anlamda çok yakinen karşılıklı oynayarak tanımadığımız bir rakip. Fakat yaptığımız analizlerde bazı maç görüntülerinden ortaya çıkarttığımız bir takım gerçekler var ki milli takım teknik heyetinin de doğru analizleri yaparak bu müsabakaya çıkacağını düşünüyorum. Fiziksel açıdan çok güçlü bir takımla oynayacağız. Çok disiplinli bir takımla oynayacağız. Takım savunmasına önem veren bir ekip ve bir organizasyonu var. Yani alelade bir ekip değil, Dünya Kupalarına da sürekli katılabilen bir takım. Elbette ki duran topları çok etkili kullanabildiği için bizim buna önlemlerimiz olacaktır. Buna karşılık hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Buna hiçbir kuşku duymuyorum. Ama ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, bu beceriye sahip olan takımlara, eğer fizik kalitede onlara denk değilseniz sıkıntı yaşarsınız. Bu nedenle savunma bölgelerinde duran top kullanma açılarında basit hatalar yapmadan, topa bakarak, aldanmadan, ayakta kalarak rakibi engellemek gerekiyor. Ucuz fauller yapmamak gerekiyor en azından. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Rakip blok halinde kompakt bir savunma yapıyor ama ve daha ziyade rakibi kenarlara, kanat bölgelerine göndermeye çalışıyor. Yapılan ortalara tedbir alabilecek bir fizik avantajına sahip olması açısından böyle bir avantajı olduğu için yine geçiş hücumlarıyla etkili olabilen bir takım. Bizim onlara karşı duran top, kolay duran top vermememiz, geçiş hücumuna karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim özelliğimiz yüksek teknik kapasite, kısa alan, dar alanda kısa çabuk pasları yapabilme becerimiz ve çabuk oyunda yön değiştirerek rakibin eksilttiği, boş bıraktığı alanlara çabuk dönüp oralara oyuncu sokabilme kapasitemiz ve en özeli de ceza alana yakın yerlerde sonuç alabilecek çok sayıda becerili bireysel performansı olan ve ceza alanı civarından yüksek yüzdeli gol vuruşu yapabilen oyunculara sahip olmamız çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Gruptaki her maçın çok zor olacağını düşünüyorum. Zaten Dünya Kupası'nda bu işlerin kolay olması mümkün değil. Bizim takımımız, grubumuzdaki takımlarında belli bir ortalamaya sahip olduğunu söylemeliyiz. Ne Avustralya ne Paraguay yabana atılmaması gereken takımlar. Elbette Amerika onlardan daha da önde ve çok önemli bir rakip. Ama kendimizi doğru noktada konumlandırmalıyız. Hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeden kendi gücümüzün farkında olarak onu sahaya yansıtmalıyız. Bu kadar yetenekli ve bir arada oynamaktan büyük keyif alan, bir arada yaşamaktan bu kadar keyif alan ve sorumluluğa sahip, yani ülkesini en iyi şekilde temsil etme duygusunu yüksek oranda yaşayan Bireysel demeçlerinde de bunu anlayabildiğimiz çok değerli genç oyunculara sahibiz. Umarım kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak, ki bunu başaracağımızı düşünüyorum, son derece başarılı olacağız. Buna inanıyorum.
1: Milli takımla ilgili de muhtemel 11'i arkadaşımız TRT Spor'dan muhabir İbrahim Kırkayak aktardı dün gece. Kalede Uğurcan, Zeki Meri Abdülkerim Ferdi savunmada, dörtlü bir savunma. Önünde İsmail Orkun Hakan, onların önünde Arda Kerem Barış. Yani 4-3-3 ile çıkacak diye de altına notunu düşmüş. Bu milli takımın kadrosuna nasıl yorum yaparsınız, veya eklenebilecek veya işte sonradan oyuna girip oyunun rengini değiştirebilecek oyuncu var mıdır kafanızda?
0: Evet, yani bu kadroyla çıkacaksa, ki bu bilgiler doğrudur.
1: Evet.
0: Şunu anlıyorum, orta sahayı kalabalıklarak pas oyununu, çabuk pası ve çok pası yapabilmeye yönelik bir kadro bu. Yani İsmail ve Hakan'ın yanına Orkun'u da oynatması, ki bence oynamalı zaten. Orkun çok değerli bir oyuncu.
1: Çok.
0: Orkun ve Hakan'ın ikisinin birlikte oynaması, İsmail'siz onları eksik bırakabilir böyle bir. Hele hele Dünya Kupası'nın ilk maçında. İsmail'in önemli özellikleri var. Onlar ne Hakan'da ne Orkun'da yok. Dolayısıyla İsmail'den de yararlanmamız lazım. Bu nedenle bence daha önceki formasyondan birazcık değişikliğe giderek çok doğru tespitlerde bulunmuş anlaşılan o ki, analizi sonucunda da merkezi kuvvetli tutmak istemiş. Yani İsmail'in her iki yanında Hakan ve Orkun'u da oynatabilir. Orkun'u biraz daha ön bölgeye yakın da oynatabilir. Hem şutörlüğü hem final pası verme özelliğiyle. Arda zaten bir orta saha oyuncusu. Kerem kanat orta sahası.

0: Kastalya gibi ağır oyuncuların yüksek, fizik olarak uzun, yüksek, güçlü ama yerden de zaafları olan oyunculara kısa paslarla, derin paslarla ceza alanının her iki tarafından içeriye sızarak pozisyon bulmayı planlamış bir organizasyon. Burada Arda Güler'in de sabit olarak çizgide kalacağını düşünmüyorum. Sürekli hem santforun yanına giderek hem merkeze yaklaşarak pas oyununa katılıp hem final pası kullanmada hem şütörlüğünün de öne çıkarak takımla önemli işler yapacağını düşünüyorum. Yani kadromuza elbette ki Can Uzun'un son hazırlık maçındaki performansından sonra her an devreye girebileceğini, evet, sakatlıktan çıkan Kenan'ın eğer tam sağlığına kavuşmamışsa bile belli bir süre görev alarak öbür maçlara hazırlanacağını ve diğer maçlarda 11 oyuncusu olarak sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ön bölgede Yunus Akgün gibi yine etkili bir oyuncunun da oyunun sıkışık anlarında hem dribling hem şut atma özelliğiyle sorunu çözebilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve alternatiflerimiz var. Son derece güçlü bir kadroyuz. Başlangıç oyununu çok doğru planlayabiliyoruz. Devamının da aslında hele hele öne geçersek son derece iyi oynuyoruz. B planlarının, C planlarının ne olduğunu bilemediğimizin nedeniyle bir şey söylemem mümkün değil ama maçı izledikçe takımımıza olan o güvenimle hepsini başarabilecek kapasitede olduğumuzu ama bütün rakipleri çok ciddiye alarak, çok iyi analiz ederek ve sonuna kadar rakipler kadar mücadele ederek ancak başarılı olabiliriz. Bunu unutmamalıyız. Tempo konusunda rakiplere göre bizim tempomuzun düşük olma ihtimali var. Sakatlıktan çıkan çok önemli oyuncularımız olduğu için. Yoksa Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan oyuncular bunlar. Ama antrenmanlılıkları, fizik kalitelerinin maç eksikliğinden kaynaklanan zaafları belki tempomuz biraz aşağıda tutacaktır. Ama biz bu tempo düşüklüğünü topu çok çabuk gezdirerek, yüksek tekniğimizle pas oyununu oynayıp, oyunda yön değiştirerek, boş alanlardaki oyuncularımızı bularak ve oradaki süratli oyuncularımızın da rakip kaleye süratle gitmesini sağlayarak o zaafımızı telafi edebilir, hatta üstünlük sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Avustralya cephesinden özellikle milli takımımızın bu baskıya karşı biraz sıkıntı yaşayabileceğini, baskı altında hissedebileceğini ifade eden söylemler vardı. İsmail Yüksek de Avustralya tarafından komik açıklamalar geldi. Bizi baskıya sokmaya çalışacaklarmış fakat Türkiye'deki baskıyı çok bilmiyorlar bence diye de ekledi. Bu baskı gerçekten hisseder mi milli takımdaki oyuncular yoksa Avustralyalılar özellikle bir baskı mı yaratmak istiyorlar?
0: Yani bu Avustralyalı futbolcunun samimi düşüncesi de olabilir. Gerçekten onlar daha deneyimli. Sürekli dünya kupalarına katılan oyuncular. Bizim çocuklarımız hiçbirisi belki o yıllarda doğmayan oyuncularımız var. Yani bunu doğru bir düşünceyle söylemiş ve gerçekten kafalarından böyle bir düşünce geçiyor olabilir. Bu bizi çok etkilememeli zaten. İsmail bir Fenerbahçe oyuncusu olarak doğru söylüyor.
1: Evet.
0: Yani onların yaşadıkları basıyor, öbürlerinin yaşaması ihtimali yok. Yani Türkiye'de oynayan bir futbolcunun ve Türk milli takımında oynayan bir futbolcunun yaşadığı baskı ortada. Ama bizim takımımız baskıyı birlikte yenebiliyor. Yani hiçbir oyuncumuza bir dikkat edin, yakın geçmişteki maçlarımıza bakın. Herhangi bir oyuncumuz psikolojik olarak bir maçta ortaya çıkamadığı, gerekli performansı gösteremediği bir oyuncumuz yok. Takım halinde kötü oynamışsak oynuyoruz ama biz takım halinde birbirini destekleyerek hiç kimsenin baskı altında kalmamasını sağlayan bir ekibiz. Çünkü görev tanımı çok iyi yapılıyor. Teknik adamın analizi, ekibiyle beraber yapmış olduğu analiz, bunu oyunculara aktarımı, ısrarlı aktarımı ve bunun sonucunda takımın ortaya koyduğu bir performans var, saha dizilişi var. Burada görev tanımının içinde kalmak ve görevini yapmak oyuncuyu baskıdan uzaklaştırır. Baskı ne yapacağını tam bilemeyen insanlarda olur futbolda. Yani sahaya çıkarsın, hadi bu maçı kazanacağız, vatan millet Sakarya duygusuyla çıktığında o baskıyı yaşarsın. Çünkü ne yaptığından çok bu maçı kazanmamız lazım duygusunu odağına yönelirsin. Oysa yapacaklarını uygulayabilirsen bu maçı zaten kazanmaya yakın olan sensin inancındaki oyuncu grubu bu baskıyı hissetmez. Ben baskı olacağını düşünmüyorum. Hatta keyif alacaklarına inanıyorum. Çok yüksek özgüvenle o sahada yer alacaklarına inanıyorum. Dünyanın ilgisini çeken, çekmeye devam edecek, bu fırsatı yakalamış bu oyuncuların bunu böyle yabana atacaklarını zannetmiyorum. Hep son derece zeki ve akıllı oyuncular. Yani baskı olsa bile bunu yönetebilecek kişilikte ve karakterde çocuklar ama asıl Benim bu noktada

0: söylemek istediğim, görevini bilen oyuncu, takımdaki görev tanımını iyi anlamış ve bunu sahaya uygulamaya çıkan oyuncu baskı altında kalmaz. İşini yapmaya odaklanır ve işini iyi yaptıkça da zaten oyun esnasında özgüveni yükselir.
1: Şimdi bir de yeni bir uygulama geldi. Özellikle bu 2022'deki Dünya Kupası'nda özellikle ortam çok sıcak ve rutubetli olduğu için su molası veriliyordu. Ama burada bütün maçlarda işte 24. dakikadan itibaren su molası veriliyor. Esasında bunun su molasının reklam arası anlamında kullanıldı. Şimdi burada futbolcuların su molasına gelmesi, evet taktik olarak bir şeyler konuşulabiliyor ama nabzını düşürmek veya işte oyundaki tempoyu düşürmek anlamında kullanılabilir mi? Bu oyuncuları olumlu ya da olumsuz nasıl etkiler Sayın Şentürk?
0: Şimdi Yüce Bey, bunun dakikası belli. Yani herhangi bir takımın temposu yükseldiğinde hakem bilinçli ya da bilinçsiz onu engelleyemez. Dolayısıyla 22 küsür, 22.30'da evet, bu su molasını veriyor. İkinci yarıda yine ikinci yarının aynı dakikasında evet, bu su molasını veriyor. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Burada artık futbolun nasıl bir sektör olduğu, nasıl bir ticari sektör olduğu ortaya çıkıyor. Yani reklam amaçlı bir nedenden dolayı yapılıyor. Ama ben şunu söylemeliyim. Biz yıllarda şöyle konuşuruz. Ya ne güzel, basketteki gibi bizde de hiç olmasa birer mola olsa her derste. Zaman zaman buna teknik adamlar ihtiyaç duyar. Şuna katılıyorum. Bu futbolun temposunu düşürebilir. Ritmini almış oyun o anda zarar görebilir. Ama bazen de gerçekten yorulan, bozulan oyuncuları toparlamak için bir an olabilir. Bazen de taktik disiplinden kopan veya planlananın dışında gelişen bir oyunu çevirmek için gayret sarf eden bir hocanın sahanın içine oyuncu değişikliğiyle gönderdiği kağıt yerine onlara yakından hitap ederek bunu düzenlemek için bir fırsat olabilir. Olumlu yönleri var ama futbolun o doğal halinin dışına çıkma açısından baktığımız zaman da biraz futbolu bozmuyor mu? Evet, bozuyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ kolay gelsin.
1: Hoşça kalın. Şimdi sevgili dinleyiciler, spor yazarı düzeltiyorum. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 18.17'yi gösteriyor. Spor yazarı Sayın Özgün Erdoğan'la birlikteliğimiz devam ediyor. Artık son 44 dakika içindeyiz. Şimdi özellikle hakemlerimiz konusunu biraz böyle irdelemek istiyorum. Bu yeni getirilen kurallarla ve Merkez Hakem Komitesi'ndeki kurulundaki hakemlerle ve herkes de her sezon hakemlerle ilgili de serzenişte bulunuyor. Ve o serzenişte bulunulan hakemler her sene maç almaya devam ediyor ve eleştiriler devam ediyor. Hatta bu hakemler büyük ihtimalle 7-8 sene sonra hakem yorumcusu olacaklar.
2: Evet.
1: Yaptıkları hataları, diğer hakemlerin yaptıkları hataları yorumlayacaklar. Şimdi bir kısır döngüye girdik, hakem yorumculuğu ya da hakemlik. Ama dünyada futbol farklı bir yere doğru gidiyor. İşte yanlış verilen sarı kartı, yanlış verilen köşe vuruşunu, yanlış verilen faulü, eskiden mesela kırmızı kartta ya da ikinci sarı kartta VAR müdahale ediyordu. Artık her yerde müdahale etmeye başladı. Bizim şimdi hani komando gibi, ne diyeyim, Terminator gibi hakemler yetiştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Hem VAR'da, hem sahada, hem kenarda.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi biz bunu bu kadar senedir yapamayan bir merkez hakem kurulumuz varken, bu kişiler, evet hakem hata yapar, herkes hata yapar. Ama çok büyük paranın döndüğü bir sektör bu.
2: Evet.
1: Yani bu sektörde hakemlerin de yaptığı hataların azaltılması lazım.
2: Kesinlikle.
1: Yani bunu biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Çünkü bir sezon emin olun çok sıkıntılı maçlar olacak. Özellikle televizyon ekranlarından verilmeyen maçlarda.
2: Doğru. Kesinlikle. Yani bir kere şuna artık bizim hakem camiasının kabullenmesi gereken nokta o. Koşullar ve şartlar ne olursa olsun tarafsız, doğru ve adil kararlar vermeleri gerekiyor. Gözlerinden mi kaçtı? Olabilir, hata oldu. Artık VAR her konuda devreye giriyorsa VAR hakeminin o konuda çok titiz olması gerekiyor. Ki özellikle öyle maçlar oluyor ki takımlar

0: geleceğiyle oynayacağınız kararlar verebiliyorsunuz. O maçta yapılan en küçücük bir hata lig sonunda sizi küme düşürebiliyor. Bir maç düşünebiliyor musunuz? Onun için çok titiz davranmak gerekiyor. Çok pozisyonların bizzat yani tabii bir sezon başında biliyorsunuz biz geçen sene şey yapmıştık. Testlerden geçemeyen hakemler bile
1: Evet.
0: maç aldı, maç yönettiler. Bu ne demektir? Koşuyu tamamlayamıyorsunuz. Saha içerisinde 90
1: Koşmasını bilmeyen insanın hakem olamaması lazım.
0: kesinlikle yani 90 dakika boyunca siz pozisyon karşı kaledeyken siz hala öbür takımın ceza alanı içerisinden pozisyonu idare etmeye, maçı idare etmeye çalışıyorsanız zaten hata yaparsınız.
1: Şimdi gördüğünüz gibi hakemlerin göğüslerinde de artık kamera var.
0: Var.
1: Şimdi
0: Görüyorlar,
1: evet.
0: çekiyorlar.
1: Şimdi esas görüyor değil, göremediği ve pozisyonu uzaklığı da eleştirilecek hakem yorumcuları
0: Kesinlikle.
1: tarafından.
0: Orada net çekemeyeceksin çünkü.
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi bizim yeniden bir yani sıfırdan bir organizasyona gitmesi lazım hakem camiasında. Merkez Hakem Komitesi ile öbür tarafta hakem görev alacak hakemlerimizle işte Dünya Kupası'nda gördük. Hiçbir hakemimizi çağırmadılar. Ya bu bizim için gerçekten utanç verici bir durum. Yani 24 yıl sonra milli takımımız Dünya Kupası'na gidiyor. Somali'den diğer ülkelerden hakemler var Dünya Kupası'nda ve bizim bir tane hakemimiz görev almamış. Ya bunu
1: Evet.
0: herhalde bize düşman oldukları için yapmıyorlar. Sezon başından sezon sonuna kadar Türkiye liglerinde yöneten hakemlerin performansına da bakıyorlar. Bu hakemler yani dünya bizim gibi değil. Dünya gerçekten her şeyi izleyerek, gözlemleyerek, sonuçlarına bakarak kendisi karar veriyor.
1: Bir de şu var, diyebilir ki dinleyicilerimiz işte Türkiye'deki maçları nereden seyrediyorlar? Emin olun sevgili dinleyiciler, her bölgenin hakemlerine bakan özel temsilciler var, hakem
0: Kesinlikle.
1: hocaları var.
0: Kesinlikle var ve oradan gözlemcileri, hakemleri hepsi tek tek tespit edip gönderiliyor. Onun için çok titiz ve normal şartların da ötesine geçerek ya bugün Okan Can'ın da değindiği bir nokta var. İkinci sarı kart hakikaten bize öyle kolay kolay hemen hak ettiği şekilde gösterilmeyen kartlar var. İkinci sarı
1: Özellikle
0: kartlar.
1: ilk sarı kartlar çok cesurca gösteriliyor.
0: Evet ama ikinciye geldiği zaman gösteremiyor ki özellikle bazı takımlara yapılıyor bu.
1: Evet.
0: O takımlara karşı yani artık onu bir tarafa bırakmak lazım. Ya bugün eğer bütün dünyada hakem camiası belli bir noktaya gelmiş, hakem kurallar ve kaideler sürekli yenileniyor ve hakemler de kendilerini yeniliyorsalar bizimkilerin de kendilerini artık bir an önce yenilemeleri lazım. O gözle bakıp o gözle maçlara hakem atamaları lazım. Yapamayan hakemin de gözünün yaşına bakmamaları lazım. Şimdi bakıyorum klasmana kaç tane hakem çıktı yeni sezonda? Yok. Eskiler devam ediyor. Ama
1: Eskiler devam ediyorsa yeni hakemleri koymuyorsanız veya çok iddiasız haftalarda kadın hakemleri sahaya sürüyorsanız ya büyük bir sıkıntı var
0: var
1: demektir.
0: zaten. Kesinlikle var. Ama
1: Ama yani
0: neşteri kim vuracak? Onu ben merak ediyorum. Kim vuracak yani?
1: evet.
0: Federasyon hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Merkez Hakem Kurulu da ilgilenmiyor. Yani buna takımlar, futbolcular ya da biz mi gideceğiz? Spor yazarları mı neşter vuracağız? Yok. Bir şekilde orada bu işin sorumlularının bu işe neşter vurması lazım. Merkez Hakem Komitesi'ni değiştirmesi lazım. Futbol Federasyonu'nun bu işe bakışının değişmesi lazım. Ya da ne bileyim yeni bir futbol federasyon başkanlığı ve yönetiminin göreve gelmesi lazım. Yani orası sadece oturma bir yeri değil ki. Orada sadece çıkıp belli konularda açıklama yapıp o takım bunu dedi kavga dövüş edilecek bir yer değil orası. Ağız dalaşına yapıp girip de gündem yaratacağınız bir yer değil ki orası. Ya Türk futboluna yön veriyorsunuz. Bugün futbol dünyada artık endüstriyel anlamda en üst seviyeye gelmiş durumda. Bakıyorsunuz ekonomik anlamda da en üst seviyeye gelmiş durumda. İşte konuşuyoruz Dünya Kupası'nda su molaları. Para, rant,
1: Evet.
0: reklam. Yani bu kadar üst seviyede ekonomik anlamda da sanayi anlamında da gerçekten en üst seviyeye gelmiş bir spor dalından bahsediyorsunuz. Siz bunların hepsine gözünüzü kapatıp kulağınızı tıkayarak görmezden gelerek eski hamam gidemezsiniz. Bir yerde bunun artık düzelmesi gerekir. Neşter bulması gerekiyor. Bu konuda da kulüplerimiz de yetersiz.
1: Bir de
0: Çok yetersiz.
1: sponsorlar dünyanın parasını vererek sponsor oluyorlar bu sektöre ve bu sektöre Hiç kimse boşu boşuna parasını yatırmaz. İddialı olan takımlara yatırırlar.
0: Kesinlikle.
1: Veya işte ne diyeyim, sivil toplum örgütlerine bir hamle yaptıracaksa buna göre sponsor olurlar.
0: Doğru.
1: Eğitimle ilgili olurlar. Ama siz şimdi hani demin de dediniz ya, hep aynı işi yapıyorsunuz. Farklı sorun şey,
0: Son,
1: farklı çözüm
0: evet, sonuç
1: yapılacak.
0: Evet.
1: Olmaz böyle bir şey.
0: Mümkün değil. Mümkün değil. Kesinlikle olması gerekenlerin artık yapılması lazım ama hani artık konuşmaktan gerçekten yorulduk. Biz sezon başından beri hakem hatalarından hangi maçı konuşabildik Allah aşkına? Hangi maç hakkında evet bu maçta çok güzel, çok iyi oynadı takımlar, iyi mücadele etti ve sonunda da tarafsız bir yönetimle hak edilen sonuç elde edildi diye diyebildiğimiz bir maç var mı? Yok. Her maçtan sonra her iki takım da, bir takım söylesene, her iki takım da hakemden şikayetçi. Pozisyonu izliyorsunuz, alakasız kararlar verilmiş. Alakasız.
1: Özellikle sezonun başından itibaren hani o VAR hakemlerin olduğu, o da Riva'da var ya.
0: Evet, evet.
1: O Riva'daki yere, o karşılaşma hangi takımların arasındaysa, İki takımın da yöneticisinin maçın başından itibaren orada olması önemli. Çünkü gerçekten orada ne konuşuluyor, ne yapılıyor? Orada özellikle hakemlerin, VAR hakemlerin hocaları da var.
0: Evet.
1: Onlar nasıl müdahale ediyor? Müdahalesi hangi dozda, hangi anlamda, hangi takıma
0: veya dışarıdan bir şey geliyor mu, değil mi?
1: Evet,
0: yani
1: orada olmaları lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: doğru.
1: Buna işte A takımı girmek istemiyor, B fark etmez. İkisi davetinizi yaparsınız Futbol Federasyonu olarak. Gelen gelir, gelmeyen gelmez.
0: Tabii gelmeyen de konuşmaya hakkı olmaz.
1: Evet, bu kadar
0: yani
1: basit.
0: Oraya gelmiş, oturmuş adam her şeyi görüyor, her şeye şahit olmuş. Onun konuşma hakkı var. İtiraz etse de diyecek ki bak böyle böyle şeyler söylendiği için ben itiraz ediyorum. Gelmeyen ne diye itiraz edecek?
1: Evet.
0: Hiçbir şey duymamış.
1: Ama o gelmediği için diğerini de çağıramıyor federasyon şu anda.
0: Ama yani buna artık bir şey getirmesi,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Kural getirmesi
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle yani gelinecek diye bir kural koyacaksınız.
1: Evet.
0: Ya gelmiyorsanız o zaman
1: konuşmayacaksınız.
0: Bunu getirmesi lazım.
1: Bu kadar.
0: O zaman daha doğru olur. Tabii yürümesi, işlemesi, gitmesi, sistemsel anlamda da bakıyorum. Bizde ya geçmiş dönemlerdeki maçlara bakıyorum. O kadar imkansızlık, olanaksızlık, o kötü sahalarda oynanan maçlarda hakikaten o kararları verip o tarafsız yönetimi göstermek çok zordu. Hakemlerimiz
1: Evet.
0: O dönem onları yapıyordu. Şimdi her şey teknolojik olarak sizin hizmetinizde. Kaçırma gibi bir şansınız yok.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Futbolun içinden gelen, yani futbolcu, işte beden eğitimi öğretmeni, ben burada eleştirmek için söylemiyorum. Beden
0: Evet.
1: eğitimi öğretmeni, hakem, evet, vücudunuz olabilir, koşu potansiyeliniz olabilir, koşabilirsiniz ama futbolu bilmeyen, ilgili demiyorum bakın, ben de ilgiliyim, seyrediyorum.
0: Tabii.
1: Görüyorsunuz. Ama futbolun içinden gelmeyen bir futbolcu tabanıyla gelirken nasıl, bacağın dizini kıvırıyor mu, kıvırmıyor mu?
0: O havayı almak lazım.
1: Heh.
0: Onu koklamak lazım.
1: Evet.
0: Yani onun içinde
1: onu
0: yaşamış
1: bilen,
0: olmak
1: onu
0: lazım.
1: Onu bilen futbolcuları,
0: Kesinlikle.
1: Ne derseniz deyin, futbol yorumcusu olmadan hakem yapmanız lazım.
0: Kesinlikle o dediğim gibi gerçekten o
1: Çok,
0: havayı koklayıp
1: evet.
0: Onu bilmek lazım. Onu yaşamış olmak lazım. Yaşamış olmak. Yaşamadan hakem kesilmiyor.
1: Şöyle diyeyim, Erman Toroğlu'nu ben gördüm.
0: Evet.
1: Erman Toroğlu, evet, sert bir futbolcuydu. Gerçekten sert bir futbolcuydu. Ankara
0: Hakemliği
1: Gücü'nün
0: de sertti.
1: Evet, hakem olmadan evvel de sert bir futbolcuydu ama topa sertti. Hiçbir zaman rakibini sakatlamadı.
0: Evet,
1: Sedyeyle
0: evet.
1: çıkmadı. Şimdi Sayın Erman Toroğlu'nun nasıl maç yönettiğini biliriz. Bir futbolcu yanına itiraz için gelemez. Geldiği takdirde tak sarı kartı gösterirdi burnunun dibinde.
0: Çok rahat anlıyordu. Çok
1: Evet.
0: Rahat da konuşuyordu. Dün Dünya Kupası maçında izlerken hakikaten bir ara acaba dedim bizdeki maçlara doğru mu gidiyor? Futbolcunun bir hakemin üstüne doğru topla gitti böyle. Tam böyle şey yaptı falan. Gayet sakin durdu. Ya normalde kart göstermesi gerekiyor
1: Evet.
0: yani. Arkasını döndü gitti. Demek ki dedim burada da bazen yapılamayan şeyler
1: Hangi
0: olabilir.
1: ülkenin maçıydı?
0: Güney Kore ile
1: Çekya maçı.
0: Çekya maçıydı. Çek futbolcu sürekli faule maruz kalan Güney Koreli futbolcunun hakem Güney Koreli futbolcuya faulü verdi. Ama izlediğim pozisyonların hepsinde faul yapıyor Çek futbolcu.
1: Evet, gördüm, ben de gördüm.
0: Hepsinde
1: Evet.
0: yani net görülüyor. Ve ona da itiraz edince hakem sessiz kaldı. Sessiz kalınca ben de bir ara sessiz kaldım. Acaba dedim, bir şeyler burada da mı ters gidiyor? Ama görmezden geldi işte, bazen oluyor. Ama bizde her pozisyonda öyle.
1: Evet.
0: Hakemin
1: evet.
0: üstüne çıkanlar oluyordu ya.
1: Evet.
0: Yani
1: çok teşekkür ediyorum. Son yarım saatin içine girdik sevgili dinleyiciler. Son reklamımızı veriyoruz. Ardından son yarım saatte konuklarımızla birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Geldim inlesin, bu sesi dinlesin. Ben seninle istiyorum.
5: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
4: Ben seninle istiyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar. Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
6: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.31'i gösteriyor. Son 29 dakikanın içindeyiz. Şimdi Dünya Kupası'na biraz ara verelim. Ardından yine konuşuruz. Şimdi hafta içinde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tedesco'nun Bologna'yla anlaştığını biliyoruz. Bologna'yla anlaştıktan sonra şöyle bir mesaj verdi. Biraz uzun ama işte dedi, 12-13 sene dedi şampiyon olamayan bir takım Fenerbahçe ve üst üste 5 maç kazanıyorsunuz. Bazen bu soruyu o zaman Sayın Erhan Seven'e ileteyim.
0: Evet.
1: TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven telefon attığımızda. Hoş geldiniz öncelikle.
7: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Size bir soru ayırmıştım da çok yakından tanıdığınız Sayın Tedesco'nun basın toplantılarına girdiniz, çıktınız. Ve evet. Bologna ile yaptığı anlaşmanın ardından basın toplantısında Fenerbahçe'deki psikolojik durumu aktaran sözler sarf etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Evet, ben de Sayın Tedesco'nun röportajını okudum geniş kapsamlı olarak. Öncelikle tabii genel itibariyle Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe camiasında övgü dolu cümleler var. Kulüp yapısına, genel olarak tabii tribünlere, taraftarın coşkusuna, tutkusuna kurduğu iyi ilişkiye yönelik. Ama camianın hakikaten bu tespit aslında çok da yanlış değil. Onu da belirtelim. Uzun süredir şampiyon olamamanın getirdiği travmatik durumlar da olabiliyor Fenerbahçe'de. Kırılganlıklar da yaşanabiliyor. Bir de çok güçlü bir rakiple, yani puantaj anlamında zor kaybeden bir rakiple de birkaç yıldır mücadele edince Fenerbahçe, bir iki maç puan kaybettikten sonra, maç bile kaybetmeyip berabere kaldıktan sonra puan farkı açılınca tekrar yakalama konusunda sıkıntıya düştü bir gerçek. O gerçeği de Fenerbahçe taraftarı travmatik olarak yaşıyor. Onun adı Tedesco olur, İsmail Kartal olur, Mourinho, Jess olur, kim olursa olsun son dönemde bu isimler de Tedesco'nun yaşadığı bu durumu, Tedesco'yu da dahil ederek söyleyelim, yaşadılar. Bu da bir sıkıntı üretiyor camiada da. 5 maç kazanıp bir maçı berabere bitirmek aslında hani çok daha normal bir şey gibi gelmeyebilir. Özellikle Avrupalılar için. Avrupalılar yani deplasman beraberliğine çok daha yatsımazlar, olumlu bakabilirler iç saha galibiyeti gibi. Ama Fenerbahçe gerçeği var ki, Türkiye Ligi gerçeği var ki, özellikle son 4 yılda Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gerçeği var ki, böyle baktığımızda Tedesco'nun bu sözleri haklılık düzeyi yüksek sözler diye düşünüyorum. Ama bu kırılganlığı yenmek de gerekir Fenerbahçe camiası adına. Yaşadığı bu sıkıntılı süreçler, travmatik olaylar, geçmişten gelen yaşadılan ve dış etkenlerle yaşadılan o travmatik olaylar Fenerbahçe'de de bir kırılganlık yarattı. Ha, burada tribünler özeline baktığımızda bu olayı biraz da tribünlere indirgediğimizde, camiadan 40-50 bin kişiye indirgediğimizde Kadıköy'e, tribünlerinde birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Sevgili Cemil, biliyorsunuz ya, Fenerbahçe tribünleri birlik içerisinde olduğunda hakikaten bir laforizma değil de gerçek bir laftı. Evet. Buradan çıkış yok. Hani evet. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok.

0: sözü tarihe doğru bir şekilde kazınmıştı. Ama tribünlerin bir tarafı şarkı söyler, bir tarafı marş söyler, işte sesini bastırmak için daha da baskın söylemeye çalışır, İşte bir taraf maraton tribünü seyahat turu gibi gelmiştir, tribün olarak değil de sanki tiyatro izler gibidir. Bir taraf farklı bir şey. Ya böyle olunca da o tribün bütünlüğü olmayınca da, bakın Galatasaray tribünlerini ben takdir ediyorum. 50 bin kişi aynı anda aynı şeyi söylüyor. Aynı şarkıyı söylüyor, aynı marş söylüyor. Yuvalama anlamında, tezahüratta yuvalama, olumsuzlama şöyle düzeltelim. Rakibi bozma, hakemi etki altına alma anlamına baktığınızda da yaptığı tezahürat ve şarkılarla da bunu çok başarılı yapıyor. Veya işte çıkışlarla. Ama Fenerbahçe bunu tribün olarak başaramadığını ben son dönemde de görüyorum. Bunun içerisinde, bunun nedenler arasında da çıkar ilişkilerin olduğunu da söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Siz beni en iyi anlayanlardan birisiniz. Bu lafı fazla deşmeyeyim. Fenerbahçe tribün ve taraftarında fazla üstüne gitmeyeyim. Onları da iyi tanırım, bilirim. Ama o çıkar ilişkilerinde Fenerbahçe taraftar bütünlüğü zaman zaman bozduğunu da gözlemliyoruz. Telesco'nun genel itibariyle ben gözlemlerini bu bir yıl bile olmadı. Geçen sürede işte 8-10 aylık içerisindeki gözlemlerin doğru ve doğru yakın olduğunu, birçoğuna katıldığımı söylemek isterim.
1: Şimdi çarşamba günü Sayın Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. Şimdi şu ana kadar yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aldığı kararlar var, almadığı kararlar var. Bir hafta içinde özellikle Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam bir basın duyurusu yaptı. Özellikle teknik direktörlük anlamında tavrını ortaya koydu. Neler söylemek istersiniz?
0: Tabii orada vurgusu teknik direktör ve teknik heyet anlamındaydı. Yani iki, yani bir tek parça halinde bir teknik direktör ismi ya da evet, teknik direktör olgusu üzerinden değil, teknik heyet vurgusu da yaptı. Şundan dolayı yani teknik direktör olarak biz beklenti derken de istihbarat anlamında, bilgi anlamında, bilgiye ulaşmak anlamında söylüyorum. Beklentimiz Aykut Hocaman'ın geleceğinde. Onda bir değişiklik yok. Ama siz de takip ediyorsunuz. Aykut Hoca'nın çalışacağı ekiple, yani yardımcı olarak çalışacağı ekiple alakalı olarak her gün başka başka isimler yazılıyor.
1: Evet, evet.
0: Kalabalık isimler yazılıyor. Yurt içi, yurt dışı farklı isimler yazılıyor. Yani o isimlerle alakalı olarak sürece baktığınızda da Sayın Aziz Başkan'ın da bir sıkıntısı oluştu. Yani bazı isimlere düşünülmeyen isimler bile yazılıyor. Bazı isimler empoze edilmeye çalışılıyor. Bazı isimler evet görüşme sürecinde ama bir netlik yok. Yani gibi baktığımızda aslında oradaki açıklama teknik direktörle anlaşılmadığıyla, oradaki yazılan isimlerin doğru olmadığıyla ilgili söylemden ziyade teknik heyetin, yani Aykut Hoca'nın yardımcılarıyla ilgili tevatüre, dedikoduya, söylentiye açık bir sürecin yaşanması rahatsızlık. Ha, bunun da önlemi de şudur. Ben açık ve net söyleyeyim. Ben hani Oğuz Çetin Hoca'ya görev verildi ve Oğuz Hoca teknik direktör ve futbolcularla görüşüyor lafının ardından, Aziz Bey bunu seçim döneminde söyledi. Seçime bir hafta 10 gün kala. Ben o zaman beklerim ki bu iddia, tevatür ve söylentileri ortadan da kaldırmak adına mazbatayı aldıktan bir ya da iki gün içerisinde, işte çarşambaydı, perşembeydi, en geç cumaydı, neyse bugün de cumartesi, bu söylentileri aşmak anlamında da bu açıklamayı, kararı kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Açıklamadıkça, açıklayamadıkça mı bilemiyorum ama açıklayamadıkça kısmı da koskoca Fenerbahçe'nin koskoca başkanına ne kadar yakışır bilemiyorum. Açıklayamadıkça kısmı. Açıklamadıkça da bu tür iddialar, dedikodular artar. Bu iddialar ve dedikoduları da yalanlama noktasında da düşülebilir. Bu da yalanlama için daha sezon bile başlamadan, çok erken Haziran ayının ortasına geldiğiniz bir dönemde Fenerbahçe yönetimi erken başladı diye düşünüyorum. Tabii ki doğru değilse yalanlanacak. Ama buna altyapı oluşturacak imkan ve kabiliyetleri ortadan kaldırmak da yönetim elinde diye düşünüyorum. O yüzden de aceleci olmamak kaydıyla, en doğruyu tespit etmek kaydıyla kabul ediyorum. Ama bu açıklamayı yapıp da bir an önce de idmanlar bile başlamalı. Çünkü 22 Temmuz'da Fenerbahçe'nin maçı var, resmi maçı var. O çerçevede bence o dedikoduları kaldırmak için de Sayın Başkan açıklamayı yapmalı diye düşünüyorum.
1: Peki transferler konusunda Fenerbahçe'de futbol anlamında var mı özellikle kesinleşen ya da favori olarak düşündüğünüz transferler?
0: Şimdi aslında buradaki yani siz de yıllarca futbolun içerisindesiniz, ben de öyle. Buradaki soruyu sormak durumundasınız. Neden bu programda transfer kelimesi de değerli ve transfer

0: taraftar kelimesinin karşılığını bekleyen taraftarlar var. Yani Yüce Bey'den de bunu bekleyen var. Erhan Seven'den de bekleyenler, kabul ediyorum ama buradaki yanlış olan durum, ben soruyu asla yanlışlamıyorum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Teknik direktör yok Fenerbahçe'nin mesela. Teknik direktörü şu anda net olmadığı için de belki de sportif direktör de yönetiyor süreçleri olabilir, kabul ediyorum ama hani teknik direktör olmayınca hani onun yapısı çerçevesinde olabilecek isimler öncelikli olmalı. Aykut Hocam'ın ismini olacağını biliyoruz ve düşünüyoruz ama hani bir teknik direktörün varlığı gerekiyor. Ama yine de Oğuz Hoca'nın da yürüttüğü çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Yani en öne çıkan isim Muriç. Yani Fenerbahçe'nin eski futbolcusu. Kosovalı oyuncu. İşte takımı da Mallorca küme düştü. Muriç bireysel olarak başarılı bir sezon geçirdi ama takım istediği sonucu alamadı. Bir puanla küme düştü. Onun gelme ihtimali kuvvetli. Zaten kendisi de Kosova milli takımı ile Türk milli takımı arasında maç oynandığında da Türkiye'ye yönelik çok önemli mesajlar da vermişti. Buraya gelmekle alakalı beklenti. Yaş belki 34 ama iş yapabilecek potansiyeli olan bir isim. Ondan da Fenerbahçe faydalanacak diye düşünüyorum. Cilal Sinan bahsediliyor. Bundan uzun süredir bahsediliyor ki Fenerbahçe'nin en az bence 2 santrafor ihtiyacı var. Bu hücum bölgesinin kuvvetlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe rahat pozisyona giriyor ama rahat sonlandıramıyor. Bu bir gerçek. Orta sahanın kuvvetli olması, direnci artan bir orta saha var. Direnci artan orta saha rakipten çabuk top kapıyor. Çabuk pozisyona girme noktasında oluyor ama onları sonuçlandırma noktasında iyi vuruş sahibi bir ya da birkaç oyuncuya ihtiyacı var. Bakın şöyle gözünüzün önüne getirelim son birkaç haftayı. Asensio'nun ara pası, Gendüz'ün ara pasında koşan oyuncu Nene mesela. Nene koştu. Hatırlayın Gaziantep'e evet. 4 gol attı. 2 golün Nene, 3 golün Nene attı. Araya atılan paslar aslında bir kontratak takımı şeklinde atılan paslar. Ama bu koşular çok değerli. Bir kontratak takımı değildir Fenerbahçe. Olamaz da, olmamalı da. Baskın takımdır. Bu bir gerçek. Ama oyunun hikayesine göre, gerçekliğine göre bu tür olaylar da olabilir. Şimdi bu paslar çok iyi atılabiliyor. Bu koşuda Nene atıyor. Ama gol de mi attı? Attı evet. Çok yeterli mi değil ama attı. Ama mesela gol vuruşun kalitesine bakıyorsun. O top evet 3 direk arasından giriyor mu? Tıngır mıngır giriyor ama net bir gol vuruşu dedi. Şimdi o santrafor vurduğunda o top fileleri şişirmeli mesela. Hani evet. Golün güzelliği anlamında söylemiyorum. Vuruş kalitesi anlamında söylüyorum. Gibi gibi. O yüzden Fenerbahçe'nin santrafora ihtiyacı var. Bu iki isim öne çıkıyor. Orta sahası kuvvetli. Kante ile ilgili Fransa'da beklentiler var. Fransa milli takımıyla Kante'nin nasıl oyun çıkaracağına bakıp da belki Kante'nin Fransa'ya gitme durumu da var. Ona göre de önlemler de alınabilir. O da o haberlerde kulağımıza geliyor ama evet. Gendouzi, Kante ve İsmail üçlüsünün önde Asensio çok önemli bulduğumu söylemek isterim. Ona göre de süreçler işleyecek ama bir stoper bence kaleciye ihtiyaç var ama sanki Ederson kalacak gibi de görülüyor. Bir stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin kısa vadede.
1: Peki Beşiktaş'ta bir yeniden bir yapılanmaya geçildi ve Önder Özen şu anda teknik direktörü tespit etti. Türkiye'ye geldi İtalyano ve bir transfer dönemine girdi. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi sportif direktör konusu bir profesyonel çalışma beklentisi zaten Serdal Bey'de epeydir var ve bunu da uygulamaya çalışıyor. Sergen Hoca ile beraber Serkan Reçber'le de çalıştı. İşte onlarla yol ayrılınca yeniden bir sportif direktör. Daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış ama uzunca süre Fenerbahçe'de görev yapmış bir isimdir Önder Özen. Yorumculuk yapıyordu son dönemde. Yani doğru bir yapılanma kafası da bu şekilde. Yani bir sportif direktör belirlenmesi bir profesyonel olarak bu ismin daha çok yoğun bir şekilde görev yapması aslında bu Avrupa'yı bir olay ve doğru ve doğru yakın bir olay yapılabildiğinde Türkiye şartlarına pek bazen uymadığı da gerçeği de var. Ve ardından da İtalyano Hoca geldi. İtalyano için eleştiriler var mı? Var. Hiç işte yurt dışına çıkmamış, futbolculuk hayatında hiç yurt dışına çıkmamış, İtalya'da kalmış bir isim olarak da söyleniyor. Ama son iki konferans liginin finalini oynayıp kaybetmiş de bir hoca. Oynamak da değerli, finale çıkmak da değerli. O kupanın %50'si sizin elinize değiyor aslında. Yarısı sizin oluyor. Bitiminde tamamı rakibe gitti. O üzüntü verici bir durum. Şöyle bir şey, büyük takım yani şampiyonluk mücadelesi veren takımlar adına yani çok fazla süre almış mı, maç yönetmiş mi, takım başında olmuş mu? O yönde bir eksiler var. Beşiktaş takımı her zaman şampiyonluğu oynar. Artık Beşiktaş takımının da Ekim veya Kasım ayında şampiyonluk yarışından uzak kaldığıyla ilgili düşüncenin devre dışı kalması adına da bence önemli bir süreç bu. Adı İtalyan olabilir ya da başka bir isim olabilir. Türk yabancı neyse sonuç itibariyle artık Beşiktaş'ın erkenden havlu atmaması gerekiyor. yaban

0: yabancı hoca tercihine gelince, yani Türk hocalarla ilgili çok fazla Beşiktaş camiasında beklenti olmadı, oluşamadı. Biraz da kamuoyunun beklentileri de kararları etkiliyor, onu da söyleyebiliriz. O yüzden bir yabancı hocaya gitme noktasında olundu. İtalyano bir deneme olacak. Enerjisi yüksek, maça dokunmaları yüksek. Ama ben Türkiye gerçeği, Beşiktaş gerçeği, buradan Mourinho'lar da geldi geçti, Jesus'lar da geldi geçti, Aragonesler geçti, Scola'lar da geçti Beşiktaş adına baktığımızda. O yüzden hani Türkiye şartları biraz farklı olduğu için teknik adamlar ne kadar uyum sağlarsa o kadar başarılı olabiliyorlar. Başarılar diliyorum İtalyanlara. Bir deneme yapıyor Beşiktaş. Karşısında evet. Beraber nasıl alacak göreceğiz.
1: Şampiyon, 4 senenin şampiyonu, son 4 senenin Galatasaray. Şimdi bir Can Uzun ne diyeyim sevdası var. Evet. Ama baktığımız zaman yıllar önce daha Nürnberg'de oynarken Can Uzun 500 bin avroya almak istemiş, alamamış. Veya işte o kadar parayı vermeden bu transferi ertelemiş. Şimdi de dünyanın parasını vermeye çalışıyor. Ayrıca der ki Sayın Okan Buruk, işte 10 artı 4'ü biz Avrupa'da mücadele edeceğimiz için uygulanamaz, başarımızı engeller. Şimdi 10 artı 4 ve Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlamda?
0: Evet, şimdi 10 artı 4 esprisini hemen dinleyenlerimiz biliyordur mutlaka ama hatırlatalım. Yani 14 yabancının 10'u herhangi bir yaş kategorisinde olabilir ya da 23 yaş üstü olabilir ama 4'ü mutlaka 23 yaş altında olacak yabancı olsa dahi. Yani 10 artı 4'ü şunun için 8 artı 3 deniyor da eskiden 8 yabancı 3 Türk gibi sahada. Hani 10 artı 4'ün de esprisinin ne olduğunu hatırlatmak adına söyledim. Şimdi 10 artı 4'ün bu şekilde kısıtlanması, yani yabancı oyuncu 4 genç yabancı oyuncu olması, hani biz genç oyuncu gelsin, genç yabancı gelsin diyen grubunda bir parçasız gelecekse eğer, biz de onu söyledik, onu söylüyoruz. O anlamda baktığında ben çok anormal, bana futbola bakış anlamında anormal gelmiyor. Bunu Okan Hoca ister hangi hoca gelirse gelsin, Fenerbahçe, Trabzon, Fatih Hoca, yani hangi hoca derse desin, benim de görüşüm genç yabancıların gelebilmesi, getirilebilmesi noktasında bir beklenti. Ha, böyle olunca belki bu genç yabancıların maliyetleri yüksek olabiliyor mu? Olabiliyor ama bazen de öyle bir şey çalışma yapacaksınız, yapıyorsunuz ki bunu Trabzonspor çok iyi yapıyor.
1: Evet.
0: Kadro ekibinin başarılı çalışmalarıyla birlikte 18-20-21 yaş grubu arasında çok önemli isimleri getirip, hatta ve daha sonra işte 30-40 milyon avrolara olay gibi isimler yurt dışından da talep edilir hale gelebiliyor. O yüzden o scout ekiplerinde değerli olduğunu düşünüyorum. Bu, özellikle bu süreçte, şu 10 artı 4 sürecinde. Onu da özellikle vurgulayayım. Avrupa'da başarısız olma, yani şöyle zaten ben Galatasaray'ın bu sene Avrupa'da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ve takdir de ettiğimi de söyleyeyim. Ama mesela bu kural yeni uygulanacak ve ne sonuç vereceğini bilmiyoruz ama Sayın Okan Buruk hocamız hani başarılı olunmayacak, olunamaz bu şekilde çıkış yapınca, ben de ondan önceki dönemlerde her şey serbestken ne kadar başarılıydık. Ben sadece Galatasaray'ı söylemiyorum. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, efendim Bursa varken Bursa'sı, Başakşehir'i, Samsun'u, Sivas'ı. Yani o yüzden ben hani şimdi bu cümleyi bir ön alma cümlesi gibi olduğunu düşünüyorum. Bunu dediğim gibi Okan Hoca ve Galatasaray camiasına karşı asla söylemiyorum net bir şekilde. Hani biz 14'ü de 30 yaş üstü, 25 yaş üstü, neyse artık adı kriteri varken bizim Avrupa'daki başarımız ne kadar var? Yani ben Galatasaray'da bu sene evet. Çok da başarılı buldum. Bir kez daha söylemek isterim. Diğer sorunuz neydi?
1: Can Uzun, Can Uzun mesela.
0: Ha, Can Uzun.
1: Dünyanın
0: Can Uzun,
1: parasını verip evet, almaya evet. Çalışıyor tamam. Ama 500 bin euroya evet. Nürnberg'den pazarlık ettiler ve 500 bin euro çıkış maddesi iken evet. Almadılar, bıraktılar.
0: Ya bazen öyle bir şey olur ki belki o 500 bin avroyu verip de aldığınızda belki Can Uzun'un gelişmesi, bu iç takım, Y takım yine fark etmez, gelişmesi bu kadar olmayacaktı belki. Yani Türkiye'deki Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u ve X takımı geldiğinde, o futbolcu o takıma geldiğinde belki Can Uzun kalitesi bu kadar kısa sürede ortaya çıkmayacaktı. Can Uzun'un Almanya'da kalması, Frankfurt'a gitmesi, orada iyi işler imza atması, Avrupa'da maçlarında, lig maçlarında iyi işler imza atması, işte Galatasaray'a karşı da oynadı, gol ya da işte oyununu da gördük hep beraber. Bu şekilde belki de süreci başlattı diyebiliriz. Bazen de bizim o Avrupa'dan aldığımız Türk lejyonerler de Türkiye'de gelişimleri iyi sağlamıyor.

0: tersten bakalım biraz maliyeti fazla oldu diyebiliriz. Ama sonuç itibariyle Can Uzun şu anda hangi takıma giderse gitsin ben sportif anlamda çok katkı yapacağını düşünüyorum. Siz ekonomik olarak baktınız, yönetsel evet. olarak baktınız, kabul ediyorum. Zaman zaman biz de bunu eleştiriyoruz. Ama bazen de diyorum ya hani taş yerinde ağırdır. Her çiçek toprakta aynı şekilde açmıyor. Can Uzun da belki bu şekilde kısa vadede milli takıma kadar yükseldi. Ben milli takım maçlarında da forma giyeceğini düşünüyorum Amerika'da. Belki böyle işte daha futbolcunun gelişimi için daha iyi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ama yönetsel olarak da bu soru işaretinize ben de katılıyorum.
1: Bunu özellikle şunun için sordum, hani ben saptamada bulunmak için. Şimdi Aykut Kocaman teknik direktörken Lewandowski, ki Polonya alt yaş gruplarında oynuyordu, istedi. Biraz araya devreye menajerler girdi. Biraz düşük bir fiyatı alabilirlerdi. 18-19 yaşındaydı veya 20 yaşındaydı.
0: Şimdi, 18 yaşındaki raporu var. Evet. Geleceğin futbolcusu olacak diye Fenerbahçe'ye evet. rapor sunuyor sportif direktörken. Evet. O sonra Dortmund'a gidiyor.
1: Evet. Şimdi mesela Zeki Çelik daha 1 milyon TL'ydi İstanbulspor'dan çıkışı. Spor basını çok üstüne gidince Zeki Çelik efendim Fenerbahçe'de oynar mı dedi. Zeki Çelik Avrupa'da en iyi beklerden bir tanesi. İşte Kenan Yıldız Sayın Ali Koç'a öneriliyor. Sayın Ali Koç Türkiye'de oynayamaz diyor ve şu anda Kenan Yıldız'ın geldiği nokta. Şimdi bunu bunun için söyledim. Hani evet, kulüpler evet. o dönemde alsaydı çok daha değerli olurdu. En azından Can Uzun şu andaki gibi belki de oynayamayacaktı ama Barış Alper Yılmaz gibi oynayacaktı. Yunus Akgün gibi oynayacaktı. O anlamda
0: evet.
1: söyledim.
0: Evet evet. Ya, tabii ben biraz önce tabii ihtimal üzerine de söyledim. Yani ben katılıyorum size. Neden? Gelip de belki futbol içerisinde bulunduğu karakteristik durumlar, evet. efendim, fıtratı onun olaya çok üst seviyede atılması, uyumu gibi unsurlar da bir araya geldiğinde belki benzer sonucu verecekti, hatta belki daha da iyi olacaktı. Onu da bilemiyoruz ama tabii. ben hani Avrupa altyapısı alan oyuncuların o Avrupa takımlarındaki gelişimin daha iyi olduğuyla ilgili bir tabii. genel görüş olabilecek şekilde genel geçer bir şey söyledim açıkçası. Evet. Can Uzun özelinde evet ama genel olarak da böyle olabiliyor. Çünkü o genç oyuncuları aldığımızda 5 yaşında bakın Ümit Davala şöyle bir demeç vermişti. Zaman zaman aklıma gelir ve ortamı geldiğinde söylerim. Şu anda geldiğini de düşünüyorum. Ya beni dedi işte Werder Bremen altyapısıdır Ümit Davala. İşte babası vermiş 5 yaşında futbolcu olacak olsun diye işte o da kendini bize kurtarsın hesabıyla. Çocuk 5 yaşında ya bize diyor 5 yaşında diyor 5 yaşındayım diyor. İstop pas. İstop pas. Bıktım diyor futboldan soğudum diyor. Ya 5 yaşında Alman oyun zihniyetiyle 5 yaşında çocuğa İstopu yapması ve pası vermesi en evet. uygun adama. İstopu yaptıktan sonra adama çalım geç bilmem ne çalım yap adam geç falan değil. İstopu yap en uygun adama. Bakın Alman takımın futbolcularına özellikle Bayern'in futbolcularına o istopu yaparlar. Daha sonra uygun araya pas bırakırlar. Taçlı paralel topu atarlar. Ya da işte uygun bir adam bulurlar. Veya işte basit bir şekilde 4-5 metre ötesinde bir adama. Ama o istop pasın değeri ne kadar önemli. Oradan da işte Canların, efendim Kenanların, Kenan da Bayern altyapısıdır malum şu an İtalya'da oynuyor ama bu anlamda gelişimlerini sağlamak için en azından belli bir süre daha yurt dışında oynamalarını, yani Türkiye'de zaten o gelişimleri iyi yaptıktan sonra çok da erken saatlerde, günlerde gelmek de istemiyorlar. Ben de çok da haklı buluyorum.
1: Evet.
0: Juventus'larda, Alman liglerinde, Bayern'lerde oynamak çok daha değerli olabiliyor. Ama geldikleri takdirde işte biraz önce siz bahsettiniz 500 bin avro olmuyor. İşte evet. 15 milyon avro oluyor, 25 milyon avro oluyor. O da bir ayrı gerçek.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sabah 7'lere milli takımımız maçı da oynayacak. Evet. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Ben Avustralya'ya karşı galibiyet alacağımıza inanıyorum. Bizim çocuklar iyi başlayacak, iyi devam edecek. Çeyrek finale kadar yolları var diyorum. İnşallah başarılı olacaklar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Saatimiz 18.54'ü gösteriyor. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Son 6 dakika içindeyiz. Bugün hani programımızın başından sonuna kadar söyleyemediğiniz ya da eklemek istediğiniz ya da öne çıkarmak istediğiniz konu var mı? Söyleyecekleriniz var mı?
2: Şöyle bir konu var. Gerçekten üzülüyorum. Kiminle konuşursak konuşalım. Sizin konuştuğunuz bütün konuklar. Genç gurbetçi futbolcularımızın Türkiye'ye daha erken gelmesini burada kayıp olacağını söylüyorlar.
1: Şundan dolayı söylediklerini anlıyorum ben.
2: Ben de anlıyorum.
1: Anlıyorum. Bir örnek tabii. vereyim size.

0: Yıldıray Baştürk. Ki daha evvel de
1: Evet,
0: konuştuk sizinle. Bayer Leverkusen'de yanlış hatırlamıyorsam Top Möller o zaman teknik direktörüydü ve Türk milli takım futbolcusu olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, final oynayan ilk futbolcumuzdu. Ve bu çocuk, bu gencimiz Türkiye'de milli takımda oynarken sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntılardan dolayı söylenmiş olabilir. Çünkü bir gelişim var, o gelişimi üst seviyeye çıkaramıyoruz.
1: neden çıkaramıyoruz? İşte ben onu anlatacağım. Aslında beni üzen nokta orada ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani Avrupa'daki takımların altyapılarında görev yapan teknik direktörler, yardımcıları bilmem neleri bu işi çok mu iyi bildiklerinden? Hayır. Çok disiplinli çalıştıklarından,
0: Evet.
1: bir sisteme dahil çalıştıklarından, orada yetişen futbolcuların bir gün A takıma kadar
0: Dedi ya işte
1: çıkabileceğini.
0: Ümit Davala, stop pas, stop pas.
1: Yani aynısını biz şeyde de gördük mesela İsveç'te, Hollanda'da, Belçika'da
0: Tabii.
1: gittiğimde biz görevimizin dışında orada ortaokul, lise öğrencileri okul çıkışında gelip sahalara her birinin ama sistem oturmuş vaziyette hocalar hazır beklerler. Çocuklar gelir, girer soyunma odasında formasını, kramponunu giyer, sahaya gelir ve çalışmalar başlar. O kadar disiplinli. Biz niye bunu yapamıyoruz ya? Yani ben oradaki Kenan'ın gelip burada kendini niye geliştiremesin? Altyapısını almış zaten. E burada üstüne niye koyamıyoruz? Peki biz hep böyle hazır mı alacağız?
0: Evet.
1: Büyük takım olmak böyle bir şey mi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, büyük takımlarımız
0: Bir
1: hep
0: tek
1: böyle mi gidecekler yani?
0: büyük takım değil, milli takımın %50'sine yakını gurbetçi.
1: E çünkü yok.
0: Evet.
1: Yani takımlarında oynayan oyuncu yok.
0: Evet.
1: Olanları ya kadro dışı bırakmışsınız ya da küçücük bir şeyden sonra atmışsınız. Kolay.
0: Evet.
1: Bunu harcamak o kadar kolay ki siz onu kazanmaya çalışmalısınız. Bizdeki teknik direktörler burada şapkasını önüne koyup düşünmeli. Ya oturup konuşuyoruz bak, günlerdir hep aynı şey. Ya gelseydi yok olurdu. Belki bu seviyeye çıkamazdı. Niye? Çünkü biliyor ki buradaki teknik kapasite ve çalıştırılacak futbolcuyu o level'a atlatamayacak. Oraya getiremeyecek. Neden? Bir takım engeller var. Yani bizdeki teknik direktörler yetersiz mi? Hayır. Yeterli olan çok teknik direktörümüz var. Ama o level'a geldiği zaman araya bir sürü iş giriyor. Torpil giriyor,
0: Mesela
1: adam
0: ben
1: giriyor, bu giriyor, o olmaz diyor, öbürü
0: şuna çok
1: istemiyor.
0: üzülürüm. Sergen Yalçın'ın ben Bayern Münih'te, Real Madrid'de oynamasını isterdim şahsen.
1: Kesinlikle
0: Türkiye'nin
1: olabilir.
0: gerçekten çok çok yetenekli bir oyuncusuydu ama kaybettik. İşte orada teknik direktör belki de ona istediği manevi desteği vermedi veya veremedi veya
1: İşte
0: Sergen Yalçın
1: ona
0: alamadı.
1: üzülüyorum. Yani niye
0: Evet.
1: bizimkiler böyle?
0: Evet.
1: Veya işte bakıyorsunuz gerçekten yurt dışına giden futbolcularımıza bakın. Okan Buruk gitti, Emre gitti.
0: Tabii.
1: Birçok futbolcumuz gitti, oynadı yurt dışında. Tugay'dan başka, yani o dönem
0: Evet,
1: gidenlerin dışında
0: evet.
1: Tugay'dan başka, evet
0: Nihat Kahveci'den başka.
1: Nihat Tugay'dan başka başarılı olan var mı? Yok. Ağlayarak geri dönenler oldu. Ya böyle bir
0: Evet.
1: şey olur mu ya? Allah'ını
0: Beni
1: seversen.
0: alın diye.
1: Allah'ınızı severseniz böyle bir şey olur mu ya? Ya o yüzden bizde futbol gelişmiyor. Yani evet çıkıyoruz, hala daha Dünya Kupası'na gitmişiz. 24 yıl sonra geldiğimiz noktaya bak. Acaba? Niye acaba ya? Hepsi birer yıldız futbolcu. Yapabilecek kapasiteleri var. Ama önünde engel olmasın, engelleri kaldırın. Sizin yapacağınız şey engelleri kaldırıp o çocukları doğru yetiştirmek sistem dahilinde.
0: Bir de çocuklarımızın hani burnunu sürtmek için yapmayalım bazı şeyleri.
1: İşte onu diyorum yani,
0: Her
1: engel olmasın, engel
0: hepsinin
1: yaratmayın.
0: kendine özel yetenekleri var.
1: Yeteneği var, yaşam
0: Çok
1: tarzı var,
0: evet.
1: hayata bakışı var. Onlara
0: Evet.
1: saygılı olmak
0: Evet.
1: zorundasınız. Ona göre bir sistem koyun.
0: Terbiyesizlik yapmadığı müddetçe.
1: Tabii ki yani onlar da onu zaten bilirler yani. Çünkü iyi kötü mesela Hakan Çalhanoğlu'nun röportajını dinliyorum.
0: Evet.
1: Ben diyor camiye gidip camide izlerdim milli takımın maçlarını.
0: Evet.
1: Orada sandalyeler havada uçuşurdu kazandığımız zaman.
0: Tabii.
1: Namazımı kılardım diyor. Ya bu adam inançlı bir adam. Bu adamdan bir saygısızlık gelmeyeceği belli.
0: Evet.
1: Öbür türlü bakıyorsunuz bir sürü yurt dışında yetişmiş futbolcularımızın hepsini öyle yetiştiriyorlar zaten aileleri. Gerçekten yetiştiriyorlar.
0: Evet.
1: Onun için bizim bir tek eksiğimiz var. Buradaki teknik kapasite ve yönetimlerin doğru anlamda doğru işler yapıp doğru çocukları kazanmaları gerekiyor.
0: Amaç kazanmak olursa kazanırız zaten.
1: Evet işte o önemli.
0: Amaç kazanmak olmalı.
1: Evet.
0: Sorun kazanmak olmalı. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben de
0: Özgün
1: çok teşekkür
0: Erdoğan.
1: ediyorum.
0: Yarın
1: Sağ olun.
0: tekrar birlikte olacağız
1: Evet.
0: 13.30'dan itibaren. Sevgili dinleyiciler saatimiz 18.59'u gösteriyor. Az sonra saat 19 haber bültenini izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bizler veda ediyoruz ama yarın 13 ana haber bültenin ardından tekrar birlikte olacağız. Yapımcı

Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Soner Abacı, Ertuğrul Kaya'ydı. Onlar vardiyalarını bitirdi. Şimdi Yıldıray Çetin ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Türkiye NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan, anlaşmanın 24 saat içerisinde sağlanabileceğini duyurdu. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan son teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma oluşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı.
2: Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Ulusal yapay zeka okur yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi.
2: Bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu? Hak arama.

0: oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı olan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. CHP'de öncelikle kongre sürecinin yürütülmesinde çalışacak isimler belirlenecek. Ardından takvim hazırlanacak. Takvime göre üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. İtirazların alınması ve oy kullanacakların belirlenmesinin ardından kesin üye listeleri oluşturulacak. Parti üyeleri mahalle ve seçim çevresi bazında oy kullanarak ilçe kongresi delegelerini seçecek. Seçilen delegeler CHP'nin ilçe yönetimlerini belirlemek üzere kongre oy kullanacak. İlçe kongrelerinde, il kongrelerinde oy kullanacak kişiler de kesinleşmiş olacak. 81 ildeki kongrelerde CHP'nin yeni il başkanları

Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Sağlık Bakanlığı'na emsal oluşturulabilecek bir tavsiye kararı gönderildi. Kurum, mesai dışında alınan eğitimi fazla çalışma olarak kabul etti. Kararda personele ücret ya da izin verilmesi gerektiği belirtildi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'da 58, Almanya'da 12, Bulgaristan ve Yunanistan'da 3, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 2 şüpheli yakalandı. Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan da birer kişinin iadesi sağlandı. Hudut kartalları sınırlarımızda 7/24 keşif faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Van Hudut hattında 290 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bursa merkezli Beşil'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı. Aramalarda yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu hassas terazilerle tüfek de ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıttığını söyledi. Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir dedi. Türkiye NATO'nun savunma sanayi ekosistemine daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir vurgusunu yaptı. Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Polonya merkezli bir yayın kuruluşuna konuyla ilgili açıklama yaptı. Gelecek ay Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde işbirliği mesajı veren Haluk Görgün, Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha fazla sorumluluk almaya hazır dedi. Görgün, NATO'nun birçok savunma ve güvenlik ihtiyacının Türk şirketleri tarafından sağlanabileceğini belirterek, Türkiye'nin gücünün çeşitlilik ve entegrasyonda yattığını vurguladı. Görgün, mevcut güvenlik ortamı, daha güçlü tedarik zincirleri ve daha hızlı inovasyon döngüleri, daha fazla birlikte çalışılabilirlik ve daha dengeli yük paylaşımı gerektirmektedir. Türkiye, tüm bu alanlarda katkıda bulunabilir dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ndeki panele katıldı. Savunma alanındaki çalışmalarla savaş stratejilerinin ve kurallarının yeniden yazıldığını anlattı. Selçuk Bayraktar, dost, kardeş ve mazlum halklarla teknolojik dayanışma ittifakı kurma çağrısı yaptı. Gücümüzü birleştirmeli, geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi birbirimizle paylaşmalıyız dedi. Savunma sanayinde elde edilen başarılarda Teknofest kuşağının katkısını vurguladı. Türk Havacılığı Avrupa'da zirvede. İstanbul'un iki havalimanı dakiklik performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı bir

0: Yani en son sırasında ise her iki uçuştan birinin geciktiği Portekiz'in Lisbon Havalimanı yer alıyor. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Haziran Pazartesi günü hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip olan devlet konuk eviyle 310 araçlık açık otopark da kazandırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İzmir'de konuşma yapan Yumaklı, yeşil vatan için hassasiyet çağrısında bulundu.
1: 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla yeşil vatanımıza kalkan olmaya devam edeceğiz. 17 yeni konuşlanma noktası oluşturduk. 5339 idi. Kara aracımız 5550'ye çıktı. 55 yeni yangın havuz ve göleti ekleyerek 4852 adet yangın havuz ve göletine ulaşmış durumdayız. 2026 yılında yapay destekli harita, yangın risk haritalarımızı da kullanıma almış durumdayız. Yangın riskini 7 gün önceden tahminleyebilecek şekilde çalışıyor bu sistem. İnsan kaynağı gücümüzü de her geçen gün artırıyoruz. 3000 kişilik bir artışla şu anda 28000 kişiye ulaşmış durumdayız. Gönüllü kardeşlerimiz 138000 sayısına ulaştı. Orman yangınlarıyla mücadelenin sadece kurumların görevi olmadığını, bir toplumsal duyarlılıkla engellenebileceğini tekrar hatırlatmak istiyorum.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin depreme hazırlanmasının bir mecburiyet olduğunu bir kez daha vurguladı. Bakan Kurum, Kocaeli'de Cedis Mahallesi konut kura çekim töreninde konuştu. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 2,5 milyona yakın konutun yenilendiğini söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan, anlaşmanın 24 saat içerisinde sağlanabileceğini duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız. Tarihi anlaşmanın kalıcı barışın temelini oluşturacağına inanıyoruz dedi. Anlaşmanın son haline geldiği zaman ABD ile İran tarafından elektronik olarak imzalanacağını açıkladı. İran'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İslamabad mutabakatının imzalanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. ABD tarafının tereddütleri nedeniyle net bir tarih veremediklerini söyledi. Ancak anlaşma maddelerinin kapsamına dair taraflardan farklı açıklamalar geliyor. Özellikle uranyum, Hürmüz'den geçişler ve İran'ın dondurulan fonlarının akıbeti tartışmalı başlıklar arasında yer alıyor. ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılacağını ve imha edileceğini söylüyor. Tahran ise ülke içinde seyreltilecek açıklaması yapıyor. İran, Hürmüz'den geçişlerde de Umman'la birlikte ücret uygulayacaklarını ifade ediyor. ABD tarafı ise boğazın hemen açılacağı ve geçişin serbest olacağını öne sürüyor. Sahadan ise çatışma haberleri geliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurma teşebbüsüyle çok sayıda İHA fırlattığını açıkladı. Bu İHA'ların tamamının düşürüldüğünü duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir uluslararası forumda Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ele alındığı Paris çağrısı forumuna Avrupa Birliği ve birçok ülkeden üst düzey temsilciler katıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün insanoğlunu öncelediğini söyledi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da Batı Şeria'da artan İsrailli işgalci terörüne dikkati çekti. Gazze'de ateşkesin kırılganlığının da altını çizen Kallas, İki devletli çözüm Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmenin tek geçerli yoludur diye konuştu. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı.

0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Kırmızı bültenle aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan, anlaşmanın 24 saat içerisinde sağlanabileceğini duyurdu. Spor. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti alan milli takımımız ilk maçına yarın sabah çıkacak. 7'de başlayacak Avustralya-Türkiye mücadelesinin heyecanı TRT 1 ve tabii spor ekranlarında yaşanacak. Dünya Kupası'nda C grubu maçları başlıyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, Fas'la karşılaşacak. Gece 1'de oynanacak maç TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bir diğer müsabakada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Gece 4'te oynanacak karşılaşma TRT spor ekranlarından futbol severlerle buluşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde müthiş bir galibiyete imza attı. Ay Yıldızlı ekibimiz son iki olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve organizasyondaki ilk zaferine uzandı. Milliler 3. maçında bu gece 2.30'da İtalya ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji yarın Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkisini artıracak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altına inecek ancak salı gününden itibaren yeniden yükselecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Bolu, Bilecik, Muğla, Isparta, Burdur, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Gümüşhane 12, İstanbul, İzmir, Bartın, Artvin, Muş, Hakkari ve Diyarbakır 16, Uşak, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Erzurum 10 ve Ardahan 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Emniyet kemeri, sürücü ve yolcular için araç içindeki başlıca güvenlik önlemidir. Ancak emniyet kemeri hakkında birçok doğru bilinen yanlışlar var. Bunlardan birkaçını ele almak istiyorum. Örneğin, neden takayım ki? Kaza yapmam, ben iyi sürücüyüm. İyi sürücülüğünüz sizin kaza yapmamanızı sağlayabilir. Ama kötü bir sürücünün size çarpmayacağından emin misiniz? Devam edelim. Aracından dışarı fırlamayı tercih ederim. İstatistiksel olarak kaza anında en güvenli yerin aracınızın içi olduğu ispatlanmıştır. Aracın dışına fırlama durumunda ölme riski 25 kat daha fazladır. Araçtan dışarıya fırlayan kişiler genellikle kaldırım, kolon veya asfalta düştüğü için bu sert zeminler sürücünün hayatta kalma olasılığını ortadan kaldırır. Unutmayalım ki araçtan dışarı fırlayan sürücü öncelikle aracın camını kırıp dışarı çıkmaktadır. Sırf bu çarpışma ölüm ile sonuçlanabilir. Devam ediyorum. Emniyet kemerinin kaza anında beni araç içerisinde kilitlemesinden korkuyorum. Kazaların çok az bir yüzdesinde, %0.5'inde araç yanar veya denize uçar. Bu gibi durumlarda sürücünün çok hızlı ve net hareket etmesi gerekir. Emniyet kemerini takmayan kişi bu tür kazalarda başını çarpıp şuurunu kaybeder ise araçtan zaten çıkamaz. Dolayısıyla her durumda emniyet kemeri takmak avantajdır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.
2: Hasan Eylen'in yöneteceği Acem Kürdi Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini neyle uğur onuk yapacak?

0: Hasan Eylül'ün yönettiği Acem Kürdi faslını dinlediniz. Ara Taksim'ini ne ile Uğur Onuk yaptı?
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Tahsin, bu yabancılık yerlilik konusu hep kafama takılır. Mesela ben bu şehrin yabancısı mı oluyorum? Bunu belirleyecek olan kim? Sağa sola serpiştirilmiş kafelere üşüşen tanımadıklarımız yabancı mıdırlar? Yabancı dediklerimiz kendilerini şehre ne kadar da ait hissediyorlar ya da öyle görünüyorlar. 40 yıldır caddede yerleşik bir lokantaya oturup yemek ısmarlamak.

0: şehirli olmak mıdır? Zannetmiyorum. Gerçi yapılan bunca binanın dolması lazım. Onlarsız da olmuyor. Ben senin gibi düşünmüyorum, dedi Ziya. Nihayetinde bu koca caddede herkesin soluklanacağı bir yer vardır. Sanki biz nereden geldiysek. Muhakkak, hepimizin geldiği bir yer olduğu doğru. Ama anlamakta zorlandığım bir şey var. Doluşmak zorunda mıyız? Yani tıkış tıkış olmak mecburiyetinde miyiz? Sonuçta şehrin de bir limiti var, öyle değil mi? Paran varsa kardeşim, yakışan yerde soluklan sen de. Emin Bey, yakışanımı kaldı avukat bey. Bizim Ziya doğru bir laf etti. Soluklanmak, hatta nefes almak, bir köşeye çekilmek, usulca dinlenmek. Bunlar artık pek mümkün görünmüyor. Daha gündüzün dükkana uğrayayım dedim. Dev gibi bir kamyon yanı başımda heyula misali beliriverdi. Ortada kala kaldım. Can hıraş çalışan dut tırtılları gibiler. Hafızayı muhafaza etmek önemli. Hele de yaşadığımız şehir İstanbul'sa. Halit Bey vardı. Selim Yakışlası'nın karşısındaki kütüphanenin emekli memuru. Her cuma hiç aksatmadan uğradığı dükkana bir seferinde heyecanla girişi vardı ki unutmak mümkün değil. Nereden estiyse meseleyi dolandırmadan anlatmaya başlamış. Dante'yi bilir misin Emin Bey diye sormuştu. Ben de duydum evet dedim ama okumak kısmet olmadı henüz. Dinle dedi Halit Bey, büyük laf edecek bilge bir kişinin edasıyla. Derler ki Dante bugün mezarından kalkıp gelse Floransa'daki evini bulur. Bulur mu? Bence bulur. İhtimaldir. O gün adamın ne demek istediğini tam olarak anlamamıştım ancak şimdi gayet iyi anlıyorum. Dante bugün mezarından kalkıp gelse 500 yıl önce doğduğu evi bulma ihtimali yüksek. Peki ya biz? 38 yıl önce geldiğim bu şehirde kaybolmam diye bir garantimiz yok. Her şey değişti. Bu ev hariç değişti her yer. Bize kalan da bu nişaneyi korumaktır. Aklımda kalan bu satırlar Nuri Sincanlı'nın Şehir Yıkılırken adlı kitabından, Ketebe Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

İyi akşamlar, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konumu oluşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 Haziran Pazartesi günü hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay, Arsuz'da Tokyeli ile 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevler belirlenecek. Kesin üye listelerin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman kazandı. Yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'de devam eden yargı süreçlerine çarpıttığını söyledi. Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir dedi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının yarın imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Spor. A milli takımımız yarın Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktın. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt.

5 دقیقه. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Evlilik yıl dönümümüz. Heyecan başladı. Beni heyecanlandıran sürprizler, hediyeler değil. Alacağım alyansın modeli. Evlilik yıl dönümleri benim için büyük davetlerin verildiği, lüks mekanlarda baş başa yemeklerin yendiği ya da gizli gizli sürprizlerin hazırlandığı kutlamalar anlamına gelmiyor. Bizde her yıl aynıdır. Eşimle birlikte o gün çıkar, birbirimize yeni alyanslar alır, içine de o günün tarihini yazdırırız. Bazı insanlar her ne kadar alyans değiştirmenin uğursuzluk getirdiğini düşünse de ben evliliğimizin her yılına yeni bir alyansla başlamanın uğruna inanıyorum. Her alyansımın bir anısı var ama ilk alyansımın yeri, değeri bir başka. Herkes için öyledir. Hatta neredeyse bütün dünyada alyansın evlilikteki önemi, değeri aynıdır. Size bunları anlatırken kafamda bir sürü soru oluştu. İlk alyansı kim taktı? Alyans yıllar içinde ne gibi değişikliklere uğradı? Seyyare, zaten merak etmesen şaşardım. E hadi, siz de merak ettiyseniz birlikte araştıralım. Alyans kelimesi İngilizce alliance'dan geliyor. Türkçesi ittifak yapmak, birbirine müttefiki olmak. Alyans, çiftin hayata karşı verilen mücadelede birleştiğini müjdeliyor. Alyans yaklaşık 4800 yıllık. Eski Mısır'da kenevir gibi bitkilere yüzük şeklinin verilmesiyle oluşan alyansların ilk olduğu tahmin ediliyor. Daire ve halka şeklindeki cisimlerin başlangıç ve bitiş noktalarının olmaması sonsuzluğu simgelediği anlamına geliyor. Alyans da aşkın ve evliliğin sonsuzluğunu ifade ediyor. Çember aynı zamanda eski toplumlarda büyük önemi olan güneşin, ayın şekli ve bir olmanın sembolü. Milattan önce 9. yüzyılda Roma uygarlığında alyans malzemesi olarak kenevir gibi bitkiler yerine demir kullanılıyor. Demir alyansları sadece kadınlar takıyor ve alyansların işlerine de anlamlı yazılar yazılıyor. Demek günümüze kadar gelen alyansın içine yazı yazılması geleneğinin mimarı Romalılarmış. İlk altın alyansa 860 yılında Papa Nikolas'ın nişan ve evliliğin belirtisi olarak altın alyans kullanılması gerektiğini söylemesiyle kullanılmaya başlıyor. Erkeklerin alyans takmaya başladığı hikaye ise biraz hüzünlü. İlk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında askere giden erkekler geride bıraktıkları eşlerini hatırlamak amacıyla takıyorlar. Alyansın Mısır ve Roma uygarlıklarından bu yana sol elin yüzük parmağı diye bildiğimiz parmağa takılmasının iki sebebi olduğuna inanılıyor. İlki sol elin daha az kullanılması sebebiyle alyans daha az yıpranıyor. İkincisi ise sol elin yüzük parmağı olarak bildiğimiz parmaktan kalbe giden bir damar olması. Yani kalpten bağlılıklarını ispatlayan insanların alyansla birbirine ömür boyu bağlandıklarına inanılıyor. Günümüzde her zevke ve bütçeye uygun alyans bulmak mümkün. Maddi değeri ne olursa olsun, manevi olarak alyansa yüklenen anlam ilk kullanılmaya başlandığı günden bugüne hep çok kıymetli olduğunu gösteriyor. Kalbinize bağlı olduğuna inanılan son yüzük parmağınıza kıymetlinizin taktığı alyansınızla bir ömür mutlu olmanızı, kendim için de çok değerli kocamın alacağı 50. alyansı görmeyi diliyorum. Biz 5 kadın bir olduk, yola çıktık. Fikret ve Vahap'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Diyarbakır gül şehri, karpuz şehri, Diyarbakır eşsiz tabiatıyla turist şehri. Diyarbakır tezatlar şehri. Eski Diyarbakır, mimarisi, evleri, kahveleri, sokakları, velhasıl her haliyle surları kadar eski. Yaşar Kemal'in 1950'li yıllardaki Diyarbakır'ı izlenimleri bu cümlelerle başlar. Gazeteci olarak gittiği, halkla röportajlar yaptığı şehirlerden biri de Diyarbakır'dır. Ziya Gökalp'in, Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Ahmet Arif'in doğduğu şehir. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci savunma duvarı olan surların şehri. Diyarbakır surlarının tarihi M.Ö. 2000'li yıllara Hurriler dönemine kadar uzanıyor. Yüksekliği 10-12 metreyi, genişliği 3-5 metreyi bulan surlar oval bir biçimde şehri kuşatıyor. Toplam uzunluğu 5 kilometreyi geçen bu etkileyici duvarlar, yöreye özgü siyah bazalt taş, tuğla ve harç karışımıyla inşa edilmiş. Yüzyıllar içinde defalarca onarılıp yeniden yapılmış. Sur duvarlarında farklı zamanlarda bölgede hakimiyet kurmuş 12 farklı medeniyete ait kitabeler yer alıyor. Her bir uygarlık kendinden bir iz bırakmış geleceğe. 1950'lerde evlerin de bazalt taşından yapıldığını yazıyor Yaşar Kemal. Bu diyar baştan başa kitabından okumaya devam edelim. Evler kara, yıpranmış bazalttan yapılmış.

kemerleri, kafesleri, ca denilen demirlerle örülmüş pencereleri, iki kat toprak damlı evler. Bu evlerin içlerinde çok eskileri, ünlüleri var. 4. Murat Diyarbakır'a geldiğinde bu evlerden birinde kalmış. Daha teri taze duruyor, dün yapılmış gibi. Sonra Behram Paşa'nın evi diyorlar, bir ev var. Otel olarak kullanılıyor. Hayran olmamak elde değil. Kemerlerin en güzeli bu evlerdi. Damların üstünü diz boyu ot ve kır çiçekleri bürümüş. Bu sebepten pek az ağaç olmasına rağmen bütün şehir tepeden tırnağa yemyeşil. En genişi 4 adım gelen dar sokaklardan geçerken efkar basacaktır. Ama durunuz, bu erken. Korkmadan önünüze gelen herhangi bir kapıyı çalmalısınız. Kapı hemen açılır. Kapıyı açan çoğu kara gözlü, esmer bir kadındır. İlkin afallar. Yabancı olduğunuzu anlayınca buyur eder. Diyarbakır artık kılıfından çıkmıştır. Diyarbakır bütün sıcaklığı, samimiyeti, güzelliğiyle gözünüzün önündedir. Dört ana kapısı bulunuyor Diyarbakır surlarının. Kuzeye bakan Dağ Kapı yani Harput Kapısı, batıya bakan Urfa Kapı, Rum veya Halep Kapısı, güneye doğru Mardin Kapı ya da Tel Kapısı ve doğuya açılan yeni kapı, Dicle Kapısı. İki aracın yan yana rahatlıkla sığdığı bu kapılar 1800'lü yılların sonlarına dek geceleri kapatılır, şehre giriş çıkışlar bu şekilde kontrol edilirmiş. Diyarbakır surlarından söz edilince Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'in adını da anmak gerek mutlaka. Çünkü günümüzde bu devasa duvarları sapasağlam görebiliyorsak onun sayesinde olmuş. Mimar, sanat tarihçisi, arkeolog ve gezgin Gabriel, Yunanistan, Mısır, Suriye ve İran'da araştırmalar yaparken 1930'larda Türkiye'ye gelir. İstanbul'daki Fransız Başkonsolosluğu bünyesinde kurulan Arkeoloji Enstitüsü'nün başına geçer. İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteğiyle Türkiye'de bir araştırma gezisine çıkar. Bu arada yolu o günkü adıyla Diyarbakır'a da düşer. Tam o günlerde şehre giren temiz havayı kestiği ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olduğu gerekçesiyle surların güney ve kuzey burçlarının dinamitle yıkılmaya çalışıldığını görür. Hemen Ankara'ya bir mektup yazarak durumu bildirir ve bu surların tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu, mutlaka korunması gerektiğini belirtir. Der ki, bu surların yapımında gösterilen teknik incelik ve sanatkarlığın yanında cephelerdeki kitabeler ve figürler olağanüstü birer tarih zenginliğidir. Yerel makamlar bu sanat harikası surları dinamitleyerek yıkıyorlar. Neyse ki Gabriel'in mektubu Çankaya'ya, Atatürk'e kadar ulaşır ve Ankara'dan gelen resmi yazıyla surların yıkımı durdurulur. Bu arada 4 sur burcu yıkılsa bile geri kalanı kurtulmuş olur. Diyarbakır surları bugün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin korunmasına katkı sağlayan Gabriel'in adı, şehirdeki pek çok kültür ve sanat merkezinde, kafelerde, işletmelerde yaşatılmaya devam ediyor. Bu akşam en güzel Diyarbakır türkülerinden biri olan Kırklar Dağı'nın düzünü TRT İstanbul Radyosu Kabak Kemane sanatçılarından İhsan Mendeş'in sazından dinleyerek veda ediyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman Programı ile huzurlarınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda, Doktor Hayati Bice. Kendisiyle Cengiz Aytmatov'un vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle Aytmatov'u, fikirlerini, edebi cephesini, yönünü ve Türk dünyası ve dünya edebiyatı üzerindeki tesirlerini konuşacağız. Doktor Hayati Bice bir tıp doktoru ama hem Kafkasya hem de Türkistan'la gençlik yıllarından beri ilgilenen ve pek çok yayın faaliyeti yürütmüş olan kıymetli bir kültür insanı, tarihe meraklı bir isim. Bu anlamıyla uzun yıllardır belki de eserlerinin ilk baskılarından itibaren Cengiz Aytmatov'u okuduğunu bildiğimiz ve takip ettiğimiz, belki 70'li yılların ortasından itibaren bir isim. O bakımdan kendisiyle, kendi gözünden, eserleri cephesiyle Cengiz Aytmatov'u vefatının 18. yıl dönümünde konuşacağız, anacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Dediğim gibi 18. vefat yıl dönümünde büyük şair ama bir düşünür. Kırgız edebiyatını çok aşmış, bütün Türkistan'a şamil ve dünya edebiyatında da büyük tesirleri olan kıymetli bir hikayeci ve romancı. Aytmatov'u nasıl anlarız hocam, nasıl biliriz, nasıl tanırız, onu ifade etmenizi isterim.
1: Cengiz Aytmatov 1928 yılında Kırgızistan'da dünyaya gelmiş olan Türk dünyasının en önemli yazarlarından birisi ve benim nazarımda belki de birincisi.
0: Evet.
1: 20. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyılda. Bunu durup dururken söylemiyorum. Cengiz Aytmatov'un eserleri 176 dünya diline çevrilmiş. Yani dünya evet. çapında bu derecede evet. etkinliği olmuş ikinci bir ismi ben hatırlayamıyorum. Cengiz Aytmatov'la benim tanışmam Beyaz Gemi kitabıyla oldu, büyük bir şans eseri olarak. Çünkü evet. Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov'un sembolik ifadelerle ördüğü bir uzun hikayedir veya kısa roman diyebiliriz. Orada Kırgızistan'daki ıssık göl kenarındaki bir çocuğun hayal dünyasında Türk tarihini özetlemiştir. Türklerin Türeyiş destanını geyik ana motifiyle evet. romanına işlemiştir ve orada güncel hayat içindeki sıradan insanların Sovyet sistemi içinde yaşadıkları sıkıntıları da büyük bir yetenekle dile getirmiş, kaleme almıştır. Beyaz Gemi ile Cengiz Aytmatov'la ben 1970'li yıllarda tanıştım. O yıllarda Cengiz Aytmatov sadece bazı yayın evlerinin, marjinal yayın evlerinin Türkiye Türkçesine aktardığı bir Sovyet yazarı olarak biliniyordu. Fakat daha sonra Cem Yayın Evi Cengiz Aytmatov külliyatını seri halinde bastı. Zannediyorum 20'ye yakın eser yayınladı. Ve onlar arasında 1980 yılında yazdığı ve Türkiye Türkçesine de Gün Uzar Yüzyıl Olur evet. adıyla çevrilen eserini okuduğumda gerçekten çok çarpıldım. Çünkü çok ciddi bir sistem eleştirisi yapıyordu. Yani Sovyet sisteminin insanı ezen, yok eden, kültürleri ortadan kaldıran baskıcı yönünü sembolik ifadelerle ve sembolik kahramanlarla anlatıyordu. Ve orada da yine Beyaz Gemi'ndeki geleneği takip ederek bu defa Nayman Ana efsanesiyle dünya sosyoloji literatürüne mankurtluk diye bilinen kavramı evet. kazandırdı. Bu bir yazar için çok önemli bir kesinlikle. Şeydir. Yani bilinen kesinlikle. Şeyleri herkes yazabilir de dünyada mankurtizm diye bugün sosyolojide kendi kimliğine yabancılaşmış baskılarla insanları ifade eden bir durumu anlatıyor.
0: Hocam siz metaforu kendi yazılarınızda da kullandınız. Düşünce dünyanızda da mankurtizm ya da mankurt karakterini, mankurt fikriyatını işlediniz. Biraz açalım bunu, son derece önemli. Yani kültürel kimlik politikaları açısından da kültürel soykırım kavramıyla birlikte bütünleşen bir değer oldu. Aynı zamanda belki de bütün Sovyet sistemine karşı yapılabilecek en büyük eleştirilerden bir tanesi. Yani komünizm muazzam bir insani dönüştürme programıydı, projesiydi. Belki de mankurt kelimesi o romanın içerisinden Sovyet sistemine ve totaliter rejimlere karşı ortaya konmuş olan en net bir kültürel kavram. Açmanızı rica ederim. Hem roman istikametinde, romanın içerisindeki bu değer ve kavram, hem de sosyolojideki değerini nasıl görürsünüz?
1: Cengiz Aytmatov'un bu iki önemli eseriyle tanıştıktan sonra ben Cengiz Aytmatov'un neredeyse Türkiye Türkçesine yayınlanmış bütün eserlerini temin ettim ve aynı eserin farklı baskılarını farklı çevirmenlerin kaleminden de okudum. Bunlar arasında şu anda okurlarımız için veya dinleyicilerimiz için ulaşabilecekleri bir eser de Gün Olur Asra Bedel ismiyle evet. şu anda yayında.
0: Evet hocam.
1: Burada mankurt efsanesini anlatırken Cengiz Aytmatov asırlardan asırlara gidiyor ve orada Çinlilerle karşılaşan Kırgız gençlerinin bir Çin işkencesi olan kafasına işkembe derisi sarılarak güneşte bırakılmak suretiyle

0: kuvvetiyle o işkembe derisinin giderek kurumasıyla kafasını sıkıp ona çok ağır bir travma yaşatması sonucunda kendisine ait olan bütün hafızayı yitirmesine, hatta annesinin babasının ismini bile unutmasını, kimliğini, kişiliğini, soy bilincini kaybetmesini ifade ediyor. Ve buradaki dramatik olan tablo şudur. Bu işlemden, bu işkenceden çıkarak tamamen kimliksizleştirilen bir şahıs artık kendisinin efendisi kimse onun emirlerini %100 yerine getiriyor. Ve emirlerini %100 yerine getirdiği insanların kölesi oluyor. Şimdi Cengiz Aytmatov bunu dramatik olarak işlerken annesinin dilinden bu olayı şöyle anlatıyor. Annesi çocuğunun mankurtlaştırıldığına bir türlü inanmak istemiyor. Diyor ki ben diyor çölde yahut da bozkırda, çöl diyorlar Orta
1: Evet,
0: Asya'da bozkırlara da,
1: tabii.
0: çölde bozkırda gidip oğlumu bulacağım ve ben onu kendi kimliğine kavuşturacağım diyor ve bunun için yola çıkıyor ve bir kırda bir çobanlık yapmaktayken oğlunu buluyor ve oğlunu sarsıyor. Sen kim olduğunu hatırla diyor. Babanın adı Dönenbay diyor. Kimsin sen diyor, bil diyor. Sen benim oğlumsun diyor. Naymanlardansın diyor. Ama oğlu tabii ki tamamen hafızasını yitirmiş. Onun sahibi ona diyor ki bu seni kandırmak istiyor. Bu senin düşmanın diyor ve oğlu bir ok geriyor ve atıyor annesine. Yayı gerip oku atıyor ve çok nefis bir metafor kullanıyor. Diyor ki Nayman ananın başındaki yazma diyor bir diyor beyaz şahine doğana dönüştü diyor ve Dönenbay kuşu adını aldı diyor. Bunun diyor çığlıklarını atarken senin adın Dönenbay, senin adın Dönenbay diye haykırdığını diyor dile getirdi diyor. Dolayısıyla bu efsaneyi bugüne nasıl taşıyor Cengiz Aytmatov? Bir cenaze var ortada defnedilmesi gereken. Adamın vasiyeti var. Beni atalarımızın kabristanına gömün diye. Fakat o bölge uzay üssünün sınırları içinde kalmış. Fakat onun bir dostu var Yedigey diye. Romanın asıl kahramanlarından birisi. Yedigey bu vasiyeti yerine getirmek istiyor ama bir türlü getiremiyor. Ve o kişinin oğlu olan Sabitcan isimli Sovyet sistemi içinde yetişmiş olan bir genç diyor ki cenaze ölmüş diyor. Neye illa ısrar ediyorsun vasiyeti yerine getireceğim diye. Nerede olsa bir diyor bir yer kazalım koyalım diyor. Niye bizi uğraştırıyorsun diyor. O zaman Yedigey çok sinirleniyor. Diyor ki seni diyor hiç kimse kafana deve derisi sararak güneşin alnında bırakmadı. Ama diyor sen de diyor bir mankurtsun diyor. Bakın bu cümle çok önemli. Yani 20. yüzyılın 1980'li yıllarında Cengiz Aytmatov Kırgızistan'dan sesleniyor. Hiç kimse diyor sana diyor kafana deve derisi sarıp bozkırda güneşin alnında bırakmadı. Ama sen de kimliğini unuttun. Atalarının töresini, geleneklerimizi küçümsüyorsun. Sen de diyor bir mankurtsun. Bakın bu bağlam bir anda hani o gün uzadı, yüzyıl oldu yahut da gün olur asra bedeli bir anda dile getiriyor. Yani çünkü bu asırların ötesinden gelen bir şeyin bugünün dünyasındaki insanlara uygulanması. Müthiş bir yazarlık kabiliyeti gerekiyor
1: Tabii
0: bunun için.
1: yalnızca Türkistan'daki Türkleri kapsamıyor. Bütün Türk tarihinde bir özeti mahiyetinde. Hatırlasın dinleyicilerimiz, zateniniz çok iyi bilir. Orhun yazıtlarında veya Köktürk kitabelerinde de benzeri bir vurgu var. Yani ilini ve töreni kaybetmekten bahsediyor. Aslında kültürel kimlik, bir toplumun kültürel kimliğini, milli hafızasını, benliğini kaybetmesi. Ve Aytmatov belki de bunu yeniden inşa ediyor, yeniden oluşturmuş oluyor asırlar içerisinde.
0: Şimdi bu iki romanı okuduktan sonra ben gerçekten çok etkilendim. O yıllarda 1990 yılında Ankara'da yayınladığımız Türk Yurtları dergisinde Cengiz Aytmatov'la ilgili iki yazı yazdım. Onlardan birisinin başlığı şu idi. Dönenbay kuşu bize de uğrar mısın? Yani çünkü bizde de bir kimlik kaybı, bir hafıza kaybı, bir bilinç yitirilmesi söz konusuydu. Yani bizim
1: Maalesef,
0: Türkiye'mizde de
1: maalesef.
0: sosyal değişmeye bağlı
1: Maalesef.
0: olarak. Ve bu yazı tabii ki çok dikkat çekti. Ve o zamana kadar Cengiz Aytmatov'a uzak durmuş olan bazı kesimlerde, yani bir sol yayın evinin yayınladığı bir Sovyet yazarı diye kategorize eden insanlar üzerinde de şok etkisi yaptı ve 1990 yılında yazdığım o iki makale Cengiz Aytmatov'un daha geniş kitlelere ulaşmasında faydası oldu. Tabii ki bu şeyleri okuduktan sonra etkilenmemek mümkün
1: Mümkün
0: değil.
1: değil.
0: Yani oradaki anlatıdan Ben Cengiz Aytmatov'a 100 yıldan uzun bir günün sonunda diye bir şiir de yazdım. Yani bu şiir 1987 yılında Türk Yurdu Dergisi'nde yayınlandı ve orada şu satırları kaleme aldım ki gerçekten bunlar benim kalbimden kopup gelen sözlerdi. Bir dost iklimin habercisidir. Kırgız oymağından esen Cengiz rüzgarı ruhumuzu okşadığından beridir. Kaynamakta ten kazanında yüreğimiz.
1: Evet.
0: Yani burada da ben bir metafor kullanıyorum.
1: Tabii.
0: İnsanın vücudunu bir kazana, bir ten kazanına benzetirken yüreği onun içinde pişen bir nesne olarak tarif ediyorum.
1: Ben burada hemen şeyi hatırladım hocam. Merhum Sepetçioğlu'nun Can Ocağı'nda Pişen Aşk. Tasavvufa da meraklısınız.
0: Evet.
1: O romanı da hatırlayalım.
0: Sonra Beyaz Gemi'ndeki metaforları yahut da sembolik ifadeleri dile getirdim. Çünkü Cengiz Aytmatov kendisi Sovyet sistemi içinde eser verdiği
1: Tabii.
0: için her şeyi gönlünden geçtiği gibi, diline geldiği gibi
1: Elbette.
0: yazamıyordu. Orada mesela şunu yapmıştı. Kötü bir karakter var orada. Beyaz geminin kahramanı olan çocuğa eziyetler eden bir kahraman yahut da bir kişi. İsmini ne koymuş? Oruz Kul koymuş. Cengiz Aytmatov'un babasının ismi Töre Kul. Oradan
1: Evet.
0: çağrıştırabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Yani törenin kulu olan, bir zatın oğlu olan Cengiz Aytmatov kahramanını, kötü kahramanını Oruz Kul, Rus'un
1: Evet.
0: kulu olarak
1: Evet.
0: adlandırıyor.
1: Evet.
0: Ve orada o genç çocuğa yahut da daha henüz gençlik çağına bile gelmemiş olan çocuğa anlattığı geyik ana destanını anlatan kişiyi de Mümin Dede olarak adlandırıyor. Ki bunu mesela yazarlar bazen çevirmişler Mumin Dede diye. Bugün
1: Evet.
0: Orta Anadolu'da bile
1: Tabii.
0: mümin kelimesi
1: Mumin.
0: mumin
1: Evet.
0: falan diye, yani
1: Tabii.
0: benzer
1: Tabii.
0: aksanlarla
1: Tabii.
0: çevrilebilir. Mümin Dede olarak da oradaki bilge kişiyi anlatıyor. Ve daha sonra ben tabii ki Günüzler Yüzyıl Olur adıyla okuduğum, Mehmet Özgül çevirisiyle okuduğum romandaki mankurtlaşma olayına da değindim. Şöyle söyledim. Uzun gecelerde uzun uzun asırlardan asırlara uzandık. Söyleştik Nayman anayla bil gece, mankurtlaşan oğluna yandık bir gece. Bakınca gördük etrafımızda bir sürü ki mankurtlaşmaya koşmada. Yani burada ben de günümüze getiriyorum olayı ve bir sürünün mankurtlaşma yolunda ilerlediğini, kimliğini yitirme yolunda ilerlediğini maalesef anlatıyorum. Ondan sonra da Cengiz Aytmatov'un bendeki izlenimi gerçekten budur. Şu beyti okuyayım. Bedeninden ruhu hür han Kırgızım, kalbine kalemini bandırıp yazan Kırgızım.
1: Evet.
0: Yani burada bedeni tutsak olabilir ama ruhu
1: Serbest
0: tutsak edilemez.
1: Evet.
0: Ve Cengiz Aytmatov'un ruhu da tutsak edilememiştir.
1: Tabii.
0: Ve kalemini, hani eskiden divit vardı,
1: evet,
0: kalem ucu,
1: evet.
0: İşte bir mürekkep hokkasına batırılır ve yazı yazılırdı. Ben onu da kalemini kalbine bandırıp oradan aldığı kanla yazmıştır. Niye? Bu çünkü yüzyıllar içinde Türk dünyasının yaşadığı acılardan,
1: Evet.
0: Türk dünyasının döktüğü kanlardan kaynaklanan bir mazimiz var. Bu mazinin önemli sayfaları var. Çok acılarla örülmüş. Kırgızistan'da da, Kazakistan'da da, hatta Balkanlarda da, Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalarda. Bu nedenle Cengiz Aytmatov'u ben bir Türk klasiği olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla sadece bugünkü küçük Kırgızistan ülkesinin bir yazarı olarak değil,
1: Tabii.
0: Orhun'dan Tuna'ya kadar bütün Türkçe konuşulan coğrafyanın büyük bir yazarı olarak 18. vefat yıl dönümünde rahmetle anmak istiyorum.
1: Evet hocam, biraz daha eserlerini açabiliriz. Siz tabii Kafkasya perspektifini de çok iyi biliyorsunuz. Yani hem Karaçay ve Malkar Türkleri arasında yaşadınız. O topluluğa da mensup olan bir kültür insanısınız. Kafkasya'da nasıl tesirleri oldu? 1970'lerden itibaren Sovyet dönemi içerisinde eserler veren bir yazar olduğunu siz de ifade ettiniz ve ilk başta Marjinal ve Sol Yayınlar bu çevirileri yaptı ama yani ne kadar restorasyona uğraşsalar bile, ne kadar dönüştürmeye çalışsalar bile eser kendisini Türk kamuoyunda, Türk edebiyat severlere ulaştırmış oldu. O günden bugüne etkileri neydi?
0: Cengiz Aytmatov'un çok da benim benimsediğim, sevdiğim, belki Günüzler Yüzyıl Olur ve Beyaz Gemi'den sonra üçüncü sıraya koyduğum Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek
1: Alaköpek,
0: hikayesi
1: evet.
0: Var.
1: Evet.
0: Burada da çok sembolik anlatılar
1: Evet.
0: var. İşte küçük bir sandalla balık avına çıkan bir grup insan, 3-5 kişi denizde büyük bir fırtınaya yakalanıyorlar.
1: Evet.
0: ve yanlarında içecek temiz su.
1: Hı.
0: Tuzsuz olarak çok az
1: Tabii.
0: bir su var yanlarında ve oradaki yaşlı insanlar grubun en genci olan çocuğa o kalan son su miktarını ona ayırıyorlar. Yani

0: Bir kişiye yetecek kadar su var. Onu en genç olanlarına veriyorlar. Ve burada da Cengiz Aytmatov nesiller arasındaki irtibatın korunmasında gençliğin önemini vurguluyor. Yine ilk öğretmenim, Öğretmen Duşen ismiyle çevrilen bir eseri var. Orada da yine Cengiz Aytmatov Sovyet sistemi içinde yazdığı için ilk eserlerinden birisi. O yönden değerlendirmek lazım. Köye okul açılıyor ve okula kız çocukları da davet ediliyor. Ve orada bazı böyle tutucu çevreler kız çocuklarının okumaması için direniyorlar. Yani kız çocuklarının okuması gerekmez diye, ki bunun mesela Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ilk kurulduğu yıllarda Anadolu'da da yaşandığı bazı yerlerimiz
1: Evet,
0: olmuştur.
1: oldu.
0: Yani kız çocuğuna okumak ne lazım gibi
1: Maalesef
0: düşünceler
1: hala
0: olmuştur.
1: yer yer
0: Orada
1: görülebiliyor.
0: Cengiz Aytmatov sistemin biraz reklamını yapıyor gibi anlaşılabilir. Çünkü orada bir Kırgız obasına bir okul getirilmesi söz konusu ve o okula kız çocuklarının gitmesini engelleyecek olan bağnazlığa karşı mücadeleyi anlatıyor. Orada işte ilk öğretmenim ve Öğretmen Duşen isimli bir kız kahraman ortaya çıkıyor ve o orada bu bağnazlığı yeniyor. Onun yanında yine sembolik ifadelerle örülü Türkiye Türkçesine Gülsarı ismiyle
1: Evet,
0: de
1: evet.
0: çevrildi. Kopar zincirlerini Gülsarı ismiyle
1: Evet.
0: de çevrildi.
1: Elveda Gülsarı.
0: Evet, bu film olarak da
1: Tabii.
0: Türkiye'de gösterildi.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: çünkü çok etkileyici bir
1: Tabii.
0: senaryo var. Burada da bir tane tay var ve onun sahibi olan bir insan var. Fakat oradaki Komünist Parti yöneticisi o tayın çok alımlı bir tay olduğunu anlıyor ve onu gasp ediyor sistem adına. Yani kişinin kendi ellerinde büyüttüğü ve alımlı bir kısırğa dönüşmek üzere olan tayı alıyor ve kendi binek hayvanına çeviriyor. Buna çok içerliyor ve ama daha sonra o tay tabii yaşlanıyor, o alımlılığı gidiyor. Ondan sonra tekrar iade ediyor sahibine. Sonra onu bir yani at arabasında sıradan bir aygıra dönüşüyor. Veyahut da bir kısırğa dönüşüyor. Ama artık o ömrünün son yıllarındadır. Ve böyle bir yokuşu çıkarken o at hayatını kaybediyor. O atın başında onun sahibi eskiye dönerek, sistemi sorgulayarak, yani sistemin insanlara uyguladığı baskıyı, yani bir parti adına, yani orada bütün lokal yöneticilerin nasıl despotlaştığını, yine bir sistem eleştirisi olarak dile getiriyor. Tabii bunlar Cengiz Aytmatov'un geleneğinde milli olanla güncel olanı kaynaştırma fikrini görüyoruz ya da yeteneğini görüyoruz. Cengiz Aytmatov Sovyet sistemi biliyorsunuz 1991 yılında dağıldı ve bağımsız olan cumhuriyetler ortaya çıktı. Bunlardan birisi de Kırgızistan Cumhuriyeti'ydi. Cengiz Aytmatov Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Benelux ülkelerindeki büyükelçisi
1: Evet,
0: olarak da
1: evet.
0: Dışişleri
1: Görev
0: Bakanlığı görevinde bulundu. Ve bu yıllarda da yeni eserler yazdı ama bu eserlerinde Cengiz Aytmatov artık lokal olandan, yerel olandan, milli olandan, evrensel olana açılma gayretine girdi.
1: yapıyor.
0: Çünkü artık dünya çapında da tanınan bir
1: Evet.
0: insandı. Mesela Kassandra Damgası isimli bir eseri vardır. Burada çok ütopik bir hikaye anlatır. Anne rahmine düşen çocuklar yeryüzüne gelip gelmek istemediklerini bir şekilde belirtirler
1: Evet.
0: ve buna göre müdahale edilir. Ama yeryüzündeki insanların bu durumu uzaya fırlatılan bir uzay roketindeki insanlar üzerinden anlatılıyor. Yani orada uzaya roket fırlatılması, anne rahmindeki çocuğun fikrinin alınması gibi ütopik sayılabilecek, hala da bugün ütopik olan şeyler var. Gerçi bugün uzayda koloni kuralım, ayda şehir kuralım gibi şeyler işitiyoruz. Yani özellikle bu yeni yetişen
1: Evet.
0: teknomilyarderlerin projeleri var. Kamuoyu da biliyor bunları. Ama mesela çocuğun anne rahmindeki çocuğa dünyaya gelip gelmek istemediğini hissettirmesi, anlatması gibi bir şey hala da ütopik olan bir şey.
1: Tabii.
0: Bunu yazdı. Daha sonra yine Ebedi Gelin, Dağlar Devrildiğinde ismiyle Türkiye Türkçesine çevrilen eserinde de dünyaya açılan Orta Asya Cumhuriyetlerine üşüşen yeni sömürgecileri anlattı. Mesela orada bir anlattığı hikaye, işte bir Arap ülkesinden zengin bir prens geliyor ve orada işte belli bir ücretler ödeyerek dağlardaki Kırgızların tabii doğal zenginliği olan av hayvanlarına av partileri düzenliyorlar. Bunları eleştiriyor. Bunlarla işbirliği yapan yerel insanları eleştiriyor. Bunların hepsi evrensel olabilecek temalardı ama Cengiz Aytmatov'un biz bugün geriye dönüp herhalde eserlerinin sayısı 50'den fazladır.
1: Tabii.
0: Yani değişik dillerde yayınlananlar daha da fazla. Baktığımız zaman benim yine de gözümde o şiir yazdığım Beyaz Gemi ve Gün Üzer Yüzyıl Olur. Gün Olur Asla Bedel romanlarındaki Cengiz Aytmatov'dur. Cengiz Aytmatov'u ebediyete taşıyacak olan. Ve bugün mankurtizm ve mankurtlaşma kavramı uluslararası literatüre kimliğin kaybedilmesi, sosyal değişimin ve sosyal erozyona dönüşmesi anlamında uluslararası literatüre girmiştir. Bu konuda ben internetin sağladığı imkanlarla yapay zeka ile araştırmalar yaptığımda gerçekten bizde mankurt kelimesi hani man kelimesi
1: Evet.
0: de kullanılır Türkiye Türkçesinde. Kurt kelimesi de meşhurdur. Ama mesela hiç alakasız İspanyolca'da yahut da dünyanın değişik dillerinde mankurtlaşma, mankurtizasyon olarak kullanıldığını gördüm. Bu da Cengiz Aytmatov'un artık dünya kültürünün kalıcı bir değeri olduğunu gösteriyor.
1: Evet, kesinlikle hocam. Geçtiğimiz ay İngiltere'deydiniz. Orada temaslarınız oldu, gözlemleriniz oldu. Ziyaretleriniz kapsamında bir Shakespeare anmasıyla Aytmatov'a gösterilmesi gereken ihtimam ya da göstermediğimiz ihtimam üzerine bir değerlendirmeniz var. Yazdınız mı bilmiyorum ama ben de paylaşmıştınız. İsterseniz bunun üzerinde biraz konuşalım.
0: Sosyal medyada ben buna değindim
1: Evet,
0: kısaca.
1: evet.
0: Çünkü bizim İngiltere'de bulunduğumuz 23 Nisan günü
1: Evet.
0: Shakespeare'in, William Shakespeare İngiliz
1: Evet,
0: edebiyatının en
1: evet,
0: önemli
1: evet.
0: ismi doğum yıl dönümüydü ve bunun için doğup hayatında kaybettiği Stratford kasabasında bir anma töreni olduğunu öğrenmiştik ve o törenlere katılmak için, izlemek için o küçük bir şehir yani İngiltere ölçeğinde oraya gittiğimizde Cengiz Aytmatov'un nasıl anılabileceği ile ilgili bana fikir veren bir sahneyle karşılaştım. Bir şahıs Shakespeare kıyafetlerine büründürülmüştü. Zaten resimleri, gravürleri var. Ve bu şahıs böyle kas tüyünden bir kalemi genç bir yazara edebi mirasın nakli gibi bir seremoniyle takdim etti. Ve güzel olan bir taraf şuydu. İlkokul çocukları yani 8-10 yaşındaki çocuklar gruplar halinde ellerinde Shakespeare'in eserlerinden pankartlar taşıyarak tören alanına şehrin merkezinde geldiler. Ve daha sonra Shakespeare'in hala da korunan 1616 yılında vefat etmiş ki aradan en azından 400 yıldan fazla süre geçmiş. Oradaki evini gezdik. Evinde oturduğu odayı, mutfağını ve yatak odasını ve hatta tahta yatağı hala ot şilteli duruyor. Onları gördük ve oradaki hediyelik eşya dükkanında da Shakespeare'i anımsatan birçok materyalin olduğunu gördük. Tabii ki ben orada hemen şunu düşündüm. Bugün Türk dünyasında böyle Türkçe'ye uluslararası alanda hizmet etmiş olan isim kimdir? Cengiz Aytmatov'dur desek. Onun için acaba neler yapılabilir diye ve bu konuda bütün aydınlarımızı fikir imal etmeye davet ediyorum.
1: Çok güzel hocam. Yani bu Türk dünyasında nasıl alınabilir? Buradan devam edelim. Yani mesela milli eğitim politikalar açısından yalnızca Türkiye'de değil, Türkistan'da da, Kazakistan'da da, Kırgızistan'da da, Azerbaycan'da da, Özbekistan'da da romanlarındaki şahsiyetler, metaforlar, kullandığı şahıslar kadrosu ve kurgu bir tür rol model. Yani aslında şahsiyet eğitiminde de kullanılabilecek, kimlik eğitiminde ve ahlak eğitiminde de kullanılabilecek pek çok içeriği ifade ediyor. Bu anlamıyla acaba Aytmatov'un eserleri üzerinden bir ortak Türk edebiyatının inşası mümkün olur mu? Ortak Türk kimliğinin inşasında önemli sorunlar var biliyorsunuz. Yani
0: Evet.
1: hala bugün tarih telakkisi noktasında bir bütünleşme söz konusu değil. Hala coğrafya tasavvurunda bir bütünleşme söz konusu değil. Hala bir kimlikle ilgili, ortak Türk kimliğiyle ilgili önemli sorunlar yaşıyoruz. Hem jeopolitiğin hem de tarihin getirmiş olduğu bir takım sorunlar var. Aytmatov'un eserlerine göre, Aytmatov'un düşünce dünyasına göre ortak Türk kimliği nasıl gelişebilir? Nereye gidebiliriz? Ne gibi çıkarımlar yaparsınız?
0: Tabii bugün Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov'un kabri bir ziyaretgah
1: Evet.
0: haline getirilmiş durumda. Çünkü Anabeyt Mezarlığı diye babasının da Stalin döneminde katledildiği bölgede yapılan bir anıt
1: Evet.
0: eser söz konusu. Kırgızlar kendi öz evlatlarını tabii ki benimseyecekler ama şunu görmemiz lazım. Kırgız dostlarımızın da görmesi
1: Tabii.
0: lazım. Cengiz Aytmatov sadece Kırgızların değil,
1: Tabii.
0: Kafkasya'daki Karaçay Türklerinin, Balkanlardaki Türkmen
1: Evet.
0: Yörüklerin, Kerkük'teki Türkmenlerin,
1: Evet.
0: Azerbaycan'daki Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin, Güney Türkistan'daki Andijan, Anadolu şehrindeki, Şıbırgan şehrindeki Özbek ve Türkmen kardeşlerimizin ve bütün Türk dünyasının bir kahramanıdır, bir yazarıdır, bir aydınıdır. Dolayısıyla Bu Cengiz Aytmatov'un kabileler üstü diyelim
1: Evet.
0: ya da oymaklar, boylar üstü konumunu güçlendirmemiz lazım. Bu konuda tabii ki Türkiye önemli bir misyonu üstlenmek durumunda. Çünkü bugün gerek nüfusu olarak gerek ekonomik altyapısıyla, kültürel altyapısıyla Türkiye bu konuda bir öncülük rolü üstlenmeli. Cengiz Aytmatov adına enstitüler kurulabilir. Cengiz Aytmatov ödülü ihdas edilebilir.
1: Evet.
0: Türk dünyasında Türk kültürüyle ilgili eser veren insanlar arasında bir ödül olarak yani Nobel ödülü dengi olabilecek bir şekilde yapılabilir. Bunların gerçekleştirilmesi hiç de zor şeyler değil. Bugünün dünyasında gerçekten sınırların neredeyse ortadan kalktığı bir yerde Türk dünyası içindeki sınırları bizim için aşılmaz engeller halinde görmemiz Sovyet sistemindeki demir perde döneminde belki mümkündü ama bugünün iletişim ortamında artık bu anlamsız bir şey. Dolayısıyla Cengiz Aytmatov'un bir kültür insanı olarak ve 20. yüzyılda eser vermiş bir insan olarak gelecek asırlara da nakli için, intikali için çalışmalar yapılabilir. Cengiz Aytmatov'un filmleri sanat
1: Evet.
0: filmi olarak bazıları Sovyet döneminde filme alındı. Beyaz Gemi var
1: Evet,
0: bunların arasında.
1: tabii.
0: Kopar Zincirlerini Gülsarı, Elveda Gülsarı var. Deniz kıyısında koşan
1: Ala
0: ala
1: köpek,
0: köpek
1: evet.
0: var ve bunların yanı sıra Günüzler Yüzyıl'da Türkiye Türkmenistan ortak yapımı diye bir eser yapıldı ama çok da başarılı bir film
1: Çok
0: olduğunu
1: kalıcı olmadı,
0: söyleyemeyiz.
1: etkili
0: Yani
1: olmadı.
0: sinematografik olarak da çok
1: Evet.
0: fazla bir değer görmedi. Dolayısıyla bu konuda mutlaka kamusal bir fon oluşturulup yani bütün Türk dünyası içinde filmler çekilmesi de faydalı olacaktır. Yani çünkü bugünün
1: Tabii.
0: iletişim ortamında biliyorsunuz yani görsel hafızaya da Cengiz Aytmatov'un sadece kitap yapraklarında kalmaması lazım. Beyaz perdede de Cengiz Aytmatov'u
1: Evet.
0: gelecek nesillerin görmesi, tanıması, bilmesi lazım.
1: Evet, yani Türkiye'ye geldiği yıllarda hem Aytmatov'u görme imkanım olmuştu hem de onun filmlerini Türkistan'da, Orta Asya'da bir anlamıyla yeniden kurmuş olan Tolomuş Okoyev. Yani o da Kırgız coğrafyasının büyük
0: Tabii
1: yönetmenler.
0: sanat filmi onlar yani
1: Evet,
0: çok
1: büyük
0: böyle akışkan filmler değil.
1: Değil ama yine de Tolomuş Okoyev tabii bütün o dönemin Sovyet coğrafyasında da tanınmış olan yönetmenlerden bir tanesiydi. O da Kırgız kültürüne ve Türkistan'a çok büyük katkılar olmuş olan bir emektar, bir düşünce insanı. Aytmatov'la beraber Tolomuş Okoyev'i de rahmetle anmak gerekiyor ki filmlerinin bugüne kadar ulaşmasında onun da çok büyük emekleri oldu değerli hocam.
0: Şimdi Cengiz Aytmatov deyince ben 18 yıl önce Cengiz Aytmatov'un vefat haberi bütün dünyaya yayıldı. TRT Avaz Cengiz Aytmatov için bir program yapmak istedi. Yani hemen acil
1: Evet.
0: yapılması gereken bir programdı. Doçent Doktor Hüseyin Özbay hocamızla
1: Evet,
0: birlikte
1: evet.
0: TRT stüdyolarında Cengiz Aytmatov daha toprağa verilmeden Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasındaki etkilerini konuşmuştuk ve gerçekten de o günden tam 18 yıl sonra TRT Ankara Radyosu stüdyosunda Cengiz Aytmatov'u anmakta oluşumuz, Cengiz Aytmatov'un asla unutulmayacağını, tarihe adını silinmez bir şekilde kaydetmiş olduğunu burada belirtmek istiyorum.
1: Hocam bu vesileyle Aytmatov üzerinden sizin bir takım faaliyetleriniz de oluyor. Bunlardan bir tanesi Türk Ocakları bünyesindeki Kuşlukta Yazarlar grubunun üyesisiniz. Tabii daha önce Ülkücü Yazarlar Derneği'ni de birliğini de oluşturmuştunuz. Orada da faaliyetler yürüttünüz. Aynı zamanda Avrasya Yazarlar Birliği'nin de üyesisiniz. Böyle tahmin ediyorum,
0: Evet.
1: böyle hatırlıyorum. Bu üç kuruluş bağlamında ortak Türk Edebiyatı ve Türk Dünyası Edebiyatı noktasındaki çalışmaları nasıl değerlendiririz Aytmatov üzerinden?
0: Şimdi Aytmatov'u ben Türkiye'de tanıyan ve bu konuda makaleleriyle bugün Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde bu makalelerim okutuluyor. Şunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Bahtiyar Vahapzade'nin 1977 yılında Seçme Şiirler diye Ütüken'de bir şiir kitabı yayınlanmıştı. Yani bunlar o kadar azdı ki Nabi Hazri'nin yine bir şiir kitabı yayınlanmıştı. Ama şimdi bu yıl Cengiz Aytmatov'u anıyoruz bugün ama Ziya Gökalp'in doğumunun da 150.
1: 150. yılı.
0: yılı. Şunu ben hatırlıyorum. Ziya Gökalp'in Türkçünün Esasları kitabı Azerbaycan'a, Özbekistan'a gizlice sokulabiliyordu, gönderilebiliyordu.
1: Evet hocam.
0: Ve hemen bağımsızlık döneminden sonra Azerbaycan'dan bana bir PDF geldi. PDF'de Türkçülüğün esasları Ziya Göyap yazılıyordu.
1: Evet.
0: Yani gök kelimesine
1: Tabii.
0: göy dedikleri
1: Evet,
0: için mavi anlamında
1: tabii.
0: Ziya Göyal Türkçülüğün esasları diye. Ve bu yıl Cengiz Aytmatov'un 18. yıl dönümünü anıyoruz. Ama Ziya Gökalp'in de 150. yıl dönümü için törenler ve
1: Tabii.
0: konferanslar,
1: Anmalı yapılıyor.
0: sempozyumlar yapılıyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bugünlerde ben şunu kitap fuarında da gördüm. Türk Dil Kurumu Ziya Gökalp'in Türkleşmek

0: muasırlaşmak eserinin, yani tekrar edeyim, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak eserinin bütün Türk cumhuriyetlerinde kendi lokal dilleriyle basımı için bir proje yaptı.
1: Tabii.
0: Ve bunlar eser olarak ortaya çıktı. Türksoy bu işi üstlendi Türk Dil Kurumu'yla beraber ve gerçekten güzel bir çalışma ortaya çıktı. İşte bu tür prototip çalışmaların, ben şunu da düşündüm, keşke dedim Ziya Gökalp'in Özbekistan'a, Azerbaycan'a böyle bin bir zahmetle gönderilen Türkçülüğün esasları da aynı şekilde bütün
1: Evet.
0: Türk dünyasının, bugünkü bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin milli eğitim müfredatlarına girse diye de gönlümden geçti. Bu da bir proje olabilir.
1: Evet. Adım
0: Gerçekten
1: adım ilerleyecek,
0: ilgili
1: adım adım
0: insanları
1: geçecek.
0: anlatabilirim. Çünkü Ziya Gökalp'in orada Türklerin gelecekteki dünyadaki birliğini anlatmak için önerdiği üç aşamalı bir sistem vardır. Onun ayrıntısına şimdi girmeyelim.
1: Evet.
0: Siz zaten biliyorsunuz da, yani böyle birdenbire bir günde olabilecek bir Türk
1: Tabii.
0: birliği söz konusu değil, ama bunun önce altyapısının oluşturulması ve zaman içinde genişlemesiyle ilgili. Bugünkü Türk devletleri topluluğu da aslında o fikrin hayata geçirilmesinden ibarettir. Bu kapsamda Ziya Gökalp, biliyorsunuz, Türkçünün esaslarında siyasi Türkçülük, dini Türkçülük, kültürel Türkçülük, ekonomik Türkçülük gibi alt başlıklar kullanır. Burada da Türk dünyasının kültürel birliği diye bir seksiyon olabilir. Zaten Türksoy aslında bu kapsamda teşekkül etmiş bir kurumdur. Ondan da bu konuda daha kalıcı çalışmalar bekliyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza, ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Semaat Şallı, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Sayın Yaşar Sarı Hasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk. Geniş Zaman programından hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Döker.

yavaş yavaş yaz geçiyordu. Bidar'la Efser'in arasında fikirsel uyumun meydana getirdiği saygı ve hayranlık dikkatimi çekiyordu. Bidar pek saftı. Beyninde henüz klasik malumattan başka bir şey yer bulamamıştı. Namus hakkındaki ilkel inançlarından emindim. Efser'e gelince gördüğü İngiliz terbiyesi onu bir ahlak abidesi haline getirmişti. Evlilik hayatı dışında ihtiyar ve çirkin bir Katolik mürebbiye kadar tutucu ve namusluydu. Beraber geçirdiğimiz bir senelik ömrümüzde nispeten beni bile kendisine benzetmişti. Bekarlığımdaki serbest düşüncelerimi takip edemiyor, mecburen teori seven, inanç besleyen, ahlaki geleneklere uyan biri oluyor, en üzücü alışıldık vazifelere ister istemez hürmet ediyordum. Yemek yerken, salonda otururken karıma bakarak içimden yavaşça

ne Mesud'u, ne Bahtiyar'ım diyordum. Şüphesiz Efser dünyanın en güzel kadınıydı. Bunu yalnız ben biliyordum. Muhitimiz genel bir güzellik yarışmasına müsait değildi ki herkes de tasdik etsin. Hakkın var, dünyanın en güzel kadını sana aittir denilsin. Ben de iftihar edeyim, saadetim iki kadına çıksın. Bana böyle bir güzellik harikası hediye eden büyük ve mukaddes tesadüfe teşekkürler edeyim. Evet, arkadaşlarımla konuşurken elimde olmadan benim karımı görseniz dünyanın en güzel kadını olduğunu tasdik edeceksiniz diye haykırmak ister ve zorla kendimi tutardım. Bir gün Bidar'ın yanındaydım. Kitaplarını karıştırırken büyük bir albüm gördüm. Aldım, bakmaya başladım. Bu vücut güzelliğini karşılaştıran binlerce kadın heykeli resimleri içeren güzel bir albümdü. Kalın sayfalarını çevirdikçe Bidar yanımda filan heykeltıraşın, filan sanatkarın diye ayrıntılı bilgi veriyor, yapılış tarihlerini, hangi müzelerde bulunduğunu, kimlerin malı olduğunu, her resmin altındaki İtalyanca yazıları okuyarak söylüyordu. Kadın güzelliğinin en gizli, en mahrem, en heyecan veren nüanslarını ortaya koyan bu heykel resimlerine bakarken hep karımı düşünüyordum. Hiçbirisi onun kadar güzel değildi. En mükemmel olmak üzere yapılanlarında bile sanki gözle görünmeyen bir kusur vardı. Azıcık daha Bidar'a bunların içinde Efser kadar güzel var mı diye soracaktım. Bana tamamıyla ondan geçtiğine kani olduğum bir utanma duygusuyla kendimi tuttum. Sanki bu soruyu sorsaydım pek mukaddes, pek muhterem bir şeye küfretmiş olacaktım. Bununla birlikte fikrimi saklayarak aklımda hiç Efser yokmuş gibi, artık böyle vücutlar, böyle sırtlar, böyle kollar, böyle yüzler yalnız sanatkarların hayal hanelerinde mevcut. Ne yazık ki hakikat sahnesinde yok dedim. Bidar gözlerini bana kaldırdı, tuhaf tuhaf baktı. Galiba biraz sarardı, gülümsedi. Gayri ihtiyari sordum. Neye baktın? Hiç, dedi ve kızararak ilave etti. Çok nankörsün. Birden kalbim çarpmaya başladı. Mutlaka Efser'i ima etmek istiyordu. Yine de açıkça söyletmek istedim. Anlamamış gibi sordum. Niçin? Cevap vermedi. Sayfaları çeviriyor, başka resimlere bakıyordu. Istırap çektiğini görüyordum. Yine ısrar ettim. Niçin? Söyle, niçin nankörüm? Tekrar içe işleyen gözlerini bana çevirerek manasız bir tebessümle, meçhul bir heyecandan bozulmuş, düzensiz bir coşkuyla cevap verdi. Evet, nankörsün. Niçin mi? İşte bunu bilmemekliğinde ikinci nankörlük. Talihin sana sebepsiz verdiği haksız bir mükafatın kıymetini takdir edemiyorsun. Efser senin karın. Fakat güzelliği, olağanüstü güzelliği dikkatini çekmemiş, incelememişsin. Ona karşı ilgisizsin. Hayret verici derecede mükemmel güzelliğini görmüyorsun. Sonra şurada gördüğün ruhun büyüsünden mahrum heykel resimlerine bakarak artık böyle vücutlar, böyle yüzler yalnız sanatkarların hayal hanelerinde mevcut. Ne yazık ki hakikatte yok diyor. Karşında apaçık parlayan eşsiz güzellikteki güneşi inkar ediyorsun. Devam ediyordu. Ben dinliyor ve zevk duyuyordum. Demek karımın harikulade güzelliği yalnız benim öznel ve bencil bir hissim, bir kuruntum değildi. Sanatın en yeni inceliklerine keskin bir zeka ile vakıf olan, güzellik hakkında görüş beyan etmeye en yetkili ve müsait bir mesleğin mensubu, onun emsalsiz güzelliğini bana, kocasına, gayri ihtiyari itiraf ediyordu. Ben de açıldım. Bilmem kaç saat konuştuk. Bu uzun bir hasbihal oldu. Saçlarını, omuzlarını, belini, ayaklarını, ellerini, yüzünü, tebessümlerini, bakışlarını, kısaca her şeyini samimiyet ve heyecanla tartışıyor. Ben birikmiş tutkumu ve taparcasına sevgimi anlatırken, o kendi hayret ve takdirinin benim hislerimden 10 kat fazla ve kuvvetli olduğunu iddia ediyordu. O esnada ikimiz birden aralık duran kapıda yüksek ve muhteşem Efser'i gördük.

koyu renkli elbisesi pembe yüzüne aşırı derecede bir parlaklık, hayali bir ışıltı bahşetmişti. İki saattir buraya kapandınız diyordu. Neler konuşuyorsunuz? Nasıl Bidar Bey, yine hücumlara mı maruzsun? Ben sanki ilk defa tanık olduğum bir periymiş gibi onu derin ve tarifi imkansız bir hayvani arzuyla süzerken, Bidar son derece serbestçe, "Bugün fikirlerimiz uydu," diye cevap veriyordu. Bugünkü mevzuda benim hakkımı o kadar teslim etti ki. Bilakis o benim hakkımı o kadar teslim etti ki. Efser ne konuştuğumuzu soruyordu. Güzellik ve sanata dair dedik. Ayrıntı istemedi. Önümüzdeki açık albüme baktı. Bir iki sayfa çevirdi. Birden kapayarak, "Oh, dehşet ya Rabbi," dedi. "Bunlardan şiddetle nefret ederim. Bilmem ki vahşiliğin, ilkelliğin böyle iğrenç hatıralarını bazı insanlar nasıl sever. Bence ahlak ve bilimle kötü eğilimlerimizi, içgüdülerimizi nasıl örtüyorsak, kalın giysilerle de vücutlarımızı öyle örtmek icap eder. İnsan etinin tadına, lezzetine dair nasıl bugün bir şiir yazamıyorsak, vahşi kavimlerin ortam ve hayatını hatırlatacak böyle resimleri, hayasız heykelleri, sanatkarların nezih elleri için uygun ve meşru bir uğraş saymamalıyız. Artık Bihdar benim sırdaşım olmuştu. O da Efser'in müstesna güzelliğini, dünyanın en güzel kadını olduğunu tasdik ediyor. Çoğu saatlerimiz ona dair sohbette geçiyordu. Ben yine tekrar ediyorum, asla kıskanmıyordum. Bilakis iftihar ediyor, memnun oluyordum. Bir gece Efser biraz başı ağrıdığından erkence yatak odasına çekilmişti. Sıcak, yıldızlarla dolu, rüzgarsız bir geceydi. Uzaklardan tek bir yalnız ve gönlü kırık bülbül yanık ve mahzun feryadını haykırıyor, susuyor, yine başlıyor, tatlı ve heyecanlı devam ediyordu. Bidar'la balkondaydık. Efser'in rahatsızlığını konuşuyorduk. Yine güzelliğine geldik. Bidar'a her vakitten daha ateşli ve büyülenmişçesine onu methediyor. Ben hemen kalkıp yatak odasına koşmak, şiddetle ve çılgınca sarılarak karımı göğsümde sıkmak ihtiyaçlarını duyuyordum. Bidar, saadetin göreli olduğuna herkes inanır diyordu. Ben bu teoriyi kabul etmem. Temin ederim ki sen dünyanın en mesudusun. Çünkü servetle, güzellikle, asaletle, kuvvetle elde edilemeyecek bir şeyi talih sana takdim etmiş. Dinledikçe zevk alıyordum. Bilmem nasıl oldu, birdenbire bana bir fikir geldi. Düşünmedim, muhakeme etmedim. Hemen söyledim. Haklısın Bida. Fakat sen onun güzelliğinden yüzde birini görmedin. Yalnız benden işittin. Ama ben sana göstereceğim. Kulaklarını belki itimat etmiyor, söylediklerime inanmıyorsun. Gözlerinle görünce mübalağalarımın birer hakikat olduğuna hiç şüphen kalmayacak. Şaşkın ve hayret içinde sordu. Fakat nasıl? Nasıl mı? Sana Efser'i göstereceğim. Evvela inanmadı. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı. Sahi ve ciddi söylediğimi anlayınca şiddetle reddetti. Efser'e karşı beslediği saygı katiyen buna maniymiş. Ben ümidimi kaybetmedim. Onu iknaya çalışıyordum. Gece yarısı çoktan geçmiş, tek ve yetim bülbül susmuş, hafif çiçek kokuları getiren tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Onun heykeltıraşlığından, sanat ruhundan bahsediyor ve bu kadar platonik bir görüntüyü ondan saklayacak kadar budala ve sıradan olmadığımı söylüyordum. O reddetmekte devam ediyor ve bu pek köpekçe bir platoniklik olacak diye bana çıkışıyor. O reddettikçe benim bu münasebetsiz ve garip arzum şiddetleniyordu. Cahilliği bırak diyordum. Senin gördüğünü o hissetmeyecek. Haberi olmayacak. Fakat sen bütün ruhunla onun müstesna güzelliğini tasdik edeceksin. Ben bunu istiyorum. Reddedersen darılacağım. Sana yüce bir sanatkar değil, nefsine mağlup, korkak bir

şehvet düşkünü diyeceğim. Uğraştım, uğraştım, lafımı uzattım. Adeta onu ahmaklaştırdım. Nihayet kandırdım. Heyecandan sararmış, fakat nasıl göstereceksin onun haberi olmadan diye sordu. Pek basit dedim. Bizim yatak odasının kapısı arkasında yarım açılmış bir paravan vardır. Sana gündüzden gösteririm. Yarın gece bahçeye çıkarız. Geç vakte kadar kalırız. Sen rahatsızlığını bahane ederek sözde yatmaya gidersin. Doğru git, bu paravanın arkasına saklan. Tabii biraz sonra yatmak için biz de geleceğiz. Evvela ben soyunurum. O pencerenin önündeki kanepeye soyunur. Yatağa gelir. Yatağa girerken sen yavaşça kapıdan çıkıverirsin. Katiyen hissetmez.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Washington-Tahran hattından anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma oluşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı.
2: Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, bilim ve teknoloji üslerimiz dünyada çığır açan ve ses getiren işlere imza atıyor. Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Eylem planımız: fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi. Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı programını başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri

0: düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Veriye erişimi kolaylaştırarak araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve kamu kurumlarımızın veriyi değere dönüştürme sürecini hızlandıracağız.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. CHP'de öncelikle kongre sürecinin yürütülmesinde çalışacak isimler belirlenecek, ardından takvim hazırlanacak. Takvime göre üye çizelgeleri askıya çıkarılacak, itirazların alınması ve oy kullanacakların belirlenmesinin ardından kesin üye listeleri oluşturulacak. Parti üyeleri mahalle ve seçim çevresi bazında oy kullanarak ilçe kongresi delegelerini seçecek. Seçilen delegeler CHP'nin ilçe yönetimlerini belirlemek üzere kongrelerde oy kullanacak. İlçe kongrelerinde, il kongrelerinde oy kullanacak kişiler de kesinleşmiş olacak. 81 ildeki kongrelerde CHP'nin yeni il başkanları ve yönetim kurulları oluşturulacak. Büyük kurultay delegeleri seçilecek. Kurultayın yapılabilmesi içinse Yargıtay kararı beklenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay, Arsuz'da Tokyeli ile 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, projenin sadece binalardan ibaret olmadığını vurguladı. Mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi.
2: Bu tören deprem bölgesinde yaptığımız törenler içerisinde en anlamlı törenlerden birisidir. Sadece Özbekistan'ın burada inşa etmiş olduğu evlerin, caminin, bulvarın, buradaki altyapının hayata geçirilmesiyle ilgili bir tören olmanın çok ötesinde, Özbekistan'la Türkiye arasındaki köprülerin sağlamlığını göstermesi, kardeşliğin, dostluğun kalıcı ve baki olduğunu göstermesi bakımından da fevkalade önemli bir törendir. İnşallah bu mahalle kıyamete kadar hem Özbeklerin gözü gibi baktığı, hem Hataylı hemşerilerimizin gözü gibi baktığı Türk-Özbekistan işbirliğinin abidesi olarak yaşamaya devam edecektir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği arttıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Burhanettin Duran, kurulan bağımsız yapay zeka altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Ünlü yazar, düşünür ve eğitimci Cemil Meriç vefatının 39. yıl dönümünde anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Edebiyatı'nın önemli ismi yazar Cemil Meriç'in ölüm yıl dönümünde anma mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı anma mesajında Cemil Meriç'in Türk Edebiyatı'na katkılarını vurguladı. Müellifi olduğu eserlerle, edebiyatımıza kazandırdığı tercümelerle, ilim ve düşünce dünyamıza yaptığı eşsiz katkılarla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İzmir'de konuşma yapan Yumaklı, yeşil vatan için hassasiyet çağrısında bulundu. Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracımızla yeşil vatanımızı kalkan olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin depreme hazırlanmasının bir mecburiyet olduğunu bir kez daha vurguladı. Bakan Kurum, Kocaeli'de Cedit Mahallesi konut kura çekim töreni

pandemide konuştu. 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 2,5 milyona yakın konutun yenilendiğini söyledi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'da 58, Almanya'da 12, Bulgaristan ve Yunanistan'da 3, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 2 şüpheli yakalandı. Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan da birer kişinin iadesi sağlandı. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklerle işbirliği mesajı verdi. Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir vurgusunu yaptı. Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Polonya merkezli bir yayın kuruluşuna konuya ilişkin açıklama yaptı. Gelecek ay Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde işbirliği mesajı veren Görgün, Türkiye NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha fazla sorumluluk almaya hazır dedi. Görgün, NATO'nun birçok savunma ve güvenlik ihtiyacının Türk şirketleri tarafından karşılanabileceğini belirterek, Türkiye'nin gücünün çeşitlilik ve entegrasyonda yattığını vurguladı. Görgün, mevcut güvenlik ortamı, daha güçlü tedarik zincirleri, daha hızlı inovasyon döngüleri, daha fazla birlikte çalışılabilirlik ve daha dengeli yük paylaşımı gerektirmektedir. Türkiye tüm bu alanlara katkıda bulunabilir dedi. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Haziran Pazartesi günü hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Kapsamlı modernizasyondan geçen havalimanına geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş ve kalkış yapabilmesi için pist uzunluğu 3000 metreye, pist genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. 160 bin metrekarelik apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanına ayrıca 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk eviyle 310 araçlık otopark da kazandırıldı. Ankara'da öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı ve yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı, Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. Washington-Tahran hattından anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının yarın imzalanmasını beklediğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler diplomatik temasların ötesine geçti, stratejik ortaklığa dönüştü. Somali Cumhurbaşkanı bu duruma işaret etti. Dünyada bizi Türkiye dışında isteyen kimse yok dedi. Türkiye'nin Somali'de petrol arama faaliyetlerine ilişkin Türkiye 3 blok aldı. Eğer yarın 30 blok isterse veririz ifadelerini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka eylem planını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Washington-Tahran hattından anlaşma sürecine ilişkin çelişkili mesajlar gelmeye devam ediyor. Spor. 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alan A Milli takımımız ilk maçına yarın sabah çıkacak. Saat 7'de başlayacak. Avustralya-Türkiye mücadelesinin heyecanı TRT1 ve Tabii Spor ekranlarında yaşanacak. Dünya Kupası'nda C grubu maçları başlıyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya Fas'la karşılaşacak. Gece 1'de oynanacak maç TRT1'den naklen yayınlanacak. Bir diğer müsabakada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Gece 4'te oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından futbol severlerle buluşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi ilk maçında Beşiktaş

Fenerbahçe'nin deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçti. Bu sezon değişen format gereği final serisinde 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak. İkinci maç yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Son iki olimpiyat şampiyonu.

0: Hava sıcaklığı mevsim normalleri altına inecek ancak salı gününden itibaren yeniden yükselecek. Bazı yerlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu ve Muğla 12, İstanbul, İzmir, Bartın, Muş, Hakkari ve Diyarbakır 16, Uşak, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Erzurum 10, Ardahan 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir denizcilere 600 sayılı bildiri. Yat ve yelken yarışları 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde saat 11'den saat 19'a kadar Caddebostan, Adalar, Moda, Bakırköy parkurunda yapılacaktır. Denizcilere 497 sayılı bildiri. Marmara Denizi'nde tarama çalışmaları 7 Eylül 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 58 dakika 48 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika 42 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 49 saniye kuzey, 29 derece 2 dakika 29 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 6 saniye kuzey, 29 derece 2 dakika 27 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 11 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika 59 saniye doğu. Denizcilere 580 sayılı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Fatih Osman Bey ve Energy Partner isimli gemilerle 8-30 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Eflani 1 sahasında yapılacaktır. 43 derece 14 saniye kuzey, 32 derece 51 dakika 33 saniye doğu. 43 derece 14 saniye kuzey, 32 derece 54 dakika 16 saniye doğu. 43 derece 2 dakika 15 saniye kuzey, 32 derece 54 dakika 16 saniye doğu. 43 derece 2 dakika 14 saniye kuzey, 32 derece 51 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere 602 sayılı bildiri. Ege Denizi 38 derece 41 dakika 53 saniye kuzey, 26 derece 3 dakika 4 saniye doğu mevkiindeki Enes Talih Mendirek Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 533 sayılı bildiri. Marmara Denizi sualtı boru onarım çalışması Octopus isimli gemiyle 10-20 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatta yapılacaktır. 40 derece 51 dakika 55 saniye kuzey, 29 derece 4 dakika 52 saniye doğu. 40 derece 52 dakika 3 saniye kuzey, 29 derece 4 dakika 51 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi tavsiye olunur. Denizcilere

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de saatimiz 23.18'e doğru ilerlerken bir cumartesi gününde yine gecenin içinden de sizinle birlikteyiz. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikteliğimiz devam edecek. Programı Ömer Polat hazırladı. Sesimizi size Yıldıray Çetin ulaştırıyor ve mikrofonda ben Sevda Türker'i programımızın başında sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Sevgili dinleyenler.

Dinleyenler, bu gece programımızın birinci bölümünde ölümünün 40. yılında Arjantin edebiyatının büyük ustası Jorge Luis Borges üzerine konuşacağız. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Nur Gülümser İlker olacak. Programımızın ikinci bölümünde yazar Mesut Demirbile'yi telefonla konuk edeceğiz programımıza sevgili dinleyenler. Yapay zeka hayatımızın her alanına hızla girerken artık yalnızca teknolojik gelişmeleri değil, bu gelişmelerin doğurabileceği etik, hukuki ve toplumsal sonuçları da konuşuyoruz. Yazar Mesut Demirbilek'te Rasyonel Psikopat, Yapay Zeka Suç İşler mi adlı kitabında hukuk, teknoloji, felsefe ve suç biliminin kesişim noktasında oldukça çarpıcı sorular ortaya koyuyor. Kendisiyle bu soruları kitabı konuşacağız. Programımızın üçüncü bölümünde konu başlığımız boşanmaların psikolojik sebepleri. Konuğumuzsa psikolog Kardelen Büyü, kendisiyle stüdyoda birlikte olacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Peyami Safa var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Programımızın birinci bölümünde ölümünün 40. yılında Arjantin edebiyatının büyük ustası Jorge Luis Borges üzerine konuşacağız. Borges yalnızca öyküler yazan bir edebiyatçı değildi. O, zamanın ne olduğu, gerçekliğin nasıl kurulduğu, hafızanın sınırları, sonsuzluk fikri, rüyalar, aynalar, labirentler ve insanın evrendeki yeri üzerine düşünen bir düşünürdü. Onun metinlerinde birkaç sayfaya sığan bir hikaye, bazen yüzlerce yıllık bir felsefe kitabının açtığı sorulara kapı aralar. 1899 yılında Buenos Aires'te doğan Borges, çocukluğundan itibaren kitaplarla çevrili bir dünyada büyüdü. İngilizceyi İspanyolcadan önce öğrendi. Gençlik yıllarında Avrupa'da yaşadığı, şiir yazdığı denemeler kaleme aldı. Daha sonra giderek artan görme kaybına rağmen edebiyat tarihinin en özgün eserlerinden bazılarını ortaya koydu. Körlüğünün ilerlemesiyle birlikte yazılarını dikte ederek üretmeye devam etti ve bu durum onun eserlerindeki hafıza, karanlık ve hayal gücü temalarını daha da derinleştirdi. Edebiyatın yalnızca hikaye anlatmak olmadığını, aynı zamanda düşünmenin, oyun kurmanın ve dünyayı yeniden tasarlamanın bir yolu olduğunu gösteren isimlerden biri olarak kabul ediliyor yazar. Biz de bu gece Borges'in yaşamını, eserlerini, fikirlerini, dünya edebiyatındaki yerini ve ölümünün üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen neden hala bu kadar güncel olduğunu konuşacağız değerli bir konuğumuzla. Stüdyomuzda şu anda kendisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Nur Gülümser İlker. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim ben bir giriş yaptım ama tabii ki ayrıntılarıyla hayatını da eserlerini de ve tabii bu eserlerde kullandığı kavramları ya da durumları, konuları hep konuşacağız sizinle beraber. Öncelikle şu anda dinleyenlerimiz arasında Borges'i hiç tanımamış olanlar olabilir, yabancı olanlar olabilir. Bunu dünya edebiyatı açısından değerlendirecek olursak, onu dünya edebiyatına bu kadar önemli kılan nedir diye başlayalım. Sonra bir hayatına bakalım, hayatından eserlerine geçelim.
1: Tamam, elbette. Şimdi Jorge Luis Borges, Arjantinli bir yazar ve aynı zamanda biz onu Latin Amerikalı yazar olarak da tanımlamayı seviyoruz ki Latin Amerika ve Arjantin kısmı ön plana çıksın. Borges'i önemli kılan, özgün kılan, farklı kılan pek çok unsur ve sebep var tabii ki de. Bunlardan başlıcasını söylemek gerekirse öncelikle modern edebiyatın artık sonuna gelmekte olduğu noktada biz Borges'in sınırları kırdığını görüyoruz edebiyat vasıtasıyla, edebiyatı kullanarak ve aslında onun edebiyatında yaptığı şey, özellikle öyküleriyle yaptığı şey, edebiyatın sınırlarını esneterek edebiyatta başka neler yapılabileceğini okurlara ve yazarlara göstermek olmuştur. Yani edebiyatın imkanları, ufkunu, düşünsel boyutunu çok öngöremeyeceğimiz boyutları, o dönem için söylüyorum, o dönem için öngörülemeyecek boyutlara taşıdığı için Borges olmuştur bugün.
0: Özellikle yazarlar üzerindeki etkisi itibariyle aslında böyle bir hani göle atılan taş gibi dalga dalga okuyucuya yayılan bir etkiden bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: aslında,
1: öyle. Hem diğer dünya edebiyatındaki yazarlar olsun, hem de kendi kıtasındaki Latin Amerikalı yazarlar olsun, tesiri, etkisi, verdiği ufuk çok büyük.
0: Evet. Peki o zaman hayatına bakalım, nasıl bir çocukluk yaşadı, nasıl bir aileye doğdu, hayat akışı içinde ne zaman üretmeye başladı, eserleriyle de paralel ilerleyelim onun hayatı üzerinde.
1: Tamam, elbette. Tabii Arjantinli bir yazar, fakat şunu söylemek gerekir, baba tarafından babaannesi İngiliz, dolayısıyla İngiliz kültürünü de almış bir yazar, fakat aslen Arjantin kimliğine sadık kalarak bir hayat sürdürüyor. Buenos Aires'te doğuyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında babasının görme bozukluğu sebebiyle ve başka sebeplerden dolayı İsviçre'ye taşınıyorlar.
0: 1899'da doğuyor, değil mi?
1: Evet,
0: dönemi dinleyenlerimize
1: evet,
0: aktarmak
1: evet,
0: açısından
1: 1899, onu atlamış oldum.
0: Evet.
1: ve 1916 senelerinde Cenevre'ye taşınıyorlar. Orada aslında dediğim gibi ilk sebep babasının yeni başlamış olan görme hastalığı.

0: bir çare bulabilmek ve tabii ki de dönemin çalkantılı süreçlerinden de biraz sıyrılabilmek belki de. Orada tabii ki de şimdi iki dilli olarak tanımlayalım Borges'i. İspanyolca ve İngilizce ana dili. Dolayısıyla dile büyük bir yetenekle ve ilgiyle başlamış oluyor hayata. İsviçre'ye taşındıktan sonra da Almanca ve Fransızcayı ana dili kadar iyi bir şekilde öğreniyor.
1: Ama
0: Bu
1: eserlerini İspanyolca veriyor değil mi
0: İspanyolca
1: genelde?
0: tabii.
1: Evet, bir araya giriyorum ama evet.
0: Şimdi bu çok fazla dil öğrenmesi, bilmesi önemli bir nokta. Çünkü Borges'in öykülerinde, denemelerinde ve yazılarında şunu görüyoruz. Dil, metin çevirileri, metinsel yorumlama, alımlama bunlar çok ön planda. Dolayısıyla aslında Borges dil üzerinden hayatı kavramanın bir yolunu arıyor ya da buluyor kendince. Dolayısıyla çok dil bilmesi, Fransızca, Almanca bu dillere hakim olması önemli. Çünkü bu dilleri aynı zamanda felsefe ulaşmak için de kullanıyor. Alman düşünürler, Fransız düşünürler, İngiliz düşünürler bunları kendi dillerinde okuyor. Tam gençlik döneminde, üniversite yaşlarında. Fakat ilerleyen dönemlerde İspanya'da bir müddet yaşıyor ve 30'larına yaklaşırken Buenos Aires'e, vatanına geri dönüyor ve yazımsal ürünlerini burada
1: Evet.
0: vermeye
1: Bu
0: başlıyor.
1: arada çok okunan büyük bir kütüphaneye sahip bir evde büyüyor, değil mi? Yani babasının özellikle onun bu okuma alışkanlığı edinmesinde herhalde büyük bir etkisi var. Biraz o kısımdan da bahsedelim
0: Tabii çok
1: isterseniz.
0: aslında önemli bir nokta ve ben
1: Kitapları
0: bunu da
1: çünkü hani
0: atlamış oldum.
1: kitaplarında kütüphane ve kitap kavramları da var, değil mi? Sembolleri
0: Kesinlikle
1: de var
0: öyle.
1: yoğunlukla.
0: Öyküleri kitap ve kütüphane dolu. Aynı çocukluğunda girdiği dünya gibi babası büyük bir kütüphaneye sahip ve çocukken vaktinin önemli bir kısmını kütüphanelerde o kitaplar arasında geçiriyor ve aslında zihninin, hayal gücünün bu kadar geniş ve çeşitli olmasının sebebi bu. Sürekli kitaplar vasıtasıyla kütüphanede bulunduğu anlarda bambaşka düşünsel evrenlere girme şansı elde ediyor aslında.
1: Bu noktada bir şey daha soracağım. Yine çocukluk dönemine ilişkin. Şimdi 40'lı yaşlarından sonra daha çok eserlerini vermeye başlamış ya da tanınmış diyebiliriz. Eğer yanılıyorsam lütfen düzeltin
0: Doğru,
1: beni
0: doğru.
1: ama daha genç yaşlarında da çokça yazınsal anlamda ürünleri var. Babasıyla olan diyalogları var değil mi? Çok acele etme, mükemmeli yakala gibi değil mi bir yönlendirme olabilir? Pek çok yazdığı şeyi beğenmeyip yok ettiğini ben okudum. Doğru mudur? Sizden aslını
0: Bu
1: öğrenin.
0: doğru. Hatta ben şunu söylemek isterim. Borges kendisiyle yapılan söyleşilerde şunu söylemeyi seviyor. Yazdığı yapıtları, eserleri, metinleri beğenmiyor Borges. Yetersiz görüyor onları. Fakat bunu bir karamsarlık ya da olumsuzluk içinde değil de ilginç ve sevecen bir alçak gönüllülükle yapıyor aslında. Borges'in bu yanını da ön plana çıkarmak ben çok isterim. Borges diğer Latin Amerikalı yazarlarda da gözlemleyebileceğimiz üzere hayat sevinci yüksek ve kesinlikle alçak gönüllü bir yazar. Yazdığı şeyleri beğenmemesinin sebebi kendisiyle barışık olmayan bir hal değil de aslında onun babasının da yönlendirdiği gibi belki birazcık daha iyiye gitme arzusu ya da kendisinin daha iyi yapabilmesini düşünme isteği arzusu
1: Bu
0: olabilir.
1: arada babası hem bir avukat hem de bir
0: Askeri kökenden
1: psikoloji öğretmeni galiba değil mi?
0: evet ve
1: Evet.
0: ailede de bir askeri geçmiş var. Aslında disiplinli bir ortam. Bu tabii sistematik düşünmesini sağlamış
1: Evet.
0: Borges'in ilerleyen
1: Yani bir
0: yıllarda.
1: yazar olarak onu çok şekillendiren bir çocukluk.
0: Kesinlikle.
1: Ben araya girmiştim. Buenos Aires'e döndü mü demiştik en son.
0: Buenos Aires'e
1: Evet.
0: dönüyor ve
1: Oradan devam edelim.
0: evet
1: Evet.
0: en önemli artık yapıtlarını vermeye başlıyor.
1: Peki yapıtları üzerinden isterseniz bu noktadan sonra
0: Tabii ki
1: hayatıyla
0: de.
1: paralel konuşmaya başlayalım. İlk yapıtları dedik.
0: Alef ve Ficciones'ten bahsedelim. Çünkü en öne çıkan yapıtları bunlar. Borges'i tabii ki de bir öykü yazarı olarak öne çıkarabiliriz. Tabii denemeye şiir metinleri de var. Fakat öyküleriyle asıl zihnindekini, ruhundakini aktarmayı seviyor Borges. Ve Buenos Aires'te verdiği ürünler her zaman yerel unsurlarla donatılmış. Özellikle bir yerelsellik amacı yok ama kaçınılmaz olarak kendi vatanına duyduğu o yakınlıktan dolayı tabii ki de öyküleri de bunlarla donatılıyor. Bunu söylemek istememin sebebi şu. Borges bir dünya yazarı olarak tanımlana gelebilir.

0: Fakat onun Arjantinli olduğunu her zaman rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Latin Amerika gerçeğini net bir şekilde görüyoruz öykülerinde. Buenos Aires'in kenar mahallelerini, metropol yapısını, bodrumlarını, teraslarını, bütün yaşanılacak yerleri yoğun bir şekilde görüyoruz öykülerinde ve bizi oraya davet ediyor.
1: Halbuki kendisi de daha yüksek kesim bir aileden geliyor, değil
0: Öyle,
1: mi?
0: evet,
1: Biraz
0: öyle.
1: çelişik görünüyor ama bir iyi de gözlem gücü olduğunu herhalde ifade
0: Kesinlikle
1: etmek
0: öyle ve
1: lazım.
0: şöyle Arjantin, Latin Amerika, şimdi yerli tarihi olan bölgeler, göçmen almış bölgeler, İtalyanlar, İngilizler, onun dışında Araplar, Yahudiler, Turku, hatta Turkos şeklinde birkaç öyküsünde geçer. Bunları sık görüyoruz. Dolayısıyla kendi gerçekliğini çok iyi gözlemlemiş ve asla reddetmemiş bir yazar olduğu için bu kadar özgün metinler ortaya koyabiliyor
1: Evet.
0: aslında.
1: Peki kurmacalar dedik, Alef dedik. En bilinen eserleri. Kurmacaların içinde bazı önemli öyküler var. Babil Kütüphanesi, Çatallanan Yollar Bahçesi, Don Kişot'un yazarı Pierre Menard gibi. Yine Alef'te sonsuzluk gibi, bilgi gibi, hafıza, tanrısallık gibi bir takım kavramlar var. Neleri aktarıyor bu ilk ve en önemli eserlerinde?
0: Aslında Babil Kütüphanesi tam olarak Borges'i özetlemek istediğimizde vereceğimiz örnek öykülerden biri olurdu muhtemelen. Çünkü bir kütüphane hayal ediyor Borges, öyküsü bunun üzerine ve bu kütüphane sonsuz sayıda her çeşitten kitap olan bir kütüphane. Sonu olmayan kitaplar, gerçeği yansıtan ya da gerçeği yansıtmayan hayatlar ve içerikler. Dolayısıyla Borges'in kitaplara ve kütüphanelere dair kurduğu her şeyi bu öyküde bulmak mümkün. Onun sonsuzluk, labirent, hafıza, kimlik unsurları da bu öyküde sık rastladığımız
1: Bu arada
0: sözcükler.
1: şöyle bir şey okudum ben. Siz katılır mısınız? Özellikle bu öykü bağlamında, hani bugün internet diyoruz, işte verilerin sonsuzluğu, yapay zeka tartışmaları, aslında onun öncülleri diye de yorumlar var. Siz katılır mısınız
0: Kesinlikle
1: buna?
0: katılıyorum. Çok güzel
1: Böyle
0: bir
1: sezgisel bir
0: benzetme.
1: biçimde, evet.
0: Evet, çünkü şöyle benzetme yapabiliriz. Borges'in kurduğu Babil Kütüphanesi hem saçmalıkların olduğu yer, hem mantığın, hem gerçekliklerin, hem gerçek dışılıkların olduğu bir yer. Şimdi internete baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Dijital dünya böyle. Saçmalıkların, faydalı bilgilerin ve diğer pek çok şeyin olduğu bir yer. Fakat Borges bu dağınıklık arasında yayılan ve bocalayan bir yazar değil. Bu dağınıklık arasında sistematik ve iyi düşünmeyi becerebilen bir yazar ve şu soruyu soruyor. Bunca bilginin ortasında anlamı nasıl bulabiliriz? Ben de aynı şeyi dijital dünya bağlamında soracak
1: Şimdi de
0: olursam,
1: aynı
0: mesela
1: soruyu
0: sizin
1: soruyor sen.
0: yönlendirdiğiniz bu kadar dağınıklık,
1: Evet.
0: çokluk, çeşitlilik ve saçmalık diyebilirim belki arasında doğruyu ya da anlamı demek
1: Nasıl
0: belki
1: bulacağız?
0: nasıl
1: Evet.
0: bulacağız?
1: Peki bir de Alef'le ilgili değerlendirmenizi alalım. Sonra hayatına devam edelim.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Alef'i de buna benzetiyorum aslında. Babil Kütüphanesi'ne benzetiyorum. Alef bir olgu ya da bir madde olarak düşünecek olursak evrendeki her şeyi aynı anda görebilen bir nokta Alef. Oraya baktığımızda evrendeki her şeyi görebiliyoruz. Fakat Borges bu noktada da şunu soruyor. Her şeye her an hakim olabilmek mümkün mü? Her şeyi aynı anda zihnimizde tutabilmek, zihnimizin hükmünde barındırabilmek mümkün mü? Gene aslında dijital dünya bağlamında, günümüz bağlamında düşüneceksek güzel bir soru, çünkü her şey elimizin altında ama ne kadarına hakim olabileceğiz? Parça parça maksimum bunu başarabiliriz
1: Aslında
0: ve
1: modern çağ insanının da bir açmazı bu. Hepimiz bunu
0: kesinlikle.
1: yapmaya çalışıyoruz,
0: Evet.
1: başaramıyoruz ve bir takım psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyoruz.
0: Evet, çok doğru.
1: Çok enteresan. Peki efendim, devam edelim. Şimdi ilk dönem eserlerinden bahsettik. Hayatı o arada nasıl akıyor?
0: Burada tabii artık şunu da söylemek gerekir. Babasının bu ama olduğu o hastalık genetik olarak Borges'te de
1: Evet.
0: başlıyor. Ve bu gerçeği kabul ederek aslında yapıtlarını vermeye devam ediyor. Yani nihai varacağı nokta onun da ne yazık ki görme yetisinin kaybı olacak. Az önce şunu söylemiştim. Borges alçak gönüllü bir yazar. Hayata bağlı ve hayat sevinci yüksek bir yazar. Görme yetisini kaybettiği süreçten itibaren asla depresif ya da bunalımlı bir ruh haline sürüklenmiyor. Yaşama sevincini, mutluluğunu sürdürmeye devam ediyor ve eserlerindeki bu çeşitlilik, labirent, sonsuzluk, bunların hepsi onun yaşama arzusu, mutluluğu ve üretme isteğiyle aynı şekilde ilerleyen
1: Evet.
0: unsurlar
1: Belki
0: diyebiliriz.
1: biraz bu labirent kavramından da bahsedebiliriz. Elbette kaynağını söylediniz ama temsil ettiği başka ne diyeyim konularda var
0: Evet.
1: mı?
0: Aslında Borges'in labirenti pek çok açıdan değerlendirilmeye müsait. Birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela öncelikle verdiği söyleşilerde hep şundan bahsediyor. Çok fazla not alıyor tabii ki de ve o notlarını kendisi labirent olarak değerlendiriyor. Benim aldığım notlar labirente benziyor. Ve bu notları arasında, bu labirent arasında her zaman hayret duygusunun var olduğunu söylüyor Borges. Zihni de bir labirent aynı şekilde. Yazıları, metinleri, karalamaları hepsi labirent ve hepsinin altında bir hayret duygusu var. Bu hayret duygusu farklıyı, özgünü, yeniyi ortaya koymasını sağlayan bir şey. Ve labirent aynı zamanda Borges'in öykülerinde ve edebiyatında öngörülemezliğine sembolü bana kalırsa. Çünkü hayat her ne kadar plan yaparsak, formüllerle, somut bilgilerle açıklamaya çalışsak bile öngörülemez bir şekilde kadersel bir çizgide de ilerliyor ve her seçim arkasında domino taşı gibi ilerleyen başka senaryolar sunuyor. Labirentle birlikte aslında Borges bunu da söylemeye çalışıyor ve labirente girdiğimizde nereye varacağımızı asla bilemiyoruz. Borges bunu düşünmeyi de seviyor.
1: Evet. Peki efendim, şimdi görme yetisini kaybetmeye başladığı döneme geldik. Bu arada şeye geçeceğim. Kitaplar, kütüphaneler, kütüphanede çalıştığı dönemler var. Ve hatta bu körlüğüyle ilgili Tanrı bana aynı anda 800 bin kitap ve karanlığı verdi diye de bir sözü var ki bunu söylediği zaman tamamen görme yetisini kaybettiği zaman. Bir de bunun üzerinden kitaplar ve kütüphaneleri değerlendirelim onun kitapları açısından.
0: Borges, evet, kendisiyle yapılan söyleşilerde ve yazdığı denemelerde de bunu vurgulamayı seviyor. Çelişkileri vurgulamayı seviyor Borges. Bu sizin az önce söylediğiniz cümlede, hani o kadar çok kitap elinin altındayken ne yazık ki artık görme yetisini kaybediyor. Ve bunun ama söylerken de yine karamsar bir duyguyla söylediğini düşünmüyorum, ama hayatın şaşırtıcı yönünü, öngörülemez yönünü ve kadersel yönünü vurgulamak için söylediğini düşünüyorum ben. Hiçbir zaman, çünkü insanı karartan bir duygu yok Borges
1: Peki
0: okurken.
1: tamamen görme yetisini kaybettiğinde yazmaya devam ediyor. Nasıl başarıyor bunu?
0: Dikte ederek. Aynı şekilde o kitap okumaya da devam ediyor dinleyerek.
1: Evet. Peki hayatının daha sonraki dönemlerinde nasıl bir akış var?
0: Hayatının daha sonraki dönemlerinde, gene görme yetisini tamamen kaybettiği dönemlerde de aslında konferanslar vermeye, seminerler vermeye, söyleşiler yapmaya devam ediyor. Çeşitli üniversitelerde dersler vermeye devam ediyor ve son nefesine kadar aslında
1: Kaç
0: düşündüğü
1: yaşlarında bu hangi dönemi?
0: 50'li, 60'lı,
1: 60'lı.
0: 70'li yıllar desek yeridir bu zaman zarfını kapsayan süreçler diyebiliriz. Hayatının son zamanına kadar da gezmeye dahi devam ediyor. Yeni deneyimler edinmeye devam ediyor. Ve dolu dolu, halen daha öğrenmeye istekli, düşünmeye, üretmeye istekli bir ömür devam ettirdiğini biliyoruz.
1: Evet. Peki efendim, şimdi yine edebiyatının temel özellikleri üzerinden gidersek labirentleri konuştuk, kitapları, kütüphaneleri konuştuk. Gerçeklik ve kurgu ya da sonsuzlukla ilgili de aslında konuşmak gerek zannediyorum eserleri söz konusu olduğunda. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
0: Borges'in gerçeklik anlayışı aynı zamanda gerçek dışı unsurları da barındıran bir anlayış. Bu yüzden aslında yapıtlarında rüyaları çok görüyoruz, aynaları, yansımaları, zamanın bükülmesini,
1: Evet, zamanı da aslında konuşalım çünkü
0: kesinlikle
1: doğrusal değil, değil mi onun açısından
0: doğrusal
1: zaman?
0: değil, gelecek, şimdiki zaman, geçmiş, iç içe geçmiş, birbirini destekleyen yapılara dönüşüyor aslında. Öykülerinde de bunu görüyoruz. Aslında Borges'i okumak ilk etapta zor. Zor olmasının sebebi de bu doğrusal gitmeyen yol.
1: Onu da aslında soracağım aslında.
0: Evet.
1: İlk okuyanlar nereden başlasınlar, nasıl bir yol izlesinler diye, ama onu sona bırakalım isterseniz.
0: Olur,
1: şimdi konuşmayalım.
0: Olur, tabii ki de.
1: Siz devam edin sözlerinizi.
0: Sonsuzluk

0: kavramına bu kadar enerji harcamasının sebebini de şu şekilde yorumlayabiliriz. Borges sonuç insanı değil. Net cevapların insanı değil. Borges sorup karşı tarafı düşündürmeye davet etmeyi seven bir yazar. Aynı zamanda yazdığı öykülerde peşinen bir sonuç düşünmeden yazmaya başlar, yolda geliştirir düşüncesini.
1: Şimdi siz bunu söyleyince aklıma şu geldi, felsefi bulmacalar terimini ben görmüştüm.
0: Evet, çok doğru.
1: Kitaplarını bu açıdan değerlendirmek lazım, bir bulmaca çözer gibi.
0: Doğru. Aslında o zaman şunu da söyleyelim. Borges'in felsefeyle çok yakın bir teması vardır. Özellikle Berkeley, Hume ve Schopenhauer'dan çok etkilenmiştir. Bu üç düşünür de gerçekliği algıladığımız düzlemde değerlendirirler. Yani bizim nesnel olarak algıladığımız gerçekliğin dışında algımıza giren dünyadaki bir gerçeklik ön plana çıkar. Borges'in yaptığı da şudur. Esinlendiği, ilham aldığı düşünürlerin kuramlarını öykülerine temel alır ve öykülerini bu düzlemde geliştirir. O yüzden felsefeyle olan ilişkisi bu kadar yakındır. Borges'in felsefe üretmez, kuram üretmez. Felsefecilerin düşüncelerini bir malzeme, materyal olarak alır, işler ve öykülerini
1: Peki o
0: oluşturur.
1: zaman bir parantez açalım. Az önce dediniz ki Borges okumak çok kolay değil.
0: Değil.
1: Şimdi tam da bu noktada onu okuyabilmek ve anlayabilmek için bir en azından felsefi altyapıya mı sahip olmak gerekiyor?
0: Şöyle diyeyim, bunu
1: O zaman
0: birazcık kendi
1: böyle bir
0: açımdan
1: sonuç
0: cevaplamak
1: mu çıkacak? Evet.
0: isterim. Şimdi aynı zorluğu ben de yaşadım. Borges'i okumaya başladığımda çok yabancı ve farklı geldi. Yoruldum. Hatta kimi zaman şimdi vakti değil belki de dedim. Fakat Borges'e gerçek anlamda ısınmamı sağlayan şey Borges'in tanımak oldu. Söyleşilerini okumak, hatta videolarını izlemek, onun o samimiyetini ve içtenliğini görmek. Bunlar

0: Öncelik onu tanımak oldu ama benim açımdan herkes için farklı bir tecrübe olur tabii ki de. Fakat evet,
1: Siz yazarı tanıyarak
0: yazarı
1: kitaplarını
0: tanıyarak
1: anladınız, evet.
0: evet öyle oldu. İlk aslında her zaman böyle olmaz. Öncelikle eserlerden etkilenirim ve yazarı keşfe o şekilde çıkarım. Fakat burada yazarı öncelikle keşfetmem gerekti ki öykülere birazcık daha sıcak ya da anlayan bir yönüne bakayım.
1: Peki. Şimdi efendim önemli eserlerinden bahsettik. İkisinden bahsettik. Diğerlerine de bakalım isterseniz. Sizin açınızdan muhakkak dinleyenlerimizin bilmesi gereken hangileri var? Ve tabii ki bu noktada belki okuma sırasında sizin açınızdan en azından
0: Evet,
1: aktaralım dinleyenlerimize.
0: aslında öykü tavsiyesi olarak iki tane öykü söylemek isterim. Bir Averroes'in Arayışı adlı öyküsü. Aslında bunun çevresini İbn Rüşd'ün Arayışı olarak Türkçe'ye verilseydi çok daha güzel olurdu. Şimdi o öykü de Borges'in o karakterinin ve içsel dünyasının yansıması olarak okumak mümkün. Çünkü o öyküde şunu görüyoruz. İbn Rüşd'ü ele alıyor. Tarihsel karakterleri ele alarak yazmayı çok seviyor Borges bu arada. İbn Rüşd'ün şu zorluğunu ele alıyor öyküsünde. İbn Rüşd, Aristoteles'in Poetika adlı eserini çevirirken komedi ve trajedi sözcüklerine takılı kalıyor. Bu sözcükleri anlayamıyor ve şunun farkına varıyor İbn Rüşd. Bir yazarı bir metni anlayabilmek için tarihsel bağlamına hakim olmak gerekir. Öykünün ele aldığı nokta bu. Fakat öykünün sonunda Borges çok önemli bir tutum benimsiyor ve İbn Rüşd'ü değerlendirirken kendini hüküm veren bir konumda tutmamak için kendisini de aslında İbn Rüşd'le aynı tarihsel bağlamda olmadığı için eksik görüyor ve geri çekilen bir bitiş görüyoruz. Burada müthiş bir alçak gönüllülük var. Bu alçak gönüllülüğü diğer öykülerinde de görmek mümkün. Hatta Averroes'in Arayışı'ndaki kitapta bir diğer öykü İbni Hakan el-Buhari'nin labirenti ile ilgili bir öykü var. Orada da kişilere, olaylara, nesnelere, tarihsel bağlantılara yaklaşımında anlama çabası anlayamadığı takdirde de geri çekilip tarihsel bağlamdan uzak kaldığı için büyüklenmeden bir yorumlama biçimi
1: Evet.
0: görüyoruz.
1: Şimdi

0: lazım. Çok fazla kelimeyle yazmıyor, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Hatta dışarıda da konuşmuştuk sizinle. Don Kişot'u yazsaydı 20 sayfada bitirirdi diye de bir yorum
1: Evet,
0: okumuşluğum
1: evet,
0: var benim.
1: evet.
0: Siz katılır mısınız? Biraz da ondan bahsedelim.
1: Katılabilirim.
0: Lütfen
1: Buna
0: nasıl bir
1: katılabilirim.
0: üslupla yazıyor?
1: Şöyle, evet, çok fazla kelime kullanmıyor fakat az sayıda kullandığı cümleler ve kelimeler son derece yoğun ve vurucu. Belki de bu yüzden az sayıdaki bu sözcük karşısında bu kadar yoruluyoruz onu okurken ya da zorlanıyoruz ilk etapta okurken. Çok düşünüyor, ince ince işliyor ve müthiş bir sanat eseri aslında ortaya koyuyor. Keza şiirleri de öyle, denemeleri de öyle aslında, sadece öyküleri değil. Ve dediğiniz gibi çok fazla sembol kullanıyor. Aslan, ayna, yansımalar, rüyalar, zaman, sonsuzluk. Her öyküsünü bunlarla örerek kurguluyor. Dolayısıyla aslında Borges'in sanatı aynı zamanda düşünsel değil de dili nasıl kullandığıyla da ilgili. Az sayıda yoğun ama vurucu sözcükleri bir araya getirerek ne anlatmak istiyorsa birkaç sayfayla anlatabilen bir yazar
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: bu da ona özel kılan
1: Kesinlikle
0: herhalde
1: öyle.
0: temel
1: Evet.
0: sebeplerden biri. Efendim, yaklaşık 4-5 dakikalık bir zamanımız kaldı. Kendisinden sonra gelenleri ya da çağdaşlarını nasıl etkilediğinden biraz bahsedelim dinleyenlerimize. Ve yeterince tanınıyor mu? Örneğin ülkemizde şimdi nasıl bir dil kullandığından bahsettik. Bu üslupla yazması çeviri açısından bir handikap mı? Yeterince ulaşabiliyor mu okura? Bu konuyla ilgili bir 5 dakikalık değerlendirmenizi
1: Tabii
0: alalım
1: ki de.
0: sizden.
1: Şimdi Borges, evet, kendisinden sonra gelen yazarlara müthiş bir düşünce ufku sunmuş
0: Aslında
1: bir yazar.
0: başlangıçta da söylemiştiniz, edebiyatın
1: Evet.
0: sınırlarını çok genişleten bir hal.
1: Özellikle mesela Latin Amerika gerçeği bağlamında düşünürsek Julio Cortazar, Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa, bütün bu yazarlara ilham olmuş bir isim. Ve Latin Amerika'nın dünya edebiyatında bu kadar önemli olmasını sağlayan kurucu yazarlardan biri olarak değerlendirmek mümkün Borges'i. Tabii bu vesileyle Arjantin'den çıkarak bütün dünyaya seslenebilmiş bir yazar. Geri kalan günümüz yazarları da aynı şekilde bugün Borges'den etkilenmediklerini söylemek belki eksik ve yanlış olacaktır. Bıraktığı düşünsel miras bu yüzden çok önemli. Çünkü az önce başında konuştuğumuz gibi edebiyattan ne çıkarabiliriz, ne oluşturabiliriz, nasıl bir edebi imkan vardır, bunun ufkunu genişletmiştir. Buradan çok şey türetilebilir. Onun dışında ne yazık ki çok konuşulan bir şey vardır, Nobel ödülü
0: Evet,
1: alamamış
0: pek çok kez
1: olması.
0: değil mi?
1: Evet.
0: aday gösterilmesine rağmen
1: Ne yazık ki evet,
0: alamam.
1: bunu bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Fakat kendisine söyleşilerinde bu konu dile getirildiğinde gene şu cevabı veriyor. Belki de hak etmemişimdir diyor. Ama verilseydi tabii ki de müteşekkir olurdum diyor. Aslında orada tatlı bir serzeniş var, belki de bilemiyoruz. Ama bu bence Nobel ödülü alamamış diğer yazarlarda da görebileceğimiz gibi talihsiz bir durum bana kalırsa. Ve ilginçtir ki diğer Latin Amerikalı yazarlar Borges'ten sonra Nobel ödülü alabilmişlerdir. Bu da gene belki Borges'in bakışıyla kadersel bir durum diyebiliriz aslında. Onun dışında da
0: Okuyucuya ulaşmak ve tanınması anlamında örneğin ülkemizde ne düşünürsünüz?
1: ülkemizde Borges'in çok daha fazla çeşitli bir şekilde çalışılmasını ben çok isterim. Çalışılmadı diyemem ama yeteri kadar değil. Borges'i hem felsefi anlamda hem edebi anlamda hem toplumsal anlamda ele almak çok kıymetli. Çünkü onu doğru anlamak, doğru değerlendirmek, bunların hepsi zenginlik katacaktır ülkemize ve çevirileri çok güzel, çok iyi ama daha fazla okura ulaşması, daha fazla araştırmacıya, akademisyene ulaşması ve aslında literatürdeki boşluğun doldurulması gerekir diye düşünüyorum Türkiye için konuşacak olursak.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Nur Gülümsel İlker'i ağırladık bugün programımızın birinci bölümünde ve Arjantin Edebiyatı'nın büyük ustası Jorge Luis Borges'i konuştuk ölümünün 40. yılında. Teşekkürler, iyi geceler diliyorum.

Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, yapay zeka hayatımızın her alanına hızla girerken artık yalnızca teknolojik gelişmeleri değil, bu gelişmelerin doğurabileceği etik, hukuki ve toplumsal sonuçları konuşuyoruz. Bugün bir yapay zeka metin yazabiliyor, resim üretebiliyor, insan sesini taklit edebiliyor, karar verebiliyor ve giderek daha fazla alanda insanın yerine geçebiliyor. Peki ya bir gün bir yapay zeka bir

0: suçun parçası olursa, bir insanın ölümüne neden olursa, bir dolandırıcılık organize ederse, gerçekle sahtenin ayırt edilemediği bir dünyada bu durumda sorumluluk kime ait olacak? Algoritmaya mı, yazılımcıya mı, şirkete mi, kullanıcıya mı? İşte bu soruların peşine düşen bir kitap var şu anda elimizde. Rasyonel Psikopat, Yapay Zeka Suç İşler mi? Kitabın yazarı uzun yıllar suç araştırmaları alanında görev almış, polisiye edebiyat ve kriminoloji üzerine çalışmalarıyla tanınan yazar Mesut Demirbilek. Şu anda kendisi telefon hattımızda. Sayın Demirbilek, merhaba, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Sevda Hanım. İyi geceler diliyorum. Hem size hem de bütün dinleyicilerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, elimizde şu anda kitabınız var. Rasyonel Psikopat, Yapay Zeka Suç İşler mi? Pek çok önemli soru var burada. Kusursuz mantık her zaman güvenilir mi? Klasik ceza hukukunun temeli olan kast kavramı, yapay zeka söz konusu olduğunda nasıl dönüşecek? Ya da adalet sistemimizin geleceğinde yapay zekanın rolü ne olacak? Bütün bu tartışma alanlarında ufuk açıcı bir kitap olduğunu söylemeliyim. İsminden başlamak istiyoruz efendim. Rasyonel Psikopat ismini neden seçtiniz? Siz sahada deneyimi olan emniyet görevlisi idiniz ve muhakkak siz de psikopatlarla karşılaşmışsınızdır sorgu odalarında. Nasıl bir fikirle yola çıktınız bu kitap için ve neden böyle bir isim tercih ettiniz?
1: Valla çok güzel bir soru Sevda Hanım. Daha doğrusu yani bu konuya başlamak için bence en doğru soru bu oldu. Çünkü ben de açıkça bu yolculuğa çıktığımda böyle bir isimle yola çıkmamıştım. Bundan bir sene kadar önceydi. Evet, az önce dediğiniz gibi benim geçmişim, bu sene 41. yılı benim profesyonel hayatımın, 41. kariyer hayatımın 41. yılı ve bunun 20 yılı emniyette geçti.
0: Evet.
1: Ve bunun da önemli bir bölümü aslında cinayetlerle geçti. İşte ilk mezun olduğumda 87 yılında bir 9 yıl kadar İstanbul Cinayet Bürosu'nda bildiğiniz işte sokaktaki dedektiftim, cinayet dedektifi. Cinayetlerle uğraşan, cesetlerle uğraşan, katillerin peşine koşan, onları ortaya çıkaran, cinayetleri çözen normal bildiğiniz bir manuel bir dedektiftim, öyle diyelim. Son iki yıllarda teknolojiyle tanışıp 2000'li yıllardan sonra yurt dışındaki işte yüksek lisanslar, şunlar bunlar falan derken, her neyse, meslek hayatımın sonrasında da özel sektörde tabii kurumsal güvenlik, suç araştırmaları, uzmanlık, onlar hep devam etti. Şimdi benim bu kitaba çıkma, tamam geçmişte tabii ki başka kitaplarım var, işte polisiye romanlar, gerçeğe dayalı işte kitaplarım ya da polisiye söyleşi kitaplarım falan var. Ancak geçen yıl bu zamanlarda ve bir YouTube videosuna denk gelmiştim. O videoyu izlerken aslında ne için teknoloji olan merakım nedeniyle de Profesör Jeffrey Hinton, kendisi aslında bugünkü yapay zeka kavramının, yapay zekanın yaşayan büyük babası olarak bilinir.
0: Evet.
1: Ve onun o YouTube röportajında sanıyorum CBS ya da NBC o şeylerden kanallarından birisini yaparken orada söylemiş olduğu bazı ifadeler bir anlamda aklımda, beynimde, her neyse, bir şeylerin oluşmasını sağladı, o sorunun ortaya çıkmasını sağladı. Diyordu ki Jeffrey Hinton, ya bu yaratmış olduğumuz yapay zekanın bizim adımıza nasıl kararlar verdiğini bilemiyoruz, anlayamıyoruz ve bu insanlık için önemli bir tehdit olduğundan bahsediyordu. Nasıl karar verdiğimizi bilemediğinden bahsediyordu. Tabii ben bunu size mealen anlatıyorum. Ve sonuçta da bir gün bilinçli olacağından bahsedip yapay zekanın insan zekasından yerini alabilecek o zeka piramidinin birinci sırasına oturabileceğinden bahsediyordu. Şimdi tabii ki ben bunları duyduktan sonrasında ilk aklıma gelen işte suçla yaşayan zekalar vardır, insanlar vardır. Çünkü suç sadece insana ait olan bir kavramdır, bir davranıştır, insan evet. davranışıdır. Bunu gittiğimde aklıma ilk gelen soru oldu. Peki yapay zeka suç işler mi? Yapay evet. zeka suç işlerminin işte yolculuğu öyle başladı. Ben 11 ay boyunca da aslında yapay zekanın suç işleme yolculuğunun ya da o cevabın yolculuğu için yola çıkmıştım. Evet, ama 11. aya geldiğimde karşımda çok tanıdık birisi oturuyordu. O da neydi? Bir psikopat. Yıllarca psikopatlarla, yani işte cinayet işleyen psikopatlardan tutun da insanları dolandıran psikopatlara ya da çalan ya da her türlü suçu işleyen psikopatlara varıncaya kadar birçok profille karşılaşmıştım. Psikopatın bir özelliği vardır en genel tanımıyla. Bir çünkü karakter yapısı da psikopati nedir o? İşte atıyorum, vicdan duyguları yoktur. Empatileri evet. yoktur. Pişmanlık duymazlar. Her neyse yapmış olduğu konudan dolayı hiçbir pişmanlığı olmadığı için o yüzden işte seri katillerin işte atıyorum hepsi psikopattır.
0: Peki o zaman efendim bu noktada rasyonel psikopat diye tanımladığınız yapay zeka ve insan psikopat arasındaki farkı değil mi?
1: Evet,
0: görmek
1: zaten,
0: lazım.
1: Tabii,
0: ne gördünüz
1: zaten,
0: o noktada?
1: Zaten çok yolda güzel bir soru. Zaten orada iş değişti. Yani psikopat evet tanıdığım bir profil.
0: Evet.
1: Baktım ki 11 aylık bu yolculuk içerisinde çok benzer bir profil var karşımda.
0: Hmm.
1: Bu da hiçbir şekilde şey yapmıyor. İşte bir pişmanlık duymuyor. Vicdan duygusu yok. Etik filtreleri yok. O duygusal anlamda hiçbir filtresi yok. Bu kadar benzerliğin dışında bir tane, sadece bir tane farklılık vardı. İnsan psikopat eninde sonunda biyolojik bir varlık. O biyolojik varlık işte bazen hastalanıyor, yaralanıyor ya da inanılmaz egoizmi artıyor, tepelere çıkıyor ve hata yapıyor. Oysa diğer psikopat, bu dijital dünyadaki psikopat, kendi ellerimizle yarattığımız ve eğittiğimiz bu psikopat ise hiçbir şekilde hata yapmıyor. Hata yap. İşte o nedenle de bunun karşında oturan bu psikopatın adına rasyonel psikopat dedim.
0: Evet. Bu biraz korkutucu efendim bizler açısından.
1: Aslında şu var, onu şöyle ifade etmem daha doğru. Korkutucu, evet katılıyorum size. Bakın insanın yapmış olduğu hiçbir eylem, suç eylemi beni endişelendirmez. Hani gördüğümüz yıllarca işte yaşadığımız
0: evet.
1: tecrübeler nedeniyle falan diyeyim. Çünkü eninde sonunda hata yapar ve sen onu yakalarsın.
0: Evet.
1: Ancak burada beni en çok endişelendiren konu bu rasyonel psikopatın hiç hata yapmaması.
0: Evet.
1: Bu nedenle zaten endişeleniyorum. Bu nedenle bunu her yerde, her noktada anlatıyorum. Gördüğüm, yaşadığım ve şu anda işte o sahip olduğum bilgiler çerçevesinde.
0: Bence çok iyi yapıyorsunuz. Ben de şu açıdan korkutucu dedim. Şimdi biz yapay zeka ile olan ilişkimizi çok basit düzeyde tutuyoruz. İlerisini pek düşünmüyoruz gibi geliyor bana. Yani günlük hayatımızda, günlük işlerimizi yaparken, ödevlerimizi yaparken, iş yaşantımızı kolaylaştırırken, belli bilgilere ulaşmak için bizim yerimize teferruatı halledebilecek bir araç gözüyle bakıyoruz. Hı-hı. Ve bu sınırda tutuyoruz şu anda galiba.
1: Çok
0: ve
1: doğru.
0: Yaptığımız temel yanlış da bu aslında. Siz konuşurken ben bunu düşündüm. Şimdi bunun çok ötesine geçen bir tehlike söz konusu. Siz kitabınızda bu tehlikeyi çeşitli katmanlarda değerlendirmişsiniz. İşte hukuken, kriminolojik düzlemde ve tabii ki ahlaken. Bu soruyu soruyorsunuz, yapay zeka suç işler mi? İşlerse az önce ifade ettiğim alanlarda nasıl bunu yorumlamak gerekiyor ve ileriye dönük özellikle adalet sistemi içinde çözüm önerileriniz de var aslında. Bu noktaya da geçelim isterseniz sohbetimizin bu aşamasında efendim.
1: Tabii ki memnuniyetle. Tabii aslında şunu çok net ifade edeyim. Orada evet kitapta dört pencereden bu olaya bakmaya çalıştım. Bunlardan birisi hukuk, bir tanesi kriminoloji, diğeri işte efendim teknoloji ve felsefe. Şimdi bu dört pencereden yaklaşarak aslında bu sorunun cevabı arayışı içerisine girdim. Baktığımda bu az önce sormuş olduğun sorular, ya yapay zeka suç işledi, ne yapacağız peki? Yapay zeka suç işlediğini kabul ettik diyelim. Ne yapacağız?

0: alacağız? Kimi tutuklayacağız? Kimin ellerine kelepçe takacağız?
1: Değil mi? Evet.
0: Yazılımcının mı? Yoksa o şirketin mi? Yoksa yapay zeka algoritmasının kendisinin mi? Yapay zeka algoritmasının fişini çekmek gibi bir konuya mı karşı karşıya kalacağız? Bakın bunların hiçbirisi mümkün değil. Yani mevcut hukuk sistemleri, dünyadaki mevcut hukuk sistemlerin hiçbirisi bu sorunun cevabını verebilecek durumda değil. Hemen isterseniz bir iki tane size çok net örnekler vereyim.
1: Lütfen buyurun efendim.
0: Dinleyicileriniz daha somut olsun, böyle çok gecenin bu vakti onları çok soyut konularla kafalarını yormayalım. Şimdi mesela basit bir örnek vereyim. İşte Uber otonom araç kazası oldu 2018-2019 yıllarında. Tamam, gayet işte Amerika'da Uber otonom araçları taksi olarak kullanılmaya başlandı. Hiç sürücüsüz bir taksi. İlk denemeler falan filan yapılıyor ve bayağı da kullanılmaya başlanıyor. Bir gece vakti yaya geçen 70 yaşındaki bir kadına çarparak onun Elaine Herzberg isminde bir kadıncağız ve onun ölümüne sebebiyet verdi. Şimdi burada tabii tartışmalar başladı. Tamam, buradaki bu çarpan aslında bir otomobildi. Ama içinde sürücüsü yoktu. Hani sürücüsü olsa alıp götüreceksin karakola, ifadesini alacaksın, işte hakime çıkaracaksın. Ama burada sürücü yok. Peki ne yapacaksın? Uber'in kendisi Albert diyor ki beni ilgilendirmez bu konu, ben içindeki yapay zeka dil modellerini kullandım zaten diyor. Tamam, onlar öyle karar vermiş. Orada da bir şey suçlu bulamadılar. Bu algoritmayı yazan yazılımcılar, yüzlerce binlerce insan, ha, o algoritmayı bir kişi yazmıyor sonuçta. Onlar diyor ki biz zaten hani birini öldürmek için böyle bir kastımız olamaz, gitsin bir kadını öldürsün diye. Doğal olarak sonuçsuz bir şekilde kaldı. Hala bu tartışmalar devam ediyor tabii ki. Yine bir başka örnek, hatta çok yakından bir örnek verelim. Bu olay yakınlardan, yakın zamandan bir örnek verelim. 2025 yılının Ağustos ayında enteresan da bir olay çünkü, evet. Ve tarihe ilk şey olarak geçti bu konu. Yapay zeka için açılmış ilk cinayet davası olarak geçti.
1: Evet.
0: Yine Amerika'da Connecticut eyaletinde, orada Stein Erik Solberg davası olarak geçiyor. Bu adam 56 yaşında, aslında kendisi Yahoo'dan ayrılmış falan filan. Yani birisi hem yetişkin olduğu gibi teknoloji alanında da bilgili bir insandan bahsediyoruz. Bu kişi işinden ayrılıyor, evinde gayet iyi bir ortamda falan filan yaşarken eşinden de ayrılmış aynı zamanda. 83 yaşındaki annesiyle beraber, Susan Adams'la beraber yaşıyor. Fakat annesi şunu fark ediyor, 83 yaşındaki kadın. Son zamanlarda sürekli Eric'in Bobby diye bir arkadaşı var. Yapay zekada bir arkadaş oluşturmuş kendisine ve Bobby ile sürekli olarak konuşuyor. Günde 13 saatini, 14 saatini onunla konuşmakla harcıyor. Tabii ki bir süre sonrasında annesi bundan çok rahatsız olmaya başlıyor, engellemeye çalışıyor falan kendisini. İşte o andan itibaren iş değişmeye başlıyor. Bobby dediği ismini vermiş olduğu yapay zekadaki chatbot arkadaşı olan bu Bobby, bu sefer annesinin kıskanmaya başlıyor. Onun hareketlerini kıskanmaya başlıyor. Diyor ki kesinlikle annen baksana zarar vermeye çalışıyor. Annen seni öldürmek istiyor. Annen aramızdaki ilişkiyi yok etmeye çalışıyor diyerek artık yüzlerce saat bir görüşmelerden sonrasında Bobby Eric'i annesini öldürmekle ilgili ikna ediyor.
1: Evet.
0: Ve annesini ortadan kaldırmak ve böylece aradaki ilişkilerini çok daha rahat yapabileceklerini düşünerek. Şimdi böyle bir durumda evet, Ağustos ayında, 5 Ağustos 2025 tarihinde Eric annesini öldürüyor. Öldürdükten sonrasında tekrar babayla konuşuyor. Diyor ki evet, tamam, bundan sonra artık öteki tarafta beraber buluşacağız. Tamam, sonra da kendisini öldürüyor ve orada hep beraber birlikte bir araya geleceğini düşünerek kendi hayatını da son veriyor. Burada ilginç olan, bu trajedinin ilginç olan noktası neydi biliyor musun Sevda'm? Bu konu hakkında tabii çocukları, bu Eric'in çocukları dava açtılar. Bu yapay zeka şirketiyle ilgili, işte dünyada bilinen meşhur yapay zeka şirketlerinden birisi, hatta birincisi. Onunla ilgili dava açtılar. Dava sırasında mahkemeye çıkan yapay zekanın

0: sıkıntı şu Sevda Hanım. Aslında burada tam bu noktada söylememiz gereken çok önemli bir konu var. Bakın bu pohpohlama ya da psikofans ya da dalkavukluk davranışlarına en çok maruz kalan kişiler artık çocuklar.
1: Evet.
0: Geçenlerde bir araştırma var. Araştırmada şöyle diyor. Gençlerin yani çocuk 8 yaşıyla 16-17 yaşına kadar olan işte ergen dünyanın çocuklarının %75'in artık chatbot uygulamaları chatbot arkadaşları var. Bugün siz çocuklarınızın chatbotta kimle hangi şekilde konuştuğunu bilemiyorsunuz. Yani hangi profille konuştuğunuzu bilemiyorsunuz. Bak karşınızda insan yok çünkü.
1: Evet.
0: Konuştu ettiği bir insan yok. Onun yapmış olduğu bu evet. Şey son derece o yüzden önüne gelen her yerde de bunu söyleyeyim. Lütfen çocuklarınızın kullanmış olduğu chatbot uygulamalarına dikkat edin. Onlara bakın, onların dalkavukluk ayarlarını
1: evet, hiç öngörülemeyen sonuçlar doğabilir. Sayın Demirbilek, çok ilginç bir konu ama süremiz azalmaya başladı. Yaklaşık 2-3 dakikalık bir zamanımız var. O halde bu süreci nasıl insanoğlu kontrol altına alacak? Yapay zekayı söylediğiniz açılardan, bu tehlikelerden kurtarabilmek için nasıl sınırlayacağız? Asimov'un kitaplarını okuyan dinleyenlerimiz bilirler. Orada robotların hareketlerini sınırlayan 3 temel kanun vardı. Onun gibi bir şeye mi ihtiyacımız var? Kısaca onu almak isteriz sizden.
0: Tabii. Aslında tabii o 40'larda yazılmış olan Asimov'un kitaplarındaki konular hep değerliydi ve hep onu bilerek rahatlamıştık. Oysa şu anda Asimov'un kuralları hiçbir şekilde geçerli değil.
1: Evet.
0: Hiç geçerli olmadığı gibi sonrasında yaratılan sonraki Asimov kuralları diye geçen maddeler de artık geçersiz vaziyette. Bakın dünyada şu anda ülkeler AI Act yani yapay zeka kanunları çıkartmaya başladı. Bunu ilkini Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Orada aslında yapay zekanın algoritmaları ve kullanımı ile ilgili olarak çok kesin konular falan var. Tamam, bu önemli. Bununla ilgili konuları aslında düzenlemeleri en kısa zamanda ülkelerin bu farkındalığa varıp bunları yapması gerekiyor. Ülkemizde de biliyorsunuz yapay zeka başkanlığı kuruldu. Bununla ilgili düzenlemeleri ortaya koymak için kuruldu. Bu çok olumlu bir adımdır. Onu söylememiz gerekiyor. Ama şu bir şey var. Bir kere şunun farkında olmalıyız. Sokaktaki her insanın artık yapay zeka ile ilgili bazı şeylere farkındalıkta olması gerekiyor. Unutmayın. Dünyada 2,5 milyar insan olarak biz yapay zekanın şu anda gönüllü eğiticileriyiz, eğitmenleriyiz. Bilerek ya da bilmeyerek yani bu bir telefon kullanan ya da bilgisayar kullanan herkes şu anda onun eğitimiyle görevliyiz sanki. Bu nedenle de bunu yaparken başta en azından çocuklarımızı koruyalım. Bunun riskini bilelim. Bir şey riskini biliyorsanız onu yönetirsiniz.
1: Son sözlerinizi alayım Sayın Demirbilek.
0: Son sözüm şu olsun. Bu arada devletlere ve hukukçulara bu konuda işte yasa düzenleyicileri son derece önemli görevler düşürüyor. Burada şansımız yok. Ya bunlar bir olaylar olsun da bakalım sonrasında bunları düzeltiriz diye bir yapma şansımız
1: yani
0: yok.
1: Yani ön almak durumundayız.
0: Evet, kesinlikle ön almak durumundayız. O ön almanın da şu anda çünkü unutmayın biz biyolojik varlıklar olarak lineer hareket ediyoruz. Normal hareket ediyoruz.
1: Evet.
0: Oysa yapay zeka ışık hızında giden, üstel ya da eksponansiyel giden kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Umarım bununla ilgili olarak bu farkındalığımızı en azından şu anda bizi dinleyen izleyicilerimize de arttırmışız. Bir de bu gözle baksınlar. Kullanırken yapay zeka uygulamaları ve benzeri ona göre dikkat etsinler diyebilirim.
1: Bu arada dinleyenlerimize bu kitabın son bölümünde ileri okuma ve izleme kaynak önerileri olduğunu ve az önce sizin sohbetin başında ifade ettiğiniz Profesör Jeffrey Hinton'ın mülakatının bir deşifre metninin de bulunduğunu ifade edelim.
0: Evet.
1: Kitabın ismi Rasyonel Psikopat Yapay Zeka Suç İşler mi? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ufkumuzu aç.
0: Son bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii efendim,
0: son bir şey. O da şu. Tabii doğal olarak bu kitabı yazdıktan sonra yoğun insanların ilgisiyle karşılaşıyorum ama hemen ikinci kitabın yazımına başladım. O da inşallah Eylül ayına kadar çıkacak. Bunun devam kitabı. Ondaki soru ise farklı. Yapay zeka adaletli olabilir mi? Adaletli.

0: da sentetik adalet olacak. İnşallah onu da Eylül ayında çıkarttığımızda
1: ne kadar güzel. Kitap çıkana
0: oluruz.
1: Kadar efendim biz üzerinde düşünelim. Kitap çıkınca yine sizinle karşılıklı konuşma imkanımız olur umarız. Çok teşekkür ediyoruz
0: İnşallah.
1: Efendim. Yazar Mesut Demirbilek bizimle birlikteydi. İyi geceler diliyoruz.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın bu bölümünde bir değerli konuğumuz daha stüdyomuzda bizimle birlikte, psikolog Sayın Kardelen Büyü. Efendim hoş geldiniz, iyi geceler diliyoruz.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Umarım çok keyifli bir sohbet olur.
0: Umarız. Şimdi konu çok keyifli değil. Daha konuyu
1: Kesinlikle.
0: söylemedik dinleyenlerimize ama...

0: Boşanmalardan konuşacağız. Boşanmaların psikolojik nedenlerinden son dönemde sıkça medyada görüyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de boşanma oranlarının arttığına ilişkin tespitler var. Tabii bu tespitler kağıt üzerinde istatistikler ama evlerde, hanelerde neler yaşanıyor, evlilikler neden bitiyor, neden boşanıyor çiftler? Buna biraz bakmak istedik sizinle bugün. Tabii içinde yaşadığımız çağın getirdiği pek çok özellik var galiba ya da etki var diyelim. Az önce bir başka konuğumuzla yapay zekadan bahsettik. Artık dijital dünyada yaşıyoruz. Belki bu karşılıklı iletişimi ortadan kaldırıyor çiftler açısından. Belki bunun dışında da bazı nedenler var. Siz tabii daha profesyonel bir bakış açısıyla bugün bizi aydınlatın diyoruz. Gerçekten böyle bir artışı gözlüyor musunuz siz? Alandasınız. Aynı tecrübeyi yaşıyor musunuz? Önce tespitlerin de başlayalım ve tabii ki en çok bu ayrılıklara neler sebep oluyor? Bir böyle sıralama yapabilecek durumda mıyız gözlemleriniz çerçevesinde?
1: Tabii ki şimdi gerçekten de böyle bir artış var ve bu çok doğru bir şey. İçinde olduğumuz çağın da aslında getirdiği bir şey var. Biz biraz da artık hızlı tüketim çağına geçtik. Şimdi gerek sosyal medya, gerek yeme içme kültürü, gerek yaptığımız işler daha emeksiz, çabasız ve çabuk bir şekilde halletmek istiyoruz bir şeyleri. Yemek olarak da daha fast food tarzı yemekler artık tüketiyoruz. Şimdi bu da aslında baktığımızda genel olarak ilişkilerin doğasına ters bir yapı. İlişkiler zaman ister, emek ister, çaba ister. Ama baktığımız zaman içinde bulunduğumuz çağda emek, çaba ve zaman geriye atılıyor ve bir şeyleri daha hızlı yapma, hemen bir sonraki aşamaya geçme. Şimdi sosyal medyada baktığımızda da böyle. İçerikler çok çabuk tüketiliyor. Hemen bir sonraki içeriğe geçiliyor. Ya da içerikler içerisinde zaman kaybedilmek istenmiyor. Bu da dediğim gibi ilişkinin genel olarak doğal yapısına ters düşüyor.
0: Yani o zaman o öbür alanda yaşadığımız tecrübe, o hızlı tüketme hali ve çabasız elde etme durumunu biz ilişkiye mi yansıtıyoruz?
1: Kesinlikle.
0: İlişkide de aynı şeyi mi bekliyoruz?
1: Kesinlikle ilişkilerde de artık böyle oluyor. İnsanlar emek sarf etmek istemiyorlar. Zaman harcamak istemiyorlar. Ve bu da ilişkinin doğal yapısına ters düştüğü için bu raddede insanlar da boşanma oranları da artıyor. Çünkü emek sarf edileceği noktada artık gitmek istiyorlar ve başka bir yere doğru, başka bir yön belirlemek istiyorlar kendilerine.
0: Peki o zaman ilişkinin doğalını konuşalım. Olması gerekeni konuşalım. İdeali ve o sapmalara bakalım. Şimdi bir sapmayı ifade ettiniz ama bu zannediyorum nedenlerden bir tanesi. Başka unsurlar da olmalı. Peki ideal bir ilişkiyi nasıl tanımlıyoruz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası. Aslında bu sosyal medyada da çok gördüğümüz bir şey. Şimdi ilişkiler idealleştiriliyor ve tek tipleştiriliyor. Şimdi sosyal medyada baktığımızda sürekli ideal ilişki şöyle olmalı, böyle olmalı. İdeal partner şöyle davranmalı, böyle davranmalı. İşte örnek veriyorum, her gün gelirken ideal partneriniz size çiçek almalı. Ya da kavgalar işte haftada bir kere kavga olmalı. Daha fazla kavga ediliyorsa problem diye bir yansıtma var. Aslında baktığımızda her ilişkinin dinamiği kendine özeldir. Her ilişki kendine hastır ve ayrıdır ve bu yüzden de ideal ilişki dediğimiz bir şey yoktur. Bu insanı da aslında küçümsemek oluyor çünkü insanlar komplike ve girift yapıdadırlar. Şimdi bu kadar komplike bir yapıdan tek tip bir şey çıkarmamız imkansız bir şey aslında baktığımızda ve bu idealleştirme günün sonunda da ilişkilerin kırılma noktasına gitmesine sebep oluyor.
0: Peki şimdi çok güzel açıkladınız ama hani kırılma noktası dediğiniz nokta genelde böyle biz şey gibi gelir işte çok büyük bir kavga edildi ve çift ayrıldı. Gerçekten böyle bir şey mi? Yani süreç böyle mi işliyor yoksa arka planda uzun zamana yayılmış başka bir bozuk düzen mi var?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, hiçbir ilişki aslında baktığımızda tek bir kavga ya da tek bir yanlış anlaşılmadan bitmiyor. Bunun altında bir birikim yatıyor. Bu birikimin oluşmasının en temel sebebi de aslında psikolojik olgunluğa erişmeyen insanlar tartışmaları bir çözüm yolu değil de aslında problemi çözmeye giden bir yol olarak değil de bir stres kaynağı olarak görüyorlar. Ve tartışmaların stresinden uzak durmaya çalışıyorlar. Yani problemleri halının altına süpürüyorlar. Şimdi halının tavanın altına süpürülen problemler kişilerin zihninde tekrar etmeye, dönmeye ve dolaşmaya devam ediyor ve bu yüzden de bunlara inanmaya başlıyorlar. Ve her kavga bir öncekinin izlerini taşımaya başlıyor aslında.
0: O zihindeki

0: ki unutmadığımız, çözmediğimiz düğüm. Evet.
1: Kesinlikle. Ve aslında bir kavga ederken bundan önceki kavgaların hepsini beraberinde etmiş oluyoruz. Ve bu da tabii ki de doğal olarak hani bir kavgada bir ilişkiyi bitmiş gibi gösterebiliyor ama aslında hayır, birikimde bitti ilişki. O kavgada diğer bütün önceki kavgalar da edildi.
0: Evet. O zaman aslında ilerlerken ilişki içinde her problemi olduğu anda çözüp ilerlemek gerekiyor. Çözüm yollarına da bir manada sizin söylediğiniz yerden bakarak girmiş oluyoruz. Peki siz aynı zamanda çift terapisi de veriyorsunuz, değil mi
1: Evet.
0: efendim? Şimdi peki bu hangi noktada, bu ilişkide bir sarsıntı söz konusu olduğunda hangi noktada devreye giriyorsunuz, girmelisiniz? Yani bir son çare mi, boşanmadan önceki aşama mı, yoksa az önce ifade ettiğiniz o her tökezlemede fark ederek çiftlerin daha başlangıçta çözmesi açısından bir temel müdahale mi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, çift terapisi hiçbir zaman son bir çare olmamalı. Çünkü çift terapileri de karşılıklı zaman ve çabanın bir ürünü oluyor. Yani kişi son bir çare, bir kez deneyim, hani bu da olmazsa artık boşanmaya gideriz tarzında baktığında aslında terapinin doğasına aykırı bir süreç oluyor. Şimdi terapi sihirli bir dokunuş değil. Bir süreç alacak ve orada iki taraf da çabalayacak ve bir emek sarf edecek. Bu yüzden en başlarda aslında hiçbir problem olmadan da ortada, hiçbir sıkıntı sorun olmadan da iki tarafın da birbirini anlaması için, birbirinin dilini öğrenebilmesi için gelmeleri gereken bir şey zaten çift terapisi.
0: Yani sorun olmadan da aslında muhakkak başvurulması gereken bir kaynak. Şimdi genellikle ilişkiler söz konusu olduğunda, anne baba çocuk ilişkileri ya da işte iş hayatındaki ilişkiler ya da her çeşit sokağa çıktığımız andan itibaren kurduğumuz ilişkiler söz konusu olduğunda hep iletişim kavramından bahsediyoruz. Evlilik içindeki iletişimin öneminden bahseder misiniz? Ve tabii ki iletişim dediğimiz zaman aslında neyi kastediyoruz ve nasıl olmalı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, çiftler için iletişim demek sadece konuşmak demek olmamalı. Çiftlerin iletişimi birbirini anlamak, dinlemek, anlaşmak olması gerekiyor. Ve bu noktada da çiftlerin birbirine isteklerini, hayat görüşlerini, neler beklediklerini, hayallerini, hedeflerini aktarmaları gerekiyor. Yani çiftler birbirlerine kullanım kılavuzlarını vermesi gerek aslında. Bu kullanım kılavuzu verildiği zaman iletişim çok daha kolay bir hale geliyor. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sevgi dili iltifat etmek, iltifat almak olan birinden bahsedelim. Şimdi bu kişi karşısındakine, partnerine bunu belirtmediği zaman partnerinin bunu kendisinin çözmesini bekliyor. Ve bu çözüm sürecine giderken de kavgalar, hayal kırıklıkları yaşanıyor. Ve çoğu zaman karşıdaki partner de bunu çözemiyor. Şimdi kişi ilk başta istediği şeyi söyleseydi, iletişimden doğan problemler aslında olmayacaktı ortada. Ya da daha çözülebilir bir yol haritası vermiş olacaktı karşısındakine. Bir problem var ve bak bu problemi çözmek için senin bir haritan var ve bunu kullan demiş olacaktı. Ve bu da ilişkiyi oldukça besleyecek ve iyiye götürecek bir durum. Çünkü iletişim ne kadar sağlamsa ve bu iletişim dediğimiz şey anlamak, anlaşmak, birbiriyle bir bağ kurmak demekse ilişki de aslında o kadar güçlüdür.
0: Evet. Tabii bu arada iletişimde kullandığımız üslup ve dil de önemli galiba.
1: Kesinlikle.
0: O konuda ne söylersiniz dinleyenlerimize?
1: Şimdi bu konuda şöyle söyleyebilirim. Bazen insanlar biraz daha ben dili kullanıyorlar. Yani aslında biraz daha biz dememiz gerekiyor iletişimde. Şimdi sürekli benim ihtiyaçlarım, benim söylediklerim, benim kırgınlıklarım, benim kızgınlıklarım olmaması gerekiyor. Biraz daha bize yarayan şeyler. İlişkimize ne yarar sağlar? Bana değil, ilişkiye ne yarar sağlar? Ve bunun üslubu da tabii ki çok önemli. Çünkü tartışmalar, kavgalar, yani ilişkinin bir doğası olacak tabii ki. Tartışma, kavga olmadan bir çözüme de gidilemez çünkü. Dediğim gibi halının altına bir şeyleri süpürmek faydalı da değil. Bu yüzden tartışmak ve çözmek gerekli. Ama bu tartışmaların dili ve üslubu tabii ki de çok saygılı bir şekilde olması gerekli. Yoksa artık bu çözülemeyen başka bir noktaya gidiyoruz aslında. Başka bir aslında boşanma sebebine doğru ilerlemek oluyor bu.
0: Evet. Şimdi peki iletişim işin bir boyutu. Bir de tabii evlilikler için hep şu çok söylenir. Sevgi kadar güvenin de tesis edilebilmesi ve bu güvenin devam etmesi de aslında evliliklerde çok önemli.

0: denir? Katılır mısınız? Güvenin ne kadar rolü var ve diyelim ki eşler arasında güven sarsıcı bir tecrübe yaşandı. Bu evliliğin sonlanması mı demek yoksa o güven tekrar test edilebilir mi?
1: Şimdi güven ilişkideki en önemli faktör, çünkü hepimiz kendimizi en temelinde güvende hissetmek istiyoruz. Bu bir ilişki içerisinde de, bu oturduğumuz ev içerisinde de her şeyi bunu aslında katabiliriz. İlişkilerde yeniden güven inşa etmek en zor süreçtir aslında. Şimdi yeniden bir güven inşa edebilmek için ilk önce şunu fark etmek gerekir: güveni ne kırdı? Neden ben güven kıracak bir şey yaptım? Ya da neden karşımdaki güvenimi kıracak bir şey yaptım? Bir durum tespiti yapmak gerekli. Bu ilişkiye ne kadar zarar verdi? Buradaki problem ne? Sonra da ardından bence en zor aşamaya geçiliyor. Çiftlerin birbirine karşı şeffaf olması gerekiyor bunu toparlayabilmek için aslında. Gerçekten problem ne? Kafama takılan ne? Derdimizi
0: Yani
1: anlatmak
0: yine
1: gerekiyor.
0: iletişime dönüyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Ve birbirine destek de olmak gerekiyor aynı şekilde bu noktalarda.
0: Evet, şimdi zamana bakıyorum, hem sizi dinliyorum, az bir zamanımız kaldı, yaklaşık 2,5 dakika. Elbette sözlerinizin içinde az önce gelişmemiş kişilik özelliklerinden bahsettiniz. Tabii gelişmemiş kişilik dediğimiz zaman da çocukluk çağımızın çok önemli olduğunu biliyoruz. Konuklarımızla zaman zaman konuştuğumuzda o çocuklukta yaşananlar ve kişiliğimiz ne ölçüde etkili? Evlilik içinde ilerlerken bunu geliştirmek mümkün değil mi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, çocuklukta yaşananlar tabii ki de hayatımızı belli bir oranda etkiliyor olabilir, ama baktığımızda tek bir parametrenin bir şeyleri etkilemesi çok imkansız gözüküyor aslında. Şimdi çocuklukta yaşadığımız şeyler tek bir parametre ve bunları genelleyemeyiz baktığımızda. Ve bunu kullanmak demek aslında biraz daha kendi kişisel gelişimimizin önüne geçmek, birazcık daha kolaycılık sağlamak demek oluyor. Hepimizin kendi yaralarımızı sarma gücü var baktığımızda. Ve bu kendi yaralarımızı sardığımız müddetçe bir şeyler daha iyi gidebilir. Ve çocuklukta bunu yaşadım, bu yüzden böyle davranıyorum demek aslında kendi kişisel gelişimimizin, psikolojik gelişimimizin önüne geçmek demek oluyor.
0: Bir tür bariyer inşa ediyoruz
1: Kesinlikle.
0: kendi önümüzde. Bir dakikamız kaldı, son sözlerinizi alalım. Beklentileri ne olsun, çiftlerin nasıl yaklaşsınlar ilişkilerine?
1: Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. İlişkide kavgalar ve tartışmalar, aslında kavga eden bir kişi, tartışan bir kişi ilişkiye devam etmek istiyordur. Kendini açıklıyordur, kendini izah ediyordur. Benim problemim şu ve ben bu ilişkiye devam etmek istiyorum, bu yüzden bunu çözelim demek istiyordur. İlişkiler hiçbir zaman kavgalar ya da tartışmalar sebebiyle bitmez. İlişkiler umut kalmayınca, umut tükenince biter. Yani bu ilişkinin bir geleceği yok dediğimiz noktada bitiyor aslında ilişki. Bu yüzden umudu yeşertmek adına iki tarafta birbirine kavgalar ve tartışmalardan kaçmasınlar. Daha çözümcül baksınlar. Bugünün sonunda tartışma yaşamak bir çözümdür ve bunu en olağan, en saygılı şekilde çözüme ulaştıralım diye düşünsünler istiyorum.
0: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Psikolog Kardelen Büyü bizimle birlikteydi. Boşanmaların psikolojik sebeplerini konuştuk. Sağ olun efendim.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Peyami Safa var. Şimdi 15 Haziran 1961'de aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Türk Edebiyat Tarihi'nin nev'i şahsına münhasır kalemlerindendi o. Edebiyatın hemen her türünde kolay kolay tasnif edilemeyecek sayıda eser kaleme almış bir yazı işçisi, usta bir gazeteci olduğu kadar iyi bir romancıydı. Kendi kendini yetiştirmiş bir sosyal bilimci, memleketin yarını için yol çizmeye muktedir bir mütefekkirdi. Peyami Safa. 19. yüzyılın son çeyreğiyle 20. yüzyılın ilk 25 yılı arasındaki zaman diliminde Türkiye, tarihinin en karmaşık dönemini yaşadı. Hüzünle sevinç, yenilgiyle zafer iç içe geçti bu dönemde. Peyami Safa, bu tablonun tam orta yerinde doğdu.

0: ve ilk gençliğinde şahsiyeti bu çalkantılı değişim yıllarının acılarıyla şekillendi. Babası Muallim İsmail Safa Bey, büyük babası Behçet Bey, imparatorluğun birçok eyaletinde görev yapmış, medreseli bir Osmanlı memuruydu. Böylelikle Peyami Safa, bu karmaşık dönemin ağırlığını ve ailesinden devraldığı sanat mirasını sorumluluk duygusuyla her daim üzerinde taşıdı.
1: Kültürel genleri yüksek bir ailenin çocuğudur. Dede şair, baba şair, amcalar hakeza, ağabeyi yazar. Dolayısıyla genetik, kültürel bakımdan donanımı yerinde sağlıklı bir yazar. Ancak bu tabii ki yeterli değil. Peyami kendisinden kaynaklanan cevvaliyetiyle, merak derinliğiyle bunu daha ötelere taşımak ister ve nitekim taşır da.
0: İlk işi 14 yaşında girdiği Posta Telgraf Nezaretindeki memuriyetti.
2: Posta ve Telgraf Nezarethanesinde imtihana giriyor yaşı müsait olmadığı halde. Zekasının dikkati çekmesinden dolayı göreve alınıyor. Öğretmenlik yapıyor vesaire. Tabii bu arada annesine katkıda bulunmak, ailenin geçimini sağlamak amacıyla Kuduğu Vefa Lisesi'ni erkenden bırakmak zorunda kalıyor. Yani Vefa Lisesi'ni bitirmiyor. Bu demektir ki Peyami Safa lise mezunu bile değil aslında. Fakat çocukluktan itibaren sürekli okuyan, son derece mütecessiz, zeki, daha lise yıllarındayken yazmaya başlamış. Hatta Karanlıklar Kralı adında polisi bir roman, küçük minik roman yazmış. Babasının arkadaşı Abdullah Cevdet'in kendisine hediye ettiği Petüler Ustan kendi kendine Fransızca öğrenmiş.
0: Hayat koşullarının onca ağırlığı altında vazgeçmediği yegane tutkusu okumak olan bir gençti Peyami Safa. Bu öylesine bir gayretti ki edebiyat, felsefe, sosyoloji alanlarında kısa zamanda uzmanlaşmış, hemen her meselede söyleyecek sözü olan bir delikanlı olarak çevresinde sivrilmişti. Bu hususiyetleri nedeniyle Boğaziçi'nde Rehberi İttihadi Mektebi'nde muallimlik görevine getirildi. Bu arada ağabeyi İlhami Safa da gazetelerde muhabirlik ve yazarlık yaparak geçinmeye, ailesine yardımcı olmaya çalışıyordu. Peyami ağabeyinin de yüreklendirmesiyle muallimliği bıraktı ve iki kardeş 1918'de birlikte 20. Asır gazetesini kurdu. 1921'de tefrika edilen ilk romanı Sözde Kızlar'da, Cumhuriyet Türkiye'sinin yaşayacağı toplumsal açmazları çok önceden sezen bir ileri görüşlülük vardı. Roman, adeta milli mücadele atmosferinde bir toplumun ruh haritası olma vasfı ve değeri taşıyordu.
3: Peyami Safa'nın romancılığı kadar bence fıkra yazarlığı da son derece önemlidir. Biliyorsunuz eskilerin tabiriyle fıkra muharriri denirdi ve kısa bir yazıda bir fikri okuyucuya vermek, bu son derece zor bir şeydir. Gerçekten kolay değildir. Ama Peyami Safa bunu başarmıştır. 20 bine yakın yazı yazmıştır. Bu yazıların hepsinde bizim temel düşüncelerimiz, temel kaygılarımız, medeniyetimiz vardır. Yani dil meselesinden kadın meselesine, inkılapçılıktan efendime söyleyeyim medeniyet meselesine, romandan şiire, yani Osmanlı'dan Selçuklu'ya, çocuk eğitiminden tutun gençlerin işte ayakta duruşuna kadar birçok konuda, belki yüzlerce, belki binlerce konuda son derece çarpıcı, önemli yazılar yazmıştır.
0: Bu arada daha önce abinin kullandığı Server Bedi takma adını devralarak yazdığı popüler öykülerle ikinci bir adla da ünlenen ender muharrirlerden biri oldu. Özellikle Cingöz Recai'nin polisiye maceraları yüzlerce baskı yaparak toplumun okuma alışkanlığının artmasına önemli ölçüde katkı sağladı. İlerleyen yıllarda beyaz perdeye konu olan bu karakter, oyuncu Ayhan Işık'ın şahsında milyonların sevgilisi haline geldi.
4: Peyami Safa diyor ki, o çok güzel bir tespittir. Ne yapıyorsunuz diyorlar. Allah diyor, Server Bedi'nin evinde otur.

0: duruyoruz. Onun ikram ettiği yemekleri yiyip içiyoruz. Bir de roman yazmaya çalışıyoruz bir taraftan diyor. Bu çok güzel bir espri. Hakikaten Cingöz Recai serisiyle edebiyatımızda demeyelim de bizde ilk defa macera romanını başlatan bir yazar.
1: Bazen aynı gazetede hem Server Bedi müstarıyla bir Cingöz Recai romanı tevkif edilir. Yine aynı Server Bedi imzasıyla bir köşede bir dedikodu yazısı yazdığını görüyorsunuz. Peyami Safa imzasıyla baş yazı. Başka bir yerde mesela diyelim Büyük Avrupa Anketi'nin tefrikası. Değişik imzalarla veya aynı imza mükerrer olarak bir gazetede 4-5 yazısını birden bir de roman tefrikası olmak üzere görmek mümkündür. Yani yaza yaza yaşamak tabiri kelimenin tam manasıyla Peyami Safa'nın hayatını özetleyen bir ifadedir diyebiliriz.
2: Her iki imzayla durup dinlenmeden eser vermeyi sürdürdü. Doğu-Batı çatışması üzerine kurguladığı Fatih Harbiye romanını 1931'de yayınladı. Şehrin iki farklı yaşam biçimini benimsemiş ve bir tramvay hattıyla birbirine bağlanmış iki semti metafor olarak kullanan Safa, toplumun Doğu-Batı arasındaki gelgitlerini akıcı ve çarpıcı bir üslupla anlattı. 1941'de oğlu İsmail Merve dünyaya geldi. Bir süre sonra eşinin bir sinir hastalığına yakalanması, sürekli bakıma muhtaç bir hale gelmesiyle bir kez daha mücadeleyle, acı karşısında dik durabilme zorunluluğuyla baş başa kaldı.
1: Hiçbir organik sebebi yoktur Nebahat Hanım'ın. Daha psikolojik, psikosomatik. Felç geçiriyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Tabi hırçın tekerlekli sandalyeye mahkum olması, psikolojik problemlerinin bulunması tabi karı koca ilişkilerini çok ciddi şekilde etkiliyor hırçın bir kadın. Yani böyle bir ortamda yaşadığınızı düşünün. Öte yandan sürekli yazmak zorunda olduğunuzu düşünün. Belirli bir dönemden sonra basında ciddi bir muhalefet geliştiğini düşünün size karşı.
2: Bütün dünyanın sorumluluğunu omuzlarında hisseden bir münevver tavrıyla sürdürdüğü 62 yıllık ömrünü haksızlıklar karşısında hiçbir zaman eğilmeden ve hep doğrunun, iyinin hakimiyeti gayesiyle çalışarak geçirdi. Oğlunun ölümünden birkaç ay sonra 15 Haziran 1961'de İstanbul'da geride kütüphaneler dolusu eser bırakarak ebedi aleme göç etti.

Gecenin içindeyinin sonuna geldik efendim. Böylece programı Ömer Polat hazırlamıştı. Yıldıray Çetin ve Arif Keleş sesimizi size ulaştırdılar ve mikrofonda ben Sevda Türkeri. Cuma günü buluşabilmeyi diliyoruz. Müsaitseniz bekleriz. İyi bir hafta geçirin. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay Arsuz'daki TOKİ eliyle 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi eğitimle ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2025 Cuma günü sona eriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıttığını söyledi. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir, dedi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve ABD'den müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD

ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler diplomatik temasların ötesine geçti, stratejik ortaklığa dönüştü. Somali Cumhurbaşkanı bu duruma işaret etti. Dünyada bizi Türkiye dışında isteyen kimse yok, dedi. Spor. A milli takımımız yarın Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya'nın karşısına çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz, dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

umudun ardından. Radyo için yazan Ülker Köksal, yöneten Asuman Korat, efekt Metin Macun, teknik yapım Aygün Gökçen.

sanatçılar: anne Macide Tanır, Melike Tomris Oğuzalp, Nevin Beyhan Saran, Demet Gülseren Devor, Hayri Rüştü Asyalı, Mualla Güven Çulhaoğlu, Selim Sadrettin Kılıç.

0: Melike kızım, niçin bulaşığa kalktın? Yarın yıkardım ben.
1: Bitti anne.
0: Olur mu ya? Zaten akşama kadar dairede yoruluyorsun. Melike saat kaç kızım?
1: 8'e geliyor.
0: Bu akşam televizyonda ne var?
1: Bilmiyorum anne.
0: Haberleri o benim sevdiğim kız okusa bari. Bu gece film var mı? Bir baksana gazeteye, film var mı?
1: Film yok anne.
0: Ya. Öyleyse yarın akşam vardır. Sen televizyon seyretmeyecek misin?
1: Hayır anne, balkonda oturacağım biraz.
0: Ay şu radyoyu biraz kıssan.
1: Rahatsız ediyorsa balkon kapısını kapayım.
0: Yok hayır. Büsbütün yalnızlık çöküyor içime o zaman.
1: İstersen hırkanı getireyim, sen de balkona gel.
0: İstemem. Sokağın gürültüsünden kafam şişiyor. Dışarısı da serin ne de olsa. Saat kaç dediydin?
1: 8.
0: Tam mı?
1: 2 dakika geçiyor.
0: Zaman hiç geçmiyor, eskiden ne çabuk geçerdi.
1: Niçin yatmıyorsun anne?
0: Yatınca daha kötü oluyor. Bütün gün evde yalnızım zaten.
1: Evde kalma, çık git bir yerlere. Botanik bahçesi şimdi öyle güzel ki, gelen geçen bir şeyler yersin.
0: Yalnız başıma mı? İnsanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor yalnız başına. Hem bizim yaşımızdakilere yer yok artık. Her yer, her şey gençler için. Bütün dünya onların sanki. Ne sıra ne saygı. Kapı veriyorlar her şeyi. Sanki kendileri hiç ihtiyarlamayacaklarmış gibi. Oysa birden geliveriyor ihtiyarlık. İnanır mısın, rahmetli kayınvalidemle mangal başında sabah kahvesi içtiğim günler daha dün gibi. Rahmetli mangalın küllerine bir iki damla kahve taşırırdı. Ne koku, mis gibi mis mis. İnsanın çok yaşamasının en kötü tarafı yaşıtlarını, arkadaşlarını kaybetmiş olması. Dinlemiyorsun gibi.
1: Dinliyorum anne.
0: Şöyle kapı ağzına yanaşayım biraz. Eskiden bu balkon hanım eli kokardı, egzoz değil. Üf, insan yaşlanınca eski günler daha güzel geliyor. Lale sokaktaki evi hatırlıyor musun? Hani okulun yanındaki.
1: Evet.
0: Karşıki komşumuzu bildin mi? Büyük oğlan ölmüş. Küçük oğlan da trafik kazasında, sizleri ömür. Ona kız kalmışlar bir başlarına. Kızın adı neydi, Sabahat mıydı? Görsen tanıyamazsın. Bembeyaz olmuş saçları. Zavallı kız. İşte dün gördüm dolmuş da. Seni sordu, selam söyledi. Evlenemedi o da. Güzel kızdı üstelik. Meriye, kızım.
1: Anne lütfen.

0: Melike söylemeyi unuttu. Güzin Hanım çok ağır hastaymış. Birlikte gidelim bir akşam.
1: Olur anne.
0: Günleri sayılıymış kadının.
1: Anne, lütfen hastalıklardan, ölümlerden söz etme bana.
0: Bugün canın sıkkın senin.
1: Çok sıkkın. Sen de birbirinden kötü haberleri sıralayınca...
0: Benim de yaşamak canını sıkıyor senin. Öyle öyle biliyorum.
1: Doğru değil anne. Seninle yaşamak değil. Her gün bir sürü can sıkıcı şey.
0: Kızacaksın ama. Şimdi evlensen.
1: Anne, evlenmek için iki kişi gerek.
0: Dinle hele.
1: Hayır anne, hayır. Bu yaştan sonra görücüyle evlenemem. Kapatalım bu konuyu lütfen.
0: Peki. Peki. İki laf konuşulmuyor seninle. Hemen kızıyorsun. Bütün gün yalnızım zaten. Bir başıma.
1: İnan anne, ben de yalnızım. Hem de çok yalnız. Çalışırken, yolda yürürken, evde, uyurken, her yerde.
2: Ah, ne güzel oldu buraya gelmemiz. Melike, arada bir buluşup gelelim buraya, ne dersin?
1: İyi olur ya, kentten de pek uzak sayılmaz.
2: Oh, yeşilliklere baka baka yemek yemek hoşuma gitti. Aa, Melike, bir araba almayı düşünmüyor musun?
1: Düşünüyorum da bu ara biraz sıkışığım para bakımından. Yoksa evli olmayan bir kadın için çok gerekli.
2: İnan Melike, araba bir kocadan daha fazla dert açmaz insanın başına.
1: Doğru.
2: Tiyatroya geleceksin değil mi?
1: Evet, gelirim tabii. Annemi nasıl razı edeceğim bilmiyorum ama...
2: Aa, anlamadım.
1: Annem yalnız kalmaz. Yani kalamaz. Birini bulmam gerek. Herkesle de kalamaz. Öyle alışmış. Babası da kocası da hep el üstünde tutmuşlar onu.
2: Abine gitsin.
1: İşte bilmiyorum artık, bir şey düşüneceğim.
2: Yani izin mi alacaksın? Dur, anlamadım.
1: Bak Nevinciğim, annemi pek tanımazsın. Önce hiç ses çıkarmaz. Gideceğim kesinleşince son dakikada bir bahane çıkarır. Bir keresinde pikniğe gidecektik. Git kızım, ben yalnız kalırım dedi. Sonra caydı. Korktu, hastalandı. Telefon ettim gelemiyorum diye. Üzüldü, pişman oldu. Sonra git diye tutturdu. Telefon ettim yeniden geliyorum diye. Bu kez daha beter hastalandı. İnanılmaz ama tam 4 kez telefon ettim. Geliyorum gelemiyorum diye.
2: Yeğenini çağır Demet'i. Babaannesinin yanında kalabilir. Kırmaz herhalde seni. Bir gece için ne olursa olsun fedakarlık edebilir Demet, öyle değil mi? Ha, seni de çok sever.
1: Ya sever de şimdi büyüdü. 19 yaşın karmaşıklığını yaşıyor.
2: Aa, bak Melike'ciğim, çok güzel bir oyunmuş göreceğimiz. Bilet bulunmuyormuş. Ha, sana söylemeyi unuttum. Kocamın arkadaşı Selim Bey var. O da gelecek. Eskiden Cihat'la birlikte çalışmışlar.
1: Nevin, ne olur yine başlama lütfen.
2: Vallahi sandığın gibi değil.
1: Nevin. Hı?

0: Aman iyi, pekala, anlatmam. Hiçbir şeyin tadını çıkarttırmıyorsun ki. Peki peki, söz veriyorum, senin hakkında hiçbir şey anlatmayacağım. Şey, bize yemeğe geldi birkaç kere. Bir görsen, öyle çelebi adam ki, hoşgörülü, eli açık. Sonra yakış.
1: Nevin'cim lütfen, Selim Bey hakkında hiçbir şey öğrenmek istemiyorum.
0: İyi ya, sustum.
1: Kızma lütfen.
0: Yalnızca sizleri tanıştırmak istiyorum, o kadar.
1: Peki, kabul. Ama ne ondan bana ne de benden ona söz etmek yok. Anlaştık.
0: Anlaştık.
1: Kalkalım mı?
0: Ha, dur bakalım, dur. Hesabı ben ödeyeceğim, sıra bende. Garson, hesabı lütfen. Melike, sana bakınca ne düşünüyorum biliyor musun? Erkeklerin ne kadar aptal olduğunu. Ne güzelsin. Nasıl oluyor da erkekler bu güzelliği göremiyorlar?
1: Güzellik pek işe yaramıyor anlaşılan. Üstelik neyse, perşembeye tiyatroda buluşuyoruz. Demetciğim, senin yaşında bir kız için pek de tatlı bir gece olmayacak ama. İnan başka çarem yoktu.
2: Üzülmeyin Melike Hala, kasetlerimi getirdim. Müzik dinleyeceğim, belki biraz ders bile çalışırım.
1: Demetciğim, babaannene gideceğimi söylemedim. Söyleyince gitmemem için bin türlü bahane buluyor. Surat asıyor, hastalık yaratıyor. Canımı sıkacak bir şey buluyor. Onun için son dakikada Allah'a ısmarladık deyip kaçacağım.
2: İçiniz rahat etsin Melike Hala. İdare ederim ben. Bence vedalaşmadan gidin. İyi ama daha çok erken değil mi?
1: Evet ama senin gelişinden kuşkulanmıştır o. Deme, sevdiğin cevizli çöreklerden yaptım, yersin.
2: Çok teşekkür ederim. Bu ara iştahım çok da.
1: Meyveler de yıkanmıştır.
2: Hala, yine aşık oldum ben. Bu sabah ana defterimi okudum. Bu yaşıma kadar tam 7 kere aşık olmuşum. Sizce çok değil mi bu?
1: Büyüdükçe sayıları azalır, merak etme.
2: Doğru, son 6 ayda yalnızca bir kişiye aşık olmuşum. Ay durun, yakanızı düzelteyim. Hala çok güzelsiniz.
1: Sağ ol canım. Hoşça kal.
2: İyi eğlenceler halacığım.

0: Melikeciğim, yavaş yavaş girelim istersen. Çok az kaldı oyunun başlamasına. Selim Bey nerede kaldı ki? Hiçbir zaman gecikmezdi. Mutlaka çok önemli bir şey oldu.
1: Peki ya Cihat Bey, o gelmeyecek mi?
0: Kocam kapıda bekleyecek. Selim Bey belki son dakikada yetişir. Bileti yanında zaten. Hadi girelim biz.

0: Güzel bir oyundu, çok da güzel oynandı.
1: Selim Bey'in neden gelmediğini merak ediyorum. Oyunu da bu yüzden adam akıllı izleyemedim.
0: Nevinciğim, her şey için teşekkürler.
1: Dur canım, acelelerine bırakırız seni.
0: Hiç gereği yok, otobüs kapının önünde duruyor. Cihat Bey'e de selamlar.
1: Dur Melike, dur. Arabayla bırakırız seni.
0: Siz arabaya binene kadar ben evdeyim.
1: Bir dakika Melike'ciğim, şimdi bize gider, Selim Bey'in neden gelmediğini de öğreniriz. Sonra da...
0: Selim Bey'in neden gelmediğini hiç merak etmiyorum. Çünkü biliyorum. Hoşça kalın.

0: Hadi canım, somurtup durma, barıştık artık.
1: Anlamadan dinlemeden karar veriyorsun hemen. Yok Selim Bey seninle tanışmak istemediği için gelmemiş, yok kaçmış da. Bana inanmıyorsan ona kırılıyorum.
0: Öyle sandım.
1: Hiç de sandığın gibi değilmiş işte. Çok önemli bir şey olmasa hiç...
0: Bağışla, o gün çok canım sıkkındı. Nazım sana geçiyor.
1: Evlenmeni istiyorum doğru ama evlenesin diye de her önüme çıkan erkeği yakalayıp seninle tanıştırmaya kalkışmıyorum herhalde.
0: Biliyorum canım, biliyorum.
1: Ne kendimi küçük düşürürüm ne de seni. Bu konuda hep beni suçluyorsun. Bana hep çöp çatanmışım gibi davranıyorsun.
0: İyi ama Nevin, buna benzer şeyler çok yaptın. Kızma ama hani neydi o, Rıfat mıydı Rafet mi? Güzelliğimi gençliğimi anlata anlata bitirememiştin adama.

0: Unuttun mu? Beni görünce nasıl şaşırdı zavallı. Soluksuz kaçtıydı.
1: Aman bırak canım, o adamdan zaten bir hayır gelmezdi.
0: O başka. Ben ne genç ne de güzelim.
1: Melikeciğim darılma ama sende aşağılık kompleksi var. Bir kere güzelsin. Böyle sonradan sonraya yakalanan bir güzelliğin var. İhtiyarmışsın gibi konuşmaktan da vazgeç. Aynı yaştayız biz.
0: Biliyorum ama senin kızın üniversitede, oğlun da liseyi bitiriyor.
1: Ne olmuş yani? Erken evlendim.
0: Neyse canım, sana bir şey söyleyeyim mi Nevin? Evlenmeyi pek istemiyorum artık. Yani eskisi gibi değil. Hatta hiç istemiyorum diyebilirim.
1: Öyle deme Melikeciğim, yalnızlık zor. Şimdi annem var. Allah gecinden versin ama annen de...
0: Belki. Annem dedin de tiyatro olayından sonra biraz küstük. Bazen böyle küser bana. Bu akşam erken gideyim de gönlünü alayım.
1: Aa, Selim Bey tiyatroya neden gelmediğini, kızının hastalığını falan anlatan bir mektup yazmış bize. İşte al oku. Bak. Çok nazik bir adam. Telefon da etmiş ama bizi bulamamış. Okusana mektubu. Zavallı adam. İki kızına da hem anne hem baba olmuş yıllarca. Büyük kızı doktor, evlendi İsveç'te. Küçük kızı da mimar çıkıyor bu yıl. Ay, çok iyi çocuklar. Ha? Okudun mu?
0: Okudum.
1: Ne diyorsun?
0: Yazım kurallarını doğru kullanmış.
1: Bütün söyleyeceğim bu mu? Mukalla.
0: Kızma Nevin'ciğim. İki satır yazıda 5 yanlış, 10 yanlış yapan insanlar o kadar çok ki. Nevin, seninle bir haftalığına kaçabilsek güneye, Bodrum'a. Şimdi kimseler de yoktur. Deniz kenarında yürüdük. Kaleye çıkar denize bakardık. O sıcak, o mavi.
1: Ah keşke, keşke.
0: Daireden, evden uzak.
2: Merak etme Melikeciğim. Bir çaresini buluruz.
0: Elbette abi. Ama öyle aksilikler çıkıyor ki, gündüzleri hiç dert değil. Her gün gelen kadın ne yapacağını biliyor. Bütün sorun geceleri. Abi, diyordum ki
2: bir şeyler taşıyor ocakta.
0: Ay, çay demlemiştim.
2: İyi, bir çayını içerim artık.
0: Bak abi, az sonra annem gelir, konuşamayız. Huyumu da bilirsin, her şeyi ayarlamadan içim rahat etmez.
2: Ocağı söndür de öyle gel.
0: Diyordum ki abi, annem bir hafta sizde kalsa, o zaman içim çok rahat giderdim.
2: Olabilir tabii. Olabilir de biliyorsun o olaydan sonra...
0: O olayın üstünden yıllar geçti abi, unutuldu.
2: Pek sanmıyorum. Neyse, sen merak etme, bir şeyler yaparız.
0: Abi, annemi yalnızca bir hafta evinde konuk etmen o kadar zor mu?
2: Sorunu böyle koyman doğru değil Melike. Suçlar gibi.
0: Hayır abi, suçlar gibi değil. Annem her zaman benim yanımda, biliyorsun. Yalnız bırakamıyorum. Bir hafta için sende kalmasını rica ediyorum, o kadar.
2: Annenle birlikte olmaktan şikayetçi gibisin.
0: Şimdi de sen yanlış koyuyorsun sorunu. Bir haftalığına Bodrum'a gitmek istiyorum. Annemi de içim rahat bırakabileceğim bir eve, oğlunun evine bırakmak istiyorum. Hepsi bu. Ne var bunda?
2: Evet, ne var ki Mualla ile konuşmam gerek.
0: Tabii. Bir hafta için Mualla'nın hayır diyeceğini sanmıyorum.
2: Yine de danışmam gerek. O olaydan sonra biliyorsun.

0: ile belki de o tatsızlık da unutulur gider.
1: Pek sanmıyorum. İnan Mualla'ya yapılan hakareti ben unutamıyorum. Yapan annem de olsa bağışlayamıyorum.
0: Annem yaşlı bir kadın abi. Yaşlılar çocuk gibi oluyor bilirsin. Bana da ne nazlar ne kaprisler yapıyor.
1: Aslında annemin bütün zahmetini sen çekiyorsun. Suçluyorum bazen kendimi.
0: Şikayet etmiyorum abi. Önemli olan sorumluluk.
1: Hiç aklıma gelmezdi bir gün ikimizin oturup böyle konuşacağımız. Yani utanıyorum sanki.
0: Annemle olmaktan memnunum abi. Annemi seviyorum. Seviyorum da bazen sıkılıyorum. Sıkıldığımda belli ediyorum. Annem anlayışlı kadındır. Hemen anlar, odasına çekilir. Bazen de küser. Onu üzgün görünce de dayanamıyorum.
1: Anlıyorum. Ya ama ne oldu? Ne var şimdi ağlayacak? Hadi hadi.
0: Abi, karanfil sokaktaki evimizi hatırlar mısın? Mutfak penceresi merdiven aralığına bakardı. Okuldan gelirken annemi görmek için heyecanla bakardım mutfak penceresine. Sevinçli oldum mu gözleri ışıldardı annemin. Sevinirdim.
1: Mavi bir elbisesi var. Yakası kürklü bir mantosu. Kürkü esans kokardı hep, eldivenleri de. Güzel kadındı. Güzel de giyinirdi.
0: Çocukken bütün yalnızlığım dağılırdı annem yanımdayken. Oysa şimdi yalnızlığım büyüyor onunla beraberken. Üstelik şimdi onun bize ihtiyacı var. Yalnız kalmak istemiyor, kalamıyor.
1: Haklı, yalnızlık zor. Sen de haklısın. Annemin bütün sorumluluğu sende. Melike, annemin bize geleceğini pek sanmıyorum.
0: Mualla çağırırsa gelir. Küslüğü, kırgınlığı o da sürdürmek istemiyor ama gururlu kadındır bilirsin.
1: Bak, olmazsa ne yaparız? Ben her gece buraya gelirim, burada yatarım. Bodrum'a mutlaka gitmeni istiyorum. Gözün arkada kalmadan. Ha? İçin rahat etti mi şimdi?
0: Abi, sağ ol. Sana zor olmayacak mı?
1: Olsun. Yanında kendimi bencil sayıyorum, inan.
0: Dur, çayları koyayım be.
1: Oo, anneciğim, gel bakalım. Gel, gel. Uyandırdık mı seni?
2: Yok, uyumuyordum yavrum. Hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim anneciğim, iyiyim. Öpeyim. Oo, pek de şıksın bakıyorum ha?
2: Eski şeyler hepsi de. İyi gördüm seni. Biraz toplamışsın galiba. Yine benden mi dert yanıyordu?
1: Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Konuşuyorduk. Çocukluğumuzu hatırladık ikimiz de. Karanfil sokaktaki evi.
2: Evet, küçüktü ama çok güzel evdi. İyi ısınırdı.
1: Balkonunda hanım elleri vardı. Ev sahibimizi hatırladın mı?
2: Öyle mi? Aa, unutmuşum.
1: Nasıl unutursun? Ertesi sabah kadın gelip sana anlatırdı ya.
2: Bitişiğimizdeki kadın vardı, onu hatırlıyorum. Benal Hanım. Ne gürültücü insanlardı.
0: Karanfil sokaktaki evimiz yıkıldı.
1: Sahi mi? Yazık. Oo, mis gibi koktu çaylar. Sağ ol Melike.
2: Kurabiyelerden de getirseydin kızım.
0: Getirdim anne.
1: Oo, bademli kurabiyelerden, hem de pek şanslıymışım.
2: Afiyetle ye oğlum. Sizin evde böyle şeyler yapılmaz. Demet'in yapması gerekir ya, artık koca kız oldu.
1: Demet'in mutfak işlerine pek hevesi yok anne. Varsa yoksa müzik onun için.
2: Öyle öyle, geçen akşam da atıştık biraz. Bir kabı açıyor bangır bangır, konuşulmuyor. Kızım kız biraz diyorum. Hiç oralı değil. Dinledikleri de bir şeye benzese bari. Sağ olsun.
1: Şimdiki gençler böyle. Enfes.
0: Sokakta yıkılmadık bir ev kaldı abi. Hani bir matematik öğretmenimiz vardı, şişman bir kadın. İşte bir onların evi. Ötekilerin hepsi yıkıldı.
1: Alt katta bir Macar kadın vardı. Ne güzel bir kadındı. Bahçede fırçalardı saçlarını. Piyano çalardı. İlk aşkım. Niye kurabiye yemiyorsun Melike?
0: Şişmanlatıyor abi.
2: Bir yaştan sonra vücut

0: yakmıyor oğlum. Ben neden hep pelte yiyorum? Bu pelte sayesinde yaşıyorum da ondan. Mideme iyi geliyor, yüreğimi sıkıştırmıyor. Kendime dikkat ediyorum. Hastalanıp da başınıza kalmaktan korkuyorum.
1: Aa, o ne biçim söz anne? Çok iyisin maşallah. Melike, bir çay daha içerim koyarsan.
2: Hemen abi.
1: Ah anneciğim, vallahi özlemişim seni. İşlerden baş alıp da gelemiyorum. Bak anne, diyorum ki bir hafta her akşam gelip burada yatayım. Ha? Ne dersin? Hazır işlerim de hafiflemişken.
0: Ne diyeceğim oğlum, sevinirim. Karın ne der buna? Pek hoşlanmaz herhalde. Anladım. Kız kardeşin havalandı yine. Gel annenin başında dur diyor, öyle değil mi? Nereye gidiyor?
1: Aman anne, bırak gitsin dinlensin biraz.
0: Bir şey dediğim yok oğlum, gitsin. Bodrum'a mı gidecek?
1: Evet, bir haftalık bir yolculuk. İyi olur işte. Biz de ana oğul laflarız biraz ha?
0: Anlamıştım gideceğini. Hevesleniyor, oraya buraya gidiyor ama olmuyor işte. Yani ne diyeyim oğlum, her şey zamanında. Evlenmek istiyor tabii. Yolculuk molculuk bahane. Ne var ki onun evleneceği erkeklerin çoğu çoktan evlenmiş.
1: Evlenir inşallah.
0: Sözünü ettirmiyor ama kafasında hep evlenmek var. Biliyorum. Bazen diyorum ki acaba benim yüzümden mi evlenemedi? İşte o zaman çok üzülüyorum.

0: Ne oldu Melike? Canın mı sıkın yine?
1: Yeni bir şey yok, eski sıkıntılar.
0: Annenle aran düzeldi mi?
1: Ne bileyim, Bodrum'a gidiyor olmam onun gözünde suç sanki. Hep alttan alıyorum, anlamazdan geliyorum. Bu kez kararlıyım, ne olursa olsun Bodrum'a gideceğim. İşin garibi, ben de suçlu sayıyorum kendimi.
0: Hiç alıştırmamışsın anneni yalnız kalmaya. Annen her zaman haklı görüyor kendini.
1: Anneler her zaman haklıdırlar. Susarlar, pencere kenarlarında beklerler. Merak ederler, hastalanmamızdan korkarlar. Bizi her tehlikeden, her kötülükten korumak isterler. Her an özverilidirler. Sonuç, hep haklı çıkarlar. Sevgileriyle haklı çıkarlar.
0: Kusura bakma Melikeciğim ama zamanında hayır diyebilseydin, her şeye boyun eğmeseydin, bugün de böyle olmazdı.
1: Belki. Anneme uymak kolayıma geldi. Annemin çok kuvvetli bir kişiliği vardır. Aklına koyduğunu ne pahasına olursa olsun uygular. Tehdit eder, bağırır çağırır, söylenir, küser. Olmadı odasına kapanır, yemez içmez, direnir. Bütün aklını o işe verir. En ince ayrıntısına kadar planlar her şeyi. Zamanı da boldur. Gitmemi engellemek isterse de ne yapar eder engeller. Mutlaka, kazanan hep odur.
0: Ay, yine aynı şeyi yaparsa?
1: Merak etme Nevinciğim, bu kez ne olursa olsun Bodrum'a geleceğim. Abim her akşam bize gelecek. Olmazsa Demet'i yollayacak. İşi çok sağlama bağladım bu kez.
0: Sevindim, çünkü bir daha bu kadar güzel bir tatil yapabileceğimizi sanmıyorum.
1: Ha sahi, nasıl kalacağız, kiralayacak mıyız?
0: Yok canım, İki ev karşılıklı, biri küçük tip. Selim Bey kendisi kızıyla birlikte orada kalacak. Büyüğünde de biz kalacağız. İki büyük oda yukarıda, bir küçük oda orta katta. Mutfak, banyo, ay çok güzel bir ev. Geçen yaz uğramıştık.
1: Çocuklar gelmiyor mu?
0: Kız gelmiyor, oğlan için iki gün izin aldım okulda. Her şey yolunda.
1: Ne güzel. Para işini ne yapacağız? Aa,
0: Cihat diyor ki para vermek olmaz, yani ayıp olur. Üstelik Selim Bey kabul etmez diyor. Artık şöyle iyi bir armağan alırız diye düşündük. Sen de katılırsın.
1: Çok iyi olur, orada masraf da ettirmeyiz.
0: Artık o kadarını bilemem.
1: Armağanın parasını şimdiden verse.
0: Aa, gerekmez, hele bir alalım da. Melikeciğim, bir iki tane de şöyle şık gece kıyafeti falan almayı unutma. Orada gazino gibi bir yer var. Bir gece gideriz, dans falan ederiz. Ha, değişiklik olur.
1: Peki, her şeyi düzenliyorsun bakıyorum.
0: Ne var?
1: Kafanın içinde neler var biliyorum.
0: Ay Bil, ne yapayım? Bizim konuğumuz olarak gidiyorsun oraya. Selim Bey de bizim dostumuz. Tanışacaksınız, hepsi bu.
1: Sorun ne biliyor musun Nevin? Korkuyorum. Yaşamımın yeknesaklığından yakınıyorum ama öylesine de alışmışım ki buna. Onu değiştirmekten de korkuyorum.
0: Değişikliklerden mi korkuyorsun?
1: Sanki bazı küçük, küçücük mutluluklarım var. Onlara asılıyorum. Sabah kahvem, Mozart dinlemek, balkonda ideleri seyretmek gibi. Gece yatarken başucumdaki müzik, elimde sevdiğim bir kitap. İşte bu mutluluklarımın elimden alınmasından korkuyorum.
0: Bunlar alışkanlık. İnsana belki sevinç de verir ama mutluluk değil ki.
1: Biliyorum. Mutluluk daha temelden kaynaklanan bir şey. Sevgiye dayalı bir şey. Sevmek, sevilmek. Eksiltmeden, bozmadan o sevgiyi sürdürmek. Sevgiyi paylaşarak çoğaltmak.
0: Oho, ne de güzel anlattın. Peki ya uygulama? Sıfır değil mi?
1: Gençken aşık olmuştum bir iki kere. Hatta sana garip gelecek belki ama sevdayı düşlemek, sevdayı yaşamaktan daha çok mutluluk veriyor insan.
0: Belki ama evlilikte olmalı. İnsana bir eş, bir dost gerek. Yalnızlık kötü.
1: İnanmayacaksın ama ben hem yalnızım hem de değilim. Evde mutlaka birileri vardır. Annem balkonda 5 dakika bile yalnız bırakmaz beni. Dairede odama giren çıkan hiç bitmez. Zaten geçen yıla kadar tek başıma çalışacağım odam da olmadı. Öte yandan içimin derinliklerinde öyle gizli duygular var ki, onları da kimseyle paylaşamıyorum. Bu açıdan da yalnızım. Çok yalnızım.
0: Bir anlamda herkesin böyle yalnızlıkları vardır.
1: Bu yalnızlığı sürdürecek olduktan sonra evlilik niye yarar değil mi?
0: Evlilik bazı yalnızlıkları giderir ama yeni yalnızlıklar da sunar insanlara. Neyse, kalkmamız gerek. Ah, söylemesi ayıp, parayı sen ödeyeceksin. Hem sıra da sende. Hem de çantamda kuruş yok. Alışverişte bütün paramı bitirdim. Her şey öyle pahalı ki.

0: İyi ama yüzünün hali ne öyle? Felaket yok ki ortada.
1: Abi söz vermiştin.
0: Biliyorum ama ne yapabilirim ki? Söz verdiğim zaman bilmiyordum böyle bir yolculuğa çıkacağımı. Üstelik mesleğim açısından da çok önemli bu yolculuk. Onca kişi arasından, makam tarafından benim seçilmem ne demek? Düşünsene, konferansta Türkiye'yi ben temsil edeceğim. Paris'e gidemem, annemle kalmak zorundayım diyemezdim, değil mi?
1: Doğru.
0: Hem niçin telaşa kapılıyorsun? Annemi bize gelmesi için ikna edemezsem Demet'i yollayacağım. Ben yokken Mualla ile anlaşırlar belki de.
1: Sen yokken annemin sizde kalabileceğini sanmıyorum.
0: İyi ya, Demet gelecek o zaman da. Öyle anlaşmamış mıydık? Niye bakıyorsun yüzüme öyle, suçlar gibi?
1: Yok, suçlar gibi değil abi. Bir haftalık bir tatil bile ne kadar aksiliklerle, engellerle karşılaşıyor. Ona üzülüyorum. Bir hafta süreyle Demet'in gelebileceğini sanmıyorum. Neyse, olmadı belki biraz erken dönerim.
0: Bak ne diyeceğim, annemi de götüremez misin? Ah, parasını ben veririm.
1: Ah, hiç olur mu? Hastalığı, ilacı, sonra zaten ben evin konuklarının konuklarıyım. Yapılacak bir şey yok. Demet de umudum olmazsa.
0: Of, şu çenesini tutabilseydi annem, Mualla'yla böyle iki düşman gibi olmazlardı. Mualla'ya açıkça hakaret etmiş.
1: Hayır abi.
0: Biliyor muydun?
1: Hayır, hakaret etmedi.
0: Ne yani, yalan mı söylüyorum? Mualla mı yalan söylüyor?
1: Yanlış anlama beni abi. Annem kimseye hakaret etmez. Eleştirir, laf sokuşturur, kendini övmek için bahane yaratır ama hakaret etmez. Anlamsız bir tartışma işte.
0: Annem gibisin sen de, her olayda Mualla'yı suçlarsınız. Bunca yıldır alışamadınız ona. Hiçbir şeyini beğenmiyorsunuz. Mualla da bunun farkında.
1: Lütfen abi, başlamayalım yine. İnan Mualla'ya karşı değilim. Annemle tartışmalarına gelince...
0: Ne düşünürseniz düşünün ama unutmayın ki Mualla benim karım. Ona sevgi ve saygı göstermek zorundasınız.
1: Abi yeter. Yapmadığım şeyler için beni suçlamanı anlamıyorum. Mualla'ya hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Konuşmayı saptırıyorsun.
0: Haklıyım ama. Haklı olduğumu da biliyorsun.
1: Lütfen yavaş konuş, lütfen. Benim iş yerim burası. Her an biri gelebilir. Bu konuyu kapatalım. Demet gelebilir sanıyorum. Beni kırmaz o.
0: Gerekirse birkaç gece oğlanı da yollayabilirim.
1: Çok iyi olur.
0: Torunlarıyla da geçinemiyor ki, ne diyeyim?
1: Paris ne güzeldir şimdi, hele bu mevsimde. Abi biraz da gez gitmişken.
0: Çok ağır sorumluluklarım olacak. Korkarım konferansla otel arasında geçecek.

0: Paris'ten istediğin bir şey var mı?
1: Yok abi, hiçbir şey yok.
0: Olur mu canım? Söyle, getiririm.
1: Sağ ol, aklıma gelirse söylerim.
0: Şu listeyi görüyor musun? Muallanın listesi. Bu da çocukların siparişleri. Çarşı pazar dolaşmayı da bilmem. Bakalım ne yapacağım. Artık bir arkadaşın hanımından rica etmeli de.
1: Öyle yapmalı ya.
0: Gitmeden bir akşam uğrarım. Unutma, istediğin şeyi söyleyeceksin.
1: Olur, söylerim.
0: Hadi hoşça kal.
1: Güle güle abi. Evdekilere selam söyle. Demet'e de teşekkür et şimdi de.
0: Olur. Melike, demin sinirlendim biraz. Haksızlık ettim sana.
1: Önemi yok abi.
0: Hiç yoktan suçlamaya kalktım seni. Aslında kendimi suçlu hissettim de ondan. Küçükken de böyleydim ya.
1: Kimse suçlu değil abi. Hepimiz de haklıyız. Annem de, sen de, ben de, muhala da.
0: Bilemiyorum artık. Neyse. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak Melike. Hı
1: hı. Olur abi. Abi. Hı. Üzülme sakın. Kendini suçlama. İyi bir insansın sen.

0: Mualla sen misin? Demet gelmedi mi daha?
1: Hayır abla, gelmedi.
0: Nerede olabilir?
1: Arkadaşlarına telefon ettiniz mi? Olsa olsa arkadaşlarından birindedir.
0: Telefon numarasını verdiğim bütün arkadaşlarına telefon ettim. Hiçbirisinde yok. İşin kötüsü arkadaşlarından hiçbiri de bilmiyor nerede olabileceğini.
1: Belki ne telefon ettiniz mi? En yakın arkadaşı o.
0: O da bilmiyor.
1: Unutmuş olamaz. Daha dün söyledi Melike Hanım'a gideceğim diye. Giyeceklerini, diş fırçasını, kitaplarını filan hazırladı, çantasına koydu. Mutlaka gelecektir abla, hiç merak etmeyin.
0: Kusura bakma Mualla, seni de rahatsız ediyorum ama.
1: Abla, hizmetçi yok mu?
0: Hayır, gitti.
1: Yollamasaydınız keşke. Demek gelinceye kadar beklerdi hiç değilse.
0: Çocuğu hastaymış, erken gitmesini ben istedim. Demet gelirse hiç sorun değil. Her şeyim hazır nasılsa. Hadi hoşça kal. Bir haber alırsan beni de ara, olur mu?
1: Tabii abla, hiç merak etmeyin. Belki sinemaya gitmiştir, birazdan gelir. Güle güle.

0: Bu ay telefon faturası epey kabarık gelecek. Dakika başı telefon ediyorsun. Birini bulamadın değil mi? Sözde her şeyi ayarlamıştın ama olmadı. Benden kurtulamadın. Allah razı gelmedi.
1: Başlamayalım yine anne. Lütfen. Topu topu bir haftalık bir geziye çıkacaktım. O da burnundan geldi işte.
0: Merak etme, yalnız kalabilirim ben.
1: Kalamayacağını biliyorsun anne. Bırakmayacağımı da. Birazdan Demet gelir.
0: Gelmezse.
1: Gelir. Gelmezse gitmem ben de.
0: Ölsem ne iyi olacak değil mi? Kurtulurdum ben.
1: Böyle konuşma anne. Geziye çıkmakla ne ilgisi var şimdi bu söylediklerinin? Demet gelir.
0: İhtiyarlar da çocuklar gibi. Başkalarına mühtaç ama çocuklar seviliyor. İhtiyarlar sevilmiyor.
1: Doğru değil bu anne. Seni sevdiğimizi biliyoruz.
0: En çok da sen çektin kahrımı. Gitmeyi çok istiyorsun değil mi?
1: Evet anne. Deniz'i çok severim bilirsin.
0: Baştan istemiyordum ama inan şimdi çok istiyorum gitmeni.

0: Daha gelmedi mi Demet?
1: Artık önemi yok anne. Nasılsa gidemeyeceğim.
2: Melike, benim Nevin. Ne oluyor bütün bunlar? Kapıcınız şimdi getirdi mektubunu, otobüs biletini de. Niçin gelemiyorsun?
1: Hepsini yazdım Nevinciğim. Bilet ziyan olmasın istedim. İade edebilirsiniz. Başka bir sefere belki. Hepinize iyi yolculuklar dilerim. Bodrum'a sevgiler.
2: Yapılacak hiçbir şey yok mu Melike? Belki.
1: Hayır canım, yapılacak hiçbir şey yok.

0: Selim Bey'e de anlattın durumu. Benim adıma da özür dileyin. Teşekkürlerimi de iletin. Tanışmak kısmet değilmiş.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnan Cihat izin almamış olsaydı ertelerdik biz de bu yolculuğu ama...
0: Sakın ha! Hiç öyle şey olur mu? Çok ayıp olur Selim Bey'e. Hadi canım, hepinize iyi tatiller. İyice yanın güneşte. Benim yerime de girin denize. Güle güle.

0: Melike, bir çay yapayım, karşılıklı içelim mi, ne dersin?
1: İstemem anne, sağ ol.
0: Madem ki gitmekten vazgeçtin, artık söyleyebilirim. Hiç içim istemiyordu gitmeni. Belki bir kaza olacaktı, Allah korusun. Ne bileyim, içimde öyle bir sıkıntı vardı ki. Şimdi rahatladım. Cevizli çöreklerden ister misin?
1: Aç değilim anne.
0: Demet'le kalmayacağıma da memnunum. O acayip şarkıları çalmıyor mu bıkıp usanmadan? Cinlerim tepeme çıkıyor. 100 kere dinliyor aynı şeyi. Hiç demiyor ki şu babaannemin başı şişer mi? Bakalım dinlemekten hoşlanıyor mu? Aynı anne. Bencil. Ne var Melike, hiç konuşmuyorsun.
1: Başım ağrıyor anne.
0: Kapı mı o Melike?
1: Evet.
2: Melike hala gidemediniz değil mi? Ah ne kötü kızım ben. Ah ne yaptım, hiç bağışlamayacağım kendimi. Allah, acaba hemen çıksanız yetişir.
3: Otobüs kalkalı yarım saat oldu kızım. İçeri gir.
2: Oh, gideceğimi bilemiyorum halacığım. Nasıl yaptım bunu, nasıl yaptım?
0: Bu saatte bir genç kız yollarda tek başına.
4: Tek başıma değildim, erkek arkadaşımla birlikteydim.
0: O daha iyi, en akıllısı kan kırmızı maşallah. Ne gençlik ne gençlik.
2: Öyle aksilik oldu ki halacığım. Yoksa böyle bir şey yapabilir miydim hiç?
1: Ağlama canım.
0: Babanın haberi var mı?
2: Babaanne lütfen.
1: Anne bırak şimdi bunları. Demet, annene telefon et birazdan. O da merak ediyordu. Bu gece burada yatarsın artık. Anne, 43 yaşındayım. Lütfen bu konuda karışma bana.
0: Peki kızım. Hadi siz konuşun, ben yatayım. İyi geceler.
1: İyi geceler anne.
2: İyi geceler babaanne.
1: Şimdi anlat bana Demet. Neler oldu? Ağlamadan ama, dinliyorum.
2: Hani hoşlandığım çocuk vardı ya, onunla beraberdik. Allah, Amerika'ya gidiyorlar ailece. Yarın sabah erkenden İstanbul'a, oradan da uçakla Amerika'ya. Bitti artık. Bir daha göremem onu. Dönmezler artık. Çok iyi bir iş bulmuş babası. Beni unutmayacağını söylüyor ama inanmıyorum. Bugün son görüşmemizdi. Birlikte dolaştık biraz, yemek yedik. Ama aklımda hep gidecekleri. Onu son görüşüm olduğu düşüncesi vardı. Hep son görüşüm, son görüşüm diyordum. Her şeyi unutmuştum. Zaman geçivermiş halacığım. Öyle acı çekiyorum ki. Ne olur halacığım, bağışlayın beni.
1: Ağlama canım. Ağlama, geçer.
2: Sizin için ağlıyorsunuz.
1: Şimdi de sıra bende.
2: Ne olur ağlamayın.
1: Seni çok iyi anlıyorum Demet. Çünkü ben de birisinden ayrıldım.
2: Kimden?
1: Hiç tanımadığım birisinden. Farkına varmadan. Benimsediğim birisinden. Bir düşten. Bir umuttan. Bir belki de.

0: Affedersiniz hanımefendi.
1: Buyurun.
0: Melike Hanım'la görüşmek istiyordum. Acaba...
1: Benim, buyurun. Fakat siz Sırrı Bey, sizsiniz değil mi?
2: Evet, Melike Hanım. Birden çok şaşırdım sizi görünce. Sivas Lisesi'nden değil mi? Hiç haber alamamıştım.

0: Sizden çok zaman geçti.
1: Uzun yıllar. İyi ama niçin ayaktasınız, otursanıza.
0: Sağ olun.
1: Nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
1: Ben de. Öğretmenliği sürdürüyor musunuz?
0: Nasıl? Yok, hayır. Çok oldu ayrılalı. Yani
1: 20 yıl oldu görüşmeyeli. Belki de daha fazla olmuştur. Bir şey içer miydiniz?
0: Hayır, teşekkürler. İşiniz varsa rahatsız etmek istemem.
1: Yok, hayır, hiçbir işim yok. Bütün işlerimi bitirmiştim. Bakın masamın üzeri tertemiz. Onun için rahat oturun. Neler yaptınız anlatın.
0: Fazla bir şey yaptım sayılmaz. Sizden sonra 2 yıl kadar daha kaldım Sivas'ta. Sonra batıda dolaştım biraz. Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldım eşim hastalanınca. Bir şirkette çalıştım 5-6 yıl. Sonra da işte şimdi kendi işim var. Peki ya siz, siz ne yaptınız?
1: Gördüğünüz gibi bakanlıktayım yıllardır. Hemen hemen o zamandan bugüne kadar değişen hiçbir şey yok. Memuriyet işte.
0: Anladığım kadarıyla müdürsünüz.
1: İşte hizmet süresi fazla olunca.
0: Ya yazılar çiziler bıraktınız mı yoksa?
1: Maalesef. Ya siz?
0: Ben de bıraktım sayılır. 1-2 şarkı sözü yazdım son yıllarda. Bugünlerde yine uğraşıyorum ama düşlerimin hemen hiçbiri gerçekleşmedi.
1: Benim de öyle. Yıllar geçiverdi, yaşlandık.
0: Siz hemen hemen hiç değişmemişsiniz. Ben kilo aldım çok.
1: Bilmem, bana çok gelmedi.
0: Saçlarıma baksanıza, bembeyaz oldu.
1: Benimkiler de öyle, boyalı da belli olmuyor. Demin içeri girdiğinizde çok şaşırdınız. Beni tanımakta çok zorluk çektiğinizi anladım. Oysa ben sizi hemen tanıdım.
0: Yo, hayır, şaşırmam o nedenle değildi. Sandım ki... Aslında...
1: Önemi yok. Çok sevindim sizi gördüğüme. Eski arkadaşlardan gördüğünüz var mı? Sivas'ta bir müzik öğretmeni vardı, Aydın Bey. Keman çalardı hani, hatırladınız mı? Burada geçen yıl gördüm.
0: Aydın Bey dediniz de Mozart'ı çok severdiniz.
1: Yine severim.
0: Sait Faik okurdunuz hep.
1: Unutmamışsınız.
0: Kolay unutulacak bir insan değilsiniz ki. Bizim liseye atandığınızda yeni bir hava estirmiştiniz. Gençliğiniz, güzelliğiniz, düşüncelerinizle hepimiz hayrandık size.
1: Sağ olun, sizin iyi görüşünüz.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Öyle. İyi ama nasıl buldunuz beni? Rastlantı mı yoksa bir işiniz falan mı vardı bakanlıkta? Hiç sormadım.
0: Anladınız sanmıştım.
1: Niye?
0: Siz olduğunuzu bilmiyordum tabii. Yani hiç konuşulmadı. Şaşırmakta haklısınız tabii. Siz de bilmiyordunuz benim kim olduğumu.
1: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
0: Haklısınız. Bakın Melike Hanım, eğer her şey yolunda gitseydi, bugün siz de ben de Bodrum'da denize giriyor olacaktık. Benim yazlık evimde.
1: Nasıl?
0: Arkadaşınız Nevin Hanım haftalarda bizi tanıştırmaya uğraşıyor. Tiyatroya gelememiştim küçük kızımın hastalığı nedeniyle. Bodrum'a da siz gelemediniz.
1: Yani siz...
0: Nevin Hanım'ın kocası Cihat arkadaşımdır.
1: İyi ama siz... Nevin bana sizden hep Selim Bey diye söz etti. Soyadınızı hiç söylemedi. Söylese de hatırlayabilir miydim bilmem. Eski öğretmen olduğunuzu da söylemedi.
0: Bildiğini sanmıyorum.
1: Bildiklerini de söyleyemezdi ki. Öyle ya. Adınız Selim. Sırrıydı, hatırladım.
0: Sırrı öğretmenlik adım kaldı. Selim de iş adamı adım oldu.
1: Eşinizi kaybettiğinizi bilmiyordum. Üzüldüm.
0: Yıllar oldu. Bir daha evlenmedim. 2 kızımı büyüttüm. Biliyor musunuz, yakında torunum olacak. Dede olacağım.
1: Ne güzel. Kutlarım. İyi ama Sırrı Bey, siz neden gitmediniz Bodrum'a?
0: Neden mi? Bir sürü nedenle ya da hiçbir nedenle. Büyük kızım gelmişti. İsveç'te yaşıyorlar. Güneşi özlemişler, beni de özlemişler tabii. Çocuk doğmadan bir tatil yapmak istemişler. Gelemeyeceğinizi öğrenince sizin ve benim biletleri kızımla damadıma verip onları Bodrum'a yolladım. Sonra sizi görmek, sizinle tanışmak da istiyordum. Son dakikada soyadınızı çalıştığınız yeri öğrendim Nevin Hanım'dan. Soyadınız içimde bir kuşku uyandırmadı değil ama isim benzerliği de olabilir diyordum. Aradığım bahane de vardı zaten.
1: Hangi bahane?
0: Otobüs biletinin parasını verecektim ya size.
1: Evet, anlıyorum.
0: Sizi görünce şaşırmam ondandı. Heyecanlandım da.
1: Yine de başka bir otobüsle gidebilirdiniz.
0: Yok, aynı otobüste bile yer vardı arkalarda, istemedim.
1: Kızınızla birlikte olurdunuz. Madem ki az kalacak.
0: Dönüşte göreceğim onları. Aile beraberliğinde bir bekar kadar sıkıcı insan düşünemiyorum. Ailelerle bir

0: Birlikte olmaktan hep sıkılmışımdır. Üstelik iki aile olacaktı. Tedirgin olacağımı biliyordum. Hem ne olursa olsun bir türlü tanışmadığım Melike Hanım'ı daha görmeliydim.
1: İşte gördünüz. Nevin kim bilir nasıl anlatmıştır beni size. Adetidir Över.
0: Yeterince değil. Anlatsaydı bile yine de benim bildiğimden eksik olacaktı nasılsa. Bakın Melike, size Melike diyebilirim değil mi?
1: Elbette.
0: Eskisi gibi. Belki sıkılgan bir insanımdır ama sizi her zaman çok beğendiğimi izninizle söyleyeceğim. Eski arkadaşız biz. Bugün tanışmadık ki.
1: Çok eski arkadaşız hem de.
0: Beni dinler miydiniz acaba? Anlatacaklarım var da.
1: Tabii.
0: Eşim öldükten sonra uzun yıllar evlenmeyi düşünmedim hiç. Gönlüme göre birine de rastlamadım. Özellikle de küçük kızım hiç istemiyordu evlenmemi. Son zamanlara kadar. Sonra birden değişti. Bu yıl üniversiteyi bitiriyor. Birden baba evlen diye tutturdu. Anladığım kadarıyla o da evlenip giderse yalnız kalacağımdan korkuyor. Bir yandan da Nevin Hanım sıkıştırıyordu. Evlenmeyi hem istiyor hem de korkuyordum. Kolay değil tabii. Bu yaştan sonra kafa dengi bir eş bulmak. İnsanın hiç tanımadığı bir insanla evlendirilmek amacıyla tanıştırılması çok garip. Zor yani. Ne de olsa yapmacık oluyor her şey. Tanıştırılmak istendiğim insanın siz olduğunuza öyle çok sevindim ki.
1: Bir de baktınız karşınıza eski bir arkadaşınız çıktı.
0: Evet. Böyle bir mutluluğu umamazdım bile.
1: Teşekkür ederim.
0: Özür dilerim. Belki zamansız soruyorum bu soruyu ama yani merak ediyorum da, Nevin Hanım size benim hakkımda ne anlattı bilmiyorum. Öğrenmek istediğim, düş kırıklığına uğradınız mı beni görünce?
1: Hayır.
0: Ya. Teşekkürler. Çok güzel. Geçen gün küçük kızıma dedim ki, önemli olan insan kıymeti bilmektir. Ancak öyle bir insanla beraberliğin bir anlamı olabilir. Yanlış anlamadımsa düş kırıklığına uğramadığınızı söylediniz, değil mi?
1: Evet.
0: Çok güzel bir rastlantı oldu bu. İçimde garip bir sevinç var. Oysa daha önce korkuyordum.
1: Ben de.
0: Açık konuşmama izin verirseniz, kuralları, acabaları bir yana bırakalım da bu güzel rastlantıyı kutlayalım. He? Ne dersiniz?
1: Bakın ne yapalım? Bilet parasını bana vermekten vazgeçin. O parayla yemek yiyelim.
0: Hemen. Hemen. Size garip gelecek ama çok sevinçliyim. Hatta buna mutluluk da denebilir. Siz?
1: Belki. Ben mutluluğa pek alışık değilimdir.
0: Oysa mutluluk her insanın hakkı. Sizinle birlikte Bodrum'a gideriz. Yani isterseniz. Artık korkmuyorum.
1: Daha önce korkuyor muydunuz?
0: Evet, evet. İnsan bilinmezlerden korkar ya.
1: Oysa ben çok istiyordum Bodrum'a gitmeyi. Çok hem de. Belki diyordum. Belki. O Belki'yi çok seviyor, çok istiyordum. O Belki'den korkuyordum da. Annemi bırakacak kimseyi bulamayınca, gidemeyeceğimi anlayınca çok acı çektim. Yitirdim. O Belki için ağladım.
0: Şimdiye kadar yeterince zaman yitirdik. İsterseniz bundan sonra biraz acele edelim. Bakın ne yaparız. Annenizi de alıp gideriz Bodrum'a. Biliyor musunuz, kızlarım sizi çok sevecekler. Bir aile oluşturuyoruz sanki. Güzel gülüyorsunuz. Niçin gülüyorsunuz?
1: Yitirdim. Belki'yi bulduğum için.

Ülker Köksal'ın radyo için yazdığı Bir Umudun Ardından adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat, efekt Metin Macun. Oynayan sanatçılar: Anne Macide Tanır, Melike Tomris Oğuzalp, Nevin Behan Saran, Demet Gülseren Devor, Hayri Rüştü Asya.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
3: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
4: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
3: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi, onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
4: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
3: Dilek ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
4: Kısaca özetleyeceğim.
3: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
4: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğul eki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
3: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
4: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
3: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
4: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
3: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
4: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
3: Evet.
4: Çok güçlü, kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz, hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
3: Söz kalabalığı oluyor.
4: Evet.
3: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
4: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
3: İlgi ve alaka, ilgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcükte ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz, az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi, şahsi, Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi, haysiyet, Arapça kökenli, eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek, kısaca anlatmak demek zaten. İçinde evet, bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
4: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans.

0: farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük. Ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor. Onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. Teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
0: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
0: Yani sağlıklı iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda Mehmet Öztürk Bey ile, Mehmet Öztürk abiyle, namı diğer Mahmut Osmanoğlu abiyle çok güzel bir söyleşi yapmıştık. Daha çok onun özel hayatı, yetişme tarzı, eğitimi konusunda özellikle gazetecilik boyutu, gazeteciliğe giriş hikayesini dinlemiştik uzun uzun. Ve siz dinleyicilerimize söz vermiştik. Mahmut abi diyeceğim program boyunca. Mahmut abi tekrar size getirip sizinle sohbet ettirmeye. Çünkü biz bu programları bir sohbet tadında yürüttüğümüz için sohbet diyorum. Mahmut abi tekrar aramızda. Mahmut abi hoş geldin tekrar.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsın abi, iyisin görmeyelim.
2: Elhamdülillah, günümüze şükür olsun.
1: Allah iyilikler versin. İnşallah daha da güzel günlere kavuşasınız her zaman.
2: İnşallah.
1: Geçen programda uzun bir söyleşiden sonra İslamabad'a kadar ulaşmıştık. İslamabad günlerini biraz konuşmak isterim. Ondan sonra sizin çok önemli röportajlarınız oldu İslamabad'da kaldığınız günlerde. Özellikle Afganistan'ı çok yakından takip ettiniz. Pakistan'da birçok aydınlarla, alimlerle görüştünüz. Önemli röportajlarınız var. Ayrıca önemli tercüme kitaplarınız var. Bugün biraz onlar üzerine konuşacağız. Yine de kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bazı dinleyicilerimiz bizi ilk defa da dinliyor olabilir. Siz bir iki cümle kendinizi tekrar tanıtırsanız programa öyle girelim.
2: Evet. Aslen Çorumluyuz. Üniversiteye kadar orada ilkokul, ortaokul, lise. İşte daha sonra Erzurum'da üniversite yılları.
1: Sonra Pakistan.
2: Pakistan'da evet. İşte üniversiteye evet. Gittik. Üniversitede
1: şimdi,
2: eğitim gördük.
1: Evet. Değerli dostlar, Mahmut abinin bence çok özellikleri var. Kendisi iyi bir sporcu, kayakçı, çok dilli. Benim bildiğim kadarıyla Arapça, İngilizce, Urduca, Farsça, Türkçe, biraz da Peştuca biliyorsunuz. Doğru mu abi? Benim bilmediğim başka diliniz var mı?
2: Var tabii. Türk lehçeleri.
1: Türk lehçelerini
2: Azerice, Özbekçe. Eyvallah. Biraz Fransızca.
1: Ha, Fransızca.
2: Biraz İspanyolca.
1: Onları yeni öğreniyorum. Ha. Yani daha doğrusu çok dilli, çok renkli bir abimizdir Mahmut abi. Şimdi özellikle İslamabad günlerinde, beraber olduğumuz günlerde özellikle ortak bazı anılarımız da oldu. Şeyi bize bir anlatır mısın? Hatırlar mısın? Biz İslamabad'da dersteyken, üniversitede dersteyken patlamalar olmuştu. Hmm. O zaman Bizantik Hindistan saldırdı, hepimiz dağlara kaçmıştık evet. Hatırlıyorsanız. Onu bir kısaca sizden dinleyelim isterseniz.
2: Evet, yani meşhur Uçri kamp patlaması.
1: Uçri, Rawalpindi'de tabii.
2: Evet, yani orası zaten Rawalpindi'de askeri karargahlar da var. Onlar cantonment area diyorlar. Yani askerlerin yaşadığı askeri bölge. Yerler, bölgeler. Şimdi tabii burada Afganistan cihadını almadan bunu anlamamız mümkün olmaz.
1: Doğru.
2: Sovyetler Birliği, o dönem biliyorsun Sovyetler Birliği vardı. Bugünkü Rusya'nın yerinde. Yani Sovyetler Birliği dev bir ülkeydi. Rusya zaten kendisi dev bir ülke. Şöyle tarif edecek olursak haritada, bugünkü Almanya'nın başkentinin yarısı. Hı. O zaman çünkü Doğu Batı Berlin meselesi vardı. Almanya'nın yarısı.

0: O dönem Doğu Almanya'da vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın mirası aslında. Ruslar işgal etmişlerdi. Bugünkü Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Çek ve Slovakya, bir dönem Çekoslovakya'ydı. Polonya aynı şekilde. Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, Estonya. Oradan Ukrayna, Beyaz Rusya. Yani Orta Asya'ya geldiğimizde Orta Asya ülkelerinin tamamı, Kafkaslar, hatta bizim sınırımıza kadar Gürcistan. Oldukça bir dev bir devlet.
1: İki süper güçten birisiydi o
0: Evet,
1: dönem.
0: iki süper güçten birisi ve ateş gücü olarak en büyüğüydü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gerek nükleer silah olarak gerek diğer ateş gücü olarak üstün bir güçtü. Sıcak sulara inme arayışı vardı ve bu arayış içerisinde önlerindeki engel aynen Çarlık Rusyası döneminde olduğu gibi büyük oyun diye bir kavram var biliyorsunuz. Yani siyasi terminolojide büyük oyun şuydu. Çarlık Rusyası kuzeyden güneye doğru iniyordu. Ve bu iniş esnasında Orta Asya'yı kendi kontrolü altına almıştı. O dönemin diğer gücü Birleşik Krallık kuzeyden güneye doğru British Raj dediğimiz bugünkü Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş ve hatta Myanmar'ın belli kesimleri
1: Nepal belki de.
0: evet bunları kapsayan bir British yani İngiliz Hint İmparatorluğu vardı. Onlar da kuzeyden güneye doğru giderken arada bir tampon bölge olarak Afganistan vardı ve her iki taraf da kendisine çekmek istiyorlardı. Bu Afganistan'ı kendilerine çekme rekabetinin ismi Büyük Oyundu. Dolayısıyla daha sonra Ruslar yani İngilizler bölgeden çekildiler 1947 hatırlayalım. Pakistan bağımsızlığını kazandı. Hindistan bir gün sonra bağımsızlığını kazandı. Afganistan ilişkileri 1950-1960 arası oldukça iyiydi.
1: Kimin Afganistan'daki?
0: Afganistan'la Sovyetler Birliği'nin arası.
1: Eyvallah.
0: Çünkü o dönem Serdar Davut isimli bir Afganlı sarayın damadı iş başındaydı. Ve o dönem biz bunu tabii daha sonradan gördük. Sovyetler Birliği Afganistan'da çok büyük imar işleri yapmış. Mesela bugün bile hala sözü edilen Salen Geçidi var. Bir tünel ülkenin güneyini kuzeye bağlayan. Öbür türlü dağlardan gitmek biraz daha meşakkatli bir şey. Dolayısıyla bayağı ümran işleri de yapmışlar ama bu tabii ileriye doğru Afganistan işgal meselesiyle ilgili bir durumdu. 1978 yılında komünist gruplar bir darbe yaptılar. Darbeyle Serdar Davut. Öncelerde tabii Serdar Davut da şu özelliği var. Afganistan'da krallığı yıkan kansız bir darbeyle ve cumhuriyeti getiren adam. Ruslarla bağlantısı vardı ama daha sonra yönünü çevirmek isteyince içerideki Marksist-Leninist gruplar ve partiler kendisine bir darbe yaptılar. Ailesiyle birlikte ortadan kaldırdılar ve Afganistan'da komünist bir yönetim kurdular. Daha sonra tabii bu komünist yönetimin başarılı olacağını zannediyorlardı ama Afganistan her zaman ya tarihte davrandığı gibi davrandı halk. Karşı çıktılar, kıyam ettiler ve içerideki komünist yönetim dahili komünist yönetim zora düşünce Sovyetler Birliği meşhur Kızıl Ordu ile birlikte müdahale etmek durumunda kaldı. Yani 27 Aralık 1979. 10 yıllık bir süreç oldu. 10 yıllık süreçte Afganlılar Sovyetler Birliği ordusu Kızıl Ordu'ya karşı ve yerli komünistlere karşı mücadele ettiler ve başarılı oldular. Bu dönemde tabii Soğuk Savaş diye tabir ettiğimiz bir dönem vardı. Birbirleriyle bu büyük güçler Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği doğrudan bir mücadeleye, çekişmeye girmiyorlardı. Vekil güçler üzerinden dünyanın çeşitli bölgelerinde kapışıyorlardı. Afganistan'da öyle bir duruma düştü ama Cenevre'de yapılan görüşmeler neticesinde ki Pakistan aslında burada vardı. Pakistan'la o dönem Rusların kuklası yönetimi Afganistan'daki masaya oturdular. Bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın garantörü olarak da bir tarafta Sovyetler Birliği oldu. Bir tarafta da Amerika Birleşik Devletleri oldu. Negatif simetri dedikleri manası şu. Ne ben kendi vekilime silah vereceğim ne de sen kendi vekiline silah vereceksin. Şeklinde anlaşıp çekildiler. Sovyetler ordusu 15 Şubat 1989 zannediyorum Afganistan'dan çıktı. Daha sonra oradaki mücadele bir müddet daha devam etti. Ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği

0: ki o dönem NATO ve Varşova paktları vardı, mücahitlere silah temin ettiler. Ve bu silahlar CIA ile Amerikan İstihbarat Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile Pakistan İstihbarat Teşkilatı'nın işbirliğiyle bir savaş yürütüldü. Yani bazıları bu Afganistan'daki mücahitlerin elde ettiği zaferi Amerikan silahlarına bağlıyorlar. Bu bence doğru değil. Hatta İstinger efsanesi diye bir yazı da yazdım. Çünkü o dönem biliyorsunuz yerden havaya füzeler, İstinger füzeleri uçakları vurmada oldukça etkiliydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri sınırlı sayıda, zannediyorum 250-300 tane İstinger füzesi verdi mücahitlere.
1: Ama o Stinger olayı başladıktan sonra ben hatırlıyorum o günleri. Afganistan'da savaşın gidişatı değişti. Yani her 300 Stinger vermişse zaten mücahitler de 300'e yakın uçak düşürdüler Afganistan'da. Aslında yani mücahitlerin elinde Sovyetler Birliği aslında darmaduman oldu. Yani bitti yani. Sovyetlerin çöküşü aslında Afganistan'da başladı diye en azından söyleyebilirim ben.
0: Evet.
1: Stingerler önemli ama mücahitlerin o bütün çabaları, hizmetleri, gayretleri göz ardı edilemez. Sonuçta orada Stinger olsa da olmasa da o halk zaten kıyama kalkmıştı. Fakat burada yıllar sonra

0: dağıtmış oldu yani. Sonuçlar itibariyle doğru gözüküyor ama tabii bununla ilgili belge var mı onu bilmiyorum. Ama böyle de bir hikaye var. Yani Rusları Afganistan'a çeken CIA olduğu
1: Evet.
0: söyleniyor.
1: Bu tabii Amerikalıların tezi, özellikle Brzezinski bununla ilgili bazı söylemleri var. Ama ben şöyle görüyorum, yani bir Amerikan büyükelçisi de o süreç içerisinde öldürüldü. Şu belki söylenebilir, Serdar Davut Rus kampından, Sovyet kampından Amerika kampına geçmek istediği için öldürüldü. Bu Stinger'lerle ilgili durum da şu aslında. İlk dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı mücahitlerin bu savaşta galip çıkabileceklerini düşünmüyorlardı. O yüzden Amerika'nın desteği geç dönemdir. Ve şuradan bakıyorum ben, başka bir mesele. Ruslar aslında Afganistan'da başarılı olamayacaklarını 1983 yılında anladılar. 1983 yılı çok erken bir vakit.
0: Doğru.
1: Nereden anlıyoruz? Cenevre görüşmelerini başlattılar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendisine mal etmek istedi. Bu birincisi. İkincisi de ben düşülen uçakları falan da taradım. Yani önceden düşülen uçaklar var. Belki belli bir artış söz konusu olabilir ama savaşta şunu görüyoruz. Siz bir silah kullanmaya başladığınızda, özellikle tabii o dönem bir süper güç olduğu için Sovyetler Birliği'nin manevraları da yani daha gelişmiş olabiliyor. Nasıl oluyor? Uçaklar havadan yere füzelerle vurmaya başladılar. Ki o irtifaya Stinger füzeleri yetişmiyordu. Helikopterler de çok alçak irtifadan uçuyorlardı. O alçak irtifada yine o füzeler etkili değildi. Ben yani şey olarak kısaca özetleyecek olursak, biraz fazla uzattık. Yani mücahitlerin ve 1 milyondan fazla şehitten bahsediyoruz. Dul var, yetim var. Onların kanları ve Afgan halkının mücadelesi. Ha buna evet Amerika'dan, Batı'dan, hatta Türkiye'den yardımlar olmuştur. Onların etkileri de olmuştur. Ama bu dediğim gibi geç bir dönemde. Şimdi uçlu kampa dönecek olursak, savaş bitmeye yüz tuttuğunda Pakistan'ın elinde çok mevzul miktarda, çok miktarda silah vardı. Füzeler vardı, işte diğer top mermileri falan vardı ve bunlar da başkente herhalde bir 15-20 kilometre uzaklıkta bir yerde tutuluyordu. Yani hatırlayacak olursanız bir büyük patlama oldu. Yani bizim üniversite biraz hakim bir noktada. Yani oradan aşağı doğru baktığımızda aynen nükleer bombanın bir hani mantar oluyor ya, o mantar gibi bir mantar ve havada füzeler uçuşmaya başladı. Yani yüzlerce belki binlerce füze uçuşmaya başladı. Yani zayiatın az olmasının sebebi başlıklarının olmaması. Ama yine de yüzden fazla insan öldü. Bu bir aslında Pakistan'ın elinden bu silahların alması meselesiydi. Yani çünkü Afganlara verilmek üzere gönderilmişti ve bu şunu da gösteriyor aynı zamanda. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri ve mücahitlerin tarafında duranlar bu savaşın bu derece kısa bir dönemde biteceğini düşünmüyorlardı. O yüzden büyük silah temin etmişlerdi. Bunu bir yerde yok etmiş oldular. Pakistan'ın elinde kalmaması için. Yani uçlu kamp meselesi buydu. Bu aynı zamanda yani aslında bir halka silsile vardı. Onları da söyleyip bitirelim. Abdullah Azzam'ın öldürülmesi, şehit edilmesi bu halkalardan bir tanesiydi. İkincisi de Ziaülhak'ın bizzat öldürülmesi. Yani uçağında hem Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan Büyükelçisi'nin ve hem de üst düzey bir generalin bulunması, ki bu şöyle söyleniyor Ziaülhak'ın, yani Amerikalılar beni öldürecekler, onun için yanımda götürüyorum diye, ama Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarına da acımadı. Bu bir Afganistan'dan Sovyetlerin çekilmesi sonrasına bir hazırlık gibi bunu görebiliriz.
0: Yani aslında burada yad etmek gerekirse Pakistan iç siyasetinin kendi içinde kendi dinamikleri, kendi sorunları olabilir ama son tahlilde Ziaülhak Hak bir Afganistan şehidi diyebiliriz. Yani çünkü Afganistan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şehit edildi.
1: Yani orada şey de analım, Akhter Abdurrahman asıl yani Afganistan'daki cihadın arkasındaki generaldi. O da aynı şekilde o uçakta bir uçak kazasında biliyorsunuz öldüler, şehit oldular.
0: Eyvallah.
1: Onları da rahmetle analım.
0: Allah rahmet eylesin. Biraz da duygusallık katma adına şeyi soracağım. Hatırlar mısın? O patlamalar olunca biz dağa kaçmıştık.
1: Evet.
0: Yani hakikaten Hindistan saldırdı zannetmiştik. Bayağı da korkmuştuk. ve o patlamalar

0: neredeyse bir ay boyunca devam etti değil mi? Füzeler yavaş yavaş patlıyordu. Yani nasıl birden hepsi bir kere de patlayıp bitmedi yani.
1: Evet.
0: Zaman zaman 2-3 gün sonra bir daha patlıyordu. Bir füze daha geliyordu. Şehrin her tarafına yani garip bir şekilde düşüyordu füzeler yani.
1: Yani ilk duyduğumuzda o mantarda görünce biz nükleer silah
0: Doğru.
1: muhtemelen kullandı dedik Hindistan. Ama daha sonra füzeler uçmaya başladı havada. O da enteresan bir şeydi. Biz de dedik en güvenli yer dağlardır. Dağlara kaçtık. Muhtemelen soğutamadılar.
0: Ha.
1: Soğutamayınca da yani gerekli bir ısı
0: Teknoloji var.
1: düzeyine gelen o füzeler de zaman zaman
0: Bir ay boyunca
1: patlıyordu.
0: patladı yani. Bir
1: Evet,
0: ay boyunca
1: patladı.
0: devam etti yani. Enteresan. Evet. Şimdi siz yani aslında fizikçiydiniz.
1: Evet, fizik
0: Erzurum
1: matematik.
0: fizik matematik. Sonra İslam bilimlere geçiş yaptınız. Sonra birçok diller öğrendiniz. Yani gençlere tavsiye olması bakımından kendinizi nasıl geliştirdiniz? Yani bu beş tane dili nasıl öğrendiniz? Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz paylaşmak ister misiniz?
1: Evet, tabii ki. Yani aslında ben de kendimde böyle bir yeteneğin olduğunu bilmiyordum. Ama dile ilgim şöyle başladı. Zannediyorum ortaokul tatildeydik. Bir restoranda çalışmaya başladım. Eve katkım olsun diye. Orada Kürt arkadaşlar geliyordu. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Yani ilgi duydum. Ya başka bir dil var, başka bir dilde konuşuyorlar, anlaşıyorlar diye. Öyle bir şey vardı. Tabii bunu yurt dışına çıkmadan anlaşılması mümkün değil. O yüzden gençlere aslında şunu tavsiye ediyorum. Yani en azından bu üniversite döneminde bir yurt dışına bir çıkıp gelmeleri lazım ki yurt dışında da insanlar var, yaşıyorlar, başka bir dil konuşuyorlar. Belki başka bir dine, başka bir mezhebe sahipler. Bu önemli bir şey. O süreç içerisinde aslında bu dil meselesi de yani gelişti ve bir yeteneğimin olduğunu gördüm. Zaten siz de biliyorsunuz, siz de hani İngilizce tabirle poliglotsunuz, çok
0: Karşısına.
1: dillisiniz. Yani birden fazla dil öğrenen insan dili nasıl öğreneceğini öğreniyor.
0: Doğru.
1: Kendi pratiğiyle. Yani bununla ilgili daha da değişik şeyler söyleyebilirim ama İran'da Farsça, Pakistan'da Urduca, üniversite iki dilliydi biliyorsunuz. Arapça ve İngilizce. Yani öyle nasip oldu. Yani şu önemli aslında, muhtemelen size de aynıydı. Birinci sınıfta hazırlık yoktu. Hem Arapça hem İngilizce dersler vardı. Birinci sınıfta. Demek ki insan yapabiliyor yani. Çünkü hani diyorlar ya beynimizin çok az bir kısmını kullanıyoruz. Bir herhalde mecbur olma durumu gerekiyor. Diğer taraftan da bu yetenek meselesi zannederim ama yetenek de olmasa insanlar üzerinde dururlarsa birkaç tane dil öğrenmeleri bence işten bile değil ama yolunu bilmeleri lazım nasıl öğreneceklerini.
0: Bir dili öğrendikten sonra burada önemli bir şey söylediniz. Aslında dil nasıl öğrenilir öğrenmiş oluyorsunuz bir dili öğrendikten
1: Evet.
0: sonra. Daha sonra hangi dilin olduğu önemli değil. Bütün dillerde aynı yöntemi uygulayabilir bir insan.
1: Aynen.
0: Ben de yaşadım onu.
1: Doğru.
0: İkincisi bazı diller var ki aslında birbirinin kardeşleri. Mesela bizim ülkemizde bunu zaman zaman bazı aydınlar gündeme getirdi ama pek uygulamadı. Dünyada iki tane ana damar dil var aslında. Birisi Latince, birisi Arapça.
1: Evet.
0: Eğer Latince öğrenirseniz bütün Batı dillerinin altyapısını almış oluyorsunuz.
1: Doğru.
0: Klasik Latinceden bahsediyorum.
1: Doğru.
0: Arapça öğrendiğiniz zaman da aslında Arapça öğrenmekle Farsçaya hazırlık yapıyorsunuz, Urducuya hazırlık yapıyorsunuz, Türkçeye hazırlık yapıyorsunuz. Bir Türk olarak Arapça öğrenirseniz zaten Farsçayı çantada keklik oluyor. Farsça öğrendin mi Urducanın zaten 3 aylık bir işi var yoğun bir çalışmayla.
1: Tabii doğru.
0: Yani şimdi bu yol haritasını aslında uygulayabiliriz. Bunu sistemli hale getirebiliriz. Ama tabii sizin dediğiniz yeni bir faktör daha var. Önemli bir şey söylediniz. Bu dilleri böyle İstanbul'da sıcak köşklerde oturarak olmuyor bu işler. Yani araziye inmek gerekiyor. Mesela Farsça öğrenen arkadaş, Farsça başlamış bir arkadaş, işin motivasyonu açısından da bir yaz tatilinde bir 15-20 günlüğüne otobüse binerek hatta çok da ekonomik bir şekilde bir Tahran'a gider, gezdir, dolaşır, gelebilir. Çok da kolay bir şey ama gitmeyince, görmeyince orası sanki çok uzak bir ülke gibi
1: Evet.
0: algılanıyor. Ben ilk Rusya'ya gittiğim zaman şunu görmüştüm. Rusya çok uzak bir yer zannediyordum. Londra daha yakın zannediyordum algı itibariyle. Sonra baktım ki Moskova Londra'dan daha yakınmış. Daha da sonraki yıllarda Balkanlara gittiğimiz zaman İstanbul, Makedonya arası, Üsküp arası sadece 1 saat veya 45 dakika yanlış hatırlamıyorsam 45 dakika. Bosna, İstanbul arası 1 saat. Şimdi buralar çok uzak gibi geliyordu bize önceden. Gittikçe gördükçe diyorsun ki ya bu kadar da değilmiş. Hatta şöyle söyleyeyim. Bosna Diyarbakır'dan daha yakın.
1: Evet.
0: Erzurum Suriye'den daha uzak. Dımaşık'tan daha uzak mesela. Diyarbakır 2 saat sürüyor. Şam'a gitmek daha yakın. Ama gitmeyince uzak bir yer gibi algılanıyor. Dolayısıyla o

0: Tavsiyeniz bence çok yerinde. Gençlere ben de burada tavsiye ediyorum veya ailelere tavsiye edelim. Çocuklarınıza belli harçlıklar verin ama harcamamak şartıyla onları kontrol edin. Yazın onlara deyin ki hadi oğlum git al bir pasport git gez gel biraz demek lazım onlara. Kendi başlarına gitmeleri lazım.
1: Evet.
0: Ya yani ben küçük oğlumu 16 yaşında kendi başına Mısır'a gönderdim. Hadi git biraz git gez dolaş gel dedim. Bazıları der ki ya nasıl gönderiyorsun 16 yaşında bir çocuğu? Ben dedim 17 yaşında karayoluyla yurt dışına çıkmıştım dedim yani. Ve şu anda hep geçmişteki hatıraları arasında oğlum diyor ki ben 16 yaşında Mısır'a gittim diyor. Yani çok istediğimiz düzeyde Arapça öğrenmedi. Hiç önemli değil ama o hatıralar çok önemli. Hele bir Ramazan günüydü. Ramazan'ı orada geçirmişti. Kum fırtınalarının olduğu bir dönemdi. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla o tavsiyeniz de yerinde.
1: Evet.
0: Ama yine sizin hayatınızdan biraz devam edecek olursak, siz yani fizik, matematik üzerine İslam ilimleri eğitimi aldınız. İki dilinizi güçlendirdiniz. Tabii Farsçanız, Urducanız da gelişti bu arada. Tercümelere gireceğim, yaptığınız tercümeler ama sonra medyacı oldunuz. Yani birden
1: Evet.
0: kendinizi medyanın içinde bulundunuz. Oraya geçmeden önce de Boğaziçi'nde master yapıyordunuz.
1: Evet.
0: Yani İslam ilimler okudunuz, Pakistan mezunusunuz. Boğaziçi'nde master'a nasıl başladınız?
1: Evet. Yani olay yine dille ilgili bir şey olsa gerek. Bir de tabii aslında geçtiğimiz programda söylemiştik. Biz iki tane fırtınanın arasından geçtik. Yani bir tanesi İran İslam devrimiydi ki dünyanın gözü o dönem onun üzerindeydi. Tabii bu bir siyasi bilinç de oluşturuyor aslında. Aynı şekilde Pakistan'a gittiğimizde Pakistan'da Afgan cihadı ki büyük bir şey. Yani iki tane süper güç, başlangıcı öyle değil gerçi ama bir yerde kapışıyorlar. Ve dünyanın gözü orada. Herkes oraya geliyor. Orayı da bizzat aslında inceleme fırsatı oldu. Döndüğümüzde Boğaziçi Üniversitesi İngilizce eğitim veren bir yer. Zaten yani girmeden önce gerçi imtihan yapıyorlar. Hem yazılı imtihan var hem sözlü imtihan var. Ama bir de dil imtihanı var. Dil bizim açımızdan sıkıntı değildi. Ya onların şu an proficiency mi diyorlar bir şey var.
0: Yeterlilik.
1: Yeterlik şeyi var, sınavı. Ona geçtim girdiğimde. Sıkıntı yoktu. Bilgilerle ilgili de yani o yazılı sınavda bildiğim konular geldi. Yani işte yine Sovyetlerden soruyorlardı, bilmem nelerden soruyorlardı. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı olmadı. Yine mülakatta da hocalar demek ki yeterli görmüş olacaklar ki kabul edildik.
0: Eyvallah.
1: Herhalde bir yeterlik gördüler. Dilde zaten sıkıntı yoktu. Bilgide de sıkıntı olmayınca kabul ettiler.
0: Evet. Bu Pakistan'la ilgili veya daha doğrusu o günkü Afgan cihadı ile ilgili bir şey söylediniz. Oraya herkes geliyordu. Onunla ilgili biraz daha açmakta fayda var. İslamabad bütün dünya liderlerinin yani Batılı, Doğulu, Hristiyan bütün liderlerin uğrak yeriydi. Ve biz üniversitede okurken de İslamabad'da yapılan hemen hemen her konferansa gidiyorduk.
1: Evet evet doğru.
0: Hatırlarsınız. Ve o dinlediğimiz zaman her lideri dinlediğimiz zaman da çok şey öğreniyorduk. Yani sadece aslında üniversitede okumuyorduk. Aynı zamanda bir ülkede okuyorduk. Yani artı bir de o gün hatırlarsınız biz Pakistan araştırmaları yapıyorduk. Yani adı konmamış Pakistan araştırmaları merkezi gibi çalışıyorduk. Bütün öğrenciler farklı gruplara gidiyordu. Farklı gruplara inceliyordu. Röportajlar yapıyorduk. Yani ben daha 20 yaşında kaç tane röportaj yaptığımı hatırlıyorum mesela. Siz yine çok önemli şahsiyetlerle görüştünüz. O gün mesela hatırlar mısınız? En önemli röportaj yaptığınız şahsiyetler kimlerdi mesela? Mesela Muhammed Tufayl'den başlayabilirsiniz.
1: Evet, Muhammed Tufeil yani Pakistan'da bir Cemaat-i İslami diye bir cemaat var aslında.
0: Hareket gibi.
1: Aynı zamanda yani siyasi bir hareket ama ayırmamışlar. Aynen Müslüman kardeşler gibi insanın yani eğitimine, dindar olarak yetişmesine ve ahlaklı kişiler olmasına yönelik faaliyetler olan bir hareket. Onun kurucusu Mevlana Mevdudi. Rahmetle yad edelim. Büyük bir düşünür. Yani kendi dönemini etkileyen ama kendinden sonraki dönemi de halen etkileyen birisi. Aynen Hasanülbenna gibi. Ama bunun entelektüel ve ilmi birikimi biraz daha fazla gözüküyor. Çünkü yani Hindistan, Pakistan dediğimizde aslında biraz hafife almamak lazım. Çünkü İngilizceden dolayı buradaki insanların kafasının arkasında İngiliz aklı da var. Yani her ne
0: Ne
1: kadar
0: demek İngiliz aklı abi?
1: İngiliz aklı yani aslında olumlu tarafından bakabileceğiniz gibi olumsuz tarafından da bakabilirsiniz. Yani küçük bir adadan bilmiyorum yüz ölçümü Ne kadar?
0: Türkiye'den küçük abi kesin.
1: Yani
0: İngiltere'de
1: 100-150 bin kilometre kare olabilir.
0: Türkiye'den çok küçük.
1: Yani insan kaynağı olarak da aslında fazla bir derinliğe sahip olmayan bir ada halkının tüm dünyaya hükmetmesi önemli bir şey. Bu da yönetim becerilerini, akıldaki kıvraklığı gösteriyor. Yani bir dönem şöyle söyleniyordu. İlk İngiliz askerini öldürdüğünüzde aslında işi başlatmış olursunuz. Çünkü kendi askerini de kullanmıyor. Gidip bir yere çöktüğü zaman seni, beni, onu kimi bulursa onları seferber ediyor. Onlardan birlikler oluşturuyor. Onlarla savaşıyor. Böyle bir akıl yani. Dolayısıyla Pakistan dediğimizde, Hindistan dediğimizde biraz hafife almamak lazım. Yani bir akıl var.
0: Yani diyorsunuz ki veya ben öyle anlıyorum. İngilizler 150 sene o bölgede kalmışlar ama orada kaldıkları süre içerisinde yerel halk, yerel milletler, etnik yapılar, işte Müslümanlar, Hindular, Sihiler neyse hepsi o İngiliz aklının birikiminden de bir şeyler almışlar. Nasipleri var
1: Tabii.
0: yani. Burada aklıma bir şey geldi. Hem espri ama önemli diye düşünüyorum. İngilizler Chatham House diye bir araştırma merkezleri var
1: Evet
0: biliyorsun.
1: var,
0: Chatham
1: evet.
0: House'u 1920'lerde kurmuşlar. Yani 1920'lerde adamlar think tank merkezi kurmuşlar ve hala ayakta. Devlet destekli. Dünyadaki bütün birikimleri oraya davet ediyorlar. Bütün aydınları, sosyologları, işte bilim adamları davet edip dinliyorlar. Oradan bir siyaset geliştiriyorlar. Yani işte o zaman da küçücük bir adadan dünya yönetiyorlar. Ve hiç kendi ellerini de ateşe sokmuyorlar. Hep böyle maşalar kullanarak
1: Evet.
0: yapıyorlar bunu.
1: Yani bunu şuradan da doğrulamasını yapabiliriz. Alt kıtada, yani alt kıta derken dinleyicilerimizin de aslında yani bir bilgisi olması açısından şunu söyleyelim. Yani subcontinent diye İngilizce'de söylüyoruz. Veya Berre-i Sagir diyorlar oradaki şeyler. Yani alt kıta olarak Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Bugünkü Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, belki o Nepal falan onların da hepsinin dahil olduğu bir bölge. Bu bölgenin eğitimi ile ilgili ismi zannediyorum Makulay, tam ismi aklıma gelmedi. İngilizlerin eğitimle görevlendirdiği birisi ve şunu söylüyor. Biz buraya akılları bizim gibi olan ama renkleri esmer olan insanlar yetiştirmeye geldik diyor.
0: Esmer İngiliz yetiştireceğiz
1: Evet.
0: diyor.
1: Esmer İngiliz yetiştireceğiz diyor. Dolayısıyla bugün öyle görmek lazım. Yani evet bir tarafta Hindu dinine mensup belki kendi dinine hizmet etmek isteyen, diğer tarafta Müslüman olup İslam'a hizmet etmek isteyenler olabilir ama bu elekten geçtikleri için diyorum işte. Yani bu gerek Hindistanların aklını gerek Pakistanların aklını hafife almamak lazım.
0: Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Mevdudi böyle bir ortamda yetişti. Dünya ile ilgili
1: O
0: okumaları,
1: yüzden yani
0: Mevdudi'ye vurgu yapmak istiyorsunuz
1: evet
0: aslında.
1: entelektüel birikimi ve
0: Evet.
1: ilmi birikimi ki zannediyorum birkaç sene hiçbir iş yapmıyor oturup kitap okuyor. Ya bunu da zaten yapmış oldukları teliflerden görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim meali yaptığı gibi tefsiri de var.
0: Evet.
1: Tefhimül Kur'an.
0: Evet.
1: Yani birçok kitap var yani yazmış olduğu.
0: Peki şeyi hatırlar mısın? Mevdudi hangi ilkokula gitmiş?
1: Mevdudi aslında
0: Ya da gitmiş mi?
1: gidiyor ama babası vefat ettiği için
0: He.
1: ailesine bakmak durumunda kaldığından dolayı iş yapmak durumunda kalıyor.
0: Benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Mevdudi babası Mevdudi'yi yetiştirmek için evinde özel hocalar tutuyor. Yani özel
1: Evet.
0: hocalar evine gelip gidiyor. Yani mevcut İngiliz eğitim sisteminden mesela bir üniversite mezunu değil bildiğim kadarıyla Mevdudi. Şu üniversite mezunu diye hatırlıyor muyuz? Yok.
1: Yani şeyler tartışmalar var. İlmi tarafından da Mevdudi'nin
0: O ayrı bir konu ama
1: ilmi şeyi nedir diye.
0: onu klasik
1: Evet.
0: medrese hocaları onu eleştiriyor. O ayrı bir konu ama kendisinin
1: Eğitimi
0: gerçekten
1: yok. Resmi eğitim yok.
0: resmi eğitimi yok.
1: Evet.
0: Hiç resmi eğitimi olmadığı halde bugün sosyologların, felsefecilerin, bilim adamlarının onun eserlerine bir şey bulabileceği, hepsine cevapları yetiştirmeye çalışan bir entelektüel aydından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani kimileri onun alim olup olmadığını tartışabilir ama alimlerin tartıştığı konulara da cevap yetiştirebilen bir entelektüelden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani hiç kimse masum değil, artıları eksileri ama bir prototip olması itibariyle yani bir insan hiç okula gitmeden de özel hocalarla nasıl yetiştirilebileceğini görmemiz açısından önemli diye düşünüyorum. Dönemin tecrübesini anlamak için bana şeyi hatırlatıyor bu. Said Halim Paşa'yı hatırlatıyor. Said Halim Paşa'nın da okul hayatı yok.
1: Evet.
0: Said Halim Paşa Mısır'da özel hocalardan yetiştiriliyor. İstanbul'a geliyor. Sonra Avrupa'ya okumaya gittiği zaman direkt üniversiteden başlıyor. İlkokul hayatı yok, ortaokul hayatı yok. Ama direkt üniversite üst düzeyde eğitim almaya başlıyor.
1: Yani devam edecek olursak onun kurmuş olduğu bir hareket.
0: Eyvallah, Cemaat-i İslami.
1: Cemaati İslami. Yani

0: İlk önceleri siyasete de girmiyorlar. Çünkü siyasete girmeyi de belki doğru görmüyorlar o dönem. Daha sonra tabii fikirleri değişiyor. Siyasete girmeleri birlikte tabii kendi içerisinde çatlaklar oluşuyor. Hareketin kurucusu ve akıl babası Mevdudi. Ondan sonra iş başına gelen ikinci emir olarak ifade ediyor. Meatüfeyl Muhammed. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti.
1: Onlar röportaj yaptınız
0: Evet.
1: tabii ya.
0: Evet, onunla röportaj yaptık. Yani Pakistan dosyası hazırlamıştık. O zaman Dış Politika isimli bir dergi vardı. Hem Afganistan dosyası, Pakistan dosyası, Keşmir dosyası. Keşmir de önemliydi o dönem. Bir de yani Afganlı liderlerle yapmış olduğumuz röportajlar vardı. Bunlardan en dikkat çekeni Hikmet Yal'a yapmış olduğumuz röportaj. Yani birkaç günlük seyahat birlikte, yani o röportajı yapabilmek için. Çünkü çocukluğundan o zamana kadar düşünceleri nelerdi, nerelerde okudu, ne yaptı, bir röportajdı. Onu daha sonra kendileri çok çeşitli dillere çevirdiler ve halen de bir şey olarak, yani kaynak bir kitap olarak Afganlar onu kullanıyorlar.
1: Onu siz bize şöyle anlatmıştınız. Yani Hikmet Yar'ın hayatını anlatan bu kadar detaylı bir bilgi olmadığı için
0: Evet.
1: sizin yapmış olduğunuz röportajı sizden istemişler dokümanları. Sonra onlar da Farsça da, Peştuca da ve diğer dillerde tercüme
0: İngilizce,
1: etmişlerdi.
0: Arapça'ya tercüme ettiler.
1: O röportajın en önemli özelliklerinden birisi, yanlış hatırlamıyorsam, hayatınıza hiç aşık oldunuz mu sorusuydu yani.
0: Evet.
1: Yani o soruyu da herkes Hikmet Yar'a soramaz. Biliyorsun Hikmet Yar sert mizaçlı bir adamdı.
0: Evet. İlişkilerimiz iyiydi yani.
1: Yok, size karşı sert değildi tabii de
0: Evet.
1: ama mizaç olarak sert mizaçlı
0: Yani şey
1: birisiydi.
0: olarak onu şeyi de söylüyorlar. Yani partisinin isminden de, yani hizip
1: Evet.
0: meselesi, hizipleşme
1: Baştan
0: meselesi.
1: hizipçiydi yani.
0: Evet.
1: Partizan yani.
0: Onun da yani son dönemde rahatsız olduğunu duyduk. Allah
1: Evet,
0: şifalar versin
1: maneziye
0: diyelim.
1: tedavi
0: Evet.
1: diye duymuştum. Evet. Abi medyaya nasıl geçtiniz yani?
0: Yani okuduğumuz
1: Bölüm.
0: bölüm zaten medya bölümüydü.
1: Hmm.
0: Yani din usulü ve davet. Yani davet burada aslında dini bir tarafı da var ama yani bu davetin bugünkü en önemli enstrümanlarından bir tanesi
1: Medya.
0: medya. Yani zaten o dönemden yazarlığımız vardı. Belki o faydalı oldu. Buraya geldikten sonra da o yola girmiş olduk.
1: Şimdi ben bir hatıram paylaşmak isterim. Bizim derslerimizin arasında medya dersi de vardı. Ondan sonra Doktor Enes Ahmet bu derse giriyordu. Biz şöyle bir tepki veriyorduk gençlik yıllarımızda. Ya biz buraya İslam öğrenmeye gelmişiz. Adamlar bizi gazeteci yapmaya çalışıyor. Gazetecilik dersleri falan veriyor. Bizim ne işimiz olur medyayla falan diyorduk. Hiç gündemimiz olmayan bir şey. Tabii Doktor Enes Ahmet 25 sene Amerika'da yaşamış. Ondan sonra İsmail Faruk'un öğrencisi olmuş. Çok değerli bir insan. Yani şeyi biliyor. Batı'yı çok iyi tanıyor. Amerika'yı çok iyi tanıyor. Ve oradaki artı tecrübeleri de kendi ülkesinde, kendi eğitim sistemi içerisinde bunu uygulamak istiyor. O zaman biz buna karşı çıkıyorduk. En azından kendi çapımızda. Sonra anladık ki yani Doktor Enes 30 sene sonrasını, 40 sene sonrasını görmüş.
0: Doğru.
1: Biz de kendimizi medyada bulduk. Şu anda da olduğu gibi. Onu her zaman yad ederim. Allah ondan razı
0: Evet, yani
1: olsun.
0: ben de bir katkıda bulunayım buna.
1: Evet.
0: Yani o zaman o dönem daha Türkiye'de radyolar yoktu. Belki TRT'nin radyoları vardı ama devlet her şeye hakimdi. Özel
1: Evet.
0: radyolar yoktu. Doktor Enis bizim de derslerimize geldi. Aynı fakültenin dekanıydı bir dönem. Bir radyonuz olsa radyoda ne tür programlar yaparsınız derslerini yaptırıyordu. Yani Allah razı olsun. Dolayısıyla dediğiniz gibi ileriye doğru aslında ferasetli birisi idi ve bizleri yönlendirdi.
1: İşin ilginç yanı, yani şimdi siz bana şeyi hatırlattınız. Biliyor musunuz, ben tam 4 sene Pakistan Radyosu'nda çalıştım.
0: Evet.
1: Aslında doğarken radyocu doğmuşuz, haberimiz yokmuş. Doktor Enes Ahmet'i eleştiriyoruz. O da şöyle oldu. Pakistan Radyosu, devlet radyosu Türkçe yayın yapıyor. Türkçe tercümeler yapacak, o haberleri okuyacak birisine ihtiyaçları var. Benim de İngilizcem orta düzeyde henüz daha. Bana ulaştılar, ben de kabul ettim. Başında da bir Türkiye'de ablamız vardı. Ve ben uzun yıllar o zor İngilizceleri tercüme edip Türkçe okudum. Ve İngilizcemin gelişmesine de çok katkısı oldu. Yani o eski klasik Hindistan İngilizcesi biliyorsunuz, ağdalı
0: Tabii
1: İngiliz
0: tabii.
1: İngilizcesi.
0: Tabii.
1: Daha doğrusu Shakespeare İngilizcesine benzeyen bir İngilizce. Ama çok istifade ettim Pakistan Radyosu'ndan.
0: Şimdi tabii defterin öbür tarafını ya da paranın öbür tarafını çevirip aslında bakmak lazım. Önemli bir şey. Birçok arkadaşımız o radyoda çalıştılar.
1: Eyvallah.
0: Acaba bizim Pakistan'a yönelik

0: Tuzca bir acaba yayınımız var mı bilmiyorum. Yani TRT'nin en azından olması gerekir. Çünkü yani evet siz Türkçe bir yayın yaparak radyo yayını ki radyoyu hafife almamak lazım. Yani rahmetli Ecevit son dönemlerinde radyo hala etkili bir enstrüman diyordu. Halen öyle. Yani Türkçe yayın yaparak Türk dünyasını hitap ediyorsunuz. Ama Urduca bir yayın yapsanız yaklaşık 2 milyar insana hitap edeceksiniz.
1: Eyvallah.
0: Yani geçtim radyosundan televizyonu bile götürebilecek bir şey. Ve
1: Doğru.
0: ilişkilerimiz de tabii sağlam. Zor zamanda
1: Doğru.
0: birbirimizin arkasında duruyoruz.
1: Urduca yayın varmış abi. Bu arada arkadaşlar bize
0: Evet,
1: yardımcı
0: güzel.
1: oldular. Evet, bir Urduca konuşan birisi olarak o radyoda hizmet verebilirsin abi. Katkı verebilirsin. Çok güzel. Türkiye'nin tabii devlet olarak Urduca yayın yapmasaydı eksik olurdu. Urduca yayın olmasa da güzel bir şey. TRT'mize teşekkür ediyoruz tabii bu arada. Yani aslında şunu kastediyorsunuz. Dinleyicilerimiz sizi daha iyi anlayabilmesi için katkı vermek istiyorum. Yani Urduca dilinden bahsediyorsunuz muhtemelen.
0: Evet.
1: Urduca da sadece Pakistan'da 220 milyon insanın konuştuğu bir dil değil. 250 milyon sadece Hindistan'da var. 250 milyon Hindistan'da, 220 milyon Pakistan'da ve diğer
0: Artı.
1: artı bir de pardon Müslümanların kullandığı dil değil sadece. 250 milyon Müslüman var. Hinduların da kullandığı bir dil ayrıca Hindistan.
0: Yani Hinduca ile Urduca farklı değil.
1: Doğru.
0: Yani Urduca, burada da söyleyelim. Urduca aslında ordu demek.
1: Doğru.
0: Ordu dili demek. O da
1: Doğru.
0: Türkçe.
1: Doğru.
0: Hindular gramer aynı ama Hindular Sanskrit'i fazla kullandıkları için Urduca bilen birisi Hinduca'yı %80, %85, 90 oranında anlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla onlara da hitap ediyorsunuz.
1: Aslında Urduca dediğimiz dilin de kelimelerin büyük bir kısmı Türkçe.
0: Evet.
1: Ben bir iddiada bulunuyorum. Buradan söylemiş olayım. Bizim şimdi Türk dünyası işbirliği teşkilatları falan var ya hocam.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Kırgızca diye bir dil var. Yani
0: Evet.
1: Kırgızların kullandığı bir dil. Şimdi ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Bu ciddi bir iddia. Çalışılması gereken bir iddia. Cevabının araştırılması gereken bir iddia. Kırgızca'daki Türkçe, Anadolu Türkçesinin kelimeleri mi daha fazla? Yoksa Urduca'daki Anadolu Türkçesinin kelimeleri mi daha mı fazla? Ben iddia ediyorum ki Urduca'daki Türkçe kelimeler Kırgızca'dan daha fazladır. Bunun sebebi de şu. Hem Anadolu Türkçesi hem Urduca Farsçadan çok etkilenmiş. Ortak kelimeler sadece onlar bile çok
0: Artı Arapça.
1: büyük artı Arapça. Kırgızca bir Türkçe bir aksan bir dil olmasına rağmen anlaşılması oldukça zor gibi gözüküyor. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Siz ayrıca sadece ya yani simultane tercüme yapmadınız. Yani sadece röportajlar da yapmadınız. Bir de kitap tercüme hikayeleriniz var
0: Yok,
1: sizin.
0: evet.
1: Hangi dillerden tercüme yaptınız? Neler çevirdiniz bugüne kadar abi?
0: Yani o söylediğimiz dört dilden aslında tercüme yapmamızda bir sorun yok. Yani Arapça, İngilizce
1: Duyurulur.
0: yani uğraşmıyoruz da Urduca ve Farsça. Zaten Urduca ve Farsça birbirine yakın sizin ifade ettiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Burada ben bir şeyi söylemek istiyorum genç izleyicilerimize. O da şu, dil öğrenme zarureti diye yine Yeni Şafak gazetesinde bir yazı yazmıştım. Orada
1: Oradan bakabilirler, evet.
0: gençlerimizin iki dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunmuştum. Birisi İngilizce, birisi de Arapça. Yani İngilizce hem bir dünya dili, yani lingua franca dediğimiz insanlar, dünyadaki insanlar İngilizce üzerinden anlaşıyorlar. Ayrıca medeniyet dili. Bu yüzden Pakistan, Hindistan'ın bu medeniyetin enstrümanları olan sanayileşme ve diğer hususlarda bir avantajları var. Çünkü İngilizceleri gayet iyi. Diğer taraftan da Arapça bizim dinimizin dili olduğu için Arapçanın da öğrenmesi gerekiyor. Ama aynı anda bizim Arapçayı yani Müslümanlar olarak bir lingua franca haline dönüştürmemiz lazım. Yani neden Malezyalıyla Türkiye'li veya Pakistanlıyla başka birisi İngiliz üzerinden anlaşsın?
1: Eyvallah.
0: Yani İngilizcenin etkisini azaltmamız gerekiyor. Yani şey olarak yaptığımız tercümeler olarak da bir tanesi yani şöyle bir özellik var aslında. Mevdudi'nin neredeyse bütün eserleri Türkçe'ye kazandırıldı. Ama Urduca aslından olmadı çoğu. Yani
1: Ha.
0: bizim yaptığımız Urduca aslından yaptığımız tercümeydi.
1: Ne yaptınız abi?
0: Mesela Kur'an'ın dört temel terimi. Mevdudi'nin önemli bir kitabı. Mesela Türkçedeki diğer İngilizceden veya diğer dillerden tercüme edilen kitabın başlığı

0: Kur'an'da dört terim şeklinde. Kur'an'ın dört temel terimiyle Kur'an'da dört terim çok farklı. Yani Mevdudi o dört terimi aslında dinin direkleri gibi görüyor. Ama asıl yaptığımız iş Resail ve Mesail isimli 4-5 ciltten oluşan bir kitaptı. Bir Pakistanlı arkadaşla birlikte yaptık. Orada Mevdudi güncel sorulara cevaplar veriyordu. Bu aslında Cemaat-i İslami Hareketi'nin bir yayını olan Tercümanül Kur'an'da kendisine gönderilen sorulara verdiği cevaplardı. Bunu tercüme ettik. Bu da yani bilmiyorum şeyi var mıdır mevcut ama o güncel meselelere verilen cevaplar olması açısından önemli bir tercümeydi. Yine Arapçadan ve İngilizceden de yapmış olduğumuz tercümeler var.
1: Eyvallah. Urduca'dan Türkçe'ye tercüme yapmanın zorlukları neler abi?
0: Aslında şunu söyleyeyim. Burada tercüme ile ilgili birincisi önemli bir şey. Yani mütercimler bunu söylerler. Tercümenin güzeli sadık olmaz, sadığı güzel olmaz.
1: Aa, süper bir laf ettiniz.
0: Bu tabii önemli bir şey. Yani tercüme ederken bir kere tercümanın hem tercüme ettiği dili hem de tercüme edeceği dili iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Yani birçok insan görürsünüz, dili çok iyidir ama tercüme yapamaz. O yüzden tercümede önemli bir faktör de tercümeyi yapan kişinin o tercüme ettiği alan neyse o alandan olması. Yani atıyorum mesela ilahiyatla ilgili bir tercüme yapacaksa ilahiyata yakın veya içerisinde bir kişinin tercümesi daha güzel olur. Şunu da tavsiye ederim yani tercüme yapacak kişilere. Tercüme yaparken aynı zamanda edebi eserler okusunlar. Çünkü tercümeye çok faydası olur. Yani bunlar temel şeyler tercümede. Eğer bir kişi hem tercüme ettiği dili hem tercüme edeceği dili iyi biliyorsa, aynı alandaysa ve edebiyatı ortanın üzerindeyse güzel bir tercüme ortaya çıkar. Yani bunu şuradan anlarız. Kitap okuduğumuz zaman tercüme kitaplarda eğer güzel bir tercüme ise mesela örnek vereyim. General Patton diye bir şey var. Kitap. Bu General Patton Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki generali. Onun hayatını anlatan bir eser. Tercüme olduğunu anlamıyorsunuz. Tercüme edilmiyor ama çok güzel yapmış. Ama bazı tercümeler var. Zannedersiniz engebeli arazide yürüyorsunuz. Yani
1: Ben
0: iniş
1: abi
0: var, çıkış var, anlaşılmıyor.
1: bazı kitapların Türkçesini okuyorum, anlamıyorum. Sonra Arapçasını ve İngilizcesini okuyorum abi.
0: Evet.
1: Hakikaten çok kötü tercümeler var. Ben hep şöyle diyordum daha önceden. Eğer bir kitabı Türkçe'ye tercüme edecekseniz onunla ilgili en az 5-6 tane kitap okumak lazım. Kitabın konusuyla ilgili. Eğer iktisatla ilgili ise ya o alanda uzman olmalısınız ya da en az 5-6 tane iktisatla ilgili kitap okumalısınız ki orada yaptığınız çeviriler o alandaki insanlara hitap edebilsin. Böyle diyordum. Bunun dışında yeni şeyler öğrendim. İki tane önemli mütercimimizle, Türkçe'ye tercüme yapan aydınımızla görüşme yaptım. Program yaptım. Orada şunu söyledi bir tanesi. Fransızcadan çeviren bir abimiz. Dedi ki ben Fransızca fazla okumaya başlayınca Türkçeden uzaklaşıyorum dedi. Mesela bir 5-6 sayfa tercüme ediyorum dedi. Tercümeyi durduruyorum. Biraz Türkçe edebiyat kitapları okuyorum.
0: Evet.
1: Tekrar tercümeye dönüyorum dedi. Çünkü dedi bazen dedi şeyden kopuyorsunuz. Türkçeden kopmaya başlıyorsunuz.
0: Edebiyat kitaplarının çok faydası
1: Evet,
0: var tercüme.
1: kopuyorsunuz dedi. Yani edebiyat kitapları tavsiyeniz tam yerinde oldu abi. Ona %100 katılıyorum. Yani bunu fiili olarak yaşayan herkes bilir zaten yani. O da güzel bir tavsiye oldu abi. Bunun dışında şu anda ne yapıyorsunuz? Neyle meşgulsünüz şu anda?
0: Gazeteciliğe devam.
1: Ne yapıyorsunuz mesela? Günlük gazetecilik neler yapıyorsunuz?
0: Evet, yani yazı yazıyoruz. Analiz bölümünde Yeni Şafak
1: Nasıl
0: gazetesinde.
1: çalışıyorsun abi? Ben biliyorum da dinleyicilerimiz de haberdar olsun. Hani bir şey demiştiniz. Gece 4'te kalkıyorum falan sabaha
0: Evet, yani
1: doğru.
0: o bir televizyon programı.
1: Onu bir hikayesini anlatır mısın? Nasıl yapıyorsun ya? Günlük
0: Evet.
1: hayatınız, rutininiz nasıl devam ediyor?
0: Yani şöyle, tabii bir dönem TRT Arapça'da bulunduk idareci olarak. Daha sonra Anadolu Ajansı'nda Diller Daire Başkanlığı yaptık. Bu hepsi haberle ilgili şeylerdi ama ondan önce de ben yani Hilal TV var halinde olabilir. Onda başlatmış olduğumuz bir şey vardı program. Dünya Basını adı altında. Dünya Basını şöyle bir şey. Yani erkenden başlıyoruz. Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar yaklaşık 100 kadar gazetenin ilk sayfasına
1: Erken
0: bakıyoruz.
1: derken hangi saatte başlıyorsun çalışmaya?
0: Yani şu an 4:30.
1: Sabah 4.30'da.
0: Tabii, 4:30 gibi. Çünkü öbür türlü yani 10-15 tane haber yetiştirmemiz lazım. İşte çeşitli dillerden, yani bildiğimiz dillerden, bilmediğimiz dillerden de tercümeden yardım alarak işte sabah 9-9.30'a kadar yetiştirmemiz gerekiyor. Ama bu tabii bize şunu sunuyor. Mesela bugün de aynı programı yaptık. Bugünkü dünya gündeminde ne var biliyorum ben. Yani kuzeyde ne var, güneyde ne var, Rusya'da ne var, Amerika'da ne var, bunları biliyorum. Bu bana aslında bir şey de veriyor. Yani sürekli bu işi 20-30 yıldır yaptığım için bir ülkenin gündemini bildiniz mi? Ülke nereye gidiyor onu da biliyorsunuz.
1: Evet. Siz bu işten bir de zevk alıyorsunuz.
0: Tabii zevk alıyor. Yani çünkü dünyada ne oluyor onu biliyoruz şu an.
1: Evet.
0: Her
1: Yani
0: gün,
1: ben onu şöyle
0: günlük
1: söylüyorum.
0: bazda.
1: Şimdi Pakistan'da kaldık ya abi, 10 yıl siz de kaldınız. Şimdi Pakistan'la ilgili biz aslında kalış sürecimiz 90'larda bitti.
0: Evet.
1: Ama ülkeyi bildiğimiz için bugün haberin sadece ucunu görsek yaptığımız yorumlar %90 doğru çıkar. Çünkü olayın nereye gideceğini aşağı yukarı bilebiliyorsunuz. Yani o
0: Evet.
1: toplumun dinamiklerini biliyorsunuz, aydınlarını biliyorsunuz, ordusunu biliyorsunuz, partilerini, siyasi partilerini biliyorsunuz, anayasasını biliyorsunuz. Dolayısıyla çok doğru bir şey söylediniz.
0: Yani burada bir şey söyleyeyim. Dedim ya hani gündemini bilirseniz geleceğini de ne olacağını bilirsiniz diye.
1: Kesinlikle.
0: Bu İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma ile ilgili bu. O dönem ülkenin üst lider diye ben şey yapıyorum. Yani dini lider tanımlaması eksik İran'la ilgili. Çünkü İran'daki o lider, İngilizce supreme lider dediğimiz her şey.
1: Evet.
0: Yani ekonomi elinde, askerler ona bağlı, başkomutan, aynı zamanda dini lider de şöyle bir tanımlama yaptı. Nermeşi kahramanane. Kahramanca yumuşamak.
1: Ha.
0: Kahramanca yumuşamak. Dedim bu anlaşma yapılacak.
1: Dövüşe
0: Ve nitekim anlaşmayı sağladılar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir avantaj olduğu için, haberci de olduğunuz için yani hoşumuza giderek yapıyoruz.
1: Son bir soru soracağım. Uzun yıllar Afganistan çalıştınız. Afganistan'ı yakından biliyorsunuz. Oradaki sosyolojiyi biliyorsunuz. Taliban nereye gidiyor? Ne kadar daha Afganistan'daki iktidarını sürdürebilir? Bugünkü geldiği nokta itibariyle.
0: Evet. Yani uzun bir mücadelesi var Taliban'ın. Yani başlangıcı itibariyle de sıkıntıları var. Ama son gittiğimizde şunu gördüm. Yani bir yerden devletleşmeye çalışıyorlar. Afganistan'ın özellikle 1973 Davut darbesinden bu tarafa görmediği güvenliği sağlamışlar. Aynı şekilde merkezi bir hükümet ki bu önceki dönemlerde de yoktu. Sadece kendi dönemlerinde vardı ilk geldiklerinde. Dolayısıyla iyi bir tarafa doğru götürmek istiyorlar. Yani tabii uzun meseleler, bu etnik meseleler var, diğer meseleler var. Eğer Afganistan içerisinde geniş katılımlı bir idare yoluna doğru giderlerse Afganistan'da sıkıntı olmaz. Çünkü Suriye'yi de gördüm ben Afganistan'a gitmeden önce. Afganistan çok daha iyiydi Suriye'den güvenlik açısından. Ama orada tabii fay hatları var. Orada etnik gruplar var. Geniş tabanlı bir idare benimsemeleri lazım. Eğer benimsemezlerse yani söylemek istemem ama ülkede yeniden vekalet savaşları çıkabilir ve bazı tarafların bununla ilgili çalışmalar yaptığını da biliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz abi. Tabii sizinle Afganistan'a has özel bir program yapmak lazım. Yine İstanbul'a geldikçe her zaman
0: İnşallah.
1: bekleriz. Ayağınıza sağlık. İyi
0: Teşekkür
1: ki
0: ederim.
1: varsınız. Hayırlı
0: Fırsatı
1: uğurlar.
0: verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Değerli dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Mehmet Öztürk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi aramızda namı diğer Mahmut abi dediğimiz için hep Mahmut abi diye hitap ettim kendisine program boyunca. Mehmet Öztürk Anadolu Ajansı'nda çok önemli hizmetler yaptı. Ayağınıza sağlık abi tekrar. Değerli dostlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alo 175 tüketici danışma hattı, tüketicilerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve onların başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği bir çağrı merkezidir. Alo 175 tüketici danışma hattıyla tüketicilerimiz sorunlarıyla ilgili bilgi almanın yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları da ihbar edebilmektedirler. Tüketicilerimizin Alo 175'i en çok ve açık arayla ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili aradığı istatistiklerden anlaşılmaktadır. Gelen çağrıların konularına göre dağılımı özetle şu sıradadır. Ayıplı mal ve hizmetler, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, satış sonrası hizmetler, tüketici hakem heyeti başvuru süreçleri, finansal hizmetler, devre tatil, iş yeri dışında satışlar, fiyat etiketleri, izinsiz ileti, paket turlar, haksız şartlar, reklam şikayetleri, taksitli satış, garanti belgesi.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Arslan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul